0: En son milli takımda gördük. Doğru rol verdiğinizde ya yani alıyor topu, sıfıra iniyor. Her çıkardığında bir kere çok sakin, kafasını kaldırıyor. Gelişime açık. Yani dokunabileceğiniz oyuncular var Fenerbahçe'de. Ama tabii ya ben dönüp dolaşıp bu organizasyonsuzluğa geliyorum. Ya transfer bence hikaye transfer değil. Ya çok önemli. 11 tane yıldız transfer de yapsanız o 11 yıldızın parlayamama ihtimali var. Mesele oyun, mesele organizasyon, mesele emek emek, tuğla tuğla örmek. Bunun içinde belli adımlar var. Sabretmek gerekiyor. Çok net söyleyeceğim. Mesela Şampiyonlar Ligi ön eleme maçınız var. O maçlara hazırlanmak için normalde 6 hafta gibi bir süre gerekiyor. Şimdi milli takımdan dönecek oyuncular var. Transferlerin hangileri yetişecek, hangisi yetişmeyecek. Ya bu işler zor işler. Biz hep neden 12 sezondur Fenerbahçe üzerinde şunu söylüyoruz. Hoca gitsin, oyuncu grubu gitsin, yeniden dönelim. Sürekli inşa etmeye çalışalım ama ilk başarısızlıkta vazgeçelim. En azından İsmail Kartal başarısız bile olsa bence gelecek sezon devam etmeli. Ben bugünden onu söyleyeyim. Ki ben her hoca için bunu söylemiştim. Biraz bize bir oyun gösteren model. Fenerbahçe devrim gerekiyor. Hep altını çiziyorum. Zihniyet devrimi gerekiyor. Ya Fenerbahçe her sezon ikinci de olsa takımı tamamen neredeyse yenileyelim. Teknik direktörü yenileyelim. Bütün hikayeyi Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler üzerinden okuyalım. Ben mesela bu sezonda benim bazı korkularım var. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Galatasaray bagajından kurtulmaktı bence. Galatasaray üzerinden okumadı oyunu. Daha çok kendi işine baktı, döndü. Saadettin Saran döneminin en pozitif özelliği bence oydu. Fenerbahçe ne zaman meseleyi Galatasaray üzerinden okumuşsa o zaman hep bence başarısı olmasının en önemli nedenlerinden biriydi.
1: Banda siz Yıldırım, Emre bilmem katılır mısın? Eski dönemlerdeki gibi o derece kavgacı bir profil çizmeyecek hissiyatı veriyor.
2: Yani çok güzel bir şey söyledin. Aslında az önce konuyu oraya getirecektim. Hı. Bence bu sene biraz daha gerilimin az olacağı. En azından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki gerilimin az olacağı bir sene yaşayacağız gibi. Yani
1: Aziz
2: geliyor.
1: Yıldırım varken, Fenerbahçe başkanı iken gerilim ortamından belki şikayetçi olan futbol severler vardı. Sonrasında Ali Koç geldi. Ve anladık ki Aziz Yıldırım
2: hiçbir
1: varken
2: şey değilim,
1: gerilim yokmuş zaten yani.
2: Biz gayet kardeşçe maçları izliyoruz. Hani eskiden bizden 20 yaş büyükler der ya, İnönü'de yan yana birlikte derbi izlerdik falan. Hakikaten bizim için de öyle nostaljik bir sürece döndü o iş.
1: Aziz Yıldırım 2-3 ayda bir şey söylerdi. Her gün söylemezdi yani.
2: Aziz Başkan işte şampiyonluğu kaybedince istifa ederdi. 2 gün sonra geri dönerdi. Ya da hakikaten böyle çok şahin söylemleri olurdu ama olurdu. Biraz daha böyle politik, daha yani nasıl diyeyim, devlet adamı gibi yürüttüğü süreçler oluyordu bunlar.
1: Daha sakin
2: yani gerektiği yerde stratejik olarak bunları söylerdi. Doğru. Gerçekten ruhen böyle Galatasaraylılardan nefret ederek bunları söylemiyordu ki Ali Bey'in gerçekten hayatını öyle yaşadığını görebildik 8 senelik başkanlık döneminde. Aziz Bey'in bir de yani şöyle bir durumu var, mesela örnek vereyim, bugün insanlar bunu çok hatırlamıyor olabilir. Ortak menfaatler olduğunda Galatasaray'la Fenerbahçe'yle gayet ortak zemin, Galatasaray'la Beşiktaş'la ortak zeminde buluştuğunu gördük. Mesela yayın geliri konusunda o dönem Aziz Yıldırım o sürece öncülük etmişti. Örnek veriyorum, tam rakamı hatırlamıyorum ama 200 milyon dolar teklif edilirken Aziz Bey'in kulüpleri organize etmesiyle o rakam 500 milyon dolara çıkmıştı. Bugün de mesela benzer bir süreç yabancı sınırı için yaşanabilir. Ben o iletişimlerin, evet Aziz Bey muhtemelen sezon devam ederken o rekabetin içerisinde bazı sert açıklamalar yapacaktır. Bazı Galatasaraylıların hoşuna gitmeyecek, Beşiktaşların hoşuna gitmeyecek açıklamalar yapacaktır ama bunlar biraz kamuoyu önünde yaşanan şeylerken perde arkasında daha doğru, daha diplomatik ilişkilerin diğer kulüplerle süreceğini düşünüyorum. Ortak menfaatler çerçevesinde, işte dediğim gibi şu an en somut örnek yabancı kuralı olduğu için herkesi ilgilendiriyor ve bu konuda da hemfikir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş en azından. Yabancı kuralının biraz esnetilmesi konusunda hemfikir. O konuda yani çok güzel bir yere bence taşıdığın konuyu. Aziz Bey'in ben daha durumu sakinleştireceğini düşünüyorum.
1: Esneyeceğini düşünüyor musun peki kuralın?
2: Yani ben şimdi tabii federasyon tarafından kendi verdikleri kararlarla ilgili çok mantıklı olmasa bile biraz tabiri caizse inatla arkalarında durduklarını gördük bu süreçte mevcut federasyonun. Ama Galatasaray cephesinden edindiğim izlenim, aldığım istihbaratlar bu 10 artı 2 artı 2 konusunun sıcak bir şekilde karşılandığı şeklinde. Bunun da yani altını dolduracağım şey

0: sadece Galatasaray'ın istemesi değil, Beşiktaş cephesiyle de Sayın Serdal Adalı'yla da bu konuda Galatasaray hemfikir. Onları da rahatsız eden bir durum. Fenerbahçe tarafında zaten seçim bekleniyordu biraz. İşte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki seçimin neticesine göre orada da bir uzlaşma zemini bulunabilir mi konuşuluyordu. Yani Aziz Bey'le bilmiyorum, direkt bir konuşma oldum, birebir bir konuşma oldum. Şimdi böyle niyet okumayayım ya da bu konuyla ilgili bir hikaye uydurmayayım ama fikir olarak biraz ortak zeminde buluştuklarını görüyorum ve 3 büyük kulüp istiyorken, yani Trabzonspor'un bu konuda biraz muhalefeti olmuştu en başta ama orada da Sayın Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla kulüplerden gelen talebi değerlendireceğini ve federasyona ileteceğini söyledi. O yüzden bir esneme olmasını bekliyorum ben açıkçası.
1: Beşiktaş'la devam edelim sevgili seyirciler. Siyah beyaz takım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek için Monaco forması giyen Kasum Ouattara'nın adı geçiyor. Wolfsburg'da oynayan Andreas Skov Olsen yine Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri. Ama belki de çok belirleyici bir pozisyon var. O da kale. Kaleci transferi yapacak Beşiktaş. Alexander Nübel'in transferi için Bayern Münih'le çalışmalarda, daha doğrusu temaslarda devam ediyor. Cem Kerpiççiler, Alexander Nübel hakikaten üst seviye diyebileceğimiz yüksek profilli bir kaleci. Stuttgart formasıyla izledik onu kiralık olarak geçtiğimiz dönemlerde ve Beşiktaş'ta böyle bir süredir böyle kalede gerçekten güven veren, yani stoper olsan arkanda isteyebileceğin tarzda bir kaleciye denk gelmiyorduk.
2: Doğru.
1: Bu da ciddi bir problem oluyor büyük takımlarda, hatta her takımda. Nübel o durumu, o memnuniyetsizliği, güvensizliği kırar mı?
2: Nübel çok iyi bir kaleci. Senin altını çizdiğin konular çok önemli. Şöyle bir katkıda bulunayım. Ayrıca oyun başlangıçlarında da Beşiktaş'ta Italiano'nun bence beğeneceği bir kaleci. Italiano'nun oyun anlayışına uygun da bir kaleci. Bir dönem Şövalye'nin ismi de geçti. Sonra Nübel konusunda bir daha fazla mutabakat görüyoruz. Ben Beşiktaş'ın Önder Özen tercihiyle birlikte bence çok doğru noktalara adım atabilecek pozisyona oturduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşulan isimler Beşiktaş'a çok uygun. Ve dönüp baktığınızda Italiano tercihi de aslında çok matematiksel bir tercih. Yani Önder Özen bu tercihi açıklarken PPDA verilerinden bahsederek teknik direktöre gidildiğini söyleniyor. Bu da pres hızını ve gücünü gösteren çok önemli bir parametre. Gidilen oyunculara bakıyorsunuz. Mesela bir Vlahović ismi çok Beşiktaş adına geçti. Hoca bir kere başlı başına Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir oyunu oynatacak. Çünkü zaman zaman hücum yaparken o savunmadaki riskleri de göz önüne alabilen bir profil. Makine gibi bir takım yaratmaya çalışacak. Bir kere Beşiktaş önde baskı yapmaya çalışacak. Tempolu oynayacak. Ona göre bir oyun modeli oluşturuluyor. İnternasyonel anlamda doğru bir profile, bir de yerel anlamda bence Önder Özen desteğiyle Beşiktaş'ın yapacağı transferlerle birlikte ben Italiano'nun başarılı olabileceğini düşünen taraftayım.
1: Emre, ne beklersin transfer sürecinde Beşiktaş'tan? Bazı pozisyonlardan bahsettik. Sol bek gibi, kaleci gibi, kanat gibi. Öncelikler sence de bu pozisyon mu şu an itibariyle?
0: Kerem, bence yani ön eleme maçına çıkarken Beşiktaş'ın elinde direkt 11 oynatabileceği 2-3 tane oyuncusu var. Yani
2: doğru.
0: Orkun bir numaraya.
1: Üstüne düşünmeden 11.
0: Yani Orkun'u bir numaraya koyuyoruz. Orta sahada bir tane 8 numarası var. Çok çok iyi bir 8 numarası var Beşiktaş'ın. Agbadu devre arasında geldi. Önemli bir yatırım yapıldı. İyi bir stoperi var. Oh'un da yani iyi bir işte Vlahović gibi bir isim gelirse yedek olabileceği konuşuluyor ama o da Beşiktaş adına yani ilk 11'den 3 tane falan oyuncusu var şu anda Beşiktaş'ın elinde. Serni'yi de dahil edelim.
1: Mourinho'yu da koyabilirsin sanki.
0: Mourinho da evet Dünya Kupası'ndan dönecek ama işte orada oynayabilir.
1: Hatta o saydığın isimlerden Agbodu mesela hiç güven telkin etmiyor.
0: Ya güven telkin edip etmemesi ayrı ama devre arasında ciddi bir yatırım yapıldı.
1: Oynayacak ya. Yani.
0: Oynayacak. Yolları ayıramazsınız ve evet. Bence Fildişi Sahili milli takımda da fena oynamadı. Hı hı. En azından milli takım performansını takip ettim. Orada iyiydi. 3 tane 4 tane oyuncunuz var ve çok fazla almanız gereken oyuncu var. Beklenti yükseldi. Cem'in dediği gibi işte Önder Hoca'nın varlığı orada. Bence en azından Beşiktaş taraftarıyla olan iletişimi doğru yönetmek adına Önder Hoca'nın varlığı çok önemli. Kendini müthiş ifade edebilen, yapmak istediğini çok müthiş ifade edebilen bir adam olduğu için Beşiktaş için bir şans ama

0: Ya bu bir şey için yeterli değil. Yani benim geçmiş yıllarda Galatasaray'da hatta görev yapmış bir insanla bunu konuştuk. Saha içerisinde bu çok tartışılır ya, teknik direktörün payı nedir, oyuncunun payı nedir falan diye. Bana çok net şunu söyledi. Tecrübesine de güvendiğim bir insan. Kadro kalitesi bu işin %60'ı, %65'i, bazen de %70'i olur. Hoca üstüne bir %10 koyar, geri kalan da diğer faktörlerdir gibi
1: Önemli.
0: bir yaklaşımı vardı. Ben bunu mantıklı buluyorum. Beşiktaş'ın da bu kadro kalitesini arttırması gerekiyor. Zaten düşünce de bu yönde. O yüzden yani kaleci konusunda, bu arada sen dedin ya uzun yıllardır böyle bir profil yok diye. Ben Beşiktaş'ta hakikaten en son ne zaman böyle bir kaleci vardı hatırlamıyorum. Fabri en son Beşiktaş
1: Fabri.
0: taraftarlarının
1: İyi bir kaleci.
0: güvendiği bir kaleciydi ama o bile tartışılıyordu.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın çok iyi döneminin kalecisi olduğu için iyi olarak anılıyor
1: Ya
0: ama.
1: bence çok iyi bir kaleci miydi yoksa kendi ortalamasının üstünde bir dönem mi
0: Üstünde.
1: geçirdi Beşiktaş'ta? Hala emin
0: Ya
1: olamıyorum. Yani. Bence
0: Beşiktaş,
1: çok iyi bir kaleci değildi.
0: bence de Beşiktaş'ın iyi bir dönemine de denk geldiği
1: Evet
0: için
1: yani
0: güzel
1: haklısın.
0: anılan bir kaleci.
1: Doğru.
0: Mesela Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kalecisi Ersin'di mesela.
1: Evet.
0: Yani yıllardır ben
1: Saygı
0: şunu,
1: duyuyorum.
0: mesela Fenerbahçe'de diyorsun ki ya o Volkan dönemi
1: Volkan
0: olsaydı
1: Demirel
0: falan.
1: tabii.
0: Beşiktaş'ta geçmişe dönüp Beşiktaş taraftarlarının böyle andığı bir kaleci ne zaman vardı ben açıkçası çok hatırlamıyorum.
1: Doğru.
0: İşte Galatasaray'da o açıdan şanslı. Muslera
1: Tabii
0: vardı,
1: evet.
0: şimdi Uğurcan geldi falan gibi bir şansı var. Yakın dönemde Beşiktaş'ta öyle bir isim yoktu. O yüzden evet çok önemli isimler geçiyor ama yani kaleciden daha önemli sorunları bence Beşiktaş'ın var. Diğer mevkileri hallettikten sonra kaleci konusu da çözülür. Kötü de bir kura çektiler. Yani
1: Evet,
0: Beşiktaş adına şanssız
1: abicim.
0: olan, uzun yıllardır böyle beklentinin büyüdüğü, erken dönemlerde yarıştan kopan bir takım için o ön elemeler kıymetli olabilirdi. Mesela İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki bir önceki dönemi, o ön elemeler Fenerbahçe camiasını yavaş yavaş bir havaya soktu.
1: Doğru.
0: Ve Samandıra'yı da bir havaya soktu. Yavaş yavaş hoca resmi maçlarda, ki yani orada tabii transfer dönemini iyi geçirmişti Fenerbahçe. İlk maça çıktığında ilk ön elemede Dzeko ile Tadic falan oynuyorlardı yani.
1: Tabii.
0: O
1: Çeko.
0: şekilde başlamıştı. Yavaş yavaş adım adım onları inşa etti. Beşiktaş için rakibin de biraz o anlamda
1: Sor.
0: talihsiz olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın en son net güven veren kalecisi kimdir diye bakıyorum. Ve bulduğum yanıt, o bile bazılarına güven vermiyordu. Cordoba.
2: Cordoba.
0: Yani hakikaten 2003'te falan en son oynadı galiba Beşiktaş. 2005,
1: 2005-2006.
0: 2005-2006'da
2: Tarihi
0: vardı Galatasaray
2: maçlarda var
0: maçında.
2: Cordoba.
1: Evet. Ya yani o bile böyle en güven veren kaleci değildi.
0: O da yani kalecilik özellikleriyle değil, ayağı çok iyi
2: Ayağı çok iyi.
0: gibi
1: Doğru
0: anılan bir
1: doğru.
0: kaleciydi
1: Ama
0: yani.
1: iyi kaleciydi yine
0: İyi
1: yani şu ana kadar.
0: kaleci.
1: Şöyle bir geriye gidip baktığımda.
0: Kolombiya milli takımı birinci kalecisi.
1: Evet.
0: Mondragon yedeydi mesela
1: Onu
0: onları.
1: daha farklı belki hatırlıyoruz. Daha iyi bir kaleci gibi. Diğerleri arasında en azından
2: Öne
1: görünüyor.
2: çıkartabiliyoruz.
1: Evet. Yani Nübel bu anlamda çok yardımcı olabilir Beşiktaş'a. Skovolsen'den bahsettik. Bu arada Trabzonspor'un gündeminde olduğu belirtilen bir oyuncu var. İran Kunda.
2: İran Kunda.
0: Yakından
1: Hayatımıza
0: tanıdığımız bir isim.
2: Başımızın
1: Evet.
2: belası
0: Bizi golle
1: Maalesef. Maalesef.
2: Çok da dengesiz bir anomali de yani. Bir oyuncuya bakarsanız hani ne yapacağı da çok belli olmuyor. Böyle bir tırnak içinde dengesiz de bir oyuncu.
1: Avustralyalı oyuncuya Trabzonspor'un bir ilgisinin olduğu dile
2: Yarakın
1: getiriliyor. Onu söylemek gerekiyor. Watford forması giydiğini İran Kunda'nın hatırlatalım. A milli takımımıza bu turnuvada yediğimiz ilk golü atan oyuncuydu. Championship'te de bu sezon Watford formasıyla 40 mücadelede 4 gol 5 asistlik bir katkı yapmış sürprizli bir oyuncu. Ve belki bir sol kanada ihtiyaç da olabilir Trabzonspor'da.
0: Trabzonspor'un bir kanat arayışı var. Yani geçen seneden beri aslında, geçen sene
1: Evet.
0: devre arasından beri orada bir eksiklik yaşadılar ki belki o hamle gelse sezonu
1: Sağ kanatta da oynuyor Emre bu arada.
0: ikinci falan bitirebilecek duruma gelebilirdi
1: Doğru.
0: Trabzonspor.
1: Evet.
0: Biraz o kadro eksikliğinin sıkıntısını yaşadı sezonun ikinci yarısında. Bu sene erken başladı yani şu an ligde hamlelerini en net, en erken, en planlı yapan takım pozisyonunda Trabzonspor. Yani İran Kunda'yı çok iyi şekilde tabii anmıyoruz. Biz de güzel hatıralar
2: Hatırlamak istemiyordu.
1: Ama Trabzonspor'un bir ilgisi olduğuna dair haber elimizde mevcut.
0: Orada farklı adayları var ama Trabzonspor'un.
1: Var. Sigankov var.
0: Sigankov'la
1: Sigankov.
0: uzun süredir ilgileniyorlar.
2: Doğru.
0: bayağıdır hatta böyle bitti bitiyor, ha oldu ha oldu.

0: olacak şeklinde konuşmaların olduğunu biliyoruz. O rotasyonu biraz genişletmek istiyor. Az önce Cem'in söylediği Oğuz konusunda eğer Fenerbahçe'de İsmail Kartal faydalanmazsa ben Trabzonspor'un Oğuz için de Oğuz Aydın için de masada olabileceğini düşünüyorum.
1: Emre teşekkür ediyorum. Cem ağzına sağlık.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
1: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sıkı küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny. İlk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atığı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız!

0: önce Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
1: İnanılmaz. Yani
0: çok
1: inanılmaz.
0: Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
1: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Kitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli. Weston McKennie düzeltti. Bıraktı yine. Kenan'ı buldu. Juventus'tular. Topikini hücum ediyor Juventus. Süratle getirdi Kenan topu. Kompainers'i. Kompainers. Kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti. Bastoni kaldırıyor. İçeriye gönderiyor. Thuram çevirdi. Juan Boni yükseldi. Bremer. Hata sürecek Inter'in. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor. Inter'i taşıyor. Maçta tutuyor. Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
0: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
1: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kimo'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol!
0: Maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
1: Kenan derinde aldı topu yine. Openda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! Ancic! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 90+1'de. Ancic! Altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic! Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
0: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani İnanılmaz.
0: Kariyer golünü attı.
1: Ve son düdük geliyor.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol zinciri.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark bire indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa. Spinazzola boşan. Zambo Anguissa kendisi gitti. Açtı önünü. Zambo Anguissa. Üçü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa. Yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Ederek. Haziran'ın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
2: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
1: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: He's done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Tomlinson son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Messian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram.

0: Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Federico Di Marco direğe de çarpan topağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10. Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Rasist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
1: Bakar mısın McTominay'e?
0: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu Jan Sommer.
1: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
0: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek Sakana'da. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.
2: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
0: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
1: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
0: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Vanya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Zielinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama... Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den.

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Menya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da.

0: mı? Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao, Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupiñan'a. Estupiñan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupiñan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupiñan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupiñan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya, Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco, işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Şirinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Conny de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupiñan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
1: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana habere hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Bugün ana habere Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı bugün

0: Furkan Yıldız, Düzce'den, Topuk Yaylası'ndan selamlar. Fenerbahçe sezonu İstanbul'da açtı sağlık kontrolleriyle beraber. Ardından da Topuk Yaylası kampına geldi Sarı Lacivertli ekip. Gerçekten çok güzel bir tesis. Fenerbahçe eski başkanıydı o dönemler. Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye kazandırdığı bir tesisti. Bir süredir de Fenerbahçe burada sezon öncesi çalışmıyordu. O aranın ardından Fenerbahçe aslında eski geleneklerine biraz daha döndü diyebiliriz. Yani Topuk Yaylası'ndaki kampla başlardı Fenerbahçe. Önemli bir tesis. İçerisinde yapılan düzenlemelerle beraber çok daha iyileştirilmiş durumda şu an. Zeminde bazı çalışmalar yapılmıştı takım buraya gelene kadar. Onların karşılık verdiğini en azından söyleyebiliriz. Buradaki yetkililerle de konuştuk. Sağ zemin oldukça iyi durumda. Futbolcuların kaldığı iç tesisle alakalı yenileme çalışmaları yapıldı. Oralarda da gayet oyuncuların çok daha rahat edebileceği, sosyalleşebileceği alanlar var. Bu anlamda Fenerbahçe sezonun startını Topuk Yaylası'nda verdi diyebiliriz. Buradan sonra Avusturya'ya gidecek. Avusturya kampı var. Burada 3 tane hazırlık maçı var. Ardından da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuyla beraber resmi maçına çıkacak Fenerbahçe, ki Şampiyonlar Ligi hasreti zaten çok daha uzun. Bu anlamda burada yapılan çalışmaların meyvesini toplayacağı bir dönemde Fenerbahçe. Yani kampı ne kadar iyi geçirirseniz sezon sizin için o kadar verimli gidiyor. Yanımda da minik taraftarlar var. Bu bölgede yaşayan, Fenerbahçe tesislerinin yanında vaktini geçiren, buradaki futbolcuların hayalini kuran çocuklar aslında. Buradaki futbolcuları izleyip ileride belki biz de futbolcu olarız diyen miniklerle beraberiz. Bu bölgenin sakinleri, buradaki vatandaşlarımızla beraberiz. Onlar da antrenmanı izlemek için geldi. Biz de antrenmanı takip ettik. Yaklaşık 45 dakikalık antrenman basına açıktı. İsmail Hoca önce futbolcularla konuştu. Ardından yardımcısı, birinci yardımcısı Dick Kite'ı takıma tanıttı. Devamında da çalışmalar başladı. İsmail Hoca ile bir sohbetimiz olmadı bugün ama ilerleyen günlerde elbette olacaktır. Burada kamp boyunca futbolcuların açıklamaları olacak. İsmail Kartal'ın açıklamaları olursa vereceğiz. Belki bir sohbet toplantısı olabilir. Eğer olursa orada çok daha detaylı bir şekilde kameraların olmadığı bölümde en azından birçok konuyu konuşabileceğiz. Fenerbahçe için yeni bir dönem. Yeni başkanı Sayın Aziz Yıldırım rekor oyla başkan seçildi. Fenerbahçe tarihin en fazla oyunu alan başkan oldu. İsmail Kartal dördüncü kez geldi. 99 puanlı sezonun ardından üzgün bir şekilde veda etmişti Fenerbahçe'ye. Yarım kalan hikayesi vardı, onu tamamlamak için geldi. Fenerbahçe'de yeniliklerin olduğu dönem. Yenilerden kastım Vedat Muriç. Vedat Muriç yeni oyunculardan bir tanesi. Bugün burada arkamda gördüğünüz tesislerde yeniden Fenerbahçe'ye dönen bir isim. Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriç döndü. Eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım döndü. Eski teknik direktörü Sayın İsmail Kartal döndü. Yani birazcık daha geçmişe dönen, birazcık daha geçmişini hatırlayan bir Fenerbahçe var. Bunlar nasıl sonuç verecek? Biz hepsini hep beraber izleyip yorumlayacağız elbette. Haberler oldukça paylaşacağız. Marco Asensio takımdan ayrı koşu yaptı. Miraj Şikrinyar takımdan ayrı çalıştı. Dorgeles Nene'nin de fıtık ameliyatı olmuştu. Takımdan ayrı tedavisi devam ediyor Dorgeles Nene'nin. Bir problemi yok. Fenerbahçe'de tabii yani moraller yerinde demek için erken, ama oyuncuların keyfi gayet, motivasyonu yerindeydi benim gördüğüm. Herhangi bir olumsuz bir tablo, olumsuz bir durum yok. Kamp bugün başladı. Biz de yayınlarımıza başladık. Kamp boyunca çok sıcak bilgileri Aspor ekranlarından paylaşacağız. Konuklarım da olacak. Konuklarımızla beraber biz kampın nabzını tutmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Varsa sorularınız tabii yanıtlayabiliriz ama benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Erdem'e teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampındaki ilk gününü, ilk antrenmanını Erdem Akbaş bizler için değerlendirilmiş, aktarmış oldu. Erdem de ifade etmişti, bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe'de aslında bugün itibariyle yeni bir dönem de başlamış oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanını bugün Sarı Lacivertli takım gerçekleştirmiş oldu. Fenerbahçe'de elbette bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Lacivertli ekip genç oyuncu, Senegalli kanat oyuncu Amare Diouf'la da 5 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Fenerbahçe geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Sarı lacivertliler Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen 2008 doğumlu Amare Diouf'u kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcu geçen sezon İstanbul'a getirilmiş, ancak o dönem 18 yaşından küçük olduğu için anlaşma resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe Amare Diouf'un çapraz bağ ameliyatını da yaptırmıştı. Daha sonra ülkesine dönen oyuncunun transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok talibi olan Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna

0: duygularını anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok kulüp vardı ama ben buraya gelmek istiyordum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Herkesin hayali büyük takımda olmaktır. Sadio Mane tüm Senegal'deki oyuncuların olmak istediği kişi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti.
1: Ve inandırmamız gerekiyor.
2: Teknik direktör Aykut Kocaman ise Fenerbahçe'de yakın dönemde kendisiyle ilgili yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
4: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
4: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
2: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray ise Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde santrafor hattına Omar Marmuş'u kiralamak istiyor.
4: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
2: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
4: Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. (Gülüyor) 23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
2: Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Divan Kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
5: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimle

0: aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişti olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlı ekip Alexander Nübel için Bayern Münih'le görüşmelerini sürdürüyor.
2: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Beşiktaş'ta diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlı ekip kanat transferi içinse Wolfsburg'dan Andreas Kuvosen'le ilgileniyor.
2: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Kovalsen'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. tarihinde ilk kez bu

0: Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladı ve bu nedenle Skovolsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta sol bek transferi içinse gündemdeki isim Monaco forması giyen Kasum Ouattara.
2: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Ouattara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Ouattara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
1: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor, Watford forması giyen Avustralyalı kanat oyuncusu Nestor İran Kunda'yı gündemine aldı.
0: Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo Mavililer, Dünya Kupası'nda milli takımımıza gol atan Avustralyalı Nestor İran Kunda'nın şartlarını araştırmaya başladı. Futbola Adelaide United altyapısında başlayan genç futbolcu ardından Bayern 2'ye transfer olmuştu. Bayern tarafından bir yıl Grasshopper'a kiralanan Avustralyalı futbolcu sezon bitiminde Watford'a satılmıştı. 1.75 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldız, süreti, atletizmi ve birebirde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İran Kunda'nın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda gruptaki son maçında Cuma sabahı ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek ve milli takım bu karşılaşma için Los Angeles'a gitti. Kafileye ise taraftarlarımızın büyük ilgisi vardı.
3: Ay yıldızlı taraftarlar Los Angeles'ta A milli takımı yalnız bırakmadı. Milliler Dünya Kupası'nda oynayacağı Amerika Birleşik Devletleri maçı için Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Kafileye bölgede yaşayan ve Türkiye'den gelen vatandaşlar büyük destek verdi. Takımın konaklayacağı otelin önüne konvoyla gelen taraftarlar tezahüratta bulundu. Vatandaşların sevgisini TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular karşılıksız bırakmadı. Hacı Osmanoğlu ile Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
4: Bizim tek üzüntümüz bunlara hayal kırıklığı yaşattığımız. Çünkü dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek. Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah onları güldürürüz.
3: Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Sakarya'dan gelen kas hastası Çağan Toprağa Kenan Yıldız'ın imzalı formasını hediye etti. Genç taraftar çok mutlu olduğunu söyledi.
5: İnanılmaz mutluyuz. Yani buraya bir ümitle gelmiştim ve ümidim gerçek oldu.
1: Beklediğimin fazlası mı oldu peki?
5: Beklediğimin çok fazlası oldu. Hiç beklemiyordum yani.
6: Çok güzel oldu yani.
7: Gördün hem de formasını da aldın.
6: Evet yani şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz. Onları hep

0: destekliyoruz. İyi ki varlar.
1: Milli takım Los Angeles'ta ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara desteğini gösterdi.
2: A milli futbol takımının Dünya Kupası performansı tartışılsa da milliler Vincenzo Montella döneminde 3 yıllık süreçte ise turnuva istikrarı yakalamayı başardı. Detaylara gelin birlikte göz atalım.
3: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
4: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu.
3: Eylül 2023'te Stefan Kuhls'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken, Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı.
4: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkut gol! Gol gol gol! 1-0 öndeyiz.
3: Dünya Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, 2 Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
5: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
6: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
2: son günlerin en büyük tartışmalarından birisi, en büyük rekabeti Messi mi Ronaldo mu? Sokağa çıktık ve futbol severlere sorduk, bakalım futbol severler Messi mi?

0: yoksa Ronaldo mu demişler. Hep birlikte izleyin.
1: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
3: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Kim? Ronaldo tabii ki de.
1: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi abi.
1: Ronaldo or Messi?
4: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo tabii.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo.
1: Amca Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
1: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
3: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi ben ya.
1: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo'cuyuz abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Gardı valla. İkardi.
9: Aa, çok iyi.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
10: Kanada.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
12: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Nasıl?
1: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
5: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
12: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi abi.
1: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
13: Messi.
4: Messi.
11: Net Messi.
4: Messi.
1: 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi bence.
1: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
4: Abi. Messi.
1: Beyler Messi mi? Messi mi? Ronaldo.
3: Messi abi tabii.
5: Messi abi.
1: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo.
1: Eyvallah. Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
11: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo abi.
1: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
5: Ronaldo.
1: Tabii. Abi Messi mi Ronaldo mu?
2: Figo Ronaldo.
1: Ronaldo.
2: Ronaldo karıştı Ronaldo.
1: Messi or Ronaldo.
12: Ronaldo.
1: Messi or Ronaldo.
6: Ronaldo.
1: Merhabalar Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Messi. Messi.
1: Gençler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Messi. Messi,
11: Messi abi. Messi. Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
3: Abi Ronaldo.
1: Daha mı iyi?
3: Bana göre daha iyi abi.
1: Beyler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Ronaldo.
5: Messi.
1: Abi öyle soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
5: Valla bilmiyorum ha, ikisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
1: Merhabalar, Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
1: Kolay gelsin. Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo?
6: Messi.

0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
1: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
3: Ben Ronaldo'cuyum abi.
2: Ronaldo abi.
0: Ronaldo. Ronaldo. Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
5: Messi.
0: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
6: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
2: Ronaldo tabii ki.
7: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle? Hangisi
2: Messi.
0: Not
3: work.
0: Messi or Ronaldo?
3: Aa, Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
3: Messi.
5: Messi.
2: Ronaldo.
5: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle?
2: Messi.
0: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu, tek cümle?
2: Messi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Messi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu, tek cümle?
6: Messi. Ronaldo.
8: Efendim?
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
9: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu, tek cümle? Messi mi Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
5: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Messi, Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
10: Merhaba.
0: Messi or Ronaldo?
2: Ronaldo.
3: Of course. Messi, Messi.
0: Ronaldo. Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
2: Messi, Messi daha iyi.
6: Ben bilmiyorum.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo?
6: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Ronaldo tabii.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Ronaldo abi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Her zaman Messi de.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
2: Messi.
0: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
11: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo.
2: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
3: Gol Ali Istanbul Beautiful.
0: Messi or Ronaldo?
3: Ronaldo.
0: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
12: Basketboldan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Shane Larkin peşine birçok Avrupa'nın büyük kulübünü takmış durumda. Yıldız basketbolcuya ligimizden Fenerbahçe Beko'nun da ilgisi var.
13: Shane Larkin Anadolu Efes ilişkisi kopma noktasına geldi. Birçok Avrupa ekibinin transfer etmek istediği Birleşik Amerikalı Yıldız için Fenerbahçe Beko da devreye girdi. Ancak Anadolu Efes, koç Sarunas Yasikevicius'un özellikle istediği 33 yaşındaki gardı sarı lacivertlere kaptırmak istemiyor. Hatta lacivert beyazlar Larkin'i transfer etmek isteyen Kızıl Yıldız'la maaşını yarı yarıya ödeme konusunda bile anlaşma sağlamıştı. Larkin ise Sırbistan'da oynamak istemediğini yönetime iletti ve transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe Beko Larkin'i renklerine bağlarsa Real Madrid'de forma giyen Ömer Faruk Yurtseven'in haklarını Anadolu Efes'e devretmeyi teklif etti. Anadolu Efes'te iki kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan milli basketbolcunun 2028'e kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.
12: NBA'de ise draft heyecanında ilk tur tamamlandı. Birinci sıra seçiminde herhangi bir sürpriz yaşanmazken ikinci ve üçüncü sıra tercihlerinde ise sürpriz isimler yer aldı.
14: NBA'de 2026 draftının ilk turu gerçekleşti ve ilk 30 oyuncu takımlarıyla buluştu.
15: The Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University.
14: Birinci sıra seçiminde beklenmedik bir durum yaşanmadı. AJ Dibansa 2026 NBA draftının bir numaralı seçim hakkıyla Washington Wizards tarafından seçildi. Dibansa kulüp efsanesi John Wall'dan sonra Wizards forması giyecek ilk bir numaralı draft oldu. 19 yaşındaki oyuncu NCAA'de 25.5 sayı ortalamasıyla sayı lideri olurken 6.8 rebound,

0: 3.7 asist ortalamaları da yakaladı. Utah Jazz ikinci sıradan Darren Peterson, Memphis Grizzlies ise Carlos Boozer'in oğlu Cameron Boozer'ı 3. sıradan draft etti. 2026 NBA draftı ilk turunda Avrupalı 4 oyuncu seçildi. Oklahoma City Thunder 12. seçimde İspanyol Ede Mara'yı, 2 ilk tur hakkı olan Charlotte Hornets, 14. sıradan Alman Hannes Steinbach'ı, 18. sıradansa yine Alman Christian Andersen Jr.'ı, 25. New York Knicks'e Valencia forması giyen İspanyol Sergio de la Rea'yı kadrolarına kattı.
1: Evet, bu sene 100.sü koşulacak Gazi Koşusu öncesi A-Spor ekibi olarak Veli Efendi Hipodromu'nda jokeylerle röportajlar gerçekleştirdik.

0: Türk atçılığın dev derbisi Gazi Koşusu bu sene 100.'si düzenlenecek. Gazi Koşusu'nda son hazırlıklar gerçekleştiriyor. 28 Haziran Pazar günü saatler 17.10'u gösterdiğinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.
1: Yedi sene üst üste kazandık. 2-3 sene ara verdi. Geçen sene yine bize nasip oldu. 8 tane gazi kazandı. Çok güzel bir duygu. 100. yıl gazisi bizim için çok önemli. O gün burası bizim için bir bayramdır.
2: Son 100 metre Kulta lider. Ortada Rasim King geliyor. Special Man geliyor. Kulta kazanıyor.
1: Yani herkesi bekleriz. Müthiş bir gün olacağına inanıyorum. Çok çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum. Şimdiden herkese bol şans, bütün atlarımızın ayağını düz basmasını diliyorum. Sizde ne kadar seyirci o kadar fazla tabii ki motive. Bizim için zaten seyircinin bize verdiği o motiveyle, o heyecanla, yarışın verdiği heyecanla birleştirdiği zaman müthiş bir mutluluk oluyor.
2: Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgaz geliyor. Dışından da Red Dragon atakları var. 3 numaralı Burgaz hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgaz kazanıyor.
3: Hazırlıklar gayet iyi. Son bir provamız kaldı. Onu da cumartesi günü sabaha yapacağız. Kısmetse 100. yıla. Yüzü bir şekilde girmek istiyoruz. Açılımızın bayramı diyebilirim. 100. yıl olması bizim için ayrı bir gurur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşu olması bizim için gerçekten çok anlamlı. 100. yıl olması ayrı bir anlam taşıyor. 100.000 kişi bekleniyor hipodromlarımıza. Onları misafir edeceğiz. Kulübümüzün her bir görevlisi %100 bugüne hazırlık için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten şu an gördüğünüz gibi hazırlıklar başlamış durumda. Biz zaten heyecanlıyız. 22 tane özel safkanın katılacağı bir yarış. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Bütün atların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İnşallah bu sene gerçekten 100. yıl olmasından dolayı çok istiyorum. Her sene olduğu gibi Upamecano da bence bu yarışı hak ediyor. İnşallah o gün %100 gelir ve kendinden beklenen yarışı yapar. Gerçekten biz ona inanıyoruz ve o da elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum. İnşallah o gün her şey bizim lehimize güzel gelişir.
4: Şimdi ikisi için de çok üst düzey beklentilerimiz var. Birincisi atmosferle ilgili. Geçtiğimiz yıl 70.000 kişi kadar burada ağırladık. Bu yıl tahmin ediyoruz ki 100.000'i aşacağız. Bu fevkalade bir şey, bir rekor olacak. Belki de Türkiye'deki

sportif mücadelelerin izlendiği en yüksek sayıya ulaşacağı. Safkanlara bakacak olursak, buradan koşuya geçecek olursak, hakikaten çok bilinmeyenli bir denklem. O kadar çok favori var ki, sivrilen isimler vardı ama birbirlerini geçmeye başlayınca, sürpriz isimler de aralarına katılınca, inanın hepimiz pazar günü bu koşu ne olacak diye işin bir de o yönüne bakıyoruz. Çok farklı bir yarış günü bekliyoruz. Bir de 100. Gazi koşusu olması ayrıca önem katıyor güne.

Evet, bu özel yarış pazar günü saatler 17.15'i gösterdiğinde koşulacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım ve bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius göz hareketli penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe!
0: Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir seledir. Deniyor bunu Mbappe El Clasico'da ilk sahada. Galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
1: Yok. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş.

0: Vinicius kontrol, Arda koşu yaptı, Vinicius ayak içi Şezni. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
1: Valverde. Şimdi Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra.
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1.
0: 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şık hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius şov yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
2: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı. Son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogramı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
2: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
2: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.
3: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside.

0: Isak bayrağı Baena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
1: Gol geldi.
0: De Burgos golü verdi, golü verdi. Atletico Madrid biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Baena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Baena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha atışını. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
2: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Baena hareketlendi. Bir hata Baena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçe devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford Oblak. Korner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
1: Neyse Hans Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor.

0: Barcelona kazanıyor.
1: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor.
2: Olmo.
1: Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama
3: bitiremiyor mu?
1: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol. Giuliano.
3: Of. Gol olması lazım.
1: Giuliano Simeone 1-0.
3: Muhteşem bir gol.
1: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford, Rashford pası Olmo, Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kartta geldi.
3: İşte tehlike.
1: İzleyecek.
3: Ya da evet.
1: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
3: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
1: Evet.
3: Onu izletmişler.
1: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
3: Evet, yani
1: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
3: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
1: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
3: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
1: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri, daha da sola. Cancelo,

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un friki açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner, karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi.

0: Trent 6 pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düz attı, Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Kurtuğa. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Kurtuğa ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas. Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo. Kaybetti şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: dinleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Güvenç Kurtar ve Kaya Temel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: İyi, seni sormalı. Sen nasılsın?
0: Gayet iyiyiz. Kendimize geldik. Yavaş yavaş. Dünya Kupası...
2: Daha sonra mı?
0: Hocam biraz travma oldu yani maalesef. Evet.

0: atlatmak kolay olmadı ama
1: hele şeyler için, televizyonlar falan, gazeteler, şunlar için, medya için kötü oldu ya.
0: E tabi.
1: Hakikaten kötü oldu.
0: İkinci atladı, maçlar sonunda bitti turnuva.
1: Yeneriz ne o? Amerika'yı yeneriz.
0: Birazdan konuşacağız. Yener miyiz yoksa?
1: Böyle konuşuruz bakalım yani.
0: Zor mu geçer? Hatta şu hatırlatmayı da yapalım. İlerleyen dakikalarda saatler, yani Türkiye saatiyle çift 0:30'u gösterdiğinde Vincenzo Montella ve Kenan Yıldız Amerika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar. Özellikle Montella'nın neler söyleyeceği tabii ki merak konusu. Eminim ki İlk iki maçta yaşanılan hayal kırıklığına dair bazı sorular olacaktır Montella'ya. Bu süreç nasıl yanıt verecek İtalyan teknik adam, göreceğiz. Çift 0:30'da Montella ve Kenan Yıldız'ın basın toplantısı canlı yayınla A Spor'da olacak. Biz Fenerbahçe ile başlayalım. Biraz daha kulüplerin gündemine kaydık ister istemez. Dünya Kupası süreci çok iyi geçmedi. Transfer dönemi resmi olarak başladı. İkinci günü geride bırakmak üzereyiz. Fenerbahçe ise bugün Topuk Yaylası kampına başladı hocam. Bolu'da teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanında gerçekleştirdi Sarı Lacivertler. Ama bugün önemli bir açıklama vardı. Kimden geldi o açıklama? Aykut Kocaman'dan geldi. Seçim döneminde Fenerbahçe'de özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olarak konuşuluyordu Aykut Kocaman ismi. Hatta İsmail Kartal'ın açıklandığı gün Aykut Kocaman isminin açıklanmasını tüm kamuoyu bekliyordu ama çok ciddi bir ters köşe geldi orada Fenerbahçe yönetiminden. Aykut Kocaman da bu sürece dair açıklamalarda bulundu. İsterseniz bir açıklamaları hatırlayalım. Aykut Kocaman bugün Fenerbahçe'deki teknik direktör sürecine ilişkin neler söylemiş, yapmış olduğu açıklamayı bir hatırlayalım. Sonrasında konuklarımızla birlikte konuyu değerlendireceğiz.
2: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
3: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
2: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
3: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
0: Evet, Aykut Kocaman'ın yaşanılan sürece dair açıklamaları bu şekildeydi. Diyor ki Aykut Hoca, 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladık. Fakat 16 Haziran'da ansızın iletişim kesildi diyor Sayın Aykut Kocaman. Nasıl değerlendirirsiniz hocam süreci, bu açıklamaları ve Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunu? Tabii bu konuyu belki çok konuşmak doğru olmayacaktır. Bugün de İsmail Kartal'la birlikte ilk çalışmasını yaptı Fenerbahçe. Bir tercih yapıldı ama bu tercihin gerekçesini kamuoyu tabii ki merak ediyor.
1: Aykut da anlayamamış.
0: O da evet, açıklamasında da ansızın yani, iletişim kesildi diyor.
1: Kesildi diyor birden.
0: Yani, 16 Haziran'da.
1: Bir kere önce İsmail Kartal'a hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Bir başarılı olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada özür diliyorum. Aykut Hoca açıklamanın son kısmında da teknik direktör İsmail Kartal'a başarı dileklerini vurguluyor.
1: Aziz Yıldırım Başkan'a da başarılar diliyorum, ekibine. Ya çünkü niye biliyor musun? Çünkü ya bir senelik bir şeyi var. Kredisi var Aziz Yıldırım Başkan'ında. Seneye seçim var. Eğer başarılı olamazsa, başarılı dedin şampiyonluk. Şampiyonluk olamazsa seneye zaten şeyi tahmin etmiyorum.

0: kongreye katılsın, seçime katılsın. Burada Hakan Safi adaydı, seneye gelir direkt olarak başkan olur diye düşünüyorum. Eğer bir yanlışlık olursa, bir şampiyon olamazsa. Çünkü Aziz Yıldırım başkan dedi ki, ben dedi yani bir kendimi masaya yatırıyorum dedi ya. Kendimi masaya koyuyorum dedi. Şimdi ne olmuş olabilir? Şimdi Aykut da anlamamış. Esas da ben bunu şimdi arada falan bir çözebilir veya arkadaşlarım bulursam, Aziz Yıldırım başkanın çok yanındakilerden. Bu esas da bir sormadım da, biliyor musun? Ama İsmail Kartal gelmiş artık, bundan sonra şu oldu bu oldu falan demedi.
1: Tabii doğru.
0: Anlamı yok.
1: Doğru. Ondan kimseye bir faydası olmaz.
0: Olmaz. Başarılar dedim. Arınca ne yaparız biliyor musun? Arada dedikodu yaparız üçümüz. Tamam mı? Yani şöyle olmuş, böyle olmuş deriz. Gerek yok. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe takımı sezonu açtı. Ya şimdi ne oluyor biliyor musun? Herkes diyor ki ya işte transfer bir kişi oldu da olmadı da bilmem ne. Hazır bir takımın var senin zaten ya. Hazır takımın var. Süper bir takımın
1: Fenerbahçe
0: var.
1: Için söylüyorsunuz. Fenerbahçe için
0: tabii. Burada işte Sömer'de şeyde oynuyor. Adını söyle. Dün ikinci yarıyı
1: Portekiz'de, falan. Portekiz'de, Dünya Kupası'nda evet. Falan. İki maçta da süre aldı.
0: Aldı. Sol bekim var falan filan. İşte belki bir yedek sağ bek alınır, belki bir stoper alınır. Ama bizim medyada, ya ben çok enteresan bir medyamız var bizim. Tabii hiç katılmıyorum. Hiçbir şeyine katılmıyorum da. Belki %1. Ama siz buradasınız, size katılabilirim yani.
1: Yok hocam, sen bana da vakti zamanında katılmadığın çok fazla konu
0: tabii
1: vardı.
0: Tabii masa oku vardı.
1: Evet, evet.
0: Kulağını çınlatıyorum. Adam müthiş oynuyor, neyse. Ya hepimiz bir hata yapıyoruz veya neyse. Görüşlerimize saygı duymak lazım. Şimdi Fenerbahçe takımı iyi bir kadrosu var bana göre. Tamam mı? 77 gol atmış Galatasaray, şampiyon olmuş. Hala bizde eleştiri şöyle. Ya santfor almadılar da santfor olmadılar. Ya nasıl, içimden gülüyorum ya. Sen de 77 gol atmışsın. Arkadaki yol geçen anı gibi savunmam var. Bak ama burada bir şey var. Ben Tedesco'yu hiç beğenmiyorum. Yani ben onu ilk günden gönderdim. Yanıma yemin ediyorum yardımcı almam. Çırak almam, öyle diyeyim.
1: Hocam artık alma. Boş bak, ver hocam.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Yani.
1: Tedesco artık ama o da bak, gitti Bologna'ya yeni bir göreve başladı.
0: Hayırlı olsun. Olmaz hayırlı da neyse. Şimdi stoperler sakatlandı. Şikrinyar sakatlandı. Hiç kimsenin beğenmediği Çağlar sakatlandı. Ya öyle bir maça çıktı, Karagümrük maçına. Sağ olsun sol bek şey Mert, sağ bek Levent falan, böyle bir acayip öbür şey. Dört tane acemi oraya koydu. Ya başaramazsın, böyle bir takım yapamazsın yani. Ya suratsan şey diyordu yani, ne o?
1: Mourinho.
0: Mourinho. Kur'an'ı çektim diyordu falan. Böyle bir saçmalıklar yaptı ya. Ya neticede bak, sakatlıklara saygı duyuyorum. Tamam mı? Yani eksik adamlarla var. İstediğin Samoda sakatlandı. Şimdi bak Mert Müldür şey milli takıma da geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Gene kafa topu vurdu, direkten döndü. Ben o zaman onu santfor oynatırdım. Neyse, önemli değil. Ama arkada her şeyi foul. Yani gol yedirme açısından bir numara. Ama hücumda çok iyi. Allah'a var yani. Tekniği iyi, şutları iyi, kafa topları iyi falan, ama ya Samet'in oynamadığı maçlarda falan böyle olmaz yani. Olmaz.
1: Yani sen Fenerbahçe'nin evet, iyi bir kadrosu var diyorsun.
0: Var ama bir yedek.
1: Peki İsmail Hoca sence başarılı olur mu?
0: Olur. Olur diye düşünüyorum. Ama bakacağım İsmail Hoca'ya da, bakacağım ne yaptığını. Şimdi bizde bir şöyle bir şey var. Fred, ya diyorum ki bak Fred son 3 maç oynadı.
1: Bugün ben antrenmandaydı zaten hocam. Bak, kampa gitti.
0: Ya gitmez olur mu ya? Bir direkt adam oynayacak ya. Eğer biraz aklı varsa İsmail Hoca'nın direkt oynatır da. Şimdi son 3 maç müthiş oynadı. 2 gol, 3 asist. Neyse, önemli değil. Ya işte bitti takımda bilmem ne. Diyorum ki Başakşehir şey oynuyordu. Avrupa Kupaları oynuyordu. Orada da müthiş oynadı adam. Ya şimdi bizde hemen bir şey var. Ya formsuzdu. Son zamanlarda iyi değildi. Hiç alakası yok. Ne geldiğinden daha belki de formda. Ama maalesef bizde birisi oynamadığı zaman hemen formsuz damgası yiyor. Veya maçın içinde çıkarttı mı birisi? Eyvah. Yani sen Fred'i aldın tamam mı oyundan? Eyvah çok kötü. Ya millet, kamuoyunu böyle yanıltıyorsun. Sen ona kötü dersen medyada herkes, ya, taraftar bir yere kadar medyaya bakıyor. Ya fazla bilgisi olmadığı için teknik konularda. Ya medya ne diyorsa onu dinliyorlar. Mesela Fred bana göre müthiş bir futbolcu. Şunu da var. Belki beraber seninle konuşmadık herhalde beraber. Fred'in, bak yanlış anlaşılmasın, geçen gün Onur'la da bir şey yaptık. Fred'in diyorum

0: Asensio'nun 10 numara oynadığı. Yani Gendüzü, Kante, Asensio.
1: Konuştuk hocam, hatırlıyorum.
0: Konuştuk değil mi?
1: Evet.
0: Furkan belki bilmiyor. 10
2: ben yoktum,
0: maçta
2: evet.
0: 18 puan kaybetmiş veya bu 10 numarada Asensio'nun yerine Talisca oynadığı zaman 18 puan kaybediyor. Bak. Bir tane geçen gün onu yaptı. Ya ama dedi, Samsun maçında ikisi de oynamış. İkisi oynayınca diyor, tabii diyor, yenildi falan, puan kaybeder. Ya o bir tane maç. Öbürlerini ayrı ayrı oynamışlar. Hatta Kasımpaşa maçında Asensio golü atmış, öbürlerini falan filan. Ha, yendikleri maç da oynamış. Bakıyorum rakip takım hep 10 kişi kalmış çoğu başlarda falan. Yani neticede şu var. Fenerbahçe takımı da Gendüzü, Kante, İsmail, Gendüzü, Kante, ne o, Fred oynar. Tamam mı? Bu kadroyla çıktığı zaman orta saha bir kere mükemmel. Sağ bek Samet de çok iyi. Sol bek Ben Arçı Baron'u bir hücum gücü olarak beğeniyorum.
1: Asensio'yu ne yapıyorsun hocam? Kanat mı?
0: İleride kanat diye bir şey yok ya. Ya Trabzon maçında nerede oynadı? Şey, Antep maçında
2: sağ önde oynadı.
0: Ay, sağ ön, adı sağ ön ya. İşte. Adı sağ ön diye bir şey yok. Golleri kim attı? Nottingham Forest maçında ne attı? Bizde yanlış bir şey var bak medyada. Asensio sağda, işte Kerem sağda.
2: Ya medyadan hiç gol attı. Memnun değil.
0: Olmaz. Ya sağda diye bir şey yok. Bu 3 tane santrfor oynatıyor.
2: Hocam bu kadro değişir ama. Fenerbahçe'de gelenler, ya, gidenler illa ki olur.
0: Şimdi bir dakika. Ben şimdi söylüyorum. Girin bakın. Tamam mı?
2: Orta sahada bir kere çok oyuncu var. Yani Kante tamam var, Gendouzi var.
0: Tamam. Üçüncü de Fred, İsmail var. Bitti. Asensio'yu şey oraya koyarsan böyle olur. Işte.
1: Ama İsmail Hoca'nın geçmişteki dönemlerdeki oynattığı kadroyla şu anki kadro arasındaki farklılık da çok fazla hücum yönünde. Dzeko, Tadic bunlarla oynarken...
0: Asensio...
1: şu an tamam Asensio yeni santrafor, Vedat Muriç bunu takıma entegre etmeye çalışacak. Bir transfer daha santrafor yapılması bekleniyor. Kanatları olmaz, nasıl çekilecek?
0: Ya boşver, ne çekilecek?
1: Savunma
0: belli
1: sıkıntı,
0: ya,
1: tandem yok. Yani bence daha zor hocam.
2: Sen boşver diyorsun ama şimdi taraftar öyle düşünmüyor. Umut
0: ya, taraftar
2: Bey demiş ki.
0: Taraftar ne düşünür
2: hocam,
0: ya taraftar ne?
2: Olur mu öyle şey hocam?
0: Savunma
2: taraftarın...
0: bak, savunmayla ilgili tamam sıkıntı olabilir. 70'in golü zaten 77 gol atmışsın. Ne santraforu ya?
2: Hocam Umut Bey demiş ki, Umut Kadir. Sanıyorum Fenerbahçe taraftarı. Türkiye'ye yıldız transferlerin gelmesini başlatan Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Osimhen ayarında transfer yapmak zorunda. Galatasaray'la yarışta olmak için yıldız transferi ihtiyaçtır. Olmadığı sürece gelen her yönetim bu acı gerçekle yüzleşir demiş.
0: Şimdi bak, hayali konuşmuş. Yani geniş konuşmuş. Hayali demeyeyim de. Kimi alacak bana bir söylesin.
1: Osimhen ayarında futbolcu şu an.
0: Nereden alacak 75 milyon verecek de? Yok. Aldın işte Muriç'i aldın. Ya gerek yok ki. Savunmayı düzelttin mi arkadaki stoperleri, bekleri, yedeğini aldın mı güzel bir. Semedo'nun yerine sol beki Archie Brown'un çok iyi bir tane, hem savunması iyi hem hücumda iyi. Bitti. Yani ben olsam 3 tane oraya alırım. Yani sağ bek, sol bek, bir tane de şey stoper alırım. Fazlaya da gerek yok yani. Orta sahan var zaten. Forvet'i de aldın. Ya Musamba var. Hiç beğenmediğim Nene var.
2: Musaba.
0: Musaba var. Nene var. Santfor oynatacağım bunlar yalnız. Şey, Nene'yi. Şey var, ne o, Şerif var.
1: Kerem var.
0: Kerem var, o var, bu var.
1: Oğuz Aydın var. İrfan Can Kahveci var. Herhalde, var da var da işte.
0: Ya, ya hepsi,
1: o kadroyu doğru oluşturmak
0: ya,
1: önemli
0: ya
1: burada.
0: Burada bak, şimdi milli takıma da geleceğiz. Sen bak, milli takımda saldım çayıra, Mevlam kayıra diye bir şey var. Duydun mu sen hiç?
2: He? Çok duydum.
0: Duydun. E bizim milli takım işte öyle. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yani gole gidecek. Kendilerini yaparsa yapacak. Öyle
2: bak,
0: şey olmaz.
2: Bak Necati Bey demiş ki, hocam hoş geldin, uzun süredir yoktun, özledik. Selamlar demiş.
0: Teşekkür
2: Necati
0: ederim.
2: Kartal.
0: Sivas'tan değil mi?
2: Özlenmişsin hocam. Son sayfa izleyicisi özlemiş seni.
0: Çağırmadınız daha.
2: Güzel. Valla benim alanım değil hocam. Ben bu konuda sorumluluğum.
0: Senin her tarafta.
2: Benim sorumluluğum değil.
0: Yok sağ olsun.
2: Ama abi, sen bizim her programdaki kıymetli hocamızsın.
0: Ya ben ya son hocamızsın. Sayfa değil ki. İlk sayfa, yarım sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, son yani. Sayfa hepsinde varız ya. Bizim de, şimdi bana diyorlar ki, ya son sayfa ya arkadaş, ben gündüzdeki program ismini de bilmiyorum gerçi. Gündem mi ne? Spor gündemi.
1: Spor gündemi evet.
0: Spor gününde varız, öbür tarafta varız.
2: Çıkıyoruz. Sana hak vermiş Necati Bey. Yani o da benzer algıların olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Fred 100 pasın 80'ini saçma sapan veriyor. İyi demiş. Mert'in 100 müdahalesinin birinde hata yapıyor. Defansı kötü, sevgili hocaların şahı. Güvenç hocamla ufak tefek görüş ayrılığımız var. Hocam haklı demiş.
1: Fred'de bir ayrılık var hocam.
0: Yok yok, %80'i diyor yanlış diyor. Ya bırak boş ver.
2: 100 pasın 80'inde saçma sapan veriyor demiş. İzleyicimiz demiş, ben demiyorum.
0: Şimdi şeyde ne diyor? Bir hata yapıyordu, o da gol
2: Mert'te
0: oluyor.
2: Mert'te 100 müdahalenin birinde hata yapıyor, o da gol oluyor
0: zaten.
2: Demiş.
0: İşte burada da bir tane gol yedin. Allah selamet versin. Gitti.

0: Değil mi?
1: Yani.
0: Ya en son maçta bir tane gol yedin, bittin arkadaş.
2: Milli orada, maç mı?
0: Ya milli maçta.
2: Orada tas yok ama Mert'in.
0: E tabi yarım metre daha gitse akademiye. Ya nasıl?
2: Hocam Mert'e gelene kadar orada oho.
0: Tamam da.
2: Kaç oyuncunun hatası var.
0: Mert ne abi? Mert Çoban mı? Allah Allah. Kademeye girecek orada. Ben sana durdurayım bakayım golden evvel nerede? Ha orada Abdülkadir yanlış pas attı. Meri oraya yetişemedi. Abdülkerim neyse Abdülkadir bizi andı. Onu da severim Hükeratay'ı. Şimdi ya orada Mert bir adım daha atsa ya kademeye girecek. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyurun.
0: Bu, ya Mert'te %100 kabahat bulmuyorum ben, tamam mı? Ama şu var. Golü kurtarabilirdi. Biz Galatasaray'la bir 5-4'lük maçımız vardı. Sen o zaman hatırlamazsın onu. Milattan evvel, tamam mı? 5-4.
2: Kaya hatırlar mı hocam?
0: Kaya. Şimdi,
2: beni harcadın yani.
1: Ya hocam.
0: Ya yaş olarak sen neyse.
1: Milli bak, takıma girdik şu an.
0: Bak şimdi dinle bak. Ya, ama ben şey anlatacağım şimdi.
2: Hocam bu hikayeyi dinleyelim sonra Fenerbahçe'ye tekrar
0: tamam,
2: geri dönelim.
0: 5-4 maç, tamam mı?
2: Şimdi kim oynuyor hocam?
0: Kocaeli Spor, Galatasaray.
2: Senin Kocaeli Spor döneminde. Hocam,
0: 7 puan geçiyoruz Galatasaray'a. 7 puan. 8. maç falan. 7 puan Galatasaray'a geçiyoruz. Yensek 10 puan olacak. Yenerdik de neyse boşver. 5-4. Kale şöyle diyeyim, tamam mı? Bu taraftan orta geldi. Semih yok mu Semih? Ön direkten buradan kademeye girdi, golü önledi. E senin adam da şey bak şeyde ta nereye gidip kademeye girmedi. Ya golü önleyebilirdi.
1: Pozisyon almada sıkıntı var diyorsun yani hocam.
0: Ya Mert Müldür. Neyse. Yani bir tane hata yapar biter işte. Bir tane hata. Şimdi arabayla gidiyorsun. Tamam mı? 30 senelik şoförsün. Tamam mı? Bir hata yaptın. Tamam mı? Kaza oldu. Azrail'i anlatabilir misin? Ya 30 senelik şoförüm. Ha? Ya ne yapayım? Ya işte gözüme güneş geldi. Bilmem ne falan. Anlat abi, anlat yani. Dinlerse seni bildi. Onun için
2: peki.
0: Bir hatamız gol olabilir. Onları düzeltmek lazım. Mert'le ben olsam milli takıma gelince iki tane gol kaçırdı. Biri direkten döndü. Bir de kafayı vurdu. Kim vurdu? Direğin yanından gitti.
2: Meri.
0: İkisini santifora koy kardeşim. Hiçbir şey
2: zaten,
0: bilmiyorsan.
2: Ya o da olsa şaşırmayız hocam yani.
0: Niye şaşıracaksın? En iyisi, en doğrusu oydu zaten.
2: Eldeki kadroya bakınca zaten.
0: Yani iki kafa vuran adamı koyuyor santifora.
2: Ya varlık Allah içinde Allah. Yokluk diye bir.
0: Diyor mu? Hayır yokluk
2: tabir
0: diye bir
2: vardır
0: şey
2: ya. Tam olarak milli takım özeti.
0: Şimdi ön direk çalışması girmeyelim.
2: Yok. Zaten
0: yok.
2: İlerleyen dakikalarda hadi. Mecburen gireceğiz. Basın toplantısı gireceğiz. Var. Konuşacağız ama şunu soracağım. Kaya'ya sormak istiyorum. Kaya'nın bu konularda evet belki Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun ama senin böyle transferde diğer kulüplerle ilgili de çok sağlam istihbaratların olduğunu gördük. Alanya Spor'dan Ümit Aktağ ve Konya Spor'dan Adil Demirbağ'ın Fenerbahçe ile evet. adı geçiyor. Bir yerli stoper takviyesi yapmak istiyormuş Fenerbahçe. Bununla ilgili var mı senin bir duyumun ve sence doğru isimler mi Fenerbahçe için?
1: Şöyle Adil üzerinde daha ağırlık duruyor Fenerbahçe. Tabi Ümit için de net olarak Alanya Spor'dan oyuncuyla alakalı bilgi almak istedi ve bilgi de almıştı. Burada Ümit'le alakalı daha çok Ümit Galatasaray'a yakın olduğunun bilgisi var bende. Hani Galatasaray'a transferim gerçekleşirse diye bir beklenti içerisinde olduğunun.
2: Oyuncunun biraz tabii. önceliği Galatasaray o zaman.
1: Evet ama burada tabii ki şu var, futbolda hem bonservis rakamlar hem de maaşlar. Yani bu rakamlarda çok fazla makas olmazsa tekliflerde. Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın teklifinde, Ümit'e yapılacak teklifte buna göre oyuncu kararını tabii ki verecek. Ama son günlerde Adil ismini Fenerbahçe'de daha ağırlıklı duyuyorum ben de net olarak. Ama bu Fenerbahçe'nin tabii ki yerli stoper planlamasında yapılacak hamlelerden bir tanesi. Şimdi geçmişte bunun örneğini şöyle verebiliriz. Abdülkerim Bardakçı, Konya Spor'da çok iyi bir stoperde performans sergiledi. Ve o zamanki durumları malum herkes zaten hatırlıyor. Fenerbahçe'ye ile adan oluyordu. Galatasaray'ın teklif yapması. Fenerbahçe'nin işte o dönemde rakamlarla alakalı yaşanan sıkıntılar. Ve şu an günümüzde Galatasaray'da ne kadar çok değerli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Değişilmez oyunculardan bir tanesi. Milli takım kariyeri de aynı şekilde devam ediyor. Bir yandan da bu yerli stoperler arasında hem Adil hem de Ümit. Özellikle Ümit'in zaten beklentisi şu var. Bunu da eklemek isterim. Milli takım seçecek olmasının faktörü de var burada. Türkiye milli takımından bir davet beklediği için yanılmıyorsam Romanya'ydı.
2: Evet.
1: Romanya'yı da seçebiliyor doğru. burada Ümit. O yüzden bu dört büyük takım üzerinden birine transfer gerçekleştirip oradan gitmenin yolunun daha kolay olduğunu.
2: Bizde böyle bir

0: düşünüyor.
1: Yani algı ve kısmi gerçeklikte futbolumuzda var. Yani evet. Dört büyük kulüpler transferi sonrası milli takımın
0: kapıları, yolu, kapıları daha kolay,
1: biraz daha kolay
0: diye,
1: açılıyor.
2: Evet, İyi ama biliyor orada. Musunuz?
1: Neden hocam?
2: Ya yaz tatiline gidiyorlar ya, o kumda çalışıyorlar, plajda güneşleniyorlar, voleybol oynuyorlar, forma giriyorlar. Hemen o bir ay içerisinde milli takım seviyesine yükseliyorlar. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ben böyle bir şey, ya Türkiye'de var bu. Şimdi Konya Spor'da sen adamı almıyorsun, bir ay sonra tatilden geliyor adam. Bu sormak lazım arkadaşlar.
1: Birçok defa yaşandı. Şimdi yaşandı tek tek isim ya, örnek vermeye tabii, gerek evet. yok ama.
0: Yaşandı.
2: Doğru mu?
1: Evet.
2: Doğru mu? Niye almadın?
1: Ya doğru mu değil mi o tabii.
2: Nasıl değil mi?
1: Yani hocam
2: ya,
1: şöyle,
2: yanlış değil tartış... mi diyorsun?
1: Ben demiyorum. Bu ha, tartışım...
2: Ya, sakın söyleyeyim deme. Yanlış. Yanlış ya.
1: Hocam
2: yanlış...
1: bana kontra yaptı hocam. Bu tartışmaya açık bir konu. Onu söylemek
2: Hangi
1: istiyorum.
2: Açık? Ya,
1: farklı görüşte
2: böyle...
1: olanlar olabilir
2: ya, ne
1: hocam.
2: Oluyor
1: yani...
2: Plajda forma mı giriyor adam?
0: Ama hocam sistem bu şekilde ilerlemiyor mu
2: ne
0: şu
2: demek,
0: an?
2: Ne
0: Milli
2: demek
0: sistem? Milli takımdan aldığında. Ya Başakşehir'den bir sürü oyuncu isyan etti. Şimdi aynı şekilde Ümit de Adil de bence iyi bir sezon geçirdi. Evet. İlla ki davet bekliyorlardı.
2: Niye almadın? Mesela yediğin gollere baksana.
0: Kim Samet Akaydın ya da işte örnek veriyorum Ozan gibi oyuncular varken... E tabii ki sıralama onların önüne gelmedi. Süreç oraya gelmedi. Zaten bu geniş kadroda nelerken de Montella sıkıntı yaşadı.
1: Ama Adil mesela.
0: Ama büyük bir takımın stoperi. Şimdi Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a gelmeseydi o ilk milli davet aldığında nasıl sevindin? Ya da Alparslan örneğini verelim.
1: Doğru.
0: Ne kadar çok sevindiğini mesela o dönemlerde. Yani bu tür şeyler gerçekten bizde
2: doğru
0: böyle
2: değil.
0: Ya bizim ülkemizde
2: değil.
0: Böyle.
2: Ben orada.
1: Hocam yani, değil. Bence
2: eğer,
1: de değil.
2: Eğer
1: ama
2: hak ediyorsa ben alır onu
1: bu.
2: Koyarım. Yanlış. Hakikat diye bir şey yok. Da saçma sapan bir şey bunlar. Ya nasıl olur?
1: Mesela
2: formdaysa...
1: vermek istemiyorum ama şu an Adil Demirbağ'ın bence mevcut milli takım kadrosunda daha formda olduğu, daha iyi seviyede olduğu bence savunma oyuncuları var. Sezonu çok daha iyi bitirdi Adil onlardan.
2: Sezonu bitirmedi.
1: Konyaspor'da çok formda zaman, tamamladı sezonu.
2: Tamam güzel.
1: Konyaspor'da değil de dört büyük kulüpten birinde o performansı verseydi belki de ilk yazılacak isimdi.
2: Oynatırlar mıydı acaba?
1: Hocam her giden oynamıyor ki milli takımı. Ya, kaç kişi oynadı şu ana kadar 26 kişiden? Ya, bak, kaç tanesi oynadı?
0: Ya, canı bile ya, göremedik hocam hazırlık maçlarının olmamasına rağmen.
2: Ya, o zaten
0: İlk 11 başlaması
2: ya.
0: Gereken oyunculardan
2: ya,
0: bir tanesiydi bana göre.
2: Can futbolcunun önde gideni ya.
1: Bak tamam, Erdi Bey demiş ki.
0: 11 başlatmadı işte.
2: Başlatmadı. De, senin ocağın hoca mı?
1: İkinize de sorun.
2: Can mı hocasın?
1: Erdi Bey demiş Allah. Ki Muriç var, Şerif var. Alaaddin Ekici ve Çağrı Balta ikisini de toplasak 3. santrafor olurlar. Bence forvet transferine gerek yok demiş.
2: Doğru söylemiş. Ben hiç almazdım belki. Talişka'yı ne yapacaksın?
1: Hocam yani Talişka'yı geçen sezon yaşanılan travmadan sonra Fenerbahçe.
2: Ya travma nerede? Arkada yaşandın
1: arası...
2: sen travmayı. 77 gol
1: hocam,
2: attın.
1: Hocam 2 santrafor gitti.
2: Ya gitsin. Ya bizim medya böyle bir medya işte. Boş bir medya.
1: yine medya. Medya.
2: Evet boş adamlar
1: Peki,
2: var.
1: Peki canın sağ olsun hocam.
2: Tenzih ettiklerim de var arada. Tabii ya 77 mutlaka. Gol atmadın mı sen kardeşim?
0: Hocam attı da şimdi arkada şöyle de düşün ama. Osimhen bu sezon kolu kırıldı. Süper Lig'de çok fazla maç kaçırdı. Galatasaray'ın
2: yine şampiyon
0: aynı,
2: oldu.
0: Tamam Galatasaray yine şampiyon oldu da. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attığı gol sayılarına bakıyorsun mesela. Birinde diyorsun Osimhen var, Icardi var, attığı gol bu. Fenerbahçe'de santrafor yok, attığı gol
2: Nasıl,
0: bu.
2: Nasıl ya santrafor
0: Şimdi,
2: niye yok?
0: Bu oyuncu sakatlanmasa, Osimhen sakatlanmasa Galatasaray'ın gol barajı çok farklı bir noktada biterdi sayısal olarak. Fener, senin şeyine ben katılıyorum tezine. Ya. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten sezon boyunca sıkıntı yaşadığı nokta savunma. Atmakta bir problem yaşamadı.
2: Tamam.
0: Fakat büyük maçlarda... Kilidi açacak santraforu olmadığı için
2: ya
0: çok
2: bırak
0: büyük sıkıntı
2: çekti. Sen büyük maçları en son maçı anlatayım ben sana. Kim
1: Buyurun.
2: Çıktı santrafor? He, Şerif. Ne dedi hoca? Ben bunu dedi hamle futbolcusu olarak aldım dedi. En kritik iki tane maç var. Rize maçı. Galatasaray maçı. İkisinde de santrafor.
0: Galatasaray
2: gibi.
0: Derbisinde de iyi oynadı. Fiziki olarak
2: oynadı?
0: Ayakta
2: ya,
0: kalmaya
2: Allah
0: çalıştı
2: ya,
0: Şerif.
1: İyi oynadı.
0: Yani.
1: Penaltı
2: Arkadaş,
1: kazandırdı.
2: Ya bir dakika ya. Bak bir şey unutuyorsunuz. O oynayınca Talişka orta saha oynadı. Senin orta sahan fiyasko çıktı biliyor musun? Bittin. Yani onun oynaması iyi oynadı o zaman Talisca'yı oynatma. Anladın mı? Diyorum ya sana 18 puan kaybettin. Onu oynattığın zaman Talisca'yı orada oynatıyorsun. Anladın mı? Ya Asensio'yu orada oynat. Asensio yok da.
1: İsmail Kartal oynatmaz bu arada Talisca'yı ya da Asensio'yu santraforda. İsmail Hoca'nın tarzı değil.
2: Yok ama orta sahayı öyle oynatır. Benim dediğim gibi
1: oynatır. Bence 4-2-3-1 oynar İsmail Kartal.
2: Yok,
1: klasik 10 numara olarak Asensio oynar.
2: Oynatma.
1: Arkasında da iki merkez orta saha oynar.
2: Asensio'nun oynadığı maçlarda da Fenerbahçe dünya puanı
1: bir tane de
2: düşmüş.
1: Net bir santraforla oynar. Artık Vedat mı olur yoksa yine bir isim mi olur bilmiyorum. Benim tamamen tahmin bu arada öngörü.
2: Yok ben sana söyleyeyim orta üçlüyü bozmaz.
1: Özcan Kıcalı demiş ki Jadon Osterwold'e iyi bir bek değil mi? İyi bir bek.

0: değil mi?
1: Değil. Stoper daha iyi.
0: Bek. Bekten daha mı iyi stoperde?
1: Ya herhalde. Ya,
2: bugün hocam bize inat yapıyor.
1: Ya bir dakika ya. Ya üretken
0: hocam,
1: değil ki.
0: Daha mı iyi bekte? Şey stoperde özür
1: evet.
0: diliyorum.
1: Ya şimdi bir tane maç kötü oynadın mı herkes şey yapıyor. Çağlar bir tane maç kötü oynuyor. Oo ya Çağlar. Ya Çağlar Konya Spor'da oynasa ila olurdu. Biliyor musun? Konya Spor'da oynasa. Çağlar bir tane maç kötü oynuyor. Oynamıyor. Hemen çıktı diyor.
0: Çağlar iyi oyuncu mu?
1: Herhalde iyi oyuncu.
0: Beğeniyor musun?
1: Herhalde ne demek beğeniyor musun?
0: Sen
1: ya?
0: Genelde hocam hep kamuoyuyla çok
1: kamuoyu
0: farklı.
1: Kamuoyu değil ki. Kamuoyu bilmiyor işte. Kamuoyu dedim bilmeyenler. Anladın, boş adamlar konuşuyor, yazıyor, çiziyor.
0: Öyle demeyelim yani
1: birilerini,
0: hocam.
1: Birilerini çıkar alıyor, atıyor. Taraftarlarda, medyada bir kişilerde onlar.
0: Neden sol, neden sol bek arıyorlar anlamıyorum demiş. Mesela Cedin Osterwold'e iyi bir bek demiş Özcan
1: ya,
0: Bey.
1: Ya Allah Allah, üretken değil. Hücumda üretken değil, bitti. Yani bir Fred gibi, Ferdi gibi.
0: Peki sen stoper şey alır mısın Fenerbahçe'ye?
1: Bir tane alırım. O da sakatlandı bilmem ne diye alırım. Yoksa ben...
0: Ya yoksa Şıkrın yerli Osterwold'e devam mı?
1: Ya orada Çağlar var kardeşim. Siz
0: Çağlar
1: adamlar...
0: bence yok artık hocam.
1: Niye
0: yani.
1: Yok? Sen yok, kafanda yok. Meydadakiler yok. Hani Adil var, Çağlar yok. Adama gülerler ya. Veya bilmem ne var, öbürü var. Niye milli takımda yoklar o zaman?
0: Bak demiş Allah ki izleyicimiz. Allah. İkinize de sorayım. Kaya senden de alayım yanıt. Şampiyonluğa oynuyorsun mesela demiş. Kim Mijay'ı mı alırsın yoksa Malang Sarı mı alırsın demiş.
2: Kim Mijay'ı alırım net.
1: Kim Mijay zaten.
0: Sen ikisini de almazsın hocam. Sen Osterwold'le oynarsın.
2: Yani Sar hayır, evet canım, iyi bir oyuncu.
1: Meri'yi alır. Beğenmiyorlar ya Meri'yi.
0: Meri'yi.
1: Evet Meri'yi alır.
0: Aziz Bey almaz artık.
1: Bana göre alır.
0: Yok yok. Niye? O kendi açıklaması var. Almam diye.
1: Bilmiyorum abi.
0: Aziz Bey'in.
2: Meri'nin milli takım performansı da çok iyi değil ama. Hani tamam hatalar dışında. Çok fazla ön plana çıkmıyor. O yüzden Fenerbahçe'de sıkıntı yaşayabilir. Ama kim zaten daha
1: dakika,
2: öncesinde
1: bir dakika, bir şey
2: oynadığı duvar bir
1: tamam,
2: oyuncu olduğu için
1: tamam,
2: hocam. Banka oyuncu gitmek daha
1: şimdi
2: nereye yani.
1: Nereye gelelim tamam mı? İlk golde yedi çalımı şeyde ilk maçta.
2: Yok ben sadece o maç için tamam, söylemedim
1: bir dakika. Şimdi bak senin yediğin bir iki tane golde Abdülkerim'in %100 hatası var. İki gol dedi. Bir şut attırdı.
0: Bir tanesinde. Bence bir tanesinde Abdülkerim, bir tanesinde Meri'nin hatası var yine.
1: Ya ikisinde de. Meri'nin zaten birinci golde şeyi
0: yok,
1: var.
0: Yok Paraguay maçında da bence Meri'nin hatası var. Karşılamaya çıkmıyor bence.
1: İyi de topu kim kaptırdı oradaki top oraya mı atılır? Yani Abdülkerim.
0: O başlangıcı.
1: Ya başlangıcı daha ne? Allah Allah. Atsana
2: topu. Ama hazırlık maçlarında da oldu bu senaryo.
1: Bak.
0: Meri'nin ama yani. Zaten Meri yani bir
1: ya
0: sakatlık Meri, yaşamıştı sonrasında.
1: Ya bırak
0: çok
1: Meri bak.
2: Ozan mı oynarsın hocam yani? Meri, Ozan,
1: ya Ozan
2: Kabak,
1: ne yapacağını bilmiyorsun
2: yaparsın.
1: Ki abi. Bilmiyorsun Ozan'ın da hocam, ya. Ozan'ın da çok fiyasko
0: ya.
1: Maçları var.
0: Hiçbirininkini tamam. Bilememişiz zaten bileme, yani.
1: Ya,
0: performansları
1: tamam,
0: görünce.
1: Meri ya şunu anlatacağım. Niye Abdülkerim kimse bir şey söylemiyor da Meri'nin üzerine gidiyorsun? Ya
0: biz söylüyoruz.
1: E Abdülkerim şeyden daha iyi değil mi? Adil'den. Sence?
0: İyi.
1: Ya Ümit'ten. İyi. Gelecek. Hata yapıyor işte milli takımlardan.
2: Hata olur illaki
0: hata
2: de bu stoperler
0: yani
2: de o seviyeye gelecek.
0: Yani.
1: Tamam da
0: ki.
1: Sen şampiyonluğu oynayacaksan, Avrupa'da bir şey yapacaksan daha iyilerini almak mecburiyetindesin.
0: Ama burada burası daha az, yani hatayı daha az kaldırabilen bir turnuva olduğu için burada yani 3 maçlık kredim var. Maksimum yani. Seviyede iyi oynaman gerekiyor. Burası
2: hocam,
0: 34
2: ince,
0: haftalık
2: Meri,
0: bir lig maratonu
2: üçünden
0: değil.
2: Üçünden bir tercih yapsan hangisini yaparsın sen mesela?
1: Ya Kimince de bakarsan o zaman Bayern Münih'e de formsuz.
0: Şu ana kadar Ozan Kabak
1: yani,
0: hocam
1: zaman,
0: Ozan Kabak bir dakika süre almadı.
2: Tamam sen kim isterdin mesela takımı?
0: Ozan
2: kim
0: Kabak
2: alırdın?
0: Bir dakika bile süre almadı. Hoffenheim sözleşmesi bitmişti Ozan'ın. Ucu açık bir sözleşme imzaladı Ozan'la yani süre dahi belirtmediler. Uzun süreli bir kontrat olarak tanımladılar ve sakatlıktan döndü. Kayın'ın da ifade ettiği gibi müthiş tamamladı sezonu gerçekten. Belki de şu an en formdaki savunma oyuncumuz bu arada.
2: Gol de buluyordu bu arada.
1: Ben son zamanlarda
0: ama yazılmadı
1: en
0: hiç kadroya.
1: Tamam mı? Ya ona bakarsan Can Uzun diye bir adam var. Senin bütün orta sahadan
0: evet,
1: daha iyi.
0: Evet,
1: hepsinden.
0: Evet.
1: Hakan'dan da daha iyi.
0: O daha formda daha iyi demeyelim. İyi kötü tartışmaya açık bir konu. İyi
1: fazla.
0: Kötü.
1: Tamam da daha formda öyle değil. Tamam
0: ama başlatmadı daha formda.
1: Ne abi ya ben mi yapmadım? Ben mi almadım?
0: İşte Montella açıklayacak herhalde.
1: Niye açıklayacak? Montella
0: sonra...
1: çok güzel bir şey açıkladı ya. Onu kime öğrettiyse nasip masip dedi bir şey dedi biliyorsun değil mi?
0: Bizden artık bizden biri
1: yani,
0: hocam işte.
1: Yani bizim ona bir demiş ki ya sen böyle söyle demiş. Bunlar Müslüman demiş. Nasipten ötesi olmaz gibi bir şeyler söyledi biliyor musun? Çok güzel akıl
0: neyse vermiş. Hocam konuşacağız. Yani. Diğer saate saklayalım biraz milli takımı. Biz Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Yerli stoper takviyesini konuşuyorduk. Sence yapmalı mı?
1: Ya şimdi o çocukları hakkında bir şey söylemek yanlış olur tamam mı?
2: İkisi
0: Adil
2: de çok
0: ve
2: hocam bu arada.

0: Yani çok iyi stoperler bu sezon.
1: Ümit yani, biraz daha genç zannediyorum değil mi yaş olarak?
2: Evet. Şeyden daha iyi mi? Adını söyle. Çağlar'dan daha iyi mi? Osterwolder'dan daha iyi mi?
1: Hangisi tamam. Hocam? İkisi de mi?
2: İkisi de yani.
0: Şu anki performansıyla ikisinden de iyi ya hocam.
2: Performans,
0: İki oyuncu da iyi. Bak net ya, konuşayım sana. Alanya ya. Spor'da da net olarak Ümit'in geçirdiği sezon gerçekten çok iyi bir sezon. Adil'in geçirdiği sezon da çok iyi bir sezon.
2: Dünya kadar gol yediler o ne olacak?
0: Hocam şimdi Cengiz Ünder ve Çağlar'ın bu sezonki performansı ve kaderi bence aynı. İkisi de hani futbol onları bırakmış. Bence.
2: Ya olur mu öyle
1: Mert
2: şey
1: Akmaz demiş ki süper kolay gelsin.
2: Süper maçları var Cengiz ya Çağlar'ın ya bu sene.
1: Fenerbahçe maçı
2: oynadı.
1: Var hocam
2: her maçı oynadı her maçta iyi
1: hocam,
2: oynadı.
1: Hocam Mert Akmaz iki stoper almalı Fenerbahçe demiş mesela.
2: Yok 10 tane alsın 10 tane şey. Ya bunlarda para çok galiba o arkadaşlarda.
0: Bir yerli bir yabancı.
1: Aziz Başkan'ın da seçim döneminde iki stoper ve iki santrafor tespiti
2: i̇ki
1: vardı.
2: İki santrafor tam bir fiyasko Fenerbahçe için.
1: Bir tanesini aldı zaten santraforların.
2: Yani bir tanesini aldı. Ben de o zaman bir tane daha almam. Talişka'yı oynatacak orada. Orta saha oyuna.
1: Talişka belki de ayrılacak. Belli değil hocam. Bilemeyiz.
2: Bilmiyorum yani. Ayrılmasın. En çok golü atan kim? Talişka'nın kaç golü var? Dünya kadar golü var adamın ya. Talişka yani santrafor deyince şey fizik olarak yani uzun boylu bilmem ne falan Filandowski falan şey mi olacak yani öyle. Olmaz. Talişka gol atıyor. Sağ ayak vuruyor, sol ayak vuruyor, kafa gol atıyor. Ne arıyorsun adamı? Mankenlik yarışmasına mı girecek fizik olarak ya? Ben aklım sır vermiyor ya. İki ayakta gol atıyor. Daha ne olacak?
1: Mesela yine bir varsayım üzerine soru. Skriniar Malangsar ikilisi mi yoksa Davinson Abdülkerim ikilisi mi? Hangi tandem daha iyidir demiş. Furkan 1453 Kaya.
0: Şu an tabii oynamadıkları şu an, için
1: yani henüz Şükrü Yer'le şey sarı bilmiyoruz tabii, ama kağıt bilemem. Üstünde.
0: Ama Kimince artı Şükrü Yer ikilisi daha ağır basar. Çünkü son dönemlerde Abdülkerim Bardakçı'nın ağırlığı ya da Davinson Sanchez'in hatalarını bu yıl için söylüyorum ben. Düşündüğümüzde o diğer ikili daha iyi bir tandem oluşturur gibime geliyor. Ama performanslarda şu an Abdülkerim Bardakçı her ne kadar Şampiyonlar Ligi maçlarında ağır kaldığını biz konuşsak da Süper Lig'de hem oyun kurmada çok fazla bu sezon duran toplarda gidip kafa vuruşlarında hani o pozisyonlarda ön plana çıkmasa da geçtiğimiz sezonlarda çok ön plana çıktığı için Davinson Sanchez'in de geçmişteki performansına baktığımda yani ikisini de formda yan yana koyduğumda Galatasaray'ın Abdülkerim Davinson Sanchez'li denklemi daha fazla ön plana çıkarıyor gibime geliyor. Fakat isimlere baktığımda kağıt üzerinde Kimince ya da Sar Skriniar yaptığında daha sağlam bir tandem gibi görülebilir bu. Çünkü bahsedilen oyuncular gerçekten CV'leri ve geçmişleri iyi olan oyuncular. Sar da öyle, Kimince de öyle.
1: Doğru.
0: Kimince'yi zaten çok yakından biliyoruz. Hem Bayern Münih'teki tam performansı geriye gitti diyorsunuz ama Süper Lig'de her türlü bu oyuncu oynayabilecek bir potansiyelde. Sacha Boey mesela Galatasaray'a geri döndüğünde bir türlü kendini bulamamıştı kiralık yarım sezonluk geldiğinde. Ama Kimince ile o tandemi iyi bir şekilde oluşturabilir Fenerbahçe.
2: Eğer Kimince'ye de aynı olursa?
0: Ya, savunma oyuncularına yani, çok fazla olmaz ses, hocam.
2: Ya, Sacha Boey için aynı şeyi söylüyorsun. Bak, tamam da nerede oynuyor abi?
0: Sacha Boey'in eski hızını göremedik kim mesela biz kanatçıyla bekle. Şey,
2: Kimince'ye nerede oynadı Bayern Münih'te son maçları bir bakma hiçbirinde oynamıyor.
0: Hayır.
1: Sacha Boey oranla biraz daha fazla.
2: Ya, biraz daha olabilir de Sacha Boey. Ben Sacha Boey'e de iyi adam. Geldi fena oynamadı ki ama herkes kötü düştü dedi bitti yani. Aynı şey. Yani...
0: Ve hep ağrılarıyla oynadı bu sezon. Sakat geldi Galatasaray'a zaten.
1: Hocam Kim Min-jae'nin Bayern Münih kariyerindeki forma giydiği maç sayıları. İlk sezonunda 36 maçta oynamış. İkinci sezon 43 maç oynamış. 43'ü de ilk 11'de oynamış. Son sezonsa 37 maçı var.
2: İlk 11 mi?
1: 23 ilk 11.
2: Ya işte ona bakacaksın yani.
1: Ama mesela ilk iki sezonda İlk 11 oranı da bayağı yüksek.
0: Bu oranlarda Fenerbahçe'de her türlü oynar hocam işte. Süper Lig'in temposuna kaldırır.
2: Şase Boey'e kadar yani. Oynamış bir de ona bak bakalım. Geldi burada formsuz dediler ettiler falan.
1: Siz adam. Devam edin ben bakayım.
2: Bak Şase Boey'e de bana göre iyi oynadı. Geldi gol attı mol attı bilmem ne. Bir hemen tık koka yaptılar
0: yok
2: adamı
0: bitirdiler. Ya. Yani nasıl Şalay yok? Performansı daha iyiydi.
2: Şalay'ı yedirmedi gol yok ya. Şalay denen bir adamı nasıl
1: hocam tutuyor? Sacha Boey'un Bayern Münih Allah kariyeri Allah. Hiç iyi rakamlar değil. Tabi devre arasında gitmişti. Bayern Münih'e evet. Değil mi? 2023
0: gittiğinde 2024. De zaten forma bulamadı.
1: Evet zaten başlarda. İki maçı var. Sakatlandı sakatlanmıştı. Ya,
0: hayır sakatlanmıştı. Şimdi Galatasaray'dan gittiği dönemde ilk transfer yaptığında bir süre sonra çok fazla ilk 11'de yer bulamadı. Hep sonradan oyuna girdi. Hamle
2: sakatlandı ya.
0: Sonra bir süre oynadı sakatlandı. Ondan sonra zaten formdan
1: 2024-2025 sezonunda 21 maçı var. 9'u ilk 11. 25-26 sezonunda

0: İlk yarısında 15 maçı var, 6 son 1. Sonra devre arasında zaten Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'da evet, 17 maçı var.
1: 15 maç öyle ya,
2: kaldıramadı yani. O şeyi yani.
1: Kaldıramadı bir şey olur mu ya? Yani
2: hocam burada, oynayamadı işte yani.
1: Ya kaldıramadı bir şey olur mu ya? Burada herif Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maçlar oynadık. Nasıl kaldıramadı ya?
0: Bir tane Juventus maçı var hocam, yapma.
1: Ya yapma ya, her maçı iyi oynadın. Boşuna mı aldın Juventus maçı?
0: 5-2'lik Juventus maçı var.
2: Peki ya, hocam.
1: Ya siz ne abi, inanamıyorum yani.
0: Bugün aynı noktada şeyleri buluşamıyoruz ama seni böyle seviyorum.
2: Tek bir canlı canımızla buluştuk.
1: Ya Şasebe'ye süper oynuyordu, Galatasaray'da gitti ya. Bir tane maçı var diyorsun.
2: Tamam hocam, geldikten sonra diyoruz. Bu kısa arada aynı etki oluşturamadı oyuncu. Sakat geldi zaten Galatasaray'a da.
1: Vallahi
2: oynayamadı
1: ben,
2: yani.
1: Ben oynadım. Ya sen
0: orta saha olarak kim önde sizce?
1: Şalai diyorsanız bana bittiniz benim için ya. Şalai yedirmedi, gol yok ya. Şurada 50 defa gösterdim ya. Ne kademeye giriyor ıskalar bunlar. Ey vay vay ya. Şalay ya. Ben
0: hocam
1: ben...
0: orta sahalarda kim önde sence? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Mevcut haliyle.
1: Aynı. Aynı, ikisine denk,
0: denk
1: yani.
0: Mi?
1: Denk yani, ikisi de.
2: Törer, bence değil.
1: Lemina. Şimdi Sara nasıl değil?
2: Fenerbahçe'ninki daha önde.
1: Yok o kadar da değil.
2: Canım. Öyle hocam. Guendouzi, Asensio, Kante, İsmail.
1: Asensio'yu ne düşünüyorsun ya?
2: Torreira'nın son ligin bitişine doğru performansı düştü. Lemina, Torreira, Sara. Fenerbahçe'nin orta sahasına ya, baktığında ya, bir tık daha ön plana çıkmaya başladı.
1: Torreira'nın şeyin performans falan düşmedi arkadaş. Nasıl düştü ya? Nereden görüyor? Nasıl düştü ya? Biri bir şey diyor, oyundan çıkarınca siz düştü diyorsunuz ya. Pes yani. Torreira hemen oyundan düştü. Biri de oyundan almasın. Belki herif sakatlandı, belki morali bozuldu. Oyundan çıktı. Hemen o formsuz.
0: Hemen peki Galatasaray'a geçeceğim. Şöyle Galatasaray'a geçerken de senin çok sevdiğin bir konu biraz bağlantılı Mauro Icardi.
1: Salaydı. Salaydı bana demeydi. Ne dersen
0: yok, yok,
1: de. Yedirdi golleri bir gün var ya, tek tek çıkaracağım. Şey nasıl çıkarttın Fenerbahçe'nin? Yedirdi golleri sayacağım ama fark etmeyecek ki yani.
0: Mauro Icardi'nin durumu hala belirsiz. Birazdan onu da konuşuruz ama Icardi'nin ayrılığı halindeyse Galatasaray'ın tabii B planı, C planı hazır gibi görünüyor ve forvet hattına da sarı kırmızıların Omar Marmuş'u kiralamayı düşündüğü yönünde haberler var. Haberin detaylarını bir izleyelim, sonrasında konuşacağız.
3: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol, 6 asist kaydetti.
0: Evet, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde listedeki ilk isimlerden birisi Omar Marmuş. Hemen Kaya Temel'e dönelim. Önce Mauro Icardi konusundaki son durumu tabii öğrenmek isteriz. Devamında da eğer Icardi devam etmeyecekse Galatasaray'ın Marmuş ya da Marmuş dışında diğer planları nelerdir?
2: Şimdi şöyle, Icardi ile alakalı hala net bir dönüş yok, yapılmadı Galatasaray Kulübü'ne. Süreç aynı şekilde devam ediyor. Oyuncunun sözleşmesi zaten bu ay sonunda 30 Haziran'da resmi olarak da sona ermiş olacak. Burada tabii oyuncu cephesi, başka takımlardan gelen teklifler, İtalya üzerinde çok fazla duruyorlar. Oradan gelen teklifleri de göz önünde bulunduruyorlar. Fakat burada her ne kadar biz iplerin koptuğunu söylesek de, her geçen gün ayrılığın yakın olduğunu söylesek de, yani Icardi kalkıp ben evet kalıyorum, kabul ediyorum bütün şartları dediği noktada herkesi taça çıkaracak bir süreç de olabilir orada. Bu süreç de yaşanabilir.
0: Peki bu sürecin bir deadline'ı var mı? Yani bir son tarih var mı
2: ya,
0: kulübün
2: yok,
0: tanıdığı
2: şöyle yok.
0: Icardi'ye?
2: Şöyle yok. Galatasaray'da aslında şimdi 10+4 kuralının değişmesini bir yandan bekliyor transferde. Hem Icardi'ye verilen süreçte resmi olarak transfer zamanı zaten 22'sinden itibaren başladığı için çok fazla acele de edilmedi bu noktada. Ve diğer oyuncularla alakalı da mesela Sara satışı, gelen teklifler ya da istenilen seviyeler, Dyson aynı şekilde. Bütün transferler birbirlerini burada zincirleme

0: haliyle etkiliyor. Ayrıca bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in çok iyi bir divan kurulunda açıklaması vardı. Bu limitlerle alakalı çok şeffaf bir şekilde anlattı. Bunu biz daha öncesinden de net bir şekilde anlatmaya çalıştık. Açıklanan limitler direktmen transfer rakamları değil bunlar. Kulübün işte bol servisi, maaşları, teknik ekibin maaş aklınıza ne gelirse bütün giderleri, bütün sözleşmeleri kapsayan bir limit bu. Limitle alakalı da burada çok geniş bir limit yok Galatasaray'ın. Bundan dolayı elinden oyuncu çıkarması gerekiyor transfer yapabilmesi için de. Icardi süreci de bunların en başından geldiği için şu an aynı şekilde devam ediyor bu süreç. Yani bir dönüş yapılmadı, bir zaman yok. Ama benim düşüncem Temmuz ayının artık ilk haftasında bu durum netleşir. Yani Icardi ile alakalı Icardi Galatasaray'a cevabını iletmiş olur. Icardi dışında Galatasaray'ın özellikle santrafor hattına düşündüğü oyuncu net olarak listesinde bulunan isimlerden bir tanesi Kola Muayni. Yerliye döndüğümüzde Kazımcan son denklemde çok söylüyorum ben bunu. Başakşehir'in ilgisi olduğu için oradan da yerli stoperde Galatasaray Başakşehir'le daha doğrusu forvetle bir masaya oturabilir. O noktada Bertu'yla bir girişim oluşturabilir.
1: Bu arada özür diliyorum. Bertu için de Fenerbahçe'yi takip eden bazı muhabirlerin Fenerbahçe'nin de Bertu için teklif yapabileceğine dair
0: orada da şu
1: haberleri var. Yani doğruluk payını bilmiyorum, kimse yanlış anlamasın.
0: Doğruluk payını ben şöyle devam ettireyim. Bir haber vardı, onu aslında biraz ilerleyen dakikalara bırakıyordum ama Fenerbahçe ile alakalı.
1: Ben biraz sürprizi bozmuş oldum şu an.
0: Evet ama öyle bağlayayım buradan. Peki. Başakşehir Bartu transferine sıcak bakıyor. Bartu Elmas. Yani bol servisini almayı
1: orta
0: düşünüyorlar.
1: Orta sahadaki oyuncusu, evet, Fenerbahçe'nin.
0: Evet, genç Bartu'yu düşünüyor Başakşehir. Ondan dolayı orada da Bertu konusu masaya gelir Fenerbahçe'de de net olarak. Çünkü Galatasaray'da da Kazımcan evet satışı gerçekleşirse Bertu'yu isteyecek burada. Bu şu oluyor. Osimhen'in arkasında Bertu'yu bekletmiş olacak Galatasaray. Ama bir yandan da şu düşünce var. 10+4 kuralı değişirse biz burada daha elit oyunculara gideceğiz. Kola Muayni gibi oyunculara gideceğiz. Onu kiralık olarak takıma getirmeye çalışacağız gibi yönetimin düşüncesi var. Bu durumda örnek veriyorum, şartlar oluştu. Tabii ki oyuncunun burada düşüncesi de önemli. Kazımcan'ı Galatasaray'a, Başakşehir'e verdi, Bertu'yu da getirdi. Bertu 3. santrafor olmayı kabul edecek mi? Tabii. Bu önemli burada. Doğru. Bu oyuncuyu bekletemezsiniz yani. Şimdi Osimhen'le oyun planını Okan Hoca bir şekilde sürdürmek istiyor. Ve bunların hepsini bir kenara bıraktığımızda Can Uzun denklemi var. Can Uzun'a da Galatasaray kulüp içerisinde artık bu isim çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Yöneticiler de, Başkan Dursun Özbek de, teknik direktör Okan Buruk da bir toplantı yaptığında artık Can'a bu hafta içerisinde bir resmi teklif yapılması da bekleniyor Galatasaray'da. Çünkü sözlü olarak konuşulan rakamlar 30-35 milyon euro civarında artı bonuslarla bu transferi bitirelim diye. Yani Icardi'nin ayrılışıyla birden fazla denklem var burada. Yani Bertu olabilir, Kola Muayni olabilir, Galatasaray'ın hedeflerinin arasında olan. Yani bu şekilde bunu düşünmek lazım. Ama Marmuş'la alakalı Galatasaray'ın şu ana kadar net bir girişimi, bir düşüncesi olduğunu bilgisi bende yok. Çünkü bu oyuncuyu kiralık olarak getirmek de çok ciddi bir durum. Evet, City'deki bu sezonki performansı, yani burada da geldiğinde örnek veriyorum, bir şekilde o şartlar oluştu. Belki Okan Hoca ikisini de oynatacak. Belki de mecbur oynatmak zorunda kalacaksınız. Doğru. Böyle bir oyuncuyu getirdikten sonra. Yani orta sahayla alakalı ilerleyen dakikalarda detaylar var, yine paylaşırız. Tabii. Ama Icardi ayrılışından sonra senin o söylediğin A, B, C planları Galatasaray'da şu an net olarak kağıtlara döküldü. Yani kural değişirse daha elit oyunculara gidecek. Kural değişmezse Can, Bertu gibi isimleri daha fazla tekrardan görebiliriz. Kazımcan'ı Başakşehir tabii ki burada bir anlaşma sağlanırsa bu olayda diyeyim. Diğer yandan da işte Fenerbahçe'de de Bertu'nun Başakşehir'e geçmesi, daha doğrusu Bartu'nun Başakşehir'e geçmesi, Bertu'nun Fenerbahçe transferinin önünü de açabilir. Böyle bir denklem de var.
1: İki dakikamız var sadece ama çok kısa yine merak ettiğim bir diğer konu. Dün Lucas Torreira'nın bazı açıklamaları vardı Arjantin basınına, yine Güney Amerika'ya konuştu Torreira ve Mauro Icardi konusunda da şöyle bir ifadesi var. Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor, hepimiz bizimle kalmasını, yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bu

0: tahminin yani yorumun da olabilir, varsa bilgi de olabilir. Kulüp tarafından nasıl karşılandı bu açıklama?
1: Ya şöyle, Torreira ile Icardi'nin arası zaten takımda
0: çünkü
1: en iyi
0: birkaç gün önce de bir fotoğraf paylaşmıştı, hatırlarsın.
1: Evet, kalıyor gibisinden evet. Bir paylaşım yapmıştı. Ama burada şu var, zaten sezon boyunca da geçtiğimiz sezonlarda da hem Kemal Rugaç testlerinde hem de özel hayatlarında da Torreira Icardi'de en iyi anlaştığı oyunculardan bir tanesi. Ve takımda kalmasını en çok isteyen kişi de Torreira. Çünkü Mustera da bu denklemin içindeydi.
0: Doğru.
1: Mustera, Torreira ve Icardi.
0: Hatta Davinson Sanchez.
1: Evet,
0: belki.
1: Davinson Sanchez gibi bir Kemerburgaz'da bu oyuncular tabii ki birbirleriyle çok daha iyi anlaşıyorlardı. Bu denklemin içinden Mustera çıktıktan sonra şu an Torreira ve Icardi kaldı. Bu sezon boyunca da Icardi'nin mental anlamda düştüğünde de sakatlık yaşadığı durumlarda da hep Torreira destekledi zaten Icardi'yi burada. Kalması için de şu an Torreira elinden geleni yapıyor. Paylaşımı yapmasının nedeni o. Yani burada Icardi Galatasaray'da net olarak kalacağım ya da Galatasaray'ın teklifini kabul edeceğim gibi bir cümle kullanmadığı için Torreira da pres yapıyor. Benim anladığım ve gördüğüm durum bu burada. Yani bu süreçler değişebiliyor da günün sonunda. Ama Galatasaray'ın hayrına hangisi olur? Kural desteklik olursa, Icardi ile yollar ayrılırsa bence daha da iyi bir olumlu bir şey olur. Ya da şöyle düşünelim. Peki. Kurallar aynı şekilde devam etti. Icardi Galatasaray'da kaldı. Hem harcama limitleri hem de o kontenjandan dolayı Galatasaray'ın transfer de önü tıkanabilir.
0: Doğru. Orta saha gündemine de biraz değinmek istiyorum. Kamavinga ismi yine ilk günden beri konuştuğumuz isimlerden birisi. Sayın Başkan'ın evet. Özellikle çok istediği konuşuluyor. Bu noktada var mı yeni bir gelişme ya da yeni isimler?
1: Şöyle, Galatasaray Kamavinga'nın durumunu da çok yakından takip ediyor. Orada tabii fırsat doğarsa bir şekilde Galatasaray bu transferi bitirmenin yollarını aramaya devam ediyor diyebilirim. Çünkü hedeflenen isimlerden bir tanesiydi. Her ne kadar Bruno Fernandes ismi de yazılıp çizilse de bu olasılık çok çok düşük Bruno Fernandes üzerinde. Turam zaten Türkiye'yi daha çok düşünmediği için ve Avrupa'dan gelecek olan tekliflere daha fazla ağırlık veriyor. Ama Kamavinga'da da aynı denklem olsa da burada, aynı süreçler yaşansa da bir şekilde oyuncuya Galatasaray teklifini iletip bu fırsatı değerlendirmenin yollarını arayacak. Oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye çalışacak burada. Ama her şeyden önce de Gabriel Sara'nın satışını da gerçekleştirmesi lazım. Çünkü bu açıklanan limitler, tekrar altını çizmek gerekiyor burada. Galatasaray Sara'yı satıp üzerine ekleyeceği bonservis de zaten bir 45-50 milyon euroluk orta saha transferi yapabilir. Ama Sara satışını gerçekleştirmeden Galatasaray direkt ben gidip 50-55 milyon eurolara orta saha transferi yapamaz bu durumda. Hem satmanız lazım hem de planlamanın dışına çıkmamanız gerekiyor burada. O yüzden hem yabancı kuralı yine bu transferlerde hem de daha ağırlıklı işte 6-8 oyunu çift taraflı oynayabilecek orta saha üzerinde de Galatasaray çok fazla duruyor. 10 numara pozisyonuna da düşündüğü isimlerden biri zaten günlerdir söz ediyoruz ve söylüyoruz Can Uzun. Şartlar oluşursa, rakamlarda Frankfurt kulübünün beklentisi alt seviyelere inerse Can hamlesi de Galatasaray'da gerçekleşebilir. Yani bu ABC planları Galatasaray'da şu an yapıldı. Doğru zaman bekleniyor. Bazı oyuncuların menajerleriyle, bazı kulüplerle temaslara da geçildi şu an. Fakat şu an %100 bir durum yok. Ama Dursun Özbey'in, Sayın Başkan'ın net olarak Kamavinga'nın hayali var. Stoper'de de tabii ki Van Dijk hayali de var. Ama hep bunlar, tabii bu 10+4 kuralı konuştuğumuz nokta, hep aynı noktaya dönüyoruz. Bunlardan dolayı oluşulması zor bu durumda.
0: Evet, şu an anladığım kadarıyla Kaya, herhalde Can Uzun dışında böyle net ve somut bir şekilde gidilen, düşünülen yok. Bir oyuncu yok.
1: Yok ya, Can'da da aslında şu an %100 ya, şöyle söyleyeyim.
0: Orada da resmi bir süreç yok ama en azından bir
1: görüşme var.
0: Görüşme var evet.
1: Çünkü oyuncu tarafıyla görüşme yapıldı Can Uzun'da. Can Uzun Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor zaten. Burada bir problem yok. Fakat oyuncunun kulübüyle artık net bir resmi temas, hani yazılı dediğimiz durum şu anda gerçekleşmedi, resmi bir teklif. Fakat telefonlaşmalar oluyor. Durum, oyuncunun beklentisi hem maaş yönünde hem de kulübün bonservis anlamında. Şimdi 60 milyon eurolar, 50 milyon euroları biz burada konuşuyoruz ama o pazarlığa oturduğunuzda rakamlar daha da altlara düşebilir. Çünkü Can'da şimdi

0: Ne yazıyor bak hocam? Kamavinga için kimin kararı var?
1: Mourinho'nun.
0: Mourinho verir mi izin? Okan'ın olayından sonra hayatta vermez. Hayatta vermez onu. Galatasaray'a vermez.
1: Ama düşünmüyorsa takımda ne yapacak?
0: Ya Galatasaray'a vermez. Ben sana söyleyeyim mi? O olaydan sonra vermez yani. Şimdi bak Kaya güzel şeyler anlattı. Tamam mı? Yani şey için, bu Can için. Can buraya gelmez. Tamam mı? Gelmez. Başka bir takıma gider Can. Başka Galatasaray'dan başka bir takıma gider. Ben olsam gene gelmem. Çünkü burada oynayacağı şey, adını söyle, yine kenarda kalacağım bilmem ne. Türkiye'de gelenler var. Mesut Özil geldi işte. Kim? İlkay geldi bilmem ne.
2: Ama hocam onlar
0: kalacağım.
2: Kariyerin sonunda geldi.
0: Fark et.
2: Ya, yani Can ya, şu an yaş itibariyle iyi bir oyuncu yani.
0: İşte, yaşa başa bakmayacaksın. Türkiye'de bu böyle. Hakan Çalhanoğlu da gelse burada aynı şey akıbete uğrayacak yani. Yazık günah. Süper oynadığı zaman Mesut Özil adam kenarda bıraktı onu ya. Süper oynuyordu ya. Süper oynarken adam
2: 35-40 milyon euro verdiğiniz durumda bu oyuncuyu da oynatmak zorunda kalırsınız
0: ya,
2: yani.
0: Para verdi ya bak. Zaten o adam futbolcu ya. Şu anda milli takımda da direkt bana var ya hepsinden şu anda daha iyi. Formda daha iyi. Ya oynatmıyor adam. İte kaka oynadı. Belki bu maçta oynatır artık. Artık.
1: Yani zaten sonra
2: oynatır. Koptu
1: zaten
2: yani.
0: Yani öyle yani oynat ya, koptuktan sonra mı oynatacaksın yani?
2: Bir de hazırlık maçında oynattın, denedin yani oyuncuyu. Verim
0: ya denemesin. Ya ne deneyecek adamı ya? Adam bu belli ya.
1: Can'ı
0: adam,
1: bence tam olarak henüz
0: bilemiyor mu?
1: Bilemiyor değil de hocam, tabii idrak adam edemedik bence hep beraber. Yani Can'a bir nasıl genç oyuncu muamelesi yapıyoruz. Ya gidip kamuoyu de olarak ama mi? Seni tabii tenzih ediyorum. Genel kanıdan bahsediyorum. Fakat bu oyuncu hazır bir oyuncu. Yani mesela örnek olarak vereceğim. Nürnberg'deki Can Uzun'u almayacaksınız. Eğer Galatasaray'da transfer ederse aslında yani gelip buraya gelişim göstermesini bekleyeceği mesela Can Armando Güner'i almayacak. Tamam. Hazır direkt olarak gelip ilk şimdi, 11'de oynayabilecek bak, bir oyuncuyu kadrosuna
0: şimdi
1: katacak.
0: Şimdi ben Can'la ilgili bir şey anlatayım. Galatasaray eşleşti ya
2: Frankfurt'la.
0: Şimdi Can Frankfurt'ta oynamıyor mu ya?
1: Evet.
0: Nürnberg dedim bir ara.
1: Yok, önceki durağı. Yani Nürnberg'deyken daha genç bir oyuncuydu.
0: Şimdi biz burada seyrediyoruz. Ne olur Frankfurt maçı falan filan. Ben dedim Galatasaray Frankfurt'u elermeler falan, yener falan diyordum. O sırada biz de burada da şey maçı özetleri gösteriyor. Ya bu Can bir gol attı. Böyle yaptım ben. Bir dakika dedim, benim fikrim değişti şimdi dedim, tamam mı? Aynı golde bize attı zaten. Adam döndü bir vurdu. Bak Harry Kane'in öyle bir golü var. Şeyin ne o? Hündal ne o? Şeydeki Almanya'nın santraforu çocuk. Döndüğü nasıl gol attı?
1: Deniz.
0: Arkadaşlar ekstra bir şeyler bunlar. Ekstra bir vuruş bunlar. Ya ondan sonra dedim ki bak oradan bir tane pozisyondan gördüm. Aynısında bize gol attı. Dedim bir dakika dur, şimdi değişti şimdi dedim adamı gördükten sonra. Bak takımı falan seyretmedim. Adam bir gol atışında seyrettim. Onun için de adam genç meş değil ya. Ya genç de adam ya, futbolcu. Bakıyorsun aldı verdiği falan filan. Ya nasıl oynatmasın arkadaş? Ben bu hocaya ya, bir şey söyleyeyim mi?
1: Ya şu an mesela Kenan Yıldız'ı alsa Galatasaray genç oyuncu.
0: Ya, alamaz ki zaten gelmez.
1: Ya yatırım ya, mı yapmış yani olacak? Hayır, hazır.
0: Ya gelmez.
1: Yıldız oyuncu almış olacak.
0: Ya
1: Can'ın
0: gelmez
1: biraz
0: zaten.
1: Hani ya örnek olarak veriyorum şimdi, Kenan'la Can'ı kıyaslamak için söylemiyorum. Yani Can da hazır bir oyuncu. Yani şu
0: evet,
1: algıdan
0: bravo.
1: Biraz
0: ya, dur.
1: Çıkmak lazım. Ya
2: yıldızı parlayacak
1: evet
2: bir oyuncu.
0: Şimdi bu olaylar
2: yani.
1: O yüzden
0: ben,
1: bu paralar
0: ya bunun anası babası var,
1: akrabası konuşmak normal.
0: Doğru. Eşi dostu var. Ya, ben olsam gelmem. Benim çocuğum olsa ya tanıdığım olsa oğlum sakın gitme derim. Sen harcarlar orada bizi yani Türk şey ağzıyla. Vallahi gitmeyeyim. Göndermem yani adamı buraya ben. Ya o parayı da bak şimdi Kaya güzel bir şey söyledi. Kaça gelecek buraya? Maaş vereceksin ona. Kaç para maaş alacak? Sonra o maaşı tekrar orada bulabilecek mi? Mümkün değil. Kalacak burada. 3 sene gelmez ki daha. 5 sene mukayele yapacak.
2: Ya bonservisi de üstüne çıkacak bir durum
0: tabii,
2: olmayabilir yani.
0: Olmaz. Bırak onu hadi. Daha aşağı sattım. Adam gitmez burada. Senede her sene alır 5 milyon euro. Minimum.
1: Tabii.
0: Daha aşağı gelmem zaten. O 5 sene bir 25 milyon.
1: İşte hocam, aynı parayı
2: Nürnberg'deyken alman gerekiyordu oyuncuyu mesela.
0: Evet.
2: Daha öncesinden Galatasaray takip ediyor. 500 bin euro bir bonservis rakamı yanılmıyorsam. O dönemin şartlarında. Oyuncu takip ediliyor. Transferin yapılması beklenirken oyuncu Nürnberg transferini gerçekleştiriyor. Oradan da zaten Frankfurt'a. Şimdi Frankfurt zaten bu oyuncudan çok iyi bir şekilde

0: para kazanır satışını yaptıktan sonra. Ya canı alacak kulüp bundan sonraki yılda, örnek veriyorum, 4 ya da 5 yıllık bir imza attırdı. 4-5 yıl verim alırsın, oynatırsın. Tabii ki bu oyuncu parlayabilir. O zaman dersin ki ben bundan hem performans aldım hem de çok fazla bol servisten düşmedim satarken de. Bu mantık delerlersen okey. Fakat bizde şimdi şöyle bir durum var. Bu sezon bizi bunu çok yaptık. Şimdi Galatasaray'da Yunus Akgün 10 numara pozisyonuna başladı. Bir iki maç kötü oynadı. Ya Yunus 10 numara olur mu? Ya da Gabriel Sada 10 numara olur mu? Hemen ne oluyor? Sistem değiştireyim. Yeni bir sistem değiştiriyorsun. Yunus Akgün yedek kulübesine geçiyor. Gabriel Sara yedek kulübesine geçiyor. Can geldikten sonra sen bu oyuncuya 35-40 milyon euro bol servis verip eğer ki bu anlattığım durum yaşanırsa bu sefer kulüp için çok eksi yazar bu. Galatasaray da bu sefer daha çok sıkıntıya düşer. Çünkü benzer süre Singo'da da Galatasaray'da oldu bu sene. Sakatlık yaşamadan önce çok inanılmaz bir performans vardı. Şalai'nin yükselen performansı diyelim. Sacha Boey transferi, bu 3 oyuncudan Sacha Boey forma bulmaya başladı. Singo ve Şalai yedek kulübesine döndü. Evet. Performansı çok iyi oynarken. Şimdi Galatasaray Singo'ya 35 milyon euro bonservis ödedi. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlık, daha öncesindeki performansı inanılmaz bir performans. Dedik ki yani o oyununu gördükten sonra bu oyuncu elbet birisi kapar. Bırakmaz Galatasaray'da da mesela. Ama sakatlık yaşadı. Galatasaray'da da aynı şekilde devam ederse bu oyuncu kim 35-40 milyon euro verecek? Bunların düşünülmesi lazım burada. Ama Can bence çok iyi bir oyuncu. Bağlantı oyununda iş yapar. İş yapar. Santrafor iş yapar. Bu oyuncudan vazgeçmeyecekseniz bu transferi yapın. İşte Singo transferindeki gibi Sacha Boey'i aldık. Altay onu oynatalım. Boşuna mı aldık? Ya da Şalay'ı oyuna çekelim. Olmaz şimdi. Yani.
1: 35 milyon falan vermezler bunu.
0: Bırakmaz yani. Hocam.
1: Bırakmaz 35'e yani.
0: 35'e ya keşke bitse yani Galatasaray.
2: Serbest kalma bedeli 60 milyon euro.
1: 60 milyon. 60'ı verirsen alırsın.
2: 60 da yani.
0: Ya pazarla otursan bir 50'de diretecek. Ya 45-50'lerde diretecek. 50,
2: yani. Evet. Belki. Yani iki tarafın buluşabileceği sanki ya şimdi, ortak nokta oralar gibi.
1: Furkan bak şimdi adam milli takımda oynatmıyorsun ya. Kafada soru işaretleri var. Şimdi taraftar olarak ne der biliyor musun? Medyadaki bazı arkadaşlar da ya bir takımda oynayamıyor, para verilir mi? Veya geldiği zaman bir sanki alternatif bir futbolcu gibi. O ne kadar para verirsen ver. O gözle görürler biliyor musun? Hamle futbolcusu gibi. Adamı kafadan bir kere bir şey yapsın. Negatif olarak düşünür herkes. İnan bana. Ben olsam kesinlikle gelmem ya Galatasaray'a. Forma garantisi isterim veya ben falan filan.
2: Sen
1: ya.
2: Can'a şu an Türkiye'ye transfer önermiyorsun. Kariyerinde.
1: Ben Can'ın yanı akrabası olsam, babası olsam olsa kesinlikle
2: ama gönder. Babası özellikle çok iyi bir Galatasaray taraftarıymış.
0: Öncesinden verdiği röportajda da aslında Türkiye'yi düşünmediklerini, hedeflerinin farklı olduğunu da söyledi Can zaten. Yanılmıyorsam bir iki yıl önce verdiği röportajda hayalleri oldu. İşte Real Madrid, Barcelona gibi bana büyük kulüplerde oynamak istediğini.
1: Oynar.
0: O yüzden hani zor aslında. Evet Can istese de şu an hem Frankfurt'un tutumu hem bu son anlarda ailelerin durumu, sonuçta bunlar gerçek oyuncu transferlerinde. Mesela aile süreçleri çok değiştiriyor. Yani.
1: Juventus'u falan gidebilir. Orada Kenan çok iyi ya.
2: Juventus'un öyle bir bütçesi yok ama.
1: Ha?
2: Artık İtalyan kulüplerinde öyle bir para yok hocam.
0: Ve yani, Şampiyonlar Ligi'nde de olmayacaklar.
2: Ya Can'ın gidebileceği, ya mutlaka seviye olarak söylemiyorum bunu. Can zaten her kulüpte rahatlıkla oynayabilir. Ama işte Almanya'da belki bir üst seviyeye bir transfer yapabilir. Ne bileyim, örnek veriyorum. Belki Borussia Dortmund olabilir. Ya da Bayern Münih şu an belki zor. Ama işte Fransa Ligi, belki İspanya'ya belki bir transfer olabilir, yapabilir. Evet. Ama hani İtalya ekonomik anlamda artık çok bu seviyeleri karşılayabilen İngiltere olabilir tabii, doğru. Olabilir.
1: Bak. Bu türde İngiltere'de ben çok maç seyrettim, tamam mı? Canlı gittim abi. Bu tür adamları çok seviyorlar. İki tane hareket yapsın var ya, bir tane çalım atsın, bir bacak arasın. Rakip takım şeyleri de, taraftarı da alkışlıyor.
2: Böyle tempolu da bir oyuncu Can. Yani. Hani ya adam, ayakları çok iyi.
1: Ya topu saklıyor, alıyor, veriyor adam var ya. Yani bir şey değil. Savunmaya da geldi geliyor.
2: Katılıyor. Yani, hocam gerçekten bu arada ya. Yani ben şimdi bir hayal edince Premier Lig için aslında Can'ın profili fena değil. Oraya uyum sağlayabilir.
0: 3 bölgede oynuyor. Forvet arkası, forvet oynatabiliyorsun, kanat oynatabiliyorsun.
1: Top saklaması çok önemli. Yani
0: dar alanda evet, yetenekli oyuncu.
1: Anladın mı? Şut atıyor, gol atıyor. Yani var ya, alabilirler yani. Ya
0: aslında tam Galatasaray'ın yani istediği profilli bir oyuncu yani net ama olarak. Ama aldığınızda hani o az önce anlattığım Yunus Akgün örneği, işte Singo örneği, bir maç ya da iki maç kötü oynadı ya da hata yaptı diyelim. direktman yedek kulübesine geçsin gibi bir durum. Tamam.

0: zamanı geldiğinde oyuncuya ders vermek niteliğinde bunu yapabilirsiniz. Ama bonservis ödedikten sonra bu oyuncudan da aynı performansı alıp işte, hazırlamanız gerekiyor.
1: Tamam da sakatlık kötü. Bak Yunus mesela müthiş oynuyordu. Bir sakatlandı. Performans
2: hocam
1: düşüyor.
2: Ben şuna okeyim bu arada. Yüksek bonservis bedeli ama düşün makul bir yıllık ücret. Bence yani doğru bir planlama olabilir. Ama hem yüksek bonservis bedeli hem de yüksek yıllık ücret
1: işte gelir
2: çıkmaz
1: mi ama?
2: Bir sokak gibi yani.
1: Tamam da gelir mi acaba? Şimdi orada bunlar büyük para almıyorlar biliyorsun değil mi? Çünkü yarısı vergiye gidiyor.
2: Evet.
1: Yani orada onun alacağı para kaç paradır
2: ama
1: acaba?
2: Bizde o kadar yüksek değil vergiler.
1: Bizde yok ki. Yani yüksek değil hiç yok.
2: Doğru evet.
1: Şimdi sen bilirsin aşağı yukarı. Yani
2: biz vergileri ödüyoruz bu arada. Bizdeki rakamlar yani, net rakamlar zaten. Yani tabii, mesela 5 milyon yani, euro net.
0: Hocam
2: maaşı.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Orada kaç para alıyordur? Türkiye'den. Oradan alıyordur onu
2: can
1: söyleyince.
2: Mı? Can mı?
0: Yani tahminim. 1 milyon euro yoktur
2: bir
0: ya.
2: Bir bilgim yok ama yani o seviyelerdedir.
0: Yoktur yani. Ya da o seviyelerdedir. Tam bilmiyorum maaşını.
2: Hocam zaten Frankfurt'un takım bütçesi çok da yüksek i̇şte, değil maaş
1: yani,
2: bütçesi.
1: Yani şimdi buraya gelecek ya buraya bakıyor oradakilere 21 milyon şey alıyor ne o Osimhen alıyor öbürü 10 milyon 8 milyon 7 milyon derken Barış şimdi Barış kaç aldı?
2: Galatasaray'da elini sallasan zaten bonuslar 5 milyon euro alan oyuncuya çarpıyor.
1: Ya 6. Şimdi bu 6'dan aşağı gelme. Ben olsam gelir miyim? Gelmem arkadaş. Kusura bakmayın derim.
0: Ya şu var. Kore'de
1: minimum alacağı 5 milyon. Ben sana söyleyeyim mi?
0: Hocam bu maaşı da hiç kimse teklif etmez. O belki bir cazip gelebilir oyuncuya. Bonservisini çözdün. İyi bir maaş verdin.
2: Galatasaray'da en yüksek yerli oyuncu maaşını kim alıyor?
0: Barış alıyor. Yani bonuslarla beraber 5,5-6 milyon euroya tekabül ediyor.
2: Bu son maddede. Süreçten sonra değil mi zam yapılmıştı evet. Sözleşmesinde? Evet. Peki yakın zamanda yeniden zam konusu gündemde olan yerli oyuncular var mı mesela?
0: Ya şöyle Abdülkerim Bardakçı'ya bir iyileştirme yapılacağının bilgisi var net olarak. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın da Şampiyonlar Ligi performansı tam ligde hiç maç kaçırmadı.
2: 32 ama, yaşında bu arada Abdülkerim'de.
0: Tabii yaş da var burada. Şimdi Torreira'da da aynı durum mesela. Torreira'nın o az önce reklama gitmeden önce bana sordun ya açıklamaları vesaire evet. Falan. E zaten senin Galatasaray'la kontratın var 2028 yılına kadar.
2: Neyin revizesi?
0: Tabii 2 yıl kontratın var burada hala parada artış bekliyorsun mesela. E yaşın ilerliyor. E bu sezon düşüşe geçtiğin maçlar da olmuş. Ama hala mesela Torreira'da 4,5 milyon euroya yakın 1 milyon euro da sponsorluktan alıyor 5,5 milyon euroya yanılmıyorsam. Daha 3,7 4,7 alıyor. 5 ya milyon onu... euro diyelim Torreira'nın aldığı maaşa da. Daha üstün istiyor. Neden? Singo'ya verilen maaşta. Alisson Sanchez'in aldığı para. Şimdi yeni transferler geldikten sonra oyuncular bunu görünce
1: Singo ne kadar
0: ister
1: alıyor?
0: İstemez gidip talepte bulunuyorlar.
1: Singo ile Sanchez ne kadar alıyor?
0: Onların aynı hocam. 6-7 bandında olması gerekiyor. Değil mi? Yani o yüzden oyuncuların şu an beklentileri de artıyor. Lemina'nın da öyle mesela. Lemina 2,5 milyon euro.
2: Bu çok sürdürülebilir bir tablo değil gibi sanki Kaya. Yani
0: ya şimdi şu vardı.
2: Yani Furkan, 6 ayda olarak, bir Galatasaray'da bir sözleşme revize gündemi oluyor. İsimler değişiyor ama sürekli bir
0: gerekiyor,
2: böyle
0: evet.
2: Gündem var.
0: Ama şu var şimdi. Icardi'yi getirdiniz istisna dediniz. 10 milyon euro tamam. Üzerine Osimhen'i getirdiniz 21 istisna. Milyon. Hadi tamam ona da okey. Ama şimdi savunmaya getirdiğiniz
1: Sane,
0: oyunculara 5-6 İşte Sane zaten 11, bonservisle beraber
1: fark etmiyor.
0: 9 artı
2: imza parasıyla
0: imza
2: beraber.
0: Parası, toplam 12 milyon euro.
2: Evet 9 artı 3.
0: Ve şu an net olarak hani düşünce Galatasaray'da yerli oyuncuların da beklentileri şu oluyor. Ya şimdi yabancı oyuncu geliyor 5-6 veriyorsunuz savunmaya. Ya da performansı iyi olan oyuncu ben bu takımın en iyi oyuncusuyum. Her maç ben ön plana çıkıyorum. Bu oyuncu bu kadar oluyor. Ben de bunu istiyorum. Şimdi sizin istisna haricinde de diğer taraftaki maaş bütçesini yönetemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Ama bir şekilde bunu Galatasaray yönetmeyi başardı bu sezon. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalma süreci tamamen Dursun Özbek'e yazar. Yani başkan orada çok güzel bir rol üstlendi Barış Alper Yılmaz'la. Ben seni satmıyorum dedi. Senin maaşını iyileştirme de yapıyorum dedi. Çünkü potansiyel var, onun karşılığını veriyorsun. Burada da diğer oyuncuların maaş artışı beklerken hiç kimseye de siz hani bu performansta bir şey sergilemiyorsunuz demedi. Sezon sonu konuşuruz dedi. Bunlardan bir tanesi Lemina, diğeri de Torreira'ydı zaten. Şimdi Torreira'nın sürekli röportajlarda 2 yılım var, devam edeceğiz. Ya zaten kontratım var. İyileştirme yapacaksa Galatasaray Kulübü zaten sana bir söz verildiyse bunu yerine illaki getirir. Ama sürekli aynı şeylerin etrafında dönmesi de bir rahatsızlık oluşturuyor tabii.
2: Bunlar geçmişte yaşandı. Hocam sen

0: Yani çok daha iyi hatırlarsın. Yani çok iyi başlayan hikayelerin bu konulardan dolayı, işte bu sözleşmeye zam süreçleri vesaire yüklü kontratlardan dolayı çok iyi sonlanmadığını birçok defa gördük yerli yabancı oyuncularda. Biraz yani Galatasaray'da bu anlamda ben bir tırnak içerisinde tehlike öngörüyorum. Yani bu sözleşme konuları ilerleyen dönemlerde biraz daha problem olabilir
1: Ya ben
0: gibi
1: daha basit
0: Galatasaray'da.
1: bir soru sormuş olayım sizlere. Can Uzun'un yerinde olsanız Galatasaray'a şu an transfer gerçekleştireceksiniz. Galatasaray'dan kaç milyon euro maaş istersiniz?
2: Minimum 5. Minimum söylüyorum.
0: Yani herhalde yani, 4-5 bandında bir rakam isterim.
2: Ben 6 falan isterim. De minimum
0: 6
2: 5.
0: Biraz iddialı olur canın için ama hani o 4
2: vermez,
0: isterim.
2: Gelmez,
0: 4'ten aşağı
1: yani
0: istemem.
1: Yani skala 4, burada
2: 4'e gelmez.
1: Evet. Böyle düşünmek lazım.
0: Hocam Barış Alper 5,5-6 alıyorsa tamam. Can da o kadar da değil yani.
2: Barış Alper ya,
0: Barış kendisini sonuç olarak biraz ispat etmiş bir oyuncu Galatasaray'da.
2: İspat etti de bu da oradan geliyor. Daha aşağı gelmem ki ben.
0: Teşekkür ediyorum. Güvenç Kurtar, Kaya Temel, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zamana

0: transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
1: Transfer raporu her akşam 21'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de sizlere son derece keyifli, ilgiyle takip edeceğinize inandığımız bir program hazırladık. Yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7.32, 2.44, bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok. Dolayısıyla başka bir andır futbolun. Hani düellosu penaltıdır açıkçası. Bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım. Ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken Notts County'li bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, tabii, şu bu. Yok, kupalar ortadan ikiye bölünmüş. Kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş, gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları, yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışmasıysa 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde, ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976, Çekoslovakya o zamanki adıyla Batı Almanya, değil mi?

0: Evet.
1: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
0: Maçtayım.
1: Maçta mısın Kemal abi?
0: Nasıl tribündeyim yukarıda.
1: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
0: yani,
1: mi?
0: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
1: Baksana ya.
0: Şuradayım yani.
1: Hop.
0: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil ki onların oyuncusu.
1: Evet.
0: O zaman böyle attı penaltıyı.
1: Kaledeki de Maier mi?
0: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak.
1: Hop.
0: Bak.
1: Tık diye bırakmış.
0: Bak hala çekenler var. Çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Bak. Yani
1: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
0: Tabii.
1: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu tabii. oldu.
0: Bizim rahmetli Fotom abiyle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
1: Antonin Panenka.
0: Tabii.
1: Dedik topun ki, dibine tık diye. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar evet. oldu.
0: Tabii.
1: Ama çığır ya. Bir tabii. çığır açtı.
0: 2-2 bittiydi maç.
1: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
0: Evet evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
1: Artık o final şeyi gibi tabii, oluyor.
0: Sistem öyleydi. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lü falan orada.
1: O dönemin müthiş takımı.
0: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mayişler falan. O takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara gitti işte. 2-1 mağlup da Almanlar. Hönes attı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka adam herkesi şok ederek.
1: Ya müthiş bir penaltı.
0: Kupayı
1: peki. Yedin. Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
0: 20 sene
1: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi. Lev Yashin.
0: Evet.
1: Kariyeri boyunca kaç penaltı kullanmış, kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani muazzam bir rakam.
0: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'de?
1: Ya hani
0: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
1: İşte.
0: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani
1: işte
0: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
1: Öyle. Abi, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela bunu, bloke etmiş.
0: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını kaplayan bir adam, düşünebilir misin? 1.90 işte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle evet, bacaklar.
1: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
0: Kesin. Yani şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
1: Bir tedirginlik oluyor değil mi?
0: Tedirginlik yaratır. Moralini bozar seni. Ya. Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor fi tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
1: Vefa'da kaleci.
0: Vefa'da kaleci. Ne o meşhur karpuzu meşhur olan ya, Lüleburgaz mı neresi o taraf?
1: Diyarbakır var.
0: Yok.
1: O tarafta,
0: bu tarafta
1: batıda.
0: Bizim, şeyde Trakya.
1: Tekirdağ.
0: Bölgede. Ya olabilir şimdi çok
1: Tekirdağ
0: anlamıyorum.
1: Tekirdağ karpuzu.
0: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
1: Kurtarışları var.
0: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
1: Evet.
0: Atıyorlar, sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor.

0: Özcan Erkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu ne biçim bu adam yani, bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Ha, olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ki ya bu niye böyle diyorlar, kendini atıyor, kaleci olsun. Ve Özcan Erkoç kaleciliğe başlıyor. Sonra işte yıllar geçiyor, Vefa'ya transfer oluyor. Daha 20 yaşında falan, yanlış hatırlamıyorsam 20-21 olabilir. Pele ile yaşım var. Ve şimdi bak bu penaltı nasıl kaderle oynuyor. Fener Vefa maçı, Deniz Kalesi. Özcan kalede, penaltıyı da kim atmaya geliyor? Lefter. Usta. Penaltı, penaltı ustası. Bir de Kasaboğlu vardı, toprağı bol olsun. İstanbulsporlu. Lefter geldi, penaltıyı attı, Özcan kurtardı. Uçarak. Öyle kucağına böyle yaşın geldiği gibi filan değil. Hı hı. Vay falan filan. Tabii ertesi gün gazetelerde işte Özcan Lefter'in penaltısını kurtardı. Radyoda program var. Vay Özcan işte genç kaleci Lefter'in penaltısını kurtardı. Olacak şey değil ve Özcan Fener'e transfer oldu.
1: Öyle bu işler.
0: O penaltıyı, Lefter'in penaltısını kurtardığı için ertesi sene Fenerbahçe'ye transfer oldu Özcan Erkoç. Allah selamet versin, benim de iyi dostumdur. Sonra Fener'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg, Hamburg falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
1: Peki Lev Yashin efendim, dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldı, baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Dukadam'ı hatırlarız. Enteresan, işte Abi Güç'ün kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
0: Tabii düştü.
1: Liverpool-Milan. İlk yarıyı Milan 3-0 önde
0: tamamlıyor. Buradaki.
1: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor. Ve işte bu kaleci, evet, Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden, evet, biri olarak gösterilir. Milan Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte. Önce Pirlo, sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş, 3-0'dan 3-3 ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan işte çıkartıyor.
0: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha evvel kurtardığı için iki penaltı kurtarıyor.
1: İki penaltı daha kurtarıyor tabii.
0: Bu üçüncü olduğu için.
1: Shevchenko'nun üçüncü.
0: Shevchenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diyor iki tane kurtardı, şeyi kurtardı diyor, Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor nereye atsam
1: falan.
0: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
1: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki. Biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası. Ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale, burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Evet, Hırvat maçında. Evet. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemişti Rüştü. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin, tabii, etmiş. Ne büyük sevinçti. Tabii. Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu

0: Turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu? Tabii o bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
1: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
1: Evet, evet galiba öyleydi, evet.
0: İşte efsane abi. Fenerbahçe 3-2'nin evet. Rövanşı. 3-2'nin rövanşı. Burada 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
1: Tabii,
0: yanlış hatırlamıyorsam. Kötü goller yedi.
1: Tabii.
0: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe için de tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim. Hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
1: Ömer
0: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabi?
1: Evet, evet.
0: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
1: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
0: Evet.
1: Müthiş hem.
0: İşte şimdi bakın gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan sırtı kaleye dönükken
1: Feyyaz, evet.
0: Dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı. Burada Schumacher'in hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun rövanşını 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon Ay'ın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
1: Peki kim vardı jüride? Severler.
0: Sen var mıydın?
1: Ayıp ettin. Bizim olmamız öyle şeyler olur mu?
0: Şimdi adını söylemeyeyim. Yenikapı sahilindeki.
1: Kalyon Oteli'nde ya.
0: Var mı şimdi hala otel?
1: Yok. Ha otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde. Jürinin sahibi de, sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi. O böyle bir yarışmayı işte
0: bayağı uzun yıllar yapıldı.
1: Tabii Spor Yazarları Derneği ile galiba
0: evet.
1: Şeye paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti Ay'ın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
0: da yılın golünü yaparlardı değil mi?
1: Efendim? Sonra
0: Ay'ın gollerinden de yılın golü yaparlardı.
1: Şimdi

0: hiç unutmuyorum. Bir ayın golü jürisi, işte 4 hafta bitmiş, pazartesileriydi galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
1: Evet.
0: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul, hı hı, Belediye Başkanı. O da bir şeye toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı 3 hafta sonra mı ne, konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu ayın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı. Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
1: yok olması
0: yavaş
1: gibi,
0: yavaş yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stankovic Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor.
1: Oynatmıyor?
0: Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış. Bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankovic'le bayağı ciddi bir
1: hukukum var.
0: Hukukum var. İşte dedi ya, Beşiktaş'ın içine Truva'yı soktular falan filan. Evet, özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani, yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. 2 gün sonra Stankovic, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı, hı hı, tercümanda o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya, evet, Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Hı. Metin Ali Feyyaz biliyorsun, evet, meşhur üçlü. Benim sayemde mi oynadı? Hayır, ama zaten belki oynatacaktı Stankovic Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu?
1: Hazır ne yapmasını bekledi. Doğru bekliyordu. Zamanı bekledi belki de.
0: Belki de. Bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye. Baktık ertesi hafta Feyyaz takımda, giriş o giriş zaten. Ondan sonra bunlar var işte.
1: Mükemmel de bir gol işte. Bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti, İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlık da yaptı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı. Bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'da başlıyor. Ve 50'de önce Salernitana, sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan bulduğu görüntüsü.
0: Bülent, bak. Burada antrenör, bak, Şeref yanında bizim. Özcan Erkoç biraz bahsettim ya demin, kaleci, evet, o işte.
1: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim burada. İşte Cihat Arman'la beraber daha az önce. Diyor ki Bülent Eken, Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu, abim Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
0: Lakabı
1: i̇şte,
0: öyle
1: o Danyal. Lakapları konuştuk ya. Onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj. Ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
0: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
1: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
0: Danyal
1: kez daha yaparız.
0: Danyal abinin oğlu da geçen sene evvel senemine vefat etti.
1: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani Fenerbahçeli iç içeydim.
0: Tabii.
1: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe, Galatasaray, biz müşterek bayram yapardık.

0: diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine Fener Galatasaray üzerinden Bülent Ekin'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Mano Palas'ta, Mano Palas?
1: Moda'da.
0: Moda'da, otel.
1: Moda burnunda.
0: Moda burnunda.
1: Yani deniz kulübünü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
0: Evet.
1: Köşeyi döner dönmez sağdan ya ikinci ya üçüncü binaydı.
0: Ha.
1: Bu Mano Palas, işte Mano.
0: Deniz kulübünden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
1: Merdivenlerden yukarı çık.
0: Tamam.
1: Sağa dön, devam et.
0: İlginç. Orada, çok da güzel yerdeymiş.
1: Mano Palas, tabii Mano Palas işte adamdan almıştı adını. Esasında Fenerbahçeliydi. Ama orada milli takımda dediğim gibi
0: kampa girerdi.
1: Galatasaray'da kampa girerdi.
0: Çok ilginç.
1: Tabii
0: çok
1: orası.
0: Enteresan ya.
1: Şeyi çok.
0: Sayfiye yeri gibi tabii zaten.
1: Bizim Gürcan yok mu Bilgiç?
0: Evet.
1: Onun babası rahmetli Necati abi çok iyi bilirdi orayı.
0: Ha.
1: Neyse.
0: Peki Mano Palas'taki kampımıza bir anda Zeki Rıza Sporelçik'a geldi.
1: Orada.
0: Bu önemli karşılaşma öncesinde bize başarı dilemek için maç Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin efsanesi Zeki Rıza Sporel geliyor başarı dilemeye. Düşünün şampiyonluğa giden rakibine başarı dileyen bir Fenerbahçe efsanesi. Bugün çok uzak bir ihtimal diyor. Ne kadar uzak olduğunu cuma akşamı gördük. Hadi bir daha devam edelim, bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçe ile Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
1: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
0: Kemal ve Hilmi Atakul kardeşler.
1: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
0: Evet.
1: Onun sahipleri.
0: İdi. Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
1: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
0: Peki Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sağ haf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sağ haf işte. Hilmi'ye yahu Hilmi bizde sağ haf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü şaka gibi.
1: Tabii.
0: Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
1: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerinde
0: aynı
1: çok.
0: Aynı şekilde ben ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için başka da bir şey söyleyemiyorum.
1: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani.
0: Hı hı.
1: Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman. O takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay, Reha ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maçı yok. Şimdi var. Bak şuraya bak, Halit Derin diyor, Samim var. Neyse ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey, takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
0: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı emeği geçti.
1: Yani diyalogumuz hiç geçirmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için, işte şöyle derdi falan, röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya, 72 73 olabilir sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da şeyli bina, Ahmet Erol bak, Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz Tercüman'ın eski yerine. Oturuyorum bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. Gönderin dedim ya. Yani gel, bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum, bağışlasın. Buyurun abi dedim, çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne problem? Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
0: Bülent Eken.
1: Evet. Hayırdır abi dedim ya, ne problemi dedim. Kemal'cim dedi. şampiyonluğa oynuyor. Hakikaten Sivas şampiyonluğa oynuyor. İkincilikte.
0: O zaman ikincilikte.
1: Yalnız dedi kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi. Bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz? Kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi Yavuz var orada oynuyor bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar Kemal'cim dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Sivas'a. Vallahi abi dedim yani konuşuruz dedim yani dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi ince mince ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz bari Sivas'ın işine yarasın dedim. Şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi. Kapattık telefonu dedim. Bülent abi tamam o zaman öbür telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim. Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi Cağaloğlu'nun da bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya ne yapıyorsun abi? Oğlum dedi biz dedi dönüyoruz.
2: O zaman da kolay değil o işler.
1: Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz. Antrenman var, maç var. Çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu. Alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
2: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptım
1: evet
2: diyorsun.
1: Evet abi Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe Kulübü'ne. Dediler ki haberimiz var merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de atacağım imzayı dedim. Ne dediler işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'i Sivas'ta kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı? Şimdi unuttum öbür tarafta da benim imzam var Sivas.
2: Sivas adına, Sivas Spor adına.
1: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar. 2 puanla mı ne son 1-2 hafta kala kaybettilerdi yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be? Durun be bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
2: Hangi takımda?
1: Demin bir takım vardı milli takım ya.
2: Siyah beyaz hafta değil mi?
1: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
2: Bu değil.
1: Bu değil Selahattin Torkal. Bu da değil. Nereye gitti?
2: O kadar çok fotoğraf var ki.
1: Tabii Bülent Eken dedim abi. Haliyle öyle olacak. Bu da böyle
2: arabada
1: İtalya'da.
2: Güzelmiş.
1: Abi yani. Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
2: Şu muydu? Şu muydu? Öf, fotoğraf bu muydu?
1: Tanıdıklar var bak. Bir... Kaldırın abi hepsini iptal edin.
2: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
1: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
2: Yanında, bu tarafta.
1: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
2: Hakikaten.
1: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be. Tüh İnanusta'da olması lazım. Orada gazhane
2: olduğuna göre. Gazhane olduğuna göre.
1: Takıma bak abi.
2: Burada Bülent Eken hoca.
1: Hoca tabii Bülent hocam.
2: En başta bakın. Size göre Eka'nın sağında kalıyor. Burada solda hemen.
1: Şimdi Tatar Süreyya diyor. Başka türlü tanınmaz ki Süreyya.
2: Ya.
1: Lakabı evet. Adamın ya.
2: Böylece küçük de olsa size Bülent Eken'i hatırlatmış olduk. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve ilginç bir konu başlığı açacağız.
0: geçmişte

0: Yani şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar var. Çıkar. Herhalde Beşiktaş İdman Ocağı'na mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde 3. tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
1: Evet.
0: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
1: Tabii canım. Tabii.
0: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden.
1: Yok,
0: bu 50'li yıl bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir ya da 60'ların başı.
1: Yok 50'li yıl değil.
0: 60'ların başı o zaman değil
1: 60'ların
0: mi?
1: 60'ların ortaları falan olması evet. lazım. Yani 50'li yıllar değil.
0: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarihi yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
1: yok,
0: önce.
1: Yok yok yok yok yok.
0: İdman Ocağı var çünkü.
1: Tabii.
0: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
1: Tabii.
0: Çok enteresan. Yani bu skorlar yine geliyor. Samsun'un da Fenerbahçe'yi elemiş orada.
1: Evet.
0: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
1: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada
0: böylece Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsun Spor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsun Spor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha, bu daha yakın tarihten. Bu daha yakın tarihten.
1: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
0: Aa Ömer abi.
1: Evet.
0: Ömer Üründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
1: Evet.
0: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
1: Tabii.
0: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
1: Yalnız bu maçla ilgili
0: daha var bununla
1: ilgili. İki edeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Edeyim mi?
0: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
1: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
0: Moşe'yi?
1: Evet.
0: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman? Öyle
1: yani
0: hatırlıyorum.
1: Saçmalık Moşe gibi bir adam.
0: Buna daha gelmeyelim.
1: Şey yapan, oyunu yöneten, yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
0: Evet.
1: Neyse Fenerbahçe Pendik'e yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
0: Evet.
1: Döndü. Pendik şurası.
0: Tabii canım.
1: Yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak binersin otobüse gelirsin.
0: Şu var mesela.
1: Hangisi bu?
0: Ha, bir dakika Pendik, o tam yani. Sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet. elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
1: Evet o sabah, sabah galiba sabah Hüsnü Rahmetli yazmış.
0: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar şeye Zeman'a da o bir teşvik.
1: Neyse gelindi. Derazı tesislerine. Tabii olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine, soyunma odasına giriyorlar, duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar duşlarını almaya. Şu anda bir milletvekilidir. Bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet. milletvekili. Dedi ki Kemal abi biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var.
0: Hı hı.
1: Oturuyor siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi masanın üstünde. Biz onları görünce titredik nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun şey değil mi onu?
0: Evet.
1: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de takdirname olarak.
0: Yeah.
1: İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii.

0: ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
1: Hakikaten öyle.
0: Öyle mi?
1: Takıma bak, o gün Metin, Bolic oynayan da oynuyor yani, öyle çok da şey değil. Aurelio var, Alpay.
0: Tabii canım. Tabii ya.
1: Evet. Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi, flash bir mağlubiyette Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
0: Ama acele etme. Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
1: Evet.
0: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden? Aynı Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi? Evet, Lüleburgaz yani. O zaman ikincilik falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: İkincilik sonuncusu.
0: Evet.
1: Bakın
0: evet,
1: bakın.
0: Evet.
1: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz bir şey.
0: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yazıyı da Sanlı abi yazmış.
0: Sanlı yazmış ha. Önce Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra gidip Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'e eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
1: Ya.
0: Çok yani bence bizim Türkiye Kupası'nda, hani sen bunu almışsın ya gündeme, yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinci ligin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
1: Müthiş.
0: Hem de çift maç ha Ender. Müthiş yani şimdi şey. Tek maç oynanıyor ya.
1: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz yenilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Kaç yıl burada?
0: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
1: Evet.
0: Mi? Olabilir çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun? Ha? Bak yazıyı da rahmetli Onur Belge yazmış.
1: Evet.
0: Şey düşün, önce Fener'i hem de iki maç, tek maç denk getirirsin, temizlersin.
1: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı, offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
0: İkisini de arka arkaya elediler. Ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
1: Vay canına.
0: Büyük iş. Çok büyük iş.
1: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayseri Spor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Devam. Akarak geliyor, tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
0: Yani.
1: Elenmeler.
0: Yani.
1: Bu da ha bu en son belki hani önemli elenişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
0: Ha, Trabzon evet.
1: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un. Ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da. Bu da.
0: Ama tek maç değil mi bu?
1: Tek maç bunlar.
0: Tabii. Yani bunlar
1: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Böyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
0: Alttan iki.
1: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi evet.
0: Değil mi?
1: Hı-hı. Evet işte.
0: O maç. Baksana Ali Palavik yeni bu da.
1: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor evet, aşağı tabii. Yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki
0: bir
1: dönemi.
0: Bir önceki evet.
1: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
0: Evet, evet.
1: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız. Evet, sorumuz şu.

0: gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde orta sahaya baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar kiralamışlardı. İşte Gerson gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
1: Ya, meşhur,
0: Tanju Çolak'la bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
1: Bir de öbür ayağından vuruyor. Ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
0: Gol sonrası danslarıyla ve Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci. Bakın bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?
1: Gerson bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
0: Evet.
1: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
0: Ya.
1: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam, onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol,
0: o Trabzonspor maçındaki golü,
1: sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı,
0: 50 metre
1: süratli bir şekilde
0: sürüyor.
1: Bak şuraya bak.
0: Gelmiş.
1: Bak.
0: Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
1: Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi iki sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
0: O şekilde dikiş tutturamadı çok. Yani, ama işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde iyi oynamadı. Ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine
1: ayağının dışı
0: sağ ayak dışıyla yine bayağı kilo almış.
1: Evet. Var. Yani gördüm o resmi. Evet.
0: Bu o yılın Fenerbahçe takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
1: Ama şey,
0: 50'li yaşlarda şu anda.
1: Vücut uygun bu hale gelmeye yapı olarak. O zaman da şeydi. Ama hakikaten çok
0: Ayrton'a benzemiş arkadaşlar öyle.
1: Çok faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı oldu. İşte isimsiz Bari'den.
0: Tabii.
1: Önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Akhisar'dan gelen, atıyorum kafadan, parçanın eldeki yapıya
0: boşluğu doldurması, uyması.
1: En babayı getirirsin, hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
0: Evet, müzik başladı.
1: Başladı mı? Eyvah.
0: Aslı diyor ki tamamdır.
1: Eyvah Aslı diyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, bize de teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar futbolu takip ettiğiniz için.

0: transferde Aspor sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece Aspor bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve güzel transferler anında Aspor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü Aspor'dan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işareti aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat. Serbest vuruş bizim.

Fernandez. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: orta alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih. Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama... Bizim en fazla koşan oyuncumuz Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal,

Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama. Şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir sport tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay cezalarında. Tuncay Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
2: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
2: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
2: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kavanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor, mükemmel bir vuruş, harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan. Matejovski.

Tuncay. Rosenay. Matejovski. Matejovski. Grigera. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: Daha ilk dakikadan bu goller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası. Ve gol geliyor. Vlašin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Jan Polak da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Aurelio. Tuncay, Servet. Servet. Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil. Jan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii ki.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda. Çok güzel. Arda. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Cech.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımız.

0: trio'muzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Koller. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. İlaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi servet.
1: Aman servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Kulowski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan, Aurelio, Hamit Altıntop, Hamit, Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol!
0: Nihat! Gol! 2-2! 2-2! 2-2! Nihat! Durdu sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Nihat.
0: Gol!
1: Gol!

0: söyleyecek hiçbir şey yok.
1: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu durdu vurdu. Çekler çekiliyor evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
0: Evet.
1: Gol yedikten sonra
0: ama
1: maç çeviren.
0: Yani bu gerçekten
1: yok.
0: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
1: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
0: Aman!
1: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
0: Aman aman aman.
1: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma aman Volkan.
0: Eyvah Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
1: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
0: Eyvah.
1: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
0: Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
0: Efendim?
1: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Hadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Bir dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Gregera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, Ufalı Işık. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört durakta.

Kreutzberg niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır hakimiden. Arda'ya. Hırvatistan tüm hatlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfalt'a top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan, Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay ay ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit. Hamit. Hamit'i bası. Nihat geçmedi.
3: Ah,
2: müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Offside. Offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim.
3: Çok
2: net bir
3: çok
2: offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Son anda Rüştü mükemmel uzandı. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı.

Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Kletikos'a kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric. Modric offside. Klasnić offside.

0: iki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih. Platik olsa Semih. Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda. Ha, üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol. Gol. 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri çıktı.
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin yerinde Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık.

0: İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
2: Sen de katıl derim. Katılım evim.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Reklam.
13: A Spor Radyo.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
17: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
18: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
17: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
19: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından

0: imkanlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogancavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
15: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan Maxi Puan fırsatını kaçırmayın.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
6: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen Fenerbahçe'yle gelin başlayalım. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de teknik direktör seçimine dair yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yaptı.
1: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
2: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
1: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
2: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
0: Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı başladı değerli izleyenler. Brezilyalı stoper Diego Carlos ise kendisine verilen sürede sağlık kontrolüne katılmadı.
2: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı başladı. Geçtiğimiz iki gün

0: ve rutin sağlık kontrollerinden geçen sarı lacivertliler takım ve kondisyon antrenmanları için topuk yaylasına geçti.
1: İsmail Kartal! Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal!
0: Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda 30 oyuncu yer aldı. Yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf'un yanı sıra sözleşme imzalanan genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt kadroya dahil edildi. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da kampta bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Como'da tamamlayan Diego Carlos'un kendisine verilen sürede sağlık kontrolüne katılmadığı açıklandı. Brezilyalı savunmacı ile ilgili sürecin futbol direktörü Oğuz Çetin tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Diego Carlos belirtilen tarihte kampa katılmazsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar topuk yaylasında çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler ikinci etap için 5 Temmuz'da ise Avusturya'nın Linz şehrine hareket edecek.
2: Fenerbahçe 18 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Fenerbahçe geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Sarı lacivertliler Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen 2008 doğumlu Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcu geçen sezon İstanbul'a getirilmiş ancak o dönem 18 yaşından küçük olduğu için anlaşma resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe Amara Diouf'un çapraz bağ ameliyatını da yaptırmıştı. Daha sonra ülkesine dönen oyuncunun transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok talibi olan Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna duygularını anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok kulüp vardı ama ben buraya gelmek istiyordum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Herkesin hayali büyük takımda olmaktır. Sadio Mane tüm Senegal'deki oyuncuların olmak istediği kişi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti.
4: Ve inandırmamız gerekiyor.
2: Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen iki futbolcunun transferi için düğmeye bastı.
0: Vedat Muriç ve Amara Diouf takviyeleri yapan Fenerbahçe'de sırada stoper hamlesi var. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak. Listede geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Ümit Akdağ için Alanyaspor'un beklediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek gördüğü için farklı tercihlere yöneldi. Konyaspor Adil Demirbağ için yaklaşık 3 milyon euro civarında bir beklenti içerisinde. Sarı lacivertliler uygun maliyetinden sebeple Adil Demirbağ'a teklif yapmayı planlıyor. Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. 27 yaşındaki savunmacı başka kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampında yer alan Çağlar Söyüncü ve düzenli olarak forma giymek isteyen genç Yiğit Efe Demir'in durumuna göre de transferde gelişmeler yaşanabilir.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, en iyi kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
5: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam, gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişti olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
2: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Kamavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
0: Galatasaray Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. (Gülüyor) 23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 kez rakip füleleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
2: Galatasaray Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına Omar Marmuş'u kiralamak istiyor.
0: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak Sarı Kırmızılılar, Mısırlı Yıldız'ı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
2: Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'in transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.
3: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

0: Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'i de gündemine aldı. Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. Tarihinde ilk kez Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladığı ve bu nedenle Skov Olsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ta sol bek transferi için listeye yazılan isimse Monaco forması giyen Kasum Otara.
1: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Otara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Utara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
0: Trabzonspor, Watford forması giyen Avustralyalı kanat oyuncusu Nesuri İrankunda'yı gündemine aldı. Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo Mavililer, Dünya Kupası'nda milli takımımıza gol atan Avustralyalı Nesuri İrankunda'nın şartlarını araştırmaya başladı. Futbola Adelaide United altyapısında başlayan genç futbolcu ardından Bayern 2'ye transfer olmuştu. Bayern tarafından bir yıl Grasshopper'a kiralanan Avustralyalı futbolcu sezon bitiminde Watford'a satılmıştı. 1.75 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldız, sürati, atletizmi ve birebirde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İrankunda'nın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakalım. Sür manşette Dursun Özbek'ten transfer müjdesi haberini görüyoruz. Özbek taraftarı heyecanlandıracak mesajlar verdi. Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En başarılı takımı kurmayı hedefliyoruz. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Gene gerekeni yaparız dedi. Az önce de ekrana getirmiştik bu açıklamaları değerli izleyenler. Şimdi manşete doğru indiğimiz zaman hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den dikkat çeken transfer iddiaları görmek mümkün. Osimhen golcü önerdi. Aro Kodare ismini Galatasaray

0: cephesinde görüyoruz. Galatasaray'ın gol canavarı vatandaşının transfer edilmesini istedi diyor haber. İngiltere'de küme düşen Bolsun 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Tolu Arokodare'yi istediğine dair, Osimhen'in böyle bir öneri yaptığına dair bir haber. Hemen yanında Fener'e yeni forvet Nunez haberini görüyoruz. Fenerbahçe El Hilal kulübünden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcüyü listesine aldı demiş. Ancak önceliğin Girassi'deki pürüzleri gidermek olduğu da belirtiliyor haberin detayında. Milli takıma dair vedamız güzel olsun başlığını görüyoruz biraz daha alt kısımda. Avustralya ve Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız D grubu son maçında yarın Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak. 05'te başlayacak karşılaşmayı kazanarak veda etmek istiyoruz. Bunu bir prestij, bir itibar maçı olarak göreceğimiz kesin artık. Değerli izleyenler, ayrıntılara bakacağız. Anguissa Kartal'a, Yusuf Sarı Fırtına'ya başlıkları da yine Beşiktaş ve Trabzonspor'dan öne çıkan haberler diyebiliriz. Şimdi bir de Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasına bakalım. Burada da Aslan'da öncelik Can Uzun, yabancı kuralı masada. Fener'in sol beki Mauro Junior, Vlahovic Kartal oluyor. ABD karşısında prestij maçı gibi başlıklar öne çıkıyor diyebiliriz değerli izleyenler. Ayrıntılara göz atacağız. Bütün takımların gündem maddelerine dair dikkat çeken başlıklar var. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim. Golcü yola çıktı Turgut Doğan'ın haberi. Fenerbahçe'de Mason Greenwood defteri yeniden açıldı. Başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığı İngiliz forvetle Aziz Yıldırım yönetimi de sıkıştı. Fransız basınına göre Marsilya'ya 30 milyon euroluk teklif yapıldı. Arada fark var ancak pazarlıklar sürüyor denmiş. Fenerbahçe sahaya indi başlığını görüyoruz. Topuk yaylası kampı dün itibarıyla başladı Fenerbahçe'de değerli izleyenler. Yine İsmail Kartal'ın yardımcısı Dick Kite'dan mesaj var. Yeni tarih yazacağız kutu haberi de bugün Sabah gazetesinde öne çıkan haberler arasında. Ve şimdi devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Haydi çocuklar, bari vedamız güzel olsun. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahiplerinden ABD'nin karşısına çıkacak. Los Angeles'taki SoFi Stadında yarın Türkiye saatiyle 05'te oynanacak karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. Dün Montella'nın basın toplantısı vardı, birazdan ekrana getireceğiz. Yaptığı açıklamalar bu takım daha fazla saygıyı hak ediyor başlığıyla paylaşılmış. Koray Durkal'ın ABD analizi var yine bu sayfada. ABD rakibe göre oynuyor ve yanlış da inat etmiyor başlığıyla. Paraguay maçında rakibi önde karşıladı, Avustralya karşısında daha kontrollü oynadı şeklinde son maçımız öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dair dikkat çeken bir analiz bugün Hürriyet gazetesinde diyebiliriz. Bu arada sayfanın en altında hala içimiz acıyor başlığıyla TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamaları görüyoruz. Hala içimiz acıyor bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda. Özür diliyoruz ifadesini kullandı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Evet, Milliyet gazetesine de bakacağız şimdi. Yine milli takıma dair bir teselli ver başlığını görüyoruz. Dünya Kupası'nda D grubundaki Avustralya ve Paraguay maçını kaybederek erken havlu atan Türkiye, yarın sabaha karşı 05'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Beklentimiz, ümidimiz en azından bu maçı kazanarak turnuvayı teselliyle noktalamak. Hemen hemen milli takımla ilgili bütün başlıklarda bu detayı görüyoruz değerli izleyenler. Çünkü hakikaten sıfır puanla veya golsüz turnuvaya veda etmek bizim açımızdan fazlasıyla travmatik bir duruma dönüşebilir. Bunun olmasını istemiyoruz elbette. Dolayısıyla milli takımımıza başarılar dileyelim ve devam edelim. Az önce gazete haberlerinde paylaşmıştık. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda

0: çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum, Almanya'dakini hatırlıyorum. 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi yaptığım çalışmalarda adanmışlıkla çalışmama devam edeceğim. Çok kompakt ve bütünleşik, birleşik, yani ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş oyuncular. Ve Mert ve diğer oyuncular gerçekten grupta çok istisnai, grubu destekleyen pek çok oyuncumuz var. Koçu da, teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum. Ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazeteciler, çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımı olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimse seden tebrik beklemiyordum elbette, ama bu kadar böylesine bir iletişimde, negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye, şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
1: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futboldu. Hedef şu tabii ki, Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonra

0: sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak. Kolay olmayacak ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Mesela Fransa'da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
1: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik, çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar, inançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var, hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
2: FIFA Dünya Kupası'nda dün A, B ve C grubunda son maçlar oynandı değerli izleyenler ve bir üst tura yükselen ilk takımlar da belli oldu. Şimdi birlikte şöyle bir oluşan tabloya göz atalım. İlk olarak A grubuna bakacağız. Meksika, ev sahibi Meksika, Çekya'yı 3-0 ile geçti. Güney Afrika'da Güney Kore'yi tek golle mağlup etmeyi başardı ve bu sonuçların ardından Meksika ile Güney Afrika bir üst tur adlarını yazdırmayı başardı. Güney Kore en iyi üçüncülük için bütün grup maçlarının tamamlanmasını bekleyecek diyelim ve B grubuyla hemen devam edelim. B grubunda da İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bosna Hersek'te Katar'ı 3-1 ile geçti. 7 puanlı İsviçre ve 4 puanlı Kanada bir üst tura yükselen takımlar oldu. Bosna Hersek'in de 4 puanı bulunuyor değerli izleyenler. Çok yüksek ihtimalle en iyi üçüncülerden biri olacak Bosna Hersek. Ancak tüm grupların tamamlanması elbette beklenecek. Yine C grubuna da şöyle bir göz atalım. C grubunda da Brezilya İskoçya'yı 3-0 yendi. Fas da Haiti'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı. 7 puanlı Brezilya ve Fas bir üst tur adlarını yazdırdı. İskoçya'nın 3 puanı bulunuyor. Haiti zaten turnuvaya ilk veda eden takımda hatırlayacaksınız. A, B ve C gruplarında oynanan son maçların ardından durum böyle şekillendi. Bir de günün programına hemen göz atalım. Bugün hangi maçları izleyeceğiz? Evet, milli takımımızın son mücadelesi 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile dedik. Yine aynı grupta, D grubunda aynı saatte Paraguay ile Avustralya karşı karşıya gelecek. E grubunda da Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador, Almanya mücadeleleri saat 23'te oynanacak değerli izleyenler. Hemen devam edelim yine günün programına göz atmaya. F grubunda da 02'de oynanacak karşılaşmalar Japonya, İsveç ve Tunus, Hollanda şeklinde. Golsüz beraberlikle tamamlanan İngiltere-Gana maçında ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Jude Bellingham'ın sahadan ihraç edilmemesi tepkileri de beraberinde getirdi.
3: İngiltere'nin Gana ile 0-0 berabere kaldığı maçta Jude Bellingham'ın Jordan Ayew ile konuşurken ağzını kapatmasına kırmızı kart çıkmaması dünya basınında tartışmalara sebep oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Vinicius yasağı olarak ifade edilen kurala göre oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları özellikle ırkçı hareketlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılıyor. Bu kuralın amilli takımımızın Paraguay ile karşılaştığı mücadelede Miguel Almiron için uygulanıp bu maçta Jude Bellingham için yerine getirilmemesi haksızlık olarak nitelendirildi. Teknik direktör Carlos Queiroz başta olmak üzere Gana teknik ekibiyle maç içerisinde sık sık gerginlik yaşayan Bellingham'ın mücadeleden ihraç edilmemesine tek tepki Afrika temsilcisinden gelmedi. Paraguay Futbol Federasyonu'nun da konuyla ilgili eşitlik ilkesini baz alarak itiraz dilekçesi vereceği belirtildi. Paraguay'ın savunmasını turnuva öncesinde konuşan FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın sözlerine dayandırmayı hedefledi.

0: diye öğrenildi. Colina, oyuncular arkadaşlarıyla sohbet ederken ağızlarını kollarıyla ve formalarıyla kapatmaya devam edebilirler. Maç öncesinde, sırasında veya sonrasında sohbet etmek normaldir. Dolayısıyla eğer konuşma dostane bir konuşmaysa sorunsuz bir şekilde devam edebilirler. Tartışma gergin bir hal aldığında ağzı kapatmak potansiyel olarak çok yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir ve cezası kırmızı karttır ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan maçın oyuncusu seçilen Bellingham, maçın adamı ödülünü hak etmedim. Bunu Ganalı bir futbolcu kazanmalı dedi.
1: Dünya Kupası'nda büyük bir paradoks yaşanıyor değerli izleyenler. Yerkürenin üçte biri dev kupada sadece bir kez temsil edilebildi. Küçük olarak adlandırılan ülkeler ise şimdiye kadar sürpriz performanslar sergiledi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası futbolun gerçeklerinden birini bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarıyı belirleyen şey yalnızca nüfus çoğunluğu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi ülkelerin ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bazıları ise yine bu görkemli organizasyonda yer alamadı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Çin de yine Hindistan'a benzer şekilde bir nüfusa sahip. Endonezya ise 280 milyona yaklaşan nüfusuyla yerkürenin en kalabalık dördüncü ülkesi durumunda. Söz konusu bu üç ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 3 milyarı bulmasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde yer alamamaları göze çarpıyor. Dünya Kupalarına hiç katılamayan Hindistan'da kriket açık ara en popüler spor. Çin ise yıllardır büyük yatırımlar yapmasına rağmen istediği seviyeye ulaşamadı ve sadece 2002 Dünya Kupası'na katılabildi. Endonezya'da futbol popüler olmasına rağmen Dünya Kupası'na taşınabilecek noktaya gelemedi. Buna karşılık nüfusları yüz binlerle ifade edilen ülkelerse Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda iz bırakabiliyor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve elemelerde Kamerun'u geride bırakan Yeşil Burun Adaları, son yıllarda Avrupa liglerinde oynayan futbolcular sayesinde ciddi bir gelişim gösterdi. Nüfusu 200 binin bile altında olan Curaçao ise Hollanda futbol sistemiyle kurduğu bağ sayesinde uluslararası arenada rekabetçi bir takım haline geldi. Futbol tarihine bakıldığında benzer örnekler görmek mümkün. Şu anki nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2010'da yarı final başarısı gösterdi. 4 milyonluk Hırvatistan da 2018 yılında Dünya Kupası finali oynarken 2022'de 3. oldu. Modern futbolda başarı nüfustan çok altyapı yatırımı, organizasyon kalitesi, istikrar ve oyuncu gelişim sistemiyle doğrudan bağlantılı.
3: Futbolda nüfusla alakalı korelasyon kurmak çok mantıklı değil. Futbolun bir ülkede gelişebilmesi için ana faktörler var. Bunlardan bir tanesi kültür artı yatırımlar. Şimdi bunlar yoksa eğer nüfus ne kadar çok olursa olsun orada herhangi bir futbol başarısından söz etmek mümkün değil. İşte Hindistan bunlardan bir tanesi. Burada başka sporlar, kriket başta olmak üzere ön planda. İşte Çin baktığımız zaman basketbolun ön planda olduğu bir ülke. Yatırımlar düzeyinde bayağı futbolda sıkıntılılar. Orada bir kültür gelişmemiş durumda. Ama işte Dünya Kupası'nda görüyoruz çok sayıda ufak ülkenin başarıları var. Neden? Burada çünkü futbol kültürü çok yoğun. Yani çocuklar örnek veriyorum işte 5-6 yaşlarından itibaren futbolla yatıp kalkıyorlar. İşte Brezilya bunlardan bir tanesi. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden bir tanesi durumda. Dolayısıyla futbolda başarının oluşabilmesi için öncelikle dediğim gibi bir kültürün ve bu kültürün de yüzyıllardır aslında devam etmesi gerekiyor. Ve yatırımlar işte stattır, tesistir, altyapıdır. Bunlar olduğu takdirde evet orada bir futbol kültüründen bahsedebiliriz. Bunlar yoksa asla bahsedemeyiz.
2: Dünya Kupası'nı müzesine götüren 8 ülkenin yani Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İspanya ve İngiltere'nin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon. Bu devasa sayı bile tek başına Hindistan ya da Çin'in nüfusunun yarısına dahi ulaşmıyor. Kısacası Dünya Kupası bir kez daha gösteriyor ki futbolda kalabalık olmak değil, doğru sistemi kurmak ve işletmek fark oluşturuyor. Curaçao ve Yeşil Burun Adaları gibi bazen birkaç yüz bin nüfuslu bir ülke, milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerden çok daha büyük bir futbol hikayesi yazabiliyor.
1: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası performansları yıllardır devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo mu yoksa Lionel Messi mi? Aspor ekibi olarak sokağa çıktık ve taraftarlara sorduk.
4: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
6: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Kim? Ronaldo tabii ki de.
4: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
6: Messi abi.
4: Ronaldo or Messi?
7: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo tabii.
4: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo.
4: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo.
4: Amca Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
6: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
9: Messi benim ya.
4: Ronaldo mu Messi mi?
10: Ronaldo'cuyuz abi.
4: Ronaldo mu Messi?
8: Nerede valla? İcardi.
11: Aa, çok iyi.
4: Abi Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
12: Kanada.
4: Ronaldo mu Messi mi?
7: Ronaldo abi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
12: Messi.
4: Ronaldo mu Messi mi?
13: Ronaldo.
4: Abi Ronaldo mu Messi mi?
7: Nasıl?
4: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
7: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
13: Ronaldo.
4: Ronaldo mu Messi mi?
10: Messi abi.
4: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
7: Messi.
4: Messi.
10: Net Messi.
7: Messi.
4: 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
7: Messi bence.
4: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
7: Abi. Messi.
4: Beyler Messi mi? Messi mi? Ronaldo.
10: Messi abi tabii.
7: Messi abi.
4: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
13: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
7: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
4: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo.
4: Eyvallah. Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
7: Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu?
10: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu?
10: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
10: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu?
7: Ronaldo abi.
4: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
4: Tabii. Abi Messi mi Ronaldo mu?
10: Kesinlikle Ronaldo.
4: Ronaldo.
10: Ronaldo karıştı Ronaldo.
4: Messi or Ronaldo.
13: Ronaldo.
4: Messi or Ronaldo.
8: Ronaldo.
4: Merhabalar Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
8: Messi. Messi.
4: Gençler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
7: Messi. Messi,
10: Messi abi. Messi. Messi.
4: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi daha iyi?
7: Ronaldo.
4: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Abi Ronaldo.
4: Daha mı iyi?
6: Bana göre daha iyi abi.
4: Beyler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
7: Ronaldo.
10: Messi.
4: Abi öyle soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
4: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
7: Valla bilmiyorum ha, ikisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
4: Merhabalar, Messi mi Ronaldo?

0: Bu tek cümle.
1: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
2: Kolay gelsin.
3: Abi Messi mi Ronaldo mu?
0: Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo.
0: Messi o Ronaldo.
1: Messi.
3: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
5: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
7: Ben Ronaldo'cuyum abi.
8: Ronaldo abi. Ronaldo.
0: Ronaldo.
3: Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu?
9: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu?
10: Messi.
3: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
1: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Ronaldo tabii.
8: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi
10: Messi.
3: Daha iyi?
7: Not work.
0: Messi or Ronaldo?
7: Aa, Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
7: Messi.
8: Messi.
10: Ronaldo.
8: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Messi.
3: Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu tek cümle?
6: Messi.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Messi.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu tek cümle?
1: Messi. Ronaldo.
11: Efendim?
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
12: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Messi mi Ronaldo mu?
8: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu?
10: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu?
8: Messi.
3: Messi mi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
3: Messi mi Ronaldo mu?
8: Messi, Messi.
3: Messi mi Ronaldo mu?
13: Merhaba.
3: Messi o Ronaldo?
10: Ronaldo, of course.
7: Messi, Messi.
10: Ronaldo.
3: Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Messi, Messi daha iyi.
1: Ben bilmiyorum.
3: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo?
1: Ronaldo.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Ronaldo tabi.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Ronaldo abi.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Her zaman Messi de.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
6: Ronaldo.
3: Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Tek cümle. Hangisi daha iyi?
6: Messi.
3: Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
8: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo.
6: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
3: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Gol Ali Istanbul Beautiful.
3: Messi o Ronaldo.
7: Ronaldo.
3: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
14: Bu sene 100.sü koşulacak Gazi koşusu öncesi A-Spor ekibi olarak Veli Efendi Hipodromu'nda jokeylerle bir röportaj gerçekleştirdik. Birlikte izleyelim.

0: Türk atçılığın dev derbisi Gazi Koşusu bu sene 100.'si düzenlenecek. Gazi Koşusu'nda son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 28 Haziran Pazar günü saatler 17.10'u gösterdiğinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.
1: Yedi sene üst üste kazandık. 2-3 sene ara verdi. Geçen sene yine bize nasip oldu. 8 tane gazi kazandı. Çok güzel bir duygu. 100. yıl gazisi bizim için çok önemli. O gün burası bizim için bir bayramdır.
2: Son 100 metre. Kulta lider. Ortada Rasim King geliyor. Special Man geliyor. Kulta kazanıyor.
1: Yani herkesi bekleriz. Müthiş bir gün olacağına inanıyorum. Çok çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum. Şimdiden herkese bol şans, bütün atlarımızın ayağını düz basmasını diliyorum.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: internette bulacaksın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Spor Radyo. Bir reklam.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenler.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta, ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek en iyi kadroyu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
2: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe, geçen günde bir

0: konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişte olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray uzun zamandır listesinin ilk sırasında yer alan Eduardo Camavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
2: Galatasaray Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. ...23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
1: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki teknik direktör seçim sürecine dair yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
2: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
2: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı başladı değerli izleyenler. Brezilyalı stoper Diego Carlos ise kendisine verilen sürede sağlık kontrolüne katılmadı. Çok güçlü
2: bir şekilde girerek... Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı başladı. Geçtiğimiz iki günde rutin sağlık kontrollerinden geçen Sarı Lacivertliler takım ve kondisyon antrenmanları için topuk yaylasına geçti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertlilerin kamp kadrosunda 30 oyuncu yer aldı. Yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf'un yanı sıra sözleşme imzalanan genç oyuncular Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt kadroya dahil edildi. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da kampta bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Como'da tamamlayan Diego Carlos'un kendisine verilen sürede sağlık kontrolüne katılmadığı açıklandı. Brezilyalı savunmacı ile ilgili sürecin futbol direktörü Oğuz Çetin tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Diego Carlos belirtilen tarihte kampa katılmazsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar topuk yaylasında çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler ikinci etap için 5 Temmuz'da ise Avusturya'nın Linz şehrine hareket edecek.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve

Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış ve sayfanın en başında Fenerbahçe sezonu açtı başlıklı haberi görüyoruz. Sarı lacivertli takım 2026-27 sezonunu dün itibarıyla açtı. İsmail Kartal ve takımı Düzce'de topuk yaylası tesislerinde ilk antrenmanını yaptı ve sezon başı kampına başladı. Burada 2 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe. Ardından İstanbul'a dönerek 2 günlük izne çıkılacak ve 5 Temmuz'da da Avusturya kampı başlayacak. Avusturya kampında da 3 özel maça çıkacak. Sarı lacivertliler değerli izleyenler 5-16 Temmuz tarihleri arasında Admira Wacker, Şecin ve Lask Linz'le oynanacak hazırlık karşılaşmaları. Gözlerde tabii ki 21-22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçları için. Dirk Kuyt, İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak topuk yaylası kampında göreve başladı. Yine onunla ilgili de bir detay görüyoruz. Transfere baktığımızda Greenwood zirvesi bu sayfada öne çıkan haber. Seçim döneminde adı sıkça sarı lacivertli takımla anılan Mason Greenwood için temaslar hız kazandı. 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu ve Marsilya ile yapılan görüşmelerde olumlu adımların atıldığı söylenmiş. Bu arada Sofyan Amrabat'la ilgili bu aralar çok fazla haber çıkıyor değerli izleyenler. Son olarak Beşiktaş'ın bilgi aldığı söylenmişti. Bugün Fotomaç gazetesinde Yunan ekibi Olympiakos'un da Amrabat'a bir ilgisi olduğuna dair dikkat çeken bir kutu haber var. Az önce Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamaları izlemiştik. İletişim ansızın kesildi başlığıyla. Aykut Kocaman'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar burada da kendine yer buluyor diyelim ve devam edelim. Fanatik gazetesinin 3. sayfası Galatasaray'a ayrılmış. Yine az önce izlediğimiz Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in camiaya verdiği mesajlar tam sayfa halinde paylaşılıyor. Transferin en güzelini yapacağız. Yönetim olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Başkan Özbek, harcama limitleri açıklandı. Rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. En güzel transferler, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz diye konuştu. Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda üyelerden bazı yetki talepleri olacak Dursun Özbey'in. Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Aslantepe, Hasnun Galip, Florya, Riva, Büyükçekmece, sözleşmeler, hisseler, basketbol, mağazacılık ve aidatlar şeklinde 12 maddede Dursun Özbey'in yetki isteyeceği konular paylaşılmış. Tek yumruk olacağız ara başlığı yine dikkat çekiyor. Avrupa'da da kutlamalar yapıyoruz ama bir eksiklik hissettik. Avrupa'daki tüm dernekleri bir araya getirip tek yumruk olacağız açıklaması da yine dikkat çekiyor. Ayrıca bu sayfada küçük bir de transfer haberi var. Sayfanın en altında Aslan'ın transferdeki bir numarası belli. Önce Can şeklinde. Dünya Kupası'nın hemen ardından Galatasaray Can Uzun'u renklerine bağlamayı hedefliyor demiş haber. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Sabah gazetesinin 19. sayfasına geçeceğiz. Çağdaş Halıcı imzasıyla Can Uzun imzayı atacak başlığını görüyoruz. Galatasaray A milli takımın genç yıldızını renklerine bağlamaya artık çok yakın. Görüşmelerde kapıyı 60 milyon eurodan açan Eintracht Frankfurt indirime ikna oldu. Okan Buruk'un çok istediği 20 yaşındaki 10 numara 40 milyon euroya bitebilir diyor haber. Dursun Özbey'in en iyi transferleri yapacağız açıklaması da yine burada kendine yer bulmuş diyerek Hürriyet gazetesine geçelim. O rakamlar doğru yönetildiğimizin kanıtı. TFF'nin en yüksek harcama limitinin Galatasaray'a vermesini bu şekilde değerlendirdi Dursun Özbek. Aykut Kocaman'dan sitemkar sözler, Kartal'ı ben de medyadan öğrendim başlığıyla paylaşılmış. Milliyet gazetesinin 16. sayfasına baktığımız zaman yine Dursun Özbey'in açıklamalarını toplamları bizim kadar değil başlığıyla görüyoruz. Aykut Kocaman'ın açıklamalarını da ben de TV'den öğrendim şeklinde bugün Milliyet gazetesinden takip edebilirsiniz.
Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'ın gündemi.

Ile devam ediyoruz. Siyah beyazlılarda da transfer çalışmaları sürüyor. Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'in transferi için pazarlıklar devam ediyor. Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Trabzonspor, Watford forması giyen Avustralyalı kanat oyuncusu Nestori Irankunda'yı gündemine aldı. Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo Mavililer, Dünya Kupası'nda milli takımımıza gol atan Avustralyalı Nestori Irankunda'nın şartlarını araştırmaya başladı. Futbola Adelaide United altyapısında başlayan genç futbolcu ardından Bayern 2'ye transfer olmuştu. Bayern tarafından bir yıl Grasshopper'a kiralanan Avustralyalı futbolcu sezon bitiminde Watford'a satılmıştı. 1.75 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 42 resmi maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldız, sürati, atletizmi ve birebirde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Irankunda'nın kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine göz atalım birlikte. Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla başlayalım. Beşiktaş'a ayrılmış bir sayfa. Vlahovic'de sıcak gelişme başlığını görüyoruz. Kara Kartal'ın çok istediği Dušan Vlahović, Juve'nin 6 milyon euroluk maaş teklifini reddetti. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk önerisine sıcak bakan Sırp golcü, diğer teklifleri dinlemek için de süre istedi. Transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor denmiş. Hemen bu haberin altında orta sahada alternatif hazır başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar Ndidi'nin ayrılık ihtimali sonrası harekete geçti. Transfer listesinde yer alan Morten Frendrup için ilk temaslar kuruldu. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü Genoa ilk etapta 20 milyon euro bandında bir ücret talep etti diyor haber. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfası, savunmaya Nijerya Kulesi. Trabzonspor Macaristan ekibi Zalegerszeg'de forma giyen 1.95 boyundaki stoper Madouabouchoukwu, umarım doğru okumuşumdur, muhtemelen de doğru okuyamadım ama adı Victory, Victory diyelim, 19 yaşındaki savunmacıyı gündemine aldı diyor haber. Onun dışında olayı övgü yağmuru. Son olarak Tottenham'da görev yapan teknik direktör Thomas Frank, dönüşlerini, topu öne oynama şeklini ve hareketliliğini beğendim. Teknik olarak çok güçlüydü yorumunu yapmış. Yusuf Sarı bombası haberine de bakalım. Trabzonspor 27 yaşındaki sağ kanat için yeniden harekete geçiyor. 2019-22 yılları arasında bordo mavili formayı giyen Yusuf Sarı yeniden Karadeniz Devi'nin gündemine geldi. 1.68 boyundaki futbolcu sol kanat ve forvette de oynuyor denmiş. Bu arada Trabzonspor'un Samsunspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılıncı da listesine dahil ettiğine dair bir haber dikkat çekiyor. Sabah 19 sayfanın en altına gelelim. Stopere Krejci iddiası. Beşiktaş savunmaya takviye için adada çalışmalarını sürdürüyor denmiş. Wolverhampton forması giyen Çekyalı stoperin durumunun değerlendirildiği bahsediliyor.
Ayrıca bir de Pavlidis'e kanca başlığı yine Beşiktaş.

0: bölümünde dikkat çeken haberler arasında. Milliyet 16 sayfanın en altına geldiğimizde Kartal'dan sıkı pazarlık başlığını görüyoruz. Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kasum Otara, Zuriko Davitaşvili ve Dušan Vlahović için siyah beyazlar girişimlerine devam ediyor denmiş. Ve takvim 16 Kartal'a çek duvar haberini burada da görüyoruz değerli izleyenler. Bolsun 27 yaşındaki stoperinin peşinde denmiş Beşiktaş. Çekya milli takımının kaptanının istenildiğine dair bir haber. Kaleci arayışlarında da Nübel'de sona gelindiği belirtiliyor. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de böyleydi değerli izleyenler. Gelin şimdi A milli takımımıza geçelim. Dünya Kupası'nda son maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Yarın sabah 05'te Türkiye saatiyle ve bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
1: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum, Almanya'dakini hatırlıyorum. 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi yaptığım çalışmalarda adanmışlıkla çalışmama devam edeceğim. Çok kompakt ve bütünleşik, birleşik, yani ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş oyuncular. Ve Mert ve diğer oyuncular gerçekten grupta çok istisnai, grubu destekleyen pek çok oyuncumuz var. Koçu da, teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum. Ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazeteciler çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımlar olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimse seden tebrik beklemiyordum elbette ama bu kadar böylesine bir iletişimde, negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye. Şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
2: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda. Hedef şu tabii ki Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Mesela Fransa da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
1: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette, ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik, çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar, inançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var, hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
0: A milli takımın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız da açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Dünya Kupası'ndan elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi Kenan. Ayrıca ABD maçında Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini belirtti.
2: Her iki takımda da çok iyi takımlarla karşılaştık. Çok üzücü kaybetmiş olmamız. Ümit ediyoruz bundan sonra gururla çıkabileceğimiz bir üçüncü maç sonucu elde ederiz. Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi seyreden taraftarlara üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu hayal kırıklığıydı ama gelecekte de bundan sonraki turnuvalarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizi gururlandırabilmek için elbette yüksekte beklentiler. Bu defa başaramadık. Fakat dediğim gibi son maçımızda maçtan sonra gururla çıkabilmek için iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz. Ben sakatlandığım için başında çok zordu. Açık konuşmak gerekirse elimden gelenin en iyisini yaptım. %100 fiziksel olarak kendimi veremedim ama bu son maçta da hem takımım için hem ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarın bu taraftar kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray'dan da hatırlıyorum. Biz hazırlıklıyız böyle büyük taraftarlara. Çok da kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda bir numaradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. Ne yazık ki istatistikler kazanmıyor maçı. Netice itibariyle karşı takım gol attı, biz atamadık. Bir hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü, bütün takım açısından da üzücü ama

0: karşı karşıya kaldığımız iki takımda da bekte, ileride savunmada geri hattaydılar. Biz bunu geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hücumda daha kuvvetli olabilmek için bu üçüncü maçta ve eminim ki gol atabileceğiz. Evet, o benim kardeşim gibi. Hakikaten canını çok severim. Ama her zaman teknik direktöründür kararlar. Dolayısıyla ben de onun oynamasını isterim. Onu çok seviyorum ama dediğim gibi teknik direktörler alır. Patronudur netice itibariyle takımın. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamam.
1: Evet, haberleri paylaştık değerli izleyenler. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim ve Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri ağırlıklı olarak tabii ki milli takımımızı konuşalım. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Genelde olduğu gibi sana ve tüm izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün diliyoruz. Evet, artık son maçımız Dünya Kupası'nda ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri ile. Onlar açısından çok üzücü ama bir hazırlık maçı gibi olacak. Bizim açımızdansa bir prestij, bir itibar mücadelesi olacak. Golsüz, puansız eve dönmemek adına önemli bir karşılaşma. Böyle bir tabloyu, böyle bir senaryoyu elbette ki hiç beklemiyorduk ama günün sonunda önümüzdeki fotoğraf bu. Nasıl yorumlayalım Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi?
2: Ezgi, şimdi hem Montella'nın hem Kenan Yıldız'ın açıklamalarını dinledik. Bu açıklamalar için söyleyeceğim bir kere tek bir cümle var. Dünya sizin dalgalarla nasıl boğuştuğunuzla değil, gemiyi limana yanaştırıp yanaştırmadığınızla ilgilenir. Dolayısıyla bir kere gemiyi limana yanaştıramadık. Yani biz bu gruptan çıkamadık. Yani işte Dünya Kupası'na gittik. Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yer aldık. Tamam da yani bu bizim beklentilerimizin çok altında kalan bir durum. Dünya Kupası'na gitmek çok önemli ama biz orada ses getirecek bir iş yapmamız lazımdı. Kenan Yıldız'ın da önce kendisinin itiraf söylediği, sonra da olumsuz tablosunu söylediği bir iş var. Diyor ki işte şu kadar çok şut attık, bu kadar çok, ama sonra da diyor ki istatistikler her şeyi anlatmıyor. Tabii ki istatistiklerle olmuyor. Yani daha fazla topa sahip olmamız, daha çok şut çekmemiz, bunlar aslında belki istatistikler ama sonuç itibariyle bu istatistikler bizi mutlu etmedi. Oyuncuları da mutlu etmemiştir mutlaka, Montella'yı da. Ama şunu söyleyeceğim, geçmişe dönüp geçmişi yaşayarak devam eden bir Montella'dan bahsediyorum. İşte ben Avrupa Şampiyonası'na da götürdüm, Dünya Kupası'na da götürdüm. Tamam, teşekkür ederiz, götürdü. Ama yani bu ülke büyük bir mutsuzluk içerisinde futbola baktı. Yani dün görüşmeler yapıyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, işte bazı yerlere gidiyoruz, hep aynı cümleler kullanılıyor. Ya şu voleybolcuların yaptığını yapamıyor futbolcular, büyük yatırımlar yapılıyor, büyük paralar harcanıyor ama karşılığı bu mu diyor. Yani genel anlamda bir mutsuzluk hakim oldu. Yani bu mutsuzluğu bize yaşatanlar hala işte yani biz yapacak işimiz var, devam ediyoruz vesaire gibi cümlelerle bizi avutmasınlar. Evet, Kenan Yıldız özür dileriz diyor ama netice itibariyle hani bu olayın bir faturasının birilerine çıkması lazım. Gerçekten bu ülkeye bu mutsuzluğu yaşatanların faturasının birilerine çıkması lazım. Gördüğüm kadarıyla da kimse üstüne bir şey almıyor. Yani herhalde sanıyorum biz üstümüze alacağız herhalde. Biz yorumları doğru yapamadığımız için ülke futbolu Haiti ile beraber Dünya Kupası'ndan elenen ilk takımlardan biri oldu diyeceğiz. Herhalde biz kendi kendimize yapacağız. Hani ben bu konudaki sorumluluğu almama düşüncesini gerçekten de biraz garipsiyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Federasyondur, yönetimdir, Montella'dır, işte oyuncular, daha çok şu anda yıpratılan oyuncular net bir şekilde gözlemliyoruz. Oysa oyuncular bir lidere bağlı olarak çalışıyorlar, unutmamak lazım. O liderin verdiği direktifler doğrultusunda hareket ediyorlar. Her ne kadar işte efendim kendileri çıkarlar, oyuncu bazen tırnak içinde sazı eline alır cümlelerini kullansalar da Hani bu işin doğrusu ve gerçeği değil. Onu özellikle söylemem lazım. Yani mutsuz olduk bütün ülke olarak.

0: olarak biraz da kırıldık, biraz da onurumuz kırıldı futbol açısından söylüyorum. Bunu yaşatanların hiçbir şekilde bir sorumluluk üstüne almaması da dikkat çekici bir durum. Yani Kenan'ın özrü, zaman zaman futbolcuların özrü var ama sanki böyle hani öyle bir noktaya geldik ki yani sanki bu olayların sorumlusu başka insanlarmış gibi. Yani işte biz 24 yıl sonra oraya gittik, daha Avrupa Şampiyonası'na da gittik. Oyuncularım beni işte kamuoyu önünde desteklediler, istifa etmem vesaire gibi cümleler hani çok da fazla kabul edebileceğim cümleler değil. Onu özellikle söyleyeyim. Son maç senin de söylediğin gibi bir prestij maçı. Hani kazanırsak ne olur derseniz sadece Türkiye'nin futbol tarihine işte Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Amerika'da yapılan bir turnuvada yenmiştik diye bir not düşeceğiz. Başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Onu da özellikle söylemek lazım.
1: Peki şimdi aslında çok basit bir matematik. Yani bir şeyin değişmesi için kişinin önce kendinden rahatsızlık duyması lazım. Biz burada ne söylersek söyleyelim. Kendinde bir sıkıntı olduğunu, bir yanlış olduğunu bir insan keşfetmeden asla bir şeyi değiştiremiyor. Dolayısıyla Montella'nın verdiği istatistiklere, oranlara, rakamlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki Montella aslında ne oyuncularının ne de kendinin çok büyük bir yanlış yapmadığını düşünüyor. Dolayısıyla ilerisi için aslında şunu sormak istiyorum. Sadece Amerika özelinde değil, bundan sonraki süreçte aslında yanlış yapmadığını düşünen bir teknik direktör, bir yapılanma acaba nasıl kendini geliştirebilir ya da değiştirebilir? Belki biraz da bunu konuşmak lazım. Bilemiyorum.
0: Ezgi şöyle söylemek istiyorum ya da şöyle başlayayım istersen. Diyor ki aslında sürekli hata yapıyorum ben diyor. Yani
1: evet, bir taraftan da onu söylüyor.
0: Evet, kazandığım zaman beni eleştirmiyorsunuz. Oysa kazandığı zaman biz çok eleştirdik Montella'yı. Bak, santroforsuz oyun oynuyorsun dedik. A planıyla oynuyorsun, bir B planın yok dedik. Ve ben sadece ben söylemiyorum, yani bütün ülkenin futbolu düşünen esnafından düşünün, televizyonda yorumculuk yapanına kadar bir B planımız yok, bir santroforlu oyun yapıp bir B planı oluşturmamız lazım dedik. Kazanırken de söyledik bunları, yani o şöyle söylüyor, kazanırken de mükemmel değildim ama o zaman şimdi zaten espri şurada, eğer kazanırken ders alabiliyorsanız anlam ifade eder. Kaybederken ders aldığınızda iki türlü kırılganlık yaşıyorsunuz. Şimdi kazanırken biz bunları söyledik. Kerem, yani şimdi şöyle bir şey var. Hani insanın üzüldüğü nokta şu Ezgi. Yani Kerem'le başladın 1.90 ortalamalı oyuncuların, savunma oyuncularının arasına koydun. Tamam. Olabilir, insansın. Dedin ki ben buraya 4-6-0'la geldim, böyle devam edelim dersin. Ki biz de dedik ki yani kendi düşündüğü plana göre oyuncular seçti dedik. Ona da bir şey söylemedik. Ama bunu yaptıktan sonra ikinci maça yine aynı planla çıkıyor olman, yine Kerem'i santrofor oynatmak hem Kerem'i yok etmek hem milli takımı yok etmek anlamına geliyor. Şimdi sen ders almıyorsun o zaman. Yani ders almıyorsan yine aynı şeyleri yapacaksan. Yani biz hala çıkacağız. Yani şu önemli. Önümüzdeki senin de söylediğin gibi sonrasında ne yapacağımıza bakacağız ya. Biz hala yine Kerem'i santrofor oynatacaksak o zaman bir çözümsüzlüğün içerisine giriyoruz demektir. Ha şöyle söyleyeyim. Santrofor yok. Niye santrofor yok? Yani santrofor var bu ülkede. Umut Nayır da var, Bertu Yıldırım da var, Deniz Gül de var. Sen santroforlu oyun için bir plan kurdun mu? O yok aslında. Sorun o yok. Yani tabii ki santrofor mükemmel santrofor diye demeyebilirsin ama oyunun içerisinde zaman zaman kullandığın santroforların zaman zaman iş yaptığını da gördük biz. Yani zaman zaman dediğim hani sıkışınca 10 dakika 15 dakika ki nitekim Deniz Gül de öyle oldu. Onun için ben bunu kabul etmiyorum. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir konuda sıkıntıya girmek şu manaya gelir. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmek gibi bir durumla karşı karşıya. Ben hep aynısını yaptım ama kazandım. O yok, öyle bir şey yok. Ne futbolun doğasında var, ne yaşamın doğasında var. O bizim hocamız aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde etmeye çalıştı Amerika'daki Dünya Kupası'nda. Ve biz ülke olarak yani onurumuzun kırıldığını ben söyleyebilirim. Benim kırıldı yani. Benimki kırılmadı. Hiç umurumda değil diyen varsa söyleyecek bir şeyim yok. Yani elenen takımlara bak, elenen ülkelere bak. Yani burada mıyız biz? Yani böyle miyiz? Onu sorgulamak lazım. Ve dikkat ediyorum yani hani ben mükemmel değilim. Evet, mükemmel değilim. Zaten kazanırken de mükemmel değildim. O zaman da hatalar yaptım. O zaman büyük bir yanlışın içerisindeyiz. Hata yaptığın noktaları kapatabildin mi? Hayır. O zaman ciddi bir sıkıntımız var demektir. Yani şimdi siz bana Amerika'yı yendik derseniz, yendiğimizi kabul ettiğimizde hani ben mutlu mu olacağım? Olmayacağım yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Avrupa Şampiyonası'nda geldik belli bir noktaya kadar. Bak, sesimiz çıkmadı. Dedik ki tamam, çocuklar çok iyi oynadılar. Hoca evet kendi planına göre iyi de oynattı. Ama şimdi döndük Dünya Kupası'na. Bu oyun bizi tatmin etmez. Bu oyunla biz bir yere varamayız. Bak yine söylüyorum, bu oyunla tıkanırız. Zaten biz Kosova ve Romanya maçlarında da tıkandık. Ama farkına varmadı. Yani Montella bunun farkına varmadı. Biz yine tıkandık. Bizim oyunumuz Kuzey Makedonya maçındaki oyun. O maçtaki oyun bizim oyunumuz. Biz öyle oynamamız gerekiyor. Yani sonra bu ön alandaki oyuncuların performansları, işte sakatlıkları vesaire, bunlar bahane olarak karşımıza çıkacak durumlar değil. Ya bu ülkede futbol açısından oynayabilecek zenginlik var. Ya siz Can Uzun diye bir oyuncuyu kullanmadınız yani. Kullanmadınız ve bunu daha önce de yaptınız. Yani bugün yapmıyorsunuz. Daha önce de kullanmadınız. Yani dolayısıyla ben genel anlamda baktığımda en üzüldüğüm nokta hiç kimsenin sorumluluğu üzerine almaması. Yani sanki işte ne yapalım, başkanımız da Allah nasip etmedi diyor. Yani o zaman başkalarına nasip ediyor, bize etmiyor demek ki. Yani bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Yani sonuçta bir profesyonel iş yapılıyor. O profesyonel işi doğru yaparsanız sonuç alırsınız, yapamazsanız alamazsınız. Bu kadar basit. Doğru işleri yapmadık. Yani işin gerçeği, doğrusu bu. Söylüyorum, dünya futbolu değişiyor. Dört temel nokta var. Teknik kapasitenizi öne çıkartmanız için yapmanız gereken atletik performans, hız, fizik ve mücadele. Bunları yapamıyorsanız olmuyor. Hocamız da bu konuda sistemi çalıştırmak açısından hata yaptı. Hatalar zinciri oluşturdu. Hata yaptı demiyorum. İstifa etmek etmemek onun tabii ki kişisel tercihidir. Ama şunu söylemekte yarar var. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Tüm kulüplerimize de bu uyarıyı yapıyorum. Eğer yabancı hocalar tercihi yapıyorsanız 100 tane de bir tane suçu kabul edip ayrılır. Geri kalan 99 tanesi hiçbir şekilde profesyonelliklerinden ödün vermez. Onu unutmayın. Yani bu gerçek. O bizim çocuklara geçerlidir. Bizim çocuklara söylersin, alasmak der giderler. Yani bu, o böyle bir durum. O nedenle ben yani Montella'nın istifa edeceğini falan da düşünmüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Ancak eylemi yapacak olan onu yönetecek kişiler.
1: Peki bakalım Dünya Kupası dönüşünde neler yaşanacak, nasıl bir gündem olacak, artık birlikte takip edip göreceğiz. İsterseniz biraz da kulüplerden bahsedelim. Dün özellikle Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın bu teknik direktör seçim sürecinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalar elbette ki çok dikkat çekti. Çok fazla da detay vermediğini görüyoruz aslında. Yani bu görüşmeler neden kesildi, hangi konularda anlaşılamadı, bunlarla ilgili detay vermeyip sadece Oğuz Çetin'le 16 Haziran 23.58'de çok net de bir saat vererek iletişiminin aniden kesildiğini, bir daha o iletişimin kurulmadığını ve İsmail Kartal tercihini de kendisinin televizyondan öğrendiği detay aslında en önemli bölümü. Ve tabii ki yönetime de bir sitemi var Aykut Kocaman'ın. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ezgi, bu olayın yaşandığı 3 kişiyi de çok uzun süredir tanıyorum. Aziz Yıldırım'ı, Oğuz Çetin'i ve Aykut Kocaman'ı. Üçünü de çok uzun yıllardır tanıyorum. Yani futbolculuk dönemi, futbolcu başkan dönemi, yani yaşanan bütün süreçleri çok iyi hatırlıyorum. Şunu bir kere net bir şey söylemem gerekiyor. Aykut Kocaman'ın bir duruşu vardır, bir ilkesi vardır. Bunu herkes bilmesi gerekiyor. Yani ve bunu en iyi bilenlerden biri de Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım. O bunu gayet iyi bilir. İlkeleri, duruşu olan bir hoca olduğunu. Dolayısıyla işte o ilkeleriyle o duruşuna zarar verebilecek şeyler üzerine gittiğinizde Aykut Kocaman'ın ciddi manada bu olaya tepki göstereceğini bilir. Onun için de Aziz Yıldırım diyor

0: ki bana bu tür bir isim değil, da bana benim söylediklerimi yapabilecek bir isim lazım düşüncesinden hareket etmiş. Bunu anladık bir kere. İkincisi Oğuz Çetin. Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arasındaki o ünlü pas bağlantısının burada kesildiğini görüyorum. Ve zaten dikkat edersen Aykut Kocaman da diyor ki, yani Aziz Yıldırım bağlantısındaki olayı söyleyeyim. Teknik ekip konusundaki anlaşmazlık diyor. Yani siz önce Dick Kuyt'ı getireceksiniz, sonra teknik direktörü belirleyeceksiniz. Bu ilkeli bir duruş değil. Önce hocanızı getirirsiniz, hocayla da şu ismi de yanında görmek istiyoruz. Hocam senin için de uygun mu dersiniz? Bunu bir yere yazıyorum. Oğuz Çetin'in davranışını da çok olumlu bulmadığımı söylüyorum. Anlaşamayabilirsiniz. Bir gün önce anlaşabilirsiniz, bir saat önce anlaşırsınız. Ama bir saat sonra vazgeçersiniz, anlaşamayabilirsiniz. Ama Oğuz Çetin'in buna rağmen, yani bu bütün bu konuşmaların olumlu gittiği, iyi bir şekilde cereyan ettiği olaydan sonra belli ki Aziz Yıldırım'la iletişimi sonrasında Aykut Kocaman'ı devreden çıkarttığında, yani benim beklentim Aykut Kocaman'a bir telefon açmasıydı. Yani ben öyle düşünürdüm. Yani ben olsam öyle yapardım. İnsanlar anlaşamayabilirler. Bunu medeni bir şekilde ortaya koymaları lazım. Açarsınız Aykut Kocaman'a, dersiniz ki bizim tabii ki yöneten burayı başkan, başkanla oturduk, konuştuk ve bu noktada farklı bir karar alma noktasına geldik dersiniz ve ben bunun çok daha doğru bir iletişim olduğunu düşünüyorum. Burada Oğuz Çetin'in de iletişimde çok ciddi manada sınıfta kaldığını söylemem gerekiyor. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta, hani böyle bir cümle kurmak istemem ama İsmail Kartal daha munis, daha kabullenici bir hoca olduğu için ekip onun üzerine yoğunlaşmış. Hayırlı olsun. Zaten şöyle konuşmak lazım. Gerek İsmail Kartal'ın, gerek Aykut Kocaman'ın, gerek Oğuz Çetin'in, gerek Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeliliğinden kimsenin şüphe edeceği yok. Önemli olan yola nasıl çıkacağınız, hangisiyle çıkacağınız doğrultusuydu. Ama o manada baktığımızda Aziz Yıldırım daha kolay bir yöntemi seçti. Daha beraberce kolay hareket edebileceği, işte şöyle söyleyeyim, sözünün ve nazının geçeceği tercihi yaptı. Burada Oğuz Çetin aslında bir aracı sadece. Başka fazla bir özelliği şu anda olduğunu sanmıyorum.
1: Peki son bir dakikam yaklaşık. Topuk Yaylası kampı da başladı. Yeni sezon çalışmaları başladı. Artık bu tartışmalarda zannediyorum kapanmış olacak. Neler söylersiniz? Birkaç cümleyle tamamlayalım.
0: Tabii ki şimdi orada Diego Carlos konusu var.
1: Evet.
0: Onun çözümlenmesi gerekiyor. Amara Diouf ve Vedat Muriç'in kampa katılması bir anlamda işte ilk hazırlık. Bence biraz geç kaldı Fenerbahçe. Tabii bu seçimden kaynaklı bir durum, geç kaldı. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin ilk maçı oynamasına işte 27-28 gün kaldı. Bu gerçekten de çok hızlı bir kamp dönemi geçmesine neden olacak. Ama sonuçta Fenerbahçe sezonu açtı. Hayırlı olsun. Çünkü gerçekten zor bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak.
1: Peki, Haldun Domaç çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum bir kez daha size.
0: Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Ağırlıklı olarak milli takımımızı konuştuk ve bu saati şimdi tamamlayacağız. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Saffet İşler'le devam edeceğiz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen

0: hem pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Gillette Pro Glide.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bankam, Tombank, kartımı bil.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün, 25 Haziran 1923. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991, Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantaj?

0: avantajlı kira hesabı şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter

0: kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Saffet İşler'le birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hocam günaydın, hoş
1: günaydın,
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz valla, ne olsun, milli takımımızı işte son maçı yarın cuma günü kısmetse.
0: Evet, yarın sabah izleyeceğiz.
1: İnşallah yarın sabah. Güzel bir sonuç olur inşallah.
0: İnşallah öyle olur.
1: Herkesin yani şeyi yani biraz gazını almış olur inşallah kazanıp.
0: Evet, birazdan hocam detaylıca tabii Dünya Kupası bölümümüzde milli takımı da konuşuruz, değerlendiririz. Dün Montella'nın açıklamaları oldu, Kenan Yıldız'ın açıklamaları oldu. Onlar üzerinden de birazcık konuşuruz ama şimdi bir taraftan da malum transfer dönemi, kulüplerin de gündemleri artık yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlıyor diyebiliriz. Hala o alıştığımız yoğunluk yok dürüst olmak gerekirse. Ama tabii burada bir Dünya Kupası etkisinin de olduğunu söylemek lazım. Birçok kulüp şu anda Avrupa'da da aynı şekilde hem resmi olarak transfer sezonlarının açılmasını bekliyorlar, hem de tabii ki Dünya Kupası'nda sergilenecek performanslarla birlikte biraz daha transferin hareketlenmesi bekleniyor. Ama bütün takımlarla yavaş yavaş işte görüşmelerine başlıyor. Anlaşılan oyuncular var, getirilen oyuncular var. Şimdi isterseniz ilk olarak Fenerbahçe ile bir başlayalım. Fenerbahçe'de kamp dönemi de başladı. Topuk Yaylası kampı başladı. İsmail Kartal yönetiminde, Kayt'ın yardımcılığında. Tabii ki bu işbirliği nasıl şekillenecek önümüzdeki günlerde, bunu da merak ediyoruz. İlk transferde Vedat Muriç de yine zaten takıma katıldı. Şimdi diğer transferlerin yapılması bekleniyor. Gündemde bazı isimler var. İsterseniz buralardan böyle nasıl bir hazırlık dönemi, bu sene Fenerbahçe'den neler beklemek lazım? Buralardan bir başlayalım.
1: Ya ben şimdi Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanı adayı olması, hani karar veremedi, olmayacağım dedi, sonra olacağım dedi falan. En nihayetinde başkanlığı, adaylığını açıkladı ve başkan oldu. Şimdi Aziz Yıldırım, ben hani tanıdığım için söylüyorum, camiayı toparlayacak bir yapıya sahip bir insan. Ama tabii o kadar da çok çabuk sinirlenen, yani çabuk böyle kızan bir yapıya sahip. Şimdi bir kere...
0: Hocam biraz daha son dönemde ılımlı bir profil gördük sanki. Eski Aziz Yıldırım'dan biraz daha değişmiş gibi.
1: Biraz daha olgunlaştı herhalde. Yaş aldıkça insan olabilir, olgunlaşıyor. Ama burada Aykut Hoca'ya bir yanlış yapıldığını söyleyebilirim. Hmm. Özellikle Oğuz Çetin tarafından da bunu söyleyebilirim. Yani bunu Aykut Hoca'yla konuşup sonra İbre'nin İsmail Hoca'ya dönmesi... Camianın, ikisi de camianın oyuncusu, çocuğu. Yani burada kırılmaması gereken iki bir figür vardı. Ama maalesef bir taraf kırıldı, bir taraf mutlu oldu pozisyonda.
0: Onu ayrıca soracaktım ama madem siz değindiniz, doğrudan oradan başlayıp evet, sonra yeni sezon hazırlıklarına tamam, dönelim isterseniz. Şimdi Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalar tabii ki dünden bu yana konuşuluyor. Aslında çok da detay vermemiş hocam. Yani şunlarda anlaşamadık, bu konuları konuştuk olmadı gibi bir detay yok. Sadece Oğuz Çetin'le iletişiminin aniden kesilmesine vurgu yapan biraz sistemkar bir açıklama.
1: Ya Aykut Hoca yapılanları biliyor. Şimdi biz de dışarıdan bir nebze biliyoruz onları. Şimdi Aykut Hoca yardımcılarını kendi istiyor, kendi seçiyor. Hı hı. Burada Aziz Yıldırım'ın yapmak istediği eski futbolculardan, yabancı oyunculardan hani ayrılan işte Kayt gibi. Yani yanına yardımcı olarak onları almasını tavsiye ediyor. Ya başkan tavsiye edebilir tabii ki. Ha, başkanın bir tanesi söylediği bir tanesi, o da alınır yani. Aykut onu alırdı. Ama ben başka olayın başka şekli var diye düşünüyorum. Başka bir olay var. Çünkü Aykut Hoca Aziz Yıldırım'ın söyleyeceği bir oyuncuyu yanına yardımcı olarak alırdı.
0: Ben de tam onu aslında merak ediyordum bir teknik direktör gözüyle. Yani Aykut Kocaman için Dirk Kuyt gibi ki anlaşması

0: spor bir isme de benzemiyor açıkçası. Değil. Şampiyonlukta da son şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Yani prensiplerini çok mu çiğneyeceği bir isimdi Kites'la çalışmak?
1: O değil olay aslında. Yani onun dışında gelişen başka şeyler de var. Yani başka işte Oğuz Çetin'le alakalı. Yani kurulan bir orada üst bir yönetim olacak Aykut'un üstünde. Müdahale edecekler. Yani belki.
0: Ama onu da kabul ettiğini görüyoruz. Çünkü Oğuz Çetin'le 56 gün süren bir görüşmemiz, bir işbirliğimiz oldu da diyor bir taraftan.
1: Diyor ama şimdi biz olayların dışındayız. Nereden biliyoruz daha çok fazla Oğuz olayların içine müdahil oldu, transferde etkili olacak. Tabii ki transferde futbol aklı Oğuz Çetin'in de, Aykut Hoca'nın da, diğer eski futbolcuların da fikirlerini söylemesi kadar doğal bir şey yok. Zaten ben hep baştan beri söylüyorum. Hep bütün kulüplerin eski futbolcularına faydalanıp bir ekip kurup yanlış transfer yapılmaması adına. Çok doğru bir yol. Az Yıldırım'ın şu anda yaptığı. Ha, burada sadece yani yönetimsel anlamda Aykut Hoca'ya ne engellediler de bu kadar Aykut Hoca'yı bozdu? O bir soru işareti. Aykut Hoca'yı da geçenlerde aradım. Telefonda cevap vermiyor. Böyle bir durumda Aykut Hoca zaten çok fazla da kimseyle konuşmak istemiyor. Ama bir ya şey bir hata oluştu yani orada kesinlikle. Aykut Hoca'nın çünkü Fenerbahçe'ye olan bir bağlılığı var. Yani öteki oyuncuların olduğu gibi. Ama bu kadar kızacak, Aziz Yıldırım'ı kızdıracak veya Aziz Yıldırım'da Aykut Hoca'dan vazgeçecek ne oldu? Ben de onu çok net bilmiyorum.
0: Evet, yani ipleri koparan şeyin ne olduğuna dair Aykut Kocaman cephesinden bir açıklama yok.
1: Yok.
0: Diğer isimlerden de yok zaten.
1: Olayın hani kendi alanına müdahale edilmesini hep önüne koydular şimdi. Şu anda Aykut Hoca'nın önüne müdahale edilmesinden kaynaklı kabul etmediğini biliyoruz yani. Hem oyuncu yani hoca konusunda, yardımcı hocalar, transfer futbolcular konusunda böyle bir olay var yani işin içinde.
0: Ama netice itibariyle Aykut Kocaman da İsmail Kartal'a görevinde başarılar diliyor. Ben de kendisini tabii televizyondan ki, gördüm, açıklandığında öğrendim diyor. Ve olası bir başarı veya başarısızlıkta da esas pay sahibi olan da yönetimdir aslında.
1: Kesinlikle
0: diyor.
1: Sonuna kadar. Yani burada şu anda kamp dönemi başladı Fenerbahçe'de. Mutlaka hazırlıklarını yapacak, transferleri biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı zaten transferler de ha deyince bitmiyor yani. Bu anlamda Fenerbahçe'nin oynayacağı Avrupa Şampiyonası'nda mutlak surette başarı istiyor. Ya bunun için de iyi transfer yapılması lazım. Hı hı. Ve bilinçli transfer yapılması lazım. Yani aldığınız oyuncu mutlaka oynayıp katkı vermesi lazım.
0: Peki hocam, o zaman oradan devam edelim. Az önce söyledik, evet. Zaten Topuk Yaylası tesislerinde kampa başladı. Şimdi burada 2 Temmuz'a kadar çalışacak Fenerbahçe. Sonra Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da da 3 hazırlık maçı yapacağı bilgisi var. Sonra da 21-22 Temmuz tarihinde zaten Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme maçına çıkacak. Ve aslında merak edilen konu oraya kadar nasıl bir planlama yapılacak? Tabii kadroda düşünülmeyen isimler var. İsmail Kartal acaba belki gitmesi beklenen isimlerden birilerini yola devam etmesi yönünde bir rapor sunabilir mi yönetime? Bu merak konusu. Onun dışında Vedat Muriç dışında hangi hamleler yapılacak ve kaçı yetişecek kampa? Bu gibi konular merak ediliyor şu anda.
1: Ya şimdi geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin artık Avrupa'da başarılı olması gerekiyor. Ya bunun için de çok doğru transferlerin yapılması lazım. Şimdi Fenerbahçe'den gidecek oyuncu çok fazla var.
0: Evet.
1: Bu oyuncuları da elden çıkartmak çok kolay değil yani. Bu anlamda hani İsmail Hoca'nın da kalması gereken belki kendi tanıdığı Türk oyuncular da var. Hı hı. Burada mutlaka bir
0: yerli oyunculara çok şans veren bir teknik
1: şans
0: direktör.
1: Veren bir hoca doğrusunu da yapıyor. Kendi oyuncumuza sahip çıkmamız lazım. Yani biz burada milli takımı kurmak için oyuncu bulamıyoruz ondan sonra. Ama bizim Türk oyuncuların da ne varsa vermesi lazım. Yani bakıyorsunuz yeterli gelmiyor. Var olanı vermiyor. Yani bu anlamda İsmail Hoca şimdi hani şeyden başlayalım yani Cengiz'den başlayalım. Yani mesela onun İrfan Kahveci'den başlayalım. Yani bunlar eğer ki var olanı verirlerse o hani kanat bölgelerine alacaklar oyuncuya gerek kalmaz ama.
0: Yani Cengiz'den maalesef çok emin olamıyorum açıkçası. O biraz Cengiz'e bağlı ama İrfan

0: Sen Kahveci'den şimdiye kadar belki de en iyi verimi alan teknik direktör, evet, İsmail Kartal oldu.
1: Evet. Ya iletişimle alakalı. Yani bir oyuncu eğer hakikaten hocasına inanıyorsa o elinden gelen her şeyi yapar ve başarıya da ortak olur yani. Hı-hı. Ama bizim geldiğimiz noktada Avrupa hocalar çok bizim oyunculara rağbet göstermedi. Uzun zaman hepsi yedekti, sonradan oyun aldı, sonradan oynadı. Yani moral motivasyonu çok önemli. Yani başarı olmuyor ondan sonra da. Ondan sonra işte bakıyorsunuz Fenerbahçe'den milli takıma giden oyuncular milli takımda oynamıyor. Yani ne oluyor? Bu sefer kırılganlık yaşanıyor. Onun için Fenerbahçe'nin çok dikkatli ve doğru transfer yapması lazım. Bir de şimdi Dünya Kupası'nda oynanan, şimdi daha bir ay bir süre var Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlar var. Avrupa maçları.
0: Tabii hocam, o da
1: lazım.
0: Önemli.
1: Çok önemli.
0: Şimdi milli takımdan gelecek oyunculara çok özür dilerim. FIFA'nın tanıdığı bir 14 günlük izin hakkı var. Bu izin hakkının ne kadarını kullanacak bu oyuncular? Kampın hangi aşamasına dahil olabilecekler ve ne kadarlık bir hazırlıkla Avrupa maçına çıkabilecekler? Bu da ayrı bir soru işareti tabii.
1: Ben de teknik direktör olarak şunu söyleyeceğim. Bir futbolcunun mutlaka bu kadar sezondan sonra mutlaka bir 15 gün istirahate ihtiyacı var. Bu istirahatten sonra da oyuncu 15 gün çalışmadığı zaman bir ayda kendini toparlayamaz. Hmm. Çok kolay değil. Bir de hazırlık maçı oynaması mutlaka şart. Yani en az 4-5 maç oynaması lazım bu Avrupa Şampiyonası'na gidene kadar. Çünkü neden? Oyuncuların birbirine anlaşması, oyun sistemine anlaşması. Şimdi İsmail Hoca nasıl bir oyun sistemiyle oynayacak? Belirsiz. Neden? Çünkü geldiğinde öteki oyuncuların geçtiğimiz sezon kimle çalıştı? Hangi hocayla çalıştı? Todesco ile çalıştı. Ne oldu? Nasıl bir plan yaptı? Nasıl? Şimdi futbolcuyu değişime uğratıyorsunuz. Mutlaka başka türlü oynayacaksınız. Alışkanlıklar var, onlardan vazgeçeceksiniz. Ama yani profesyonel futbolcu bunları çabuk kavraması lazım. Yani mutlaka bunları çabuk kavuracak ama kavramasının dışında hazır olabilecek mi? Şimdi bir tane santrafor aldınız. Stoper ihtiyacınız var.
0: Evet.
1: Kanata ihtiyacınız var.
0: Kanada ihtiyaç var mı hocam?
1: Var bence. Çünkü şimdi bakın, kanatta oynayan Kerem var. Hı hı. Kerem'in randıman verme şansı hani ne kadar, nereye kadar hep soru işareti var. Çünkü sürekli moral motivasyonu bozuk bir Kerem var sağda.
0: Milli takımda da iyi bir turnuva geçirmedi.
1: Şimdi böyle bir durumda Fenerbahçe'nin mutlaka bir kanat, bir stoper olmazsa olmaz stoper mutlaka. Mesela ben sol bek deniyor. Sol beki ben Archie Brown'u kullanırım. İstediğim oyunu oynayacak şekilde söylerim, ona göre oynatırım. Çünkü Archie Brown sürekli atağa kalkan. Şimdi önde oynayan bir takım için Archie Brown gayet iyi bir sol bek. Archie Brown biraz defansif anlamda onu geliştirmesi lazım. Hı hı. O kadar. Yoksa Archie Brown ön tarafa çıkıp orta yapabilen, sürekli oyuna katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama oyun sistemin ona göre, yani takımın bir oyun sistemi olması lazım. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu hoca değiştirdiği için yani hangi oyun sistemiyle oynayacağı belli olmuyor yani.
0: Fenerbahçe üçlü savunmaya göre Archie Brown'u almıştı. Çünkü üçlü savunma yapan bir takımda Archie Brown gibi bir profile ihtiyaç var deniyordu. Sonra dörtlü savunmaya dönünce Archie Brown'un bu sefer defansif yönden çok zayıf olduğu görüşü de hakim olundu ve Archie Brown bir anda aslında gönderilmesi gereken oyuncu profiline
1: ama
0: dönüştü.
1: Ama bence yanlış. Çünkü Archie Brown'u defansif anlamda çalıştırırsanız, hani zaten ataklara giden bir oyuncu, özellikleri olan bir oyuncu, defansifte de alıştırdığınız zaman oynayacak yani. Profesyonel futbolcu sol bek mevkisinde oynuyorsa hem defansif anlamda hem ofansif anlamda görevini bilecek yani. Burada hocanın disiplini. Hoca diyecek ki sen oyuna her pozisyonda çıkmıyorsun. Defansif anlamda bize önce gol yemeyeceğiz. Sonra ataklara kalkacaksın. Pozisyon geldiğinde gideceksin. Ya bunları hoca halleder. Bunlarda bir problem yok. Bence Archie Brown yani sol bekte şey var. Neydi çocuğun adı sol bekte Fenerbahçe'de? Türk oyuncu.
0: Levent var. Mercan var.
1: Levent var. Archie Brown var ama hani Avrupa'da oynayacağı için bir nebze bir sol bek daha düşünülebilir belki ama öncelik bence stoper.
0: Evet, şu an hala Malangsar'dan bir yanıt beklendiğini biliyoruz. Onun evet. Dışında gündemde başka oyuncular da var. Bir taraftan yerli oyuncularla ilgili de girişimlerinin olduğunu konuşuyoruz. İşte yerli Adil oyuncu, Demirbağ
1: evet.
0: gibi.
1: Evet.
0: Bilemiyorum evet. Nasıl bir...
1: Ya stoper anlamında şimdi hakikaten bu şöyle söyleyeyim. Avrupa'ya karşı oynadığınız zaman hem çabuk hem hava topuna hakim olmanız lazım.

0: Özellikle Avrupa çok çabuk oyun oynuyor.
1: Hocam sadece Avrupa değil, Süper Lig'de de geçen sezon savunma hattı çok zorlandı Fenerbahçe'nin.
0: Ya Türkiye'de bir şekilde gidiyorsunuz.
1: İşte o.
0: Bir şekilde gidiyorsunuz ama Avrupa'da gidemiyorsunuz. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi defans arkasına atılan toplarda Dünya Kupası'nda gördük başımıza gelenleri. Onun için çabuk atletik oyuncuya ihtiyaç var stoper mevkisinde. Fenerbahçe'de bunu göz önüne alarak mutlaka iyi bir stoper bulacak. Çünkü gol yemeyecekse stoperin iyi olacak, defansın iyi olacak. Şimdi sağ bek alınsın mı? Sağ beke ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu. Ya bir tane de olsa iyi bir kanat oyuncusu ama ihtiyaç var. Nasılsa santrafor Nejat Muriç'i aldı, Vedat Muriç'i.
1: Bir santrafor daha alınacağını
0: bir
1: biliyoruz.
0: Bir santrafor daha alınacak ama orta sahaya ihtiyaç var mı? Bence orta sahaya zaten ihtiyaç yok. Orta saha gayet iyi şu anda. Yani burada Fenerbahçe'nin yapacağı iş iyi bir santrafor, iyi bir stoper. Ya sol bek alınsa da olur, alınmasa da olur bence.
1: Peki şimdi Galatasaray'da dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları oldu hocam. Transfer konusunda taraftara müjde verdi diyebiliriz aslında. Yine dikkat çeken transferler yapacaklarını söyledi. Özellikle harcama limitlerinin yüksekliğine dikkat çekti. Ve bu bizim başarımızdır dedi aslında, bu harcama limitlerine ulaşmış olmak. Şimdi harcama limitlerine de vurgu yapınca başkan, dolayısıyla yeniden o yıldız isimler gündeme geldi diyebiliriz. Şimdi Kamavinga için Real Madrid'le bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Dünya Kupası sonrası Can Uzun için artık tekliflerin biraz daha somutlaşacağı, hatta ilk açıklanan ismin belki Can Uzun olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın gündemini de şöyle biraz değerlendirirsek, bu isimler size ne ifade ediyor?
0: Şimdi Galatasaray tabii ki ihtiyacı olan mevkilere özellikle vurgu yapıyor. Yani burada Galatasaray'ın mutlak surette hakikaten orta sahaya mutlaka bir yenileme getirmesi lazım. Çünkü Torreira'nın artık Galatasaray'da şeyi doldurdu.
1: Vadesi doldu mu diyorsun?
0: Vadesi doldu. Bence orta sahayı mutlaka güncelleyip iyi bir oyuncu almak zorunda. Tabii bu da Can Uzun'un da 40 milyon eurolara düştüğünü, 60 milyondan 40 milyon eurolara düştüğü söyleniyor. Bu tabii önemli ama Galatasaray'ın önemli olan bir de stopere ihtiyacı var. Bence stoper mutlaka almalı.
1: Mevcut iki oyuncu devam etse dahi mi?
0: Kesinlikle.
1: Davinson Sanchez'in de Como tarafından istendiğine dair haberler geliyor ama Sanchez kalsa bile mutlaka bir stoper alınmalı diyorsun.
0: Yaşadığımız, yani Galatasaray'ın değil de milli takımda yaşanan olayları biliyoruz. Yani onun için stoper dediğiniz zaman hem atletik olacak hem çabuk olacak. Şimdi Abdülkerim tek başına yetmiyor. Çünkü Abdülkerim çok atletik değil yani. Defans arkasından atılan toplarda hep bunları yaşandı. Yani Galatasaray'ın Avrupa maçlarında da yaşandı. Şimdi milli takım maçlarında da yaşandı. Onun için Galatasaray'ın mutlaka olmazsa olmaz. Çünkü Avrupa'da başarı istiyorsak bir kere defansın çok sağlam olmalı. Orta sahan sağlam olmalı. Orta sahayla defansın iyi oldu mu? Önde nasıl pozisyon bulup, zaten Osimhen var. Yani gol bölgesinde etkili. Kanatlarda oynayan oyuncuları da iyi, gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Ya mutlaka ben hem orta saha hem defansta stopere oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii burada takımdan ayrılacaklar da
0: çok var. Yani
1: önemli hocam. Yani teklif alması muhtemel isimler, işte Sanchez'den bahsettik.
0: Evet.
1: Sara'dan bahsediyoruz. Dün mesela bazı muhabir arkadaşlarımızdan, gazetecilerden duyduğumuz kadarıyla Barış Alper'e de bir teklif gelirse Barış Alper'in de gidişine onay verilecek gibi bazı haberler vardı. Bilemiyorum tabii ki
0: teyze muhtaç
1: ama.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bir net şunu söyleyebilirim. Bizim Türk oyuncuların kötü olduğu zaman, şimdi Dünya Kupası'nda kötü oynayan bir Türk milli takımı oldu değil mi mesela?
1: Evet.
0: Şimdi bireysel baktığınız zaman Barış Alper verimli değildi. Kerem verimli değildi. Şimdi bizim Türk oyuncular çabuk kırılgan olduğu için Barış Alper mesela, ya ben bir an önce bir takıma gitsem falan gibi düşüncelere sahip oluyorlar. Çünkü niye? Türkiye'de baskı çok fazla.
1: Barış Alper'in de İngiltere'ye gitmek istediğine dair biraz
0: İşte orada savaşan bir oyuncu olduğu için oralarda hani hep aynı randımanda oynaması gerekiyor. Yoksa bir inişli çıkışlı oyunlarda oralarda çok başarılı olamazsınız. Barış Alper'in de mutlak surette kuvvetle oynadığı için, yani kuvvete dayalı oyun oynadığı için hep iyi olmak zorunda. Hep üst düzey olması lazım. Hep çok çalışması lazım. Yani bu Türkiye'de de böyle, Avrupa'da da, ama Türkiye'de kırılgan bir yapı var. Taraftardan dolayı çabuk etkileniyorlar. Basından çok fazla yazı var. Ne oluyor? Futbolcu kırılgan bir hale geliyor. Ertesi hafta da verimli olmuyor.
1: Vallahi İngiltere'de çok farklı.

0: Farklı değil, hatta İngiltere biraz daha böyle biliyorsunuz sarkastik bir yönle eleştiriyor, eleştirdiği zaman biraz daha böyle iğneleyen bir tarzı tabii var İngiliz basınının da. O yüzden Premier Lig'de oynamak da çok kolay değil,
1: çok kolay
0: hiç oyuncu
1: değil
0: için.
1: Ama işte burada şunu söyleyeyim.
0: Bizim tarzımız farklı, onların tarzı farklı ama yani yine serttir İngiliz medyası da.
1: Ya öyle tabii ama şunu söyleyeyim, yani Barış Alper'in oraya gözü alıp giderse her zaman kuvvetli olmak zorunda. Yani yatıp kalkıp kendine çok iyi bakacak. Başka şansı yok. Ha, Türkiye'de bir şekilde yürüyüp gidiyorsun. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da öyle bakmıyor olaya. Taraftar da bilinçli. Yönetim de bilinçli. Ona göre oynuyor yani. Barış Alper eğer ki kendine baktığı sürece, ben hep onu söyledim. Çünkü Barış Alper kuvvete dayalı oynuyor. Futbol o yani. Kuvvetsiz olduğu zaman Barış Alper sahada yürüyemez.
0: Ya peki hocam, bu İngiltere için yeterli mi ya, başka bir Avrupa
1: yetmez, bence
0: takımı
1: yetmez
0: için sadece fiziksel güce dayalı bir
1: yetmez. Oyun zekası çok önemli, çok kuvvetli olmak zorundasınız, oyun bilgi çok önemli. Ya kendini geliştiriyor Barış Alper'de. Evet. Yani mesela geçtiğimiz senelere göre Barış Alper şimdi daha farklı.
0: Tabii özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla çok dikkat,
1: çok dikkat çekti.
0: Milli takımda da benzer bir performans sergileseydi o zaman belki bambaşka bir tablodan bahsediyor olabilirdik
1: işte
0: şu anda
1: rakipler,
0: ama.
1: Milli takımda oynadığımız rakipler 9 kişiyle 8 kişiyle defans yapınca orada alan bulamadı yani. Bulamayınca da o yapacaklarını yapamadı.
0: Ama her zaman 9 kişiyle 8 kişiyle savunma yapan rakipler olacak hocam.
1: Olacak
0: yani
1: tabii,
0: işte ona göre de bir planlama yapmak gerekiyor. Yine aynı yere dönüp dolaşıp geliyoruz. Birazdan milli takımı konuşacağız. Şimdi buçukta Dünya Kupası gündemine geçeceğiz. Milli takımı konuşacağız. O nedenle kulüpleri tamamlayalım bu bölümde. Beşiktaş'la devam edelim isterseniz. Şimdi biraz önce Fenerbahçe'yi konuşurken hocam, istenmeyen yolların ayrılacağı pek çok oyuncu olacağını da söylemiştik ki onlardan birinin Amrabat olması bekleniyor. Şimdi birkaç gündür Beşiktaş'ın Amrabat için bilgi aldığına dair haberler geliyor ama bir taraftan Real Betis ve Yunanistan'la Olympiakos'un da Amrabat için devrede olduğu haberleri var. Onun dışında çok uzun zamandır ki taraftarı da çok heyecanlandıran bir isim, Vlahovic ismi, evet, gündemde. Onunla ilgili girişimler var. Orta sahaya yine adı geçen oyuncular var. Kaleci arayışlarının devam ettiğini biliyoruz ki Nübel ismi şu anda biraz daha öne çıktı denilebilir. Şöyle bir bu gündemdeki isimleri de Beşiktaş cephesinden yorumlayalım.
1: Valla işte milli, yani bu Dünya Kupası'ndan dolayı transferler Beşiktaş'ta da aynı şekilde gecikmeli şekilde devam ediyor. Beşiktaş'ın da bir an önce kampa girip yani ayın 27'sinde toplanıyor Beşiktaş'ta. Nevzat Demir testlerinde toplanacak. Ama bu şu gerçeği göz ardı edemeyiz. Transferlerin de bir an önce yapılması lazım. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Ligi maçları oynayacak Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: Yani burada kamp döneminin dışında gelecek oyuncuların da hazır olması lazım. Gelecek oyuncuların takıma uyum sağlaması lazım. Yani en az 5 taneyle şu anda, yani 5 veya 6 oyuncuyla transferde gündemde konuşulan oyuncular var. Ama bir de gidecek çok fazla oyuncu var.
0: Evet.
1: Yani 12-13 tane gidecek oyuncu var. Yani nasıl elden çıkacak bunlar? Yani nasıl gidecek? O da soru işareti yani şu anda. Daha hiçbirisi yani ben gidiyorum pozisyonu olmadı yani.
0: Peki hocam, yine sil baştan oluşacak bir yapı olacağı için Beşiktaş'ta. Bunu rakip belli olduğu zaman ben Önder Özen'e de sormuştum. Telefon bağlantısı yapmıştık kendisiyle. Midtjylland eşleşmesi belli olduktan sonra. Şimdi yaklaşık bir aylık bir süreç var. Henüz açıklanan bir transfer yok. Yolların ayrılmasının beklendiği çok fazla isim var. Şimdi bu hazırlık süreci ve henüz gerçekleşmeyen transferler, yani en iyi ihtimalle bir hafta sonra iki ismin açıklandığını düşünecek olursak.
1: Yeterli olmaz.
0: Yeterli olur mu? Olmaz. Nasıl, sahaya yansıması nasıl olur? Vincenzo Italiano bu oyuncularla nasıl bir planlama yapabilir?
1: Ben tek güvencem şu anda Italiano'nun çok iyi bir hoca olduğunu araştırıp gördük zaten yaptığı işleri de. Yani takıma katkı sağlayacak eldeki oyuncularla da hani bir şekilde sahaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ama Midtjylland çok zor bir takım. Yani mücadele gücü yüksek bir takım. Orada bizim Aral Şimşir oynuyor. Muhteşem bir oyuncu.
0: Evet.
1: Hatta Beşiktaş bir onu alması için de bir şey gelmişti, bir bilgi gelmişti ama maalesef o konuda da çok öne çıkan bir şey olmadı. Ama şunu söyleyeyim, yani Italiano eğer takım kurgusunda eski oyuncuları göz önüne alıp

0: yola çıkarsa takımı ona göre hazırlamak zorunda. Çünkü elde gerçek olan ne? Gerçek olan bir kadro var. Bir de kiralık gidenler var. O kiralık gidenleri asla kadroya koymazlar. İstemez yani. Hı hı. Çünkü zaten geçen sene burada oynamayan oyuncuyu ben bu sene nasıl oynatacağım diyecek. Çünkü takip etmemiş, görmemiş. Şu anda oynanan bu seneki lig maçlarını seyretmiştir. İhtiyaca göre oyuncu istiyor.
1: Amrabat için ne dersiniz hocam?
0: Valla ben Amrabat'ı bu saatten sonra yani takımda çok önemli olacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'de ne kadar başarılı oldu. Yani ben hani 5 yaşa uçuracak bir oyuncuya ihtiyacı var o bölgede. Onun için ben onu Amrabat değil diyorum yani. Bana göre kesinlikle hani illa o olsun derlerse başka oyuncularla kıyasladığınız zaman ben çok düşünmem yani.
1: Hocam yine bir teknik direktör gözüyle size sormak isterim. Hazırlık maçlarında oynadığınız takımların seviyesi ne kadar önemlidir?
0: Şöyle ilk önce daha zayıf rakiplerle oynamak lazım. Çünkü fiziksel olarak adale yapısını hazırlanması için zorlanmaması
1: tam
0: lazım.
1: Tam onu soracaktım. Çünkü şöyle bir hazırlık maç programına bakıyorum şimdi Beşiktaş'ın. 14 Temmuz'a kadar oynayacağı rakiplerinin hiçbirini ben daha önce duymadım. Şimdi 27 Haziran Cumartesi günü sezon açılacak. Ve 2 Temmuz'da ilk hazırlık maçı var. Glimut'la oynayacak. Sonra MTE 1904. Sonra Mattersburg, Vidze, Malzenice diye okunduğunu orada tahmin ediyorum. Bir tek en son 14 Temmuz'u Spartak Tırnava, o bildiğimiz hani işte bir
0: takım. Şimdi şöyle, o bölgedeki takımlarla oynayacak. Hı hı. Mecburen.
1: Slovakya kampı.
0: İskandinav takımları genelde. Yani onların hepsi hani Beşiktaş seviyesinden daha aşağıda diye evet düşünebilir ama şunu söyleyeceğim. Fiziksel olarak öyle olsa bile bizden daha iyiler. Şimdi bizim Türkiye'deki takımların biz İskandinav ülkelerine karşı her zaman zorlanmışızdır. Her zaman zor maçlar oynamışızdır. Ne hikmetse oranın havasından, suyundan, yüksek rakımdan dolayı onların hepsi temposu yüksek bizden. Kuvvetlidir yani. Ama şu andaki oynayacağı takımlar, hani Süper Lig takımları da var, ikinci lig takımları da var yani oynayacağı takım. O anlamda yani zayıf takımlarla başlayıp son maçında biraz daha Süper Lig'de oynayan bir takımla oynayacak. Ama o maçlar bile 4 maç yani. Ne kadar yeter derseniz yani hazırlık.
1: Yok 6 maç var hocam, 6 burada.
0: Maç. 6 maç.
1: Yabancı takımlarla oynanacak. Çok, Süper Lig'den kimle oynayacak bilmiyorum.
0: Ama 6 maç çok iyi. Yani 6 maçın olması çok iyi. Hı hı. Daha önce biliyorsunuz Solskjaer zamanında 3 maç oynayıp Shakhtar Donetsk maçına hazırlandı biliyorsunuz. O da tam kadroyu hazırlayamadı. Tam kadroyla oynamadı. Hep değişik oyuncularla oynadı. Şimdi burada bir sistem kuruyor. Italiano kendini kalkıp da bu şeye sokmaz yani, kaosun içinde kalmak istemez. Onun için de hem transferlerde hem de yapacağı işlerde başarılı olmak ister. Çünkü düzgün, doğru bir insan evet bence yapılan hoca transferi.
1: Peki şimdi son olarak hocam, bir de Trabzonspor hala Onana'dan yanıt bekliyor. Kaleci konusu netleşmedi. Alternatiflerini belirlediğini biliyoruz ama esas Trabzonspor cephesinde birkaç gündür siz de takip etmişsinizdir. Evet. Olay'ın muhteşem Dünya Kupası performansı sonrası Olay'ın alabileceği teklifler konuşuluyor biraz. Belli ki Trabzonspor'un kasasına ciddi bir para girecek. Ya, bu yaz transfer döneminde.
0: Trabzonspor'un transfer aklı bu işlere hazırlıklı. Çünkü niye? Aldığı genç oyuncuları bir iki sene oynatıp satmayı planlıyor ve doğru hareket yapıyor. Şimdi Fatih Tekke de hakikaten doğru transferler yaparak takıma iyi bir ivme kazandırdı. Oynayacağı Avrupa maçlarında da başarılı olacak. Yaptığı transferler, mesela şu andaki yaptığı transferler de gayet doğru transferler. Genç oyuncuyu tercih etmesi, takip etmeleri, yani sezon boyunca ben bildiğimi söyleyeyim, devamlı Avrupa'da maçları izliyorlar. Afrika'da maç izliyorlar.
1: Fatih Tekke çok fazla maç izliyor, çok oyuncu izliyor, bunu biliyoruz.
0: Kendi izlediği gibi bir de ekibi izliyor.
1: Scout ekibi de izliyor tabii.
0: Scout ekibi de izliyor, onun için de bu konuda başarılılar. Yani doğru, yani 17-18 yaşında oyuncular var. Gerçekten Avrupa'da, Afrika'da bunları takip etmek lazım. İşte büyük kulüpler bunları takip etmiyor. Bir Trabzon'un dışında bunları takip eden yok. Neden? Menajerler var, isim veriyorlar, isimlerle yola çıkıyor.

0: oluyor. Şimdi Italiano mesela Beşiktaş'a isim veriyor. Öyle yola çıkıyor. Şimdi Fatih Tekke en azından kendi bildiği doğrularla yürüyor. Çünkü ekibi, scout ekibiyle beraber iyi bir çalışma yapıyorlar. Ona şimdi olayın milli maçlarda olayın oynadığı oyun ve geldiği nokta çok önemli. Hakikaten teklif çok fazla var. Bakalım elde nasıl tutacaklar. Kaleci konusunda ben çok Trabzon'un zorlanacağını düşünmüyorum. İyi bir kaleci bulur Trabzon. Belki kenarda hazırdır bile. Kesinlikle o boşa çıkmaz yani.
1: Peki bakalım, bekleyip göreceğiz. Kulüp gündemlerine dair paylaşacağımız bugün itibariyle haberler ve değerlendirmeler bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Sabah Sporu'na Dünya Kupası köşesiyle devam ediyoruz. Evet, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor değerli izleyenler. Bizim içinse heyecan artık yarın itibarıyla tamamlanacak. Son oynayacağımız Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi bizim açımızdan bir prestij mücadelesi olacak. Bir formalite karşılaşmasına çıkacağız. Yarın sabah saat 05'te oynanacak mücadele. Şimdi elbette artılarla eksilerle çok fazla konuştuk, değerlendirdik. Artık son birkaç değerlendirmemizi yapacağız hocam. Ama öncesinde tabii ki teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu an hala sosyal medyada konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bir hatırlayalım Montella neler söylemiş, sonra üzerine devam edelim.
2: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum, Almanya'dakini hatırlıyorum. 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi yaptığım çalışmalarda adanmışlıkla çalışmama devam edeceğim. Çok kompakt ve bütünleşik, birleşik, yani ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş oyuncular ve Mert ve diğer oyuncular gerçekten grupta çok istisnai, grubu destekleyen pek çok oyuncumuz var. Koçu da, teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum. Ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazeteciler, çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımlar olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimse neden tebrik beklemiyordum elbette, ama bu kadar, böylesine bir iletişim

0: de negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye. Şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
1: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda. Hedef şu tabii ki Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz mesela. Fransa'da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
0: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette, ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik, çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar, inançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var, hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
2: Şimdi elbette ki hocam, yani iki şeyi birbirinden ayıralım. Şahıslara yönelik hakarete varan eleştiriler, çok sert cümleler, işi kişiselleştiren eleştiriler, bunların hiçbirini savunmak mümkün değil. Ama bir taraftan da ortada bir başarısızlık var. Bu ne Montella'nın Euro 2024'teki başarısını gölgeler, ne Uluslar Ligi'ndeki sergilediğimiz performansı gölgeler, ne burada gerçekten yakalanan istikrar, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme başarımızı gölgeler. Netice itibariyle şu iki karşılaşmayı sadece değerlendirdiğimizde yapılan yanlışları biraz konuşmak lazım. Burada Montella ile ilgili eleştirilmeye devam eden noktanın şu olduğunu görüyorum ben. Montella'nın evet hata yapıyoruz tabii ki demesi, ama bir taraftan da hala bu iki karşılaşmada işte atılan şut yüzdesine, toplu oynama oranına vurgu yapması ve aslında sanki milli takım iyi oynamış gibi bir savunmaya sahip olması. Ben en azından bu şekilde gözlemliyorum. Dolayısıyla Montella'nın yaptığı bu açıklamaları siz Amerika maçı öncesi nasıl yorumluyorsunuz?
3: Ya bir kere şunu şöyle değerlendirmek lazım. Bir kere milli takım gerçekten iyi bir kadro sahip. İyi bir kadroya sahip, ancak bazı alınmayan oyuncular var, olması gereken oyuncular var. Bunların hepsi zaten gündemde olan bir olaylar, konuşuldu. Ama şimdi iki tane maç oynayıp da hakikaten milli takıma

0: aşır futbol olmayan, ortada hiçbir şey olmayan bir ve maçın sonucunda da mağlup olan bir takımın savunması yok. Yani hocanın neyi savunduk? Yani verilere baktığınız zaman 65 tane şut atmışız iki maçta. 5 tanesi, 10 tanesi kaleye gitmiş. Diğerleri nerede? Ya bu verilere bakarak kesinlikle hani maçın galibiyeti veya mağlubiyetini analiz yapamazsınız. Bu takım futbol adına hiçbir şey oynamadı. Bu gerçeği kimse göz ardı edemez.
1: İşte bunu Montella fark etmeden kendini nasıl geliştirecek ve güncelleyecek acaba? Aslında herkesin hakkındaki soru bu şu anda.
0: Ya şimdi bir gerçek var. Şimdi defans yapan takıma karşı oynanacak oyun başkadır ve oyuncular başkadır. Normal oynayan bir takıma karşı da oynayacağınız oyun başkadır. Şimdi biz İspanya ile maç oynadık. O takıma karşı nasıl oynadık? İspanya nasıl oynadı? Defans yapmadı. Hep önde oynadı. Siz de ona göre. Şimdi artık futbol çok çabuk oynanan bir oyun. Biz hala onu aşamadık yani. Çabuk oyunu beceremiyoruz hala. Biz burada kimi kötüleyeceğiz? Bizim takımdaki oynayan oyuncular bir türlü maç atmosferine giremedi. Ya o milli maç, milli duygularla yaşanması gereken bir olay. Bunu yaşayamadı. Yani futbolcular bir sürü konsantre olamadılar. Ya bunun sebeplerini araştırmak lazım. Psikolojik olarak niye bu durumda bu takım? Yani bu kadar iyi oyunculara sahip bir takımın böyle olması çok doğru değil. Burada ben problem hocada bana göre. Çünkü hoca bunu yükü kaldıramadı diye düşünüyorum. Bu kadar iyi oyuncularla kurulu bir takım. Yani bir rakip takıma gol atamadık. İki tane rakip. İkisi de bizden baktığınızda oyuncu kalitesi olarak aşağıda. Ama baktığınız zaman maçın galipleri onlar. Şimdi taraftar veya sosyal medyada çok fazla kaos haline geldi. Gerek yok ki bunlara. Bu Türk milli takımı bizim takımımız. Ama bu yanlışları da kimse göz ardı etmesin. Ne milli takım hocası göz ardı edecek, ne federasyon göz ardı edecek. Hiç kimse bunları göz ardı edemez. Ortada oynanan bir gerçek var, sahada oynanıyor. Hiçbir şey vermedi. Milli takımda oynayan oyuncular bana göre hiçbir şey vermedi. Kalecisinden en öndeki oynayan oyuncuya kadar. Hocanın oyun seçimleri yanlış olduğu söylenir. Taktiksel olarak yanlış oynadığı söylenir. Evet, ben de bunlara doğru yanlış olduğunu söylüyorum. Ama bunlar için yani yapacağı gerçek bir takımı ortaya çıkarması gereken...
1: İşte hocam Montella. Bunları kabul etmesi gereken kişi sadece Montella.
0: Ama Montella...
1: Yani yanlış bir kadro çıkardığı, rakibe göre doğru analiz yapılmadığı... Evet. Yani bunları biz sabaha kadar da söylesek, Montella böyle düşünmediği sürece, yok ben doğru kadroyla çıktım, doğru oyunu oynadık, iyi de performans sergiledik dediği sürece... devamının nasıl geleceği soru işareti.
0: Kime göre iyi bir kadro çıkarmış? Kime
1: göre iyi?
0: Tamam, kendine göre iyi de maçın sonuçları ne olacak? Hayır, maçın sonuçları eğer iyi bitseydi Montella haklı olabilirdi. Maçın sonuçları kötü bittiği için Montella haklı değil. Montella istediği kadar konuşsun. Ya biz de futbolun içindeyiz. Herkes futbolun içinde. Bizim Türkiye'de yani taraftar zaten futbolu biliyor. Ama esas bilen bizim gibi teknik hocalar. Bunu değerlendirirken doğru değerlendiriyor, yanlış değerlendirmiyor. Montella kendine göre konuşuyor. Montella'nın hayatı burada gayet güzel. Her istediği oluyor. İyi de oyuncular var. Maçın sonucu kötü bitince Montella hala ben oyuncularım iyi maç oynadı diyebiliyorsa o zaman kusura bakmayacak yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu onu gözün yaşına bakmaz gönderir. Eğer bu konuşmaları İbrahim Hacı Osmanoğlu kabul ediyorsa söylenecek bir şey yok. Çünkü ortada gerçek var ya, bu gerçeği kimse göz ardı etmemeli yani. Yani bu takım çok iyi oynadı da 5 tane direkten döndü, 5 tane karşı karşıya gol kaçırdık. Böyle bir pozisyon yok ki. Böyle bir pozisyon üretemedik zaten. O Avustralya maçında 9 kişiyle defans yapan rakibe karşı 18'e giremedik ki. Yapılan ortaları da zaten onlar topladılar elma toprağı gibi ağaçtan. Ha, onun için yani burada gerçeği göz ardı ediyor. Yani Montella neye göre konuşuyor bu şekilde? Ben anlamış değilim bunu yani.
1: Bir de oyuncularımızın da bu kadar tabii kırılgan olmaması lazım.
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: Sert ve haddini aşan eleştirileri bir tarafa bırakıyorum. Onlar gerçekten hiç kabul edilebilir değil ama eleştiri bu işin her tarafında var. Bütün sporculara karşı yapılıyor. Dolayısıyla çok da etkileniyorsa belki bu kadar da fazla sosyal medyayla aşırı neşir olmamak lazım.

0: almak lazım.
1: O turnuva süresince en azından.
0: Aynen öyle. Çok doğru söylediniz. Bu kadar etkileniyorsa o sosyal medyaya bir kere bakmamak lazımdı. Yani şunu söyleyeceğim. Bir de bu şey çıktı öne. Yani reklamlar işte sosyal medyada futbolcuların sürekli önde olması. Ya biz maça mı gittik yoksa başka bir şeye mi gittik?
1: İşte onlar biraz karıştı hocam.
0: Yani burada,
1: bunlar tabii daha konuşulacak çok
0: tabii ki,
1: konu
0: burada,
1: var.
0: Burada şu gerçek var. Yani biz bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Bizim takımımız iyi oynamadı. İyi oyuncularımız var ama iyi oynamadı.
1: Peki. Şimdi hızlıca bir bu saati de tamamlamadan A, B ve C gruplarına bakalım. Zira hocam artık tablolar netleşmeye başladı. Son maçlar oynanmaya başladı dün gruplarda. A grubunda Meksika Çekya'yı 3-0'la geçti. Güney Afrika'da Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika ile Güney Afrika gruptan doğrudan çıktı. Güney Kore grup maçlarının bitmesini bekleyecek ama muhtemelen çıkar diyebiliriz. B grubuna hemen bakalım. B grubunda da İsviçre Kanada'yı 2-1 yendi. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi. İsviçre ile Kanada çıkıyor gruptan. Bosna Hersek de yine Kanada ile aynı puana sahip olduğu için çok yüksek ihtimalle Bosna Hersek de çıkacaktır. Ama tabii grup maçlarının bitmesini bekleyecek. C grubuna da bakalım hemen. Brezilya kötü başlamıştı. İskoçya 3-0'la geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. Fas da Haiti'yi 4-2 yendi. Yine 7 puanla iki takım da bir üst tura adlarını yazdırdı. 3 puanlı İskoçya'da 3. sırada. Hocam bugünün de programına bir bakalım. Öyle değerlendirelim isterseniz. D grubunda saat 05'te Türkiye, ABD, Paraguay, Avustralya maçları var. E grubunda 23'te Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Almanya. Bir de F grubuna bakalım. 02'de oynanacak Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda maçları. 2 dakikam var hocam. Heyecan devam ediyor. Buyurun hangi maçla ilgili? 1 dakikaymış pardon. Son birkaç cümlenizi alayım.
0: Valla yani biz tabii ki öyle veya böyle Amerika maçını kazanmak isteyeceğiz. İstiyoruz yani. En azından bizim Türk milletine bir hediye olsun bu yani. Ben bunu söylüyorum. Ama zaten diğer takımlar istediğini aldı. Zaten.
1: Şimdiye kadar izlediğiniz en iyi takım hangisi
0: Vallahi,
1: hocam?
0: Şöyle söyleyeyim. İngiltere, Fransa gerçekten müthiş oynuyorlar. O anlamda Hollanda da bunun içinde. Ben 3 takımı da aday görüyorum yani.
1: Favori görüyorsunuz.
0: Favori
1: peki.
0: Görüyorum.
1: Saffet İşler çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: yorumlarınız
0: ediyorum.
1: İçin. Güzel bir gün diliyorum size. İzleyicilerimize de aynı şekilde. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sporcuların olmak istediği kişi ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti.
2: Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen iki oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.
3: Vedat Muriç ve Amara Diouf takviyeleri yapan Fenerbahçe'de sırada stoper hamlesi var. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak. Listede geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Ümit Akdağ için Alanyaspor'un beklediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek gördüğü için farklı tercihlere yöneldi. Konyaspor Adil Demirbağ için yaklaşık 3 milyon euro civarında bir beklenti içerisinde. Sarı lacivertliler uygun maliyetinden sebeple Adil Demirbağ'a teklif yapmayı planlıyor. Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. 27 yaşındaki savunmacı başka kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampında yer alan Çağlar Söyüncü ve düzenli olarak forma giymek isteyen genç Yiğit Efe Demir'in durumuna göre de transferde gelişmeler yaşanabilir.
2: Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör seçimine dair yaşanan süreçle ilgili ilk açıklamasını yaptı.

0: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
1: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
0: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
1: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
2: Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı futbol takımının kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
3: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemiş de olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
2: Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için oyuncunun kulübü Real Madrid'le temasa geçti.
1: Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. ...23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun Beyazlılar'da göreve getirilen Jose Mourinho, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor. Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
2: Galatasaray, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması halinde Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u kiralık olarak kadrosuna katma niyetinde.
1: Galatasaray, Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak Sarı Kırmızılılar, Mısırlı Yıldız'ı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
2: Beşiktaş, Bayern Münih'te bonservisi yer alan Alexander Nübel'i kadrosuna katma niyetinde.
4: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih, Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Skovolsen'le ilgileniyor.
4: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Skovolsen'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. Tarihinde ilk kez Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladığı ve bu nedenle Skovolsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev

0: alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sol bek pozisyonuna takviye için Monakolu Utara düşünülüyor. Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Otara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Utara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
2: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler...

Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki milli takımımızı konuşacağız, Süper Lig'i konuşacağız. Transfer gelişmeleri var, onları sizlerle paylaşacağız. Gazete manşetleri olacak yine. Soru görüşlerinize yer vereceğimiz güzel bir program olacak. Umuyoruz ve diliyoruz tabii ki. Hemen şöyle gazete manşetleriyle başlayabiliriz. Gündemde tabii ki birçok transfer haberi var dedik ama aslında şöyle alınan sonuçlarla başlayalım. Dün akşam önemli maçlar vardı. Artık Dünya Kupası grup maçlarında üçüncü karşılaşmalar oynanıyor. Ve gerçekten çok güzel maçların olduğunu söyleyebiliriz. Dün Brezilya maçını ilk yarısını izleyebildim. Çünkü gece 1'de başladı bu karşılaşma. Zaten 2-0'dı. Sonrasında Bruno Guimarães'in asisti, Cunha'nın golüyle Brezilya 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Grubu lider tamamladı. Bir diğer karşılaşma ise Fas'la Haiti arasındaydı. Bu maçta çok ilginç enstantaneler sahne oldu. Çünkü Haiti öne geçti, Fas yakaladı. Haiti tekrar öne geçti, ardından yine yakaladı. Saibari ile Fas 2-2 idi. Sonunda galibiyet gollerini ikinci yarıda bulmayı başardı Fas. Rahimi ve Yassine'nin golleriyle 4-2 kazanmayı bildi ve gruptan çıktı Fas. Biliyorsunuz son Dünya Kupası'nda önemli işler yapmıştı. Turnuvaya damga vurmuştu Fas. Yarı finale kadar yükselmişti. Bakalım bu sene de bir şeyler yapabilecekler mi? Diğer taraftan Güney Afrika, Güney Kore mücadelesi benim adıma sürpriz bir skor. 1-0 kazandı Güney Afrika. Altın değerinde bir 3 puan elde etti. 4 puanla gruptan çıktı. Güney Kore ise şu an için 3. sırada. Onların da en iyi 3.'ler içerisinden çıkma ihtimali yüksek. Çekya-Meksika karşılaşması yani turnuvanın hayal kırıklığı olabilecek bir takım oldu Çekya. 3-0 yenildi Meksika'ya karşı ve turnuvaya veda etti.

Tabii ki yarın sabah 05'te ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Paraguay ile Avustralya karşılaşacak. Paraguay ile Avustralya berabere kaldığı takdirde zaten gruptan çıkıyorlar. Hatta yani bizim dışımızdaki takımlar gruptan büyük olasılıkla çıkacaklar. Ama en iyi üçüncülük kısmı burada değerli. O sebeple İki takım berabere kaldığı takdirde Avustralya ve Paraguay, bu iki takıma da 3 puanlarını biz verdik maalesef. Bu çok çok üzücü bir durum. Bizim hala puanımız yok. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile prestij maçına çıkacağız. Ardından ülkemiz

0: Evet, haberler demiştik. Haberleri hemen sizlerle şöyle bir paylaşalım. Como'nun hedefi İsmail Yüksek. İtalyanlar milli yıldız için yoğun uğraş veriyorlar, bir türlü peşini bırakmıyorlar. Como, büyük ilgi gösterdiği İsmail Yüksek için Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrası Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacak. Yönetim ve İsmail Kartalsa onu bırakmayacak. Şu an için net bir tavrı var Fenerbahçe'nin, ama tabii ki buradaki ödenebilecek bonservis bedeli daha kıymetli. Bunu da göreceğiz. Kartal'a çek duvar. Beşiktaş'ın Wolves'ın 27 yaşındaki stoperinin peşinde Beşiktaş. Siyah beyazlılar Krejci'yi transfer listesine ekledi. Başarılı futbolcunun Leeds United'da radarında olduğunu belirtmiş. Ayrıca Beşiktaş'ta Alexander Nübel için çalışmalar devam ediyor. Bir kaleci takviyesinde yapacak siyah beyazlılar ve Alexander Nübel Alman kaleci gündemde. Sabah gazetesi golcü yola çıktı başlığını kullanmış. Fenerbahçe'de Mason Greenwood defteri yeniden açıldı. Başkan adayı Hakan Safin'le anlaştığı İngiliz forvetle Aziz Yıldırım yönetimi de el sıkıştı. Fransız basınına göre Marsilya'ya 30 milyon euroluk teklif yapıldı. Arada fark var, ancak pazarlıklar sürüyor. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız tabii ki. Bugün stüdyo konuğumuz var. Aspor yorumcusu ve teknik direktör Saffet İşler bizlerle birlikte. Saffet Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsınız hocam? İyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz ama tabii milli takımın bu durumda olması bizleri üzdü tabii.
0: Kesinlikle. Bu yönden yani inanılmaz hayal kırıklığı içerisindeyim hocam. Dünya Kupası izleme motivasyonumu kaybettim, onu söyleyeyim yani.
1: Hepimiz...
0: Tabii ki maçları izliyorum ama artık yani Brezilya, Arjantin, İspanya, yani böyle büyük takımların maçlarını da daha çok izliyorum. Yani bilmiyorum, belki çok fazla maç var. Onun da etkisi var mı? 48 takımlı bir Dünya Kupası. Bundan sonra 32'ye düşecek ve asıl Dünya Kupası başlayacak gibi de bir durum var. Merakla bekliyoruz bu süreci. Tabii ki artık en azından şunu söylüyoruz. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek, ev sahibini yenerek ülkemize dönelim bari diyoruz.
1: O tabii ki hepimizin dileği bu. Ancak burada bir nokta koyacağımız bir şey var. Montella'nın bir türlü hala takımı biz çok iyi oynadık, İşte onu yaptık, bunu yaptık demesi çok...
0: Evet.
1: Ayıp, yakışmıyor. Çünkü neden yakışmıyor? Türkiye'de herkes futbolu biliyor. Herkes futbolun içinde. Taraftarlarımız dahil. Herkes futbolu biliyor. En azından bunları söylememek lazım. Yani biz iki maçta da kötü oynadık. Maçları kaybettik. Yani bunu söylemek erdemdir. Yani burada oyuncu kalitesi çok iyi olan bir kadromuz var. Ama bu kadroyu sahaya yansıtıp başarı olmayan bir teknik sorumlu var. Bunun çözümü federasyonda. Yani bu kadar net görünen bir şeye kimse göz ardı etmemeli diye düşünüyorum yani.
0: Ya hocam, zaten şu an için istifa durumu, yani bizim refleks alma hızımız biraz yavaş. Zaten o konuda bizim oyunumuz da yavaştı. Almamız gereken kararlar aynı şekilde çok hızlı olmalıydı. Hep yavaş ilerledik biz bu süreçte. Bu oyuna bile yansıdı yani. Oyunu işte kamp yerimizi seçmede yavaştık. Nasıl desem, şu anki süreçte Dünya Kupası'nda değilmişiz gibi hareket etmemiz, biraz böyle motivasyon konusunda büyük sıkıntılar yaşadık, yani bunu söylememiz gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Şimdi Arizona gibi bir yeri seçmeyebilirdik bir başta, en başında başlayacaksak. Hocam 6 takım, İspanya dahil bu arada, kamp yerini beğenmeyip
1: yerini değiştirdi.
0: Kendi parasıyla farklı bir spor tesisi ayarlayıp konum olarak, çünkü uçuşlar uzun yani, 3-4 saatlik bir eyaletlere yolculuk var.
1: Maçların oynanacağı yakın yeri tercih ettiler.
0: Aynen öyle. Hırvatistan, İspanya, bu takımlar tercih ediyorlar hocam. Ve daha rahat bir şekilde sonuçta. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Yani bir kere çok iyi antrenman yapmak, motivasyonu sağlamak da antrenmandan geçer bence ilk aşamada. Bunu sağladıktan sonra siz zaten %100 maça hazırız. Bundan sonra da elimizden geleni yaparız. Yani antrenman çok önemli bir yerdir. Yani bir de kendi ülkenizde değilsiniz, farklı bir ülkede uzun süre antrenman yapacaksınız.

0: alacaksınız. Bir tesiste konaklayacaksınız. Şimdi burada sınıfta kaldık. Sonrasında oyun anlamında büyük problemler yaşadık. Birlikte hareket etmeyi beceremedik. Halbuki bizim en başardığımız şeylerden bir tanesi, en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi budur. Bunu yapamadık. Diğer taraftansa bu kadar problemler oluşmuşken biz işte hani dedim ya, karar vermede yavaştık, oyunumuz yavaştı, birliktelik konusunda hep bir yavaşlılık var ya. Şimdi nereye geliyorum? Yine bir başka karar verme noktasında yavaş hareket ediyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmiş bir takımın teknik direktörünü Dünya Kupası'nda bir puan dahi alamamışken ilk iki maçta kovma konusunda da yavaş hareket ediyoruz.
1: Bir de rakiplerin hani
0: Montella'nın Amerika'ya yenildikten sonra kovulacağını ve yollarına ayrılacağını düşünüyorum ben artık. Kesin düşünüyorum.
1: Öyle olması gerekiyor.
0: Baskıya dayanamaz hocam.
1: Öyle
0: dayanamaz.
1: Olması gerekiyor. Dayanamaz. Çünkü neden? Yani. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki futbol severleri...
0: Ben bu konuşmaları çok iyi bilirim hocam. Lafını böldüm yani işte kulüp başkanını övmektir bu mesela. Kulüp yönetici, kulüp teknik direktörlüğünde. Burada federasyon başkanını överek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Yani ama, başkan benim yanımda demeye çalışıyor. Ama, ama günün sonunda o baskıyı kaldıramayacaklarını düşünüyorum ve Montella ile yollarının ayrılacağını düşünüyorum. Hakkı da budur. Hocam diyor ki ben bu zamana kadar iyi getirdim. Kesinlikle öyle. Şampiyonada iyi işler yaptı. Kesinlikle öyle. Ama altın bir jenerasyon olduğunu unutmayalım. İkincisi, Dünya Kupası'na götürdü ama bu altın jenerasyon elinizde bir 48 takımlı bir Dünya Kupası, 2 32 takımlı bir Dünya Kupası olsa götürebilir miydi?
1: Çok zor. Yani şimdi. Bir kere şunu söylemek lazım. Oyuncu kalitesi bir kere iyi olan bir kadroya sahibiz. Bu kadroyu oyuncu kalitesine göre istediği oyunu oynatamadı. Rakipleri iyi analiz edemedi. Bunları yapamayınca, tamam mı? Ortaya ne çıkıyor? Hocanın başarısızlığı ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi burada kimse bunu göz ardı edemez. Çünkü niye edemez biliyor musun? Bizim Türk insanı zaten herkes futbolu biliyor. Yani bu kadar hani yani bilmemez bir taraftar grubu değil. Bilmemez taraftarlar hani bunu kalkıp da eleştirmiyor. Bilerek eleştiriyor. Neden? Sen hala bir Montella diyorsun ki biz işte Avusturya maçında çok iyi oynadık ama olmadı. İşte kaç tane şut attık? Olmadı. Ya böyle bir söylem olmaz.
0: Evet.
1: Bunlar söylem değil. Biz eyleme geçmek zorundayız ve başarı istiyoruz. Bu takım da başarıyı gösterirdi ama sizin doğru düzgün bir oyun planınız yoksa, taktiksel anlamda rakibi iyi analiz etmediyseniz bu iş sonucu buraya kadar gelir. Onun için yani Montella'nın kendisi diyecek ki başkanım ben başaramadım. Ben müsaade istiyorum. İstifa edip ayrılmalı.
0: Bana demez öyle. Yani. Şu an için demez. Ama çünkü ne diyor ya, ben diyor buraya kadar getirdim takımı diyor işte turnuvaya çok büyük
1: buraya kadar
0: emek verdim.
1: Getirdi,
0: turnuvaya
1: getirdi. Hoca getirmedi.
0: İşte onu
1: niye getirmedi biliyor musun? Eğer hoca getirmiş olsaydı bu iki maçın taktiksel oyunu, oyuncu seçimleri doğru olurdu.
0: Evet.
1: Anladın mı? Tabii. Onun için ben o çocuk bizim futbolcuların yetenekleriyle, kalitesiyle geldi buralara kadar. Hiç kimse bunu göz ardı edemez. Ama geldiğimiz nokta Avustralya ve Paraguay.
0: Hocam maçı. Hangi teknik direktörün elinde Real Madrid'den, Juventus'tan, Inter'den,
1: Almanya'dan,
0: Galatasaray'dan, Almanya'dan önemli takımlarından oyuncu vardı da oynatma diye? Var mı böyle bir milli
1: tabii
0: takım?
1: Canım, sen değil ya, misin?
0: Böyle bir milli takım, böyle bir takım var mı mesela? Biz hiç böyle bir jenerasyona sahip olduk mu? Olmadık.
1: Hayır, olmadık.
0: Yani Türk hocaların kendi hatalarıyla ve yapmış oldukları bence büyük saçmalıklarla,
1: Yanlış seçimlerle
0: bu altın jenerasyonu çalıştırma fırsatını kaçırdıklarını düşünüyorum.
1: Bence de bu kadro
0: çok iyi isimler var ya.
1: Daha da var. Alınmayan ya, kadroya
0: kesinlikle.
1: Alınmayanlar.
0: Yani Nuri Şahin'i var. Bak bu takımı Nuri Şahin Vincenzo Montella'dan daha iyi çalıştırır. Okan Buruk daha iyi çalıştırır.
1: Arda
0: Turan çok daha iyi çalıştırır. Fatih Terim çok iyi çalıştırır.
1: Bunların içinde en iyi Arda Turan bu işi yapar.
0: Yapar. İleride çok yapacak hocam. Okan Buruk da yapacak şey. Aykut Kocaman her türlü yapar. Yapar hocam. Aykut Kocaman da yapar. O tecrübesiyle beraber yapar. Yani şimdi şunu söyleyeceğim hocam. Ya gerçekten çok ilginç.

0: Riva'da kamp yapılıyor. 5-6 gün sonra Miami'ye gidilecek. Yani işte Amerika'ya gidilecek. Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'yla Merih Demiral mesela transfer görüşmesi yapıyor, fotoğraf veriyor.
1: Ya onları ben
0: şöyle söyleyeceğim. Fatih Terim olsa mesela bunu yapabilirler miydi?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ben hani isim vermeden konuşmak daha doğru olur.
0: Ama yani Fatih Terim ya ben de şimdi kendim
1: başka
0: hocam,
1: bir hoca olsaydı.
0: Başka bir hoca aynı şekilde.
1: Acaba bunu çünkü kafasını karıştıracak pozisyonlara sokmamak lazım. Mental olarak futbolcuların kafasını dağıtmaması lazım. Yani rakibe odaklanmak lazım. Ama maalesef bizim oyunculara reklam çekimleri yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Yani hiç hoş olmayan görüntülerle sahaya çıkıldı.
0: Evet. Bu motivasyonu biz sağlayamadık hocam.
1: Sağlayamadık tabii yani. Burada
0: yani orada sanki bilmiyorum milli takımda böyle bir abi eksikliği vardı gibi geldi bana. Milli böyle bir toparlayacak edecek bir isim. Hakan Çalhanoğlu da bu baskının altında kaldı gibi geliyor bana.
1: Takım içinde sahada ağırlığını koyacak birileri olmalıydı. Bu takımı yönetmeliydi, yönetemediler. Yani yoksa biz Avustralya'dan aşağı takım mıyız?
0: Tabii ki.
1: Paraguay'dan aşağı takım mıyız?
0: Tabii ki.
1: Bizim oyuncularımız hepsinden kaliteli. Ama maalesef bunu sahaya yansıtacak birinci sırada hoca, ikinci sırada oyuncular.
0: Kesinlikle.
1: Verilen taktikler, yapılacak işler, rakibi iyi analiz etmek, bunların hepsi ayrı ayrı bir parçadır. Bunları birleştirdiğin zaman o zaman takım oyunu oynamış oluyorsun. İşte tabii bunların ki hiçbirini biz yapamadık. Ha şimdi de yani hocanın yapacağı iş istifa edip ayrılmalı.
0: Evet.
1: Dünya Amerika maçından sonra. Yani burada bu kadar kaldın, tamam ben işte ben getirdim. Ben getirdim lafları da çok şey değil. Tamam sen bu takımın başındasın ama iyi bir kadro var elinde. Bunu göz ardı edemezsin. Yani her şeyi kendine mal etmeyeceksin. Bir teknik direktörün futbolcular oynamazsa teknik direktör hiçbir şey değil. Al işte iki maçta oynamadı futbolcular. Teknik direktör ne oldu şimdi? Sıfıra indi. Doğru mu?
0: Doğru.
1: O zaman ben bunları buraya getirdim deme. Onun için yani bizim Türkiye'deki bazı şeylerin de değişmesi lazım. Bakış açılarının değişmesi lazım. Türkiye'de iyi oyuncular var. Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Bunların birleşmesiyle takımı haline getirecek iyi bir hocaya ihtiyaç var.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunun için de herkes çalışma yapacak. Aklı selim olan hocayı da bu takım başına getirecek yani. Doğrusu bu.
0: Değil mi hocam? Yani sonuçta futbol bu kadar seven bir ülke bunu hak etmiyor. Bu kadarını hak etmiyor diyorum. Benim kendi şahsi düşüncem bu hocam yani.
1: Kesinlikle hak etmiyor. Yani burada bu kadar emek verildi, bu kadar mücadele edildi, bir noktaya getirildi. Buradan yani bunu getiren oyuncularımız. Yani bu oyuncular gene ayağa kaldırır. Yeter ki toparlayıcı başında bir teknik direktör olsun. Ya ben burada kimi istiyorum daha çok? Arda Turan'ı istiyorum. Arda bu işi hakikaten iyi yapacağına inanıyorum. Arda çünkü heyecanlı, oyunu iyi görüyor.
0: Evet.
1: Bulunduğu takımda Shakhtar Donetsk'te de güzel şeyler yaptı. Ha, yani çok tecrübesiz konusu olur, laf olur ama ben katılmıyorum kimseye. Hiç tecrübe eksikliği falan yaşatmaz. En azından doğru oyuncularla, doğru taktiklerle oynar. Şimdi Shakhtar Donetsk çok üst düzey bir takım mıydı? Aldı onu taşıdı, gayet güzel yerlere getirdi.
0: Değil mi?
1: Ve zor şartlarda.
0: Kesinlikle hocam, yani bu kısım bence de çok çok kritik, çok önemli. Artık bu süreç nasıl ilerleyecek, devam edecek, bunu bize zaten zaman gösterecek. Aynen öyle. Zaman gösterecek. Artık bundan sonrasına da bir değerlendirecek olan federasyondur tabii ki. Hocam şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Tamam.
0: Aranın ardından programımıza devam edeceğiz. Ayrıca bugün Damian Popov'un da Do It All Again şarkısını çalacağız.
1: Oo, süper.
0: Ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: again. Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı biraz değerlendirdik, konuştuk. Şimdi ise biraz transfere doğru yöneleceğiz. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Saffet Hocam'a da soracağım. Hocam, şu an için bir kaleci arayışı var. Gündemde ise Alman kaleci Alexander Nübel ismi gündemde. Nübel'in de kariyerini sizlerle paylaşabilirim. Oyuncu 29 yaşında. Bence Beşiktaş için tam uygun bir profil gibi geliyor bana. Stuttgart'ın oyuncusu. Ama Stuttgart gibi bir takımdan o oyuncuyu çekip almakta güç. Böyle bir durum da var. Nokta atışı bir takviye yapabilir böylelikle Beşiktaş ama iyi de para harcaması gerekiyor gibi. Artık farklı planlaması olur mu bilmiyorum. Şu an için oyuncunun sözleşmesi Bayern Münih'miş. Onu da düzeltelim.
2: Şöyle, Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Kesinlikle %100 kaleciye ihtiyacı var. Şimdi Ersin'in şu anda hani kulüpte kalması anlamında değil de arayışlar içinde olduğu kesin Ersin'in de. Çünkü taraftardan bir türlü desteği görmüyor. Yani yeteri kadar destek görmüyor. Ve bir türlü Beşiktaş kulübünde taraftara karşı Ersin kendini kabul ettiremedi diye düşünüyorum. Yoksa Ersin iyi çocuk. Yani kaleciliği de her zaman Beşiktaş takımına hizmet etmiş düzgün bir kardeşimiz. Ama öyle veya böyle Beşiktaş'ın kaleci almak zorunda olduğu kesin. Ama burada tabii rakamlar çok önemli. Yüksek rakamlarla şu anda transfer bedelleri çok yüksek.
1: Evet.
2: Ama bizim yurt dışından yapacağımız transferlerde genel olarak hepsi yüksek zaten. İşte stoper alacaksınız, orta sahaya bir oyuncu alacaksınız. Yani forvete kanat oyuncuları alınacak. Çünkü İtalyano yani boşuna gelmez. İyi bir kadro kurmak istiyor.
1: Tabii ki.
2: Ve çok iyi bir hoca olduğunu evet hepimiz biliyoruz. Burada da yapılacak transferlerle bunu sonlandırmak istiyor. Onun için de yapılacak transferleri çok inceleyip sık dokunuyor şu anda. Yani öyle herkes bir yerden bir oyuncu getirsin pozisyonu değil şu anda. Şu anda İtalyano'nun kesinlikle haberi olmadan transfer zaten yapılmıyor. Ortak noktada buluşulup konuşuluyor. Zaten Önder Özen, Gökhan Keskin bütün çalışmalarını en iyi şekilde yapıyorlar zaten şu anda. Gökhan Hoca'ya da Önder Özen'e de buradan selamlar olsun. Yanlış bir transfer yapacaklarını düşünmüyorum. Takıma katkı sağlayacak ve hakikaten takımı yukarıya taşıyacak oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bunun için de bütün çalışmaları ona göre yapılıyor. Yani çok inceleyip sık dokunuyor.
1: Evet hocam, Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da Mauro Icardi'nin gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Diğer taraftansa Can Uzun ismi gündeme geliyor. Galatasaray için çok kritik bir transfer olacağını düşünüyorum ben Avrupa'daki başarısı adına, ama şu an Frankfurt'un beklentisi 60 milyon euro.
2: 40'a indiler. 40 milyon euroya indiler. Bir pazarlıklar oldu. Can Uzun evet yani Galatasaray'ın mutlak surette orta sahaya oyuncu alması gerekiyor. Çünkü Torreira'nın artık bana göre limitini doldurdu. Çünkü Torreira artık çok yıprandı bir de yani. İnanılmaz.
1: Evet.
2: Tek başına 4 senedir takımı sırtlayıp buralara gelmiş durumda. Yani mutlaka orta sahayı güçlendirmek zorunda. Bir tane Galatasaray'ın olmazsa olmaz stoper almak zorunda. Yani bir tane santrafor almak zorunda. Yani bu kadroda Galatasaray'ın alacağı 4 tane oyuncu var. Fazla oyuncu almayacak. Ama tabii Galatasaray Avrupa'da oynayacağı için mutlak surette iyi oyuncular almak zorunda. İyi oyuncuların da rakamları 40-50 milyondan başlıyor.
1: Doğru.
2: Yani bu anlamda tabii zor bir dönem. Ama Dursun Özbek açıklama yapıyor. Yani burada sıkıntı yok diyor. Transferleri yapacağız diyor. İnşallah hayırlı olur. Çünkü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iyi yerlerde olması lazım. Bizim takımlarımızın hepsinin iyi yerde olması lazım. Fenerbahçe'de, işte Beşiktaş'ta, Konya'da, yani Trabzon'da hepsi iyi yerlerde olması lazım. Biz çünkü artık çağ atlamamız lazım. Futbolda bilerek ve doğru sistemle oynamak lazım. İşte görüyorsunuz yaptığımız olay Amerika'da yapılan turnuvada Dünya Kupası'nda yani iki tane hiç hedefte olmayan takımlara mağlup olduk yani. Onun için Çok dikkatli olmamız lazım. Avrupa Şampiyonası'na gidecek kulüplerimizin de burada başarılı olması lazım. Doğru bir şekilde.
1: Tabii hocam, yani her sene damga vuran transferler oluyor.
2: Mutlaka.
1: Bu sene yine bekliyor musunuz böyle bir transfer? Yıldız transferi bekliyor musunuz? Özel uçaklar kalkar mı hocam?
2: Yani ben artık ona da karşıyım yani. Biz yani hani artık 3. dünya ülkesi değiliz. Yani biz özel uçaklarla oyuncuları getir, 3 gün eğlence yap, şu bu. Yani bunlardan vazgeçmek lazım. Biz futbolcuya para veriyor muyuz? Veriyoruz. Bedava gelmiyor bu oyuncular. Yani vergisine kadar ödeniyorsa bırakın doğru düzgün gelsin, herkesi bu kadar şımartmaya gerek yok. Avrupa'da böyle bir transfer şekli de yok. Ya biz bunu neden bu şekle getirdik anlamış değilim. Yani futbolcu gelir, taraftar zaten karşılamasını yapıyor. Yani hakkını veriyor. Ama maalesef bizim hani taraftarı böyle heyecanlandıracak illa bunları mı yapmak lazım? Yani hani 3 gün 3 gece düğün yapar gibi oyuncu transferinden sonra bunları yaşatıyoruz. Evet. Bence bunlara gerek yok. Avrupa nasıl yapıyorsa biz de

0: Öyle yapalım arkadaşlar. Sonra kötü oldu mu sonuç? Ondan sonra bunun tersine dönüyor.
1: Tabii. Doğru hocam. Bakalım transfer dönemi hareketli geçecek tabii ki. 22 Haziran'da transfer döneminin, yaz transfer döneminin başladığını buradan hatırlatmış olalım. Önemli bir transfer dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyonluk için önemli bir kadro kuracak. Galatasaray Avrupa başarısı için, Beşiktaş şampiyonluk potasında olmak için, Trabzonspor şampiyon olmak için önemli bir çalışma içerisinde. Bakalım yine heyecanlı bir sezonun bizleri bekleyeceğini şimdiden hissediyorum yani.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da
0: kesinlikle
1: söylemiş olayım. Hocam değerli görüşlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.

0: Otoekspertiz.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: dair Divan Kurulu toplantısında yapmış olduğu açıklamalar var. Önemli kesitleri ekrana taşıyalım. Sonrasında Galatasaray'ın durumunu değerlendirerek bir başlangıç yaparız.
1: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu Basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişti olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in sadece transferi değil kulübün işleyişine dair de yapmış olduğu bazı değerlendirmeler var. Harcama limitleri maaş, vergi ve bonservis ücretlerini gösteriyor. Hatırlatması da yaptı. Limitler açısından Galatasaray'ın bir problemi olmadığının da altını çizdi. Seyit Ateş de aslında bir başlangıç yapabiliriz. Nasıl gördünüz başkanın açıklamalarını? Sadece futboldan bahsetmedi ama taraftar tabii genel ki yapıdan, futbola evet. dair evet. söylemleri ya, daha fazla önemsiyor.
2: Sayın Başkan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü Türk taraftarının hep hafızasında harcama limiti dediğinde 9 milyar transfer yapacağız şeklinde bir algı vardı. Başkan onu da açıkladı. Yani yıllık bütçe, futbolcu maaşları, giderler mi derler.
0: Her şey dahil.
2: Tabii Galatasaray'a genel var tamamı. Galatasaray avantajlı yani. Galatasaray niye avantajlı? Başarının olduğu yerde ekonomiyi de düzeltiyorsunuz. Başarının olduğu yerde huzur var. Başarının olduğu yerde birliktelik var. Başarının olduğu yerde kavga yok. Kavganın olmadığı yerde de her şey kendiliğinden oluşuyor. Galatasaray son yıllarda bunu çok doğru yapıyor, çok iyi yapıyor. Başkan da yani birkaç yıldır süreklilik arz ediyor Galatasaray kulübünde başkan. Bu da çok kıymetli, çok önemli. Çünkü rakip olarak bildiği Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da zaman zaman da olsa sürekli değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler

0: da söz konusu takımlara çok fayda şey yapmıyor, sağlamıyor. Hep her seferinden bir adım daha geriye götürüyor. Galatasaray bu konuda, ben geçen yıllarda da hep söyledim, Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nden sonra level atlaması lazım. Mecbur Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma mecburiyetindedir diye cümleler kurunca Galatasaray taraftarlar hemen ya bırakın bu işleri falan gibi cümlelerle şey saldırıya geçiyor. Ama gerçekten ya Türkiye'nin eğer bir hamle yapması lazımsa futbolda, Galatasaray'da bu işi ekonomik yapısıyla, organizasyonuyla, yönetim biçimiyle, teknik yapısıyla, barındırdığı futbolcularla, transfer hamleleriyle bu işi hak ediyor yani. Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarıyı hak ediyor. O açıdan bizim beklentimiz o. Bir ülkenin takımının ciddi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması hepimizin sevinci olur, gurur olur. O açıdan Galatasaray biraz yani Türkiye standartlarının üzerine çıkmaya başladı. Rakipler ne kadar hangi hamlelerle yetişirler onu önümüzdeki zaman içerisinde konuşuruz, görüşürüz.
1: Lig şampiyonluğu Galatasaray için sıradanlaşan bir mesele aslına bakarsan şu an itibariyle.
2: Olmaması lazım ama.
1: Olmaması lazım yani. Ama o noktaya geldi. Yani 4 şampiyonluk üst üste esas hedefin ne olduğu konusunda da bazı tartışmalar oluyor. Seyit Ateş Şampiyonlar Ligi'ni işaret ediyor. Sizce nedir Galatasaray için esas hedef?
2: Tümüdür yani, hiç öyle Şampiyonlar Ligi değerli, lig değersiz ya da kupa değersiz üzerinden okunmaz çünkü bu kadar bütçeler, bu kadar kalabalık kadrolar bunlar için kuruluyor. Yani birinden birini bence seçme şansımız yok ki temel anlamda düşüncede en büyük hatanın bu
0: öyle
2: olduğuna.
0: Öyle bir şey demedim yani.
2: Yok, teknik direktör yorumunu yapıyorum abi. Evet. Sizin için söylemedim. Yani genelde bizim teknik direktörlerin öyle bir durum vardır ya, ligde kupa vardır, kupa daha önemli der. Öyle olur mu yani, bir teknik direktör bir yere seçme şansı yoktur. Her yere talip olur.
1: Sıradaki maça talip olmaz.
2: Kesinlikle asla öyle bir şey yok. Şimdi burada ya başkanın söyledikleri tabii ki kıymetli ama şimdi bu finansal fair play'in hikayesi nedir? Bize anlatmak istediği nedir? Yani kulüplerin sürdürülmez ekonomi konusunda o borç batağına batmaması için değil mi? Kulüplere bir limit getirilir. Yani borçlanma işte ayağını yorganına göre uzat hikayesi. Şimdi bu konuda Galatasaray rakiplerine göre ciddi avantajı içinde barındırıyor. Nedir? Şampiyonlar Ligi 3. sene olacak değil mi Şampiyonlar Ligi? Evet. Çok ciddi bir avantajdır. İşte stat geliri, forma, şampiyonluklar, lig şampiyonluklarını çok fazla o işin içine koymuyorum. Çünkü gelir gider dengesinde burada kazandıklarımızın çok bize bir artısı yok maalesef yani. Ama başkanın burada bir tane söylediği şeye itiraz ederim. Öncelikle tabii ki 4 sezonun şampiyonu, aynı teknik direktörle tekrar yapmış, çok fazla oyuncu da yanılmış olmasına rağmen en azından 6-7 oyuncu tekrarı var. Bunların hepsi önemlidir. Ama buralarda işimizi görüyor. Yani işin o uluslararası organizasyonlarda büyük resme baktığında, yani sen tabii bir maçla ilgilenmek istiyorsun. Mesela Liverpool'un buradaki maçı satın almak istiyorsun. Juventus maçının buradaki ayağını satın almak istiyorsun. Diğer taraftarla ilgilenmek istemiyorsun ve işte milli takımda da benzer bir sorun var. Daha ne istiyoruz? Yeterli. Bence böyle bakmamak lazım. Harcadığımız paralar, buraya gelen oyuncu kalitesine baktığımızda. Başkanın şu sözüne itiraz ederim. Rakiplerle aradaki farkı anlatıyor. Tabii taraftarlar bunu sevdiği için oraya da bir vurgu yapmaları gerekiyor. Ama ben onu çok anlattıkları gibi olduğunu düşünmüyorum. Senin rakiplerin o kadar fazla hata yapıyor ki. Yani orada kötünün iyisi hadisesi var ya. Yani şimdi Beşiktaş'ın son 5 senede bir yapılanmasına bakalım. Fenerbahçe'nin bakalım. Trabzonspor son 1,5 senede en azından orada bir sağlıklı planlamayla o işi halletmeye çalışıyor. Yani evet, siz orada sağlıklı işler yapıyorsunuz. Yapıyor gözüküyorsunuz bir ama şimdi kar etme konusunda hani 30 milyon euro bu sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden alacak. Eyvallah, okey. Zaniolo'yu neyle anlatacağız? Yelert'i neyle anlatacağız? Onun gibi sayısını unuttuğumuz bir sürü transfer oyuncuyu neyle anlatacağız? Yani bence işin o tarafı da sağlıklı analiz edilmesi lazım. Yani tek başına burada Galatasaray rakipleri üzerinden değerlendirme yaparsa, öyle bir kıyas yaparsa bence o kıyas onu yanıltır. Gidersiniz birkaç sene sonra Beşiktaş'ın o Şampiyonlar Ligi dönemindeki durumuna düşersiniz. Çünkü onlar da benzer yorum yapıyordu o dönemlerde.
1: Doğru. Yani yapılmaması gereken transferlerin en azından yarısını gerçekleştirmemiş olsa Galatasaray, ekonomik açıdan herhalde refah seviyesi kesinlikle çok daha yukarıda olacaktı. Kulübün belki borcunun ciddi bir şekilde azaldığını görüyoruz.
2: Çok yanılmışız. Hani anlaşılabilir, bu bize özel bir durum değil. Dünyanın her yerinde oyuncu konusunda yanılabiliyorlar ama bizde sayı çok fazla. Bir de işin ekonomik tarafı, bir de gerçeği var. Yani hani biz hep böyle aldıklarımızla ilgileniyoruz. Ben sürekli şey diyorum. 30 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nden, 100 milyon euro şuradan. Tamam, kabulüm. Ama bir de gider var ya. Yani o taraftan niye bakmıyoruz? Hani gelir gider dengesi konusunda. Evet, bugün işine yarayabilir. Ama sürdürülebilir, yani sana bu sürdürülmez bütçe hadisesini gösteriyorlar. Yani buralarda özellikle bu işi çok yaptığımız için şeylerin ihtiyacı olmuyor mesela. Göztepe hiç ilgilenmiyor o işle. Bence o tarafları da rol model alma açısından bir bakmamız gerekiyor. Yani çünkü belirleyici olan o oluyor.
1: Transferde doğru planlama nedir Seyit Ateş? Şartlar üstüne, ekonomik üstüne konuştuk ama.
0: Galatasaray'da doğru planlama şu. Tabii başarı gelince, ben İbrahim kardeşimin söylemlerine aynen iştirak ediyorum. Başarı gelince hatalar da örtbas ediliyor. Hani derler ya, şey altına süpürmek, halı altına süpürmek. Aynen öyle. Başarıyı bir tara, ya başarısızlık geldiği andan itibaren patlama meydana geliyor. Büyük camialar da bu işe dayanmıyor yani. Galatasaray'ın transfer yanlışları tabii ki oldu ama bir Fenerbahçe'ye, bir Beşiktaş'a kıyasla daha az oldu bana göre. Galatasaray sol bek ve sağ bek mevkilerinde hatalar yaptı. Peş peşe transferler oldu şu anda ama Galatasaray nokta transferlerle başarıyı elde ediyor. Başarıyı elde edince de o yönetme eksiklikleri, yönetme zaafları, işte ekonomik olarak bütün zaafların tamamı birdenbire yok ediliyor. Trabzon artık bir şirket, Göztepe ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da aynı şeyde potada değerlendirmek çok zor yani.
2: Olmaz tabii zorluk ki ama düşünceden benim anlatmak
0: zor, kamuoyu baskısı yani açısından da zor yani. Eskiden kamuoyu baskısı, sizin oynadığınız dönemleri ben çok iyi biliyorum. Evet. İbrahim kardeşimle uzun yıllardır beraberliğim var. Kardeşliğim var. Bilirim yani o zaman neydi yani 3-4 tane major diyebileceğimiz gazeteci vardı. Haberleri onlardan alırdık. Bilgileri onlardan alırdık. Antrenmanı onlar seyredi. Ama şimdi dijital medya, işte sosyal medya gelişti. Hani eskiden derdik ya, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi yatsı matsı bulduğu yok. Yani 30 saniye sonra yalancının mumu tamamen sönüyor. O açıdan çok zor yani şu anda artık kulüp yönetmek. Ama Galatasaray şampiyon olarak, yani başarı elde ederek doğru planlamayı, transferlerde de hamlelerini kilit yerlere, yani istediği alanlara transfer yaparak işi kapatıyor. Mesela Galatasaray ne yapacak şimdi? Bu sene transfer konuşursanız gibi bir stoper lazım Galatasaray'a. Kamuoyunda dillendirilen isim var. Benjamin Pavard diye. Çok kıymetli bir oyuncu. Galatasaray onu alırsa 3-4 alanını kapatıyor yani. Stoperi, sağ beki, sol beki, bu alanlarda oynayan bir adamın, biraz da inceledim. Çok ciddi bir futbolcu. Onun için Galatasaray başarıyla beraber planlamayı da doğru yapıyor. Sayın Başkan rahat. Divan toplantılarında, mali genel kurullarda Sayın Başkan'a eleştiri dozu oldukça az. Tabii ki eleştiri her yerde var ama oldukça az. Başarısız olduğu takdirde inanılmaz yağmur gibi eleştiriler gelecek. Şu olacak, olacak. Galatasaray onun için doğru planlaması şu anda diğer rakiplerin çok önünde. Bu da şampiyonluk
2: bayramı. Aslında benim biraz anlatmak istediğim de o yani abi. Hani tabii ya, bizde bu eleştiri biraz, değil mi, böyle çok bir eleştiri sözü bile geçtiği bir ortamda insanlar hemen bir irkiliyor, değil mi yani?
1: Savunmaya geçme yani ihtiyacı.
2: Bu eleştiri bu kadar kötü bir şey değil. Yani eğer size bir faydası varsa bu konuşulan hadisenin, bence değerlendirmekte fayda var. Yani işler iyi giderken sadece işin olumlu tarafından yorumlarsan, insanlar olumsuz bir şey duymak istemiyor. Çünkü benim çok var etrafımda. Yani direkt duyduğum şey şu. Abi biz olumsuz bir şey duymak istemiyoruz. Ya kabul ediyorum, eyvallah, herkes ister yani, ben de istemiyorum ama bir de işin gerçeği var ya, ben öngörebiliyorum 3 aşağı 5 yukarı. Bu sadece Galatasaray'la alakalı bir durum değil. Çünkü geçmişte benzer davranışlar oldu ya, en yakın Beşiktaş'tır burada yani. Hani benzer davranış, ortalık yıkıyordu, Pepe'ler, Kuarejmalar, değil mi? Kimler geldi buraya?
1: Tabii.
2: Ama o zaman kimse sonrasıyla ilgili konuşmak istemedi. Herkes o günü satın almak istedi. İşler kötü gittiğinde yerden yere vurdu herkes, değil mi? Yani nelerle itham ettiler idarecileri, menajerlik ilişkileri üzerinden. Ben de diyorum ki şahane bir istatistik var önünüzde. Yani bizim derdimiz şu. Galatasaray bu anlamda en yakın kulüp, değil mi, Avrupa'ya? Ki tarihinde UEFA ve Süper Kupayı kazanmış bir kulüpten bahsediyorsunuz. Yani bu hafızayı unutmayın. Geçmişte rakiplerinizin yaptığı hataları unutmayın. Evet, istatistikleri olumlu yanından bakın. Ona bir itirazım yok ama bence sağlıklı analiz ettiğinizde sürdürülebilir, özellikle Avrupa, yani bu tarafı da tabii asla yok saymıyorum ama Avrupa bu anlamda, çünkü bütçe olarak ben Avrupa'yı hedef gösteriyorum. Çünkü bu ekonomi Avrupa'da başarılı olursan sürdürülebilir hale gelir. Türkiye'de etmez bu ekonomi.
1: Hatta yani Türkiye'de de şampiyonluğun kaybedildiği noktada yani o bir gün gerçekleşme ihtimali tabii ki çok normal yüksek olarak, olan bir durum yani. Galatasaray sonsuza kadar her sezon şampiyon olmayacak. Böyle bir şey yaşandığında Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalma ihtimali doğduğunda onun da planlarını yaparak
2: tam olarak...
1: olası

0: da düşünerek hareket etmek gerekmiyor mu biraz?
1: Tam olarak aslında Galatasaray'ın gerçeklerle yüzleşeceği hadise o. Tıpkı Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği an gerçeklerle yüzleşmesi. Evet. Çünkü 30 milyon euro Eylül ayında alamayacaksın. O parayı bulmak zorundasın. Gelir gider dengesi derken darmadağın olursun. O zaman şeyi bulursun. Bak burada bir sürü kalabalık, orada da benzer. Herkesin birbirini suçladı ama kimseye faydası olmayacak hadiseler bunlar yani.
0: Ne dersiniz?
2: Evet, doğru yani, İbrahim kardeşim doğru söylüyor. Başarısızlık geldiği andan itibaren o işte halının altına süpürülen bütün kusurlar gündeme gelecek. Galatasaray şampiyon olmaması halinde yani Sayın Başkan dahil herkes hedefe girer yani bu. Hatta bu sene bir iki maçta tökezlendi. Okan Buruk istifa diye ben söylemler de duydum.
0: Çok hızlı
2: yani.
0: Oluyor zaten
2: yani
0: o
2: çok
0: söylemler.
2: Hızlı maalesef. Biz sadece başarıya odaklıyız.
0: O da sağlıklı bir durum değil bu arada.
2: Asla değil. Kesinlikle. Tabii ki değil. Yani Avrupa'yı seyrettiğinizde son yani mesela küme düşme maçında bile 30 bin 40 bin taraftarla oynuyor takım. Küme düşen takımın taraftarları küme düşen takımı alkışlıyorlar. Yani biz henüz bu kültürde sahip olamadık maalesef.
1: Abi niye olamıyoruz? Yani benim de anlamım çok zor değil. Ya Seyit abi şunu mesela bizde dikkat et. Ligin sonlarında hemen hemen her teknik direktöre mikrofon uzatıldığında maç önünde ilk ifadesi şu: İddiamız yok. Şimdi senin iddiamız yok dediğim bir oyuna niye taraftar talip olsun ya? Ben niye gideyim ki? Teknik direktör iddiası yok diyor ki biz futbolcular olarak bunu futbolculuğumuzda şöyle yaşıyorduk. İddiamız bittiği an ayak tenisi ve 5'e 2 çift kaleye dönen antrenmanlar. Niye yok mu onun bir sonraki sezonki planlaması?
0: Okulun son 2 haftası.
1: Ay, benzer gibi bir durum aslında ama değiştirebilirsin. Niye biz buna mesela, ben bundan 20 sene önce benzer kültürle büyümüşüm. Niye ben bunu büyük bir kalabalığa, benim zamanımda böyleydi ve bunda hiçbir anormallik yok, siz de bunu kabul edin deyin ki? Demeyeceksin. Sen bir sonraki sezonun planlamasını yapacaksın. Şimdi milli takımda da benzer durum var. Amerika maçı niye iddiası yok ya? Bir sonraki organizasyon yok mu?
0: Var.
1: Temeli bugün, yarın atılacak. İlk maçta atılacak o bir sonraki organizasyonu. Sen oyuncuya böyle, çünkü Almanya'da öyle anlatıyorlar. O yüzden insanlar, tabii ki bir sürü tabii işin içinde farklı şeyler de var. Yani o insanların o kadar stada gitmesi ama o teknik direktör orada oyunu öyle anlatmıyor. İddiamız yok demiyor. Ya da kendi altyapısından çıkan çocuk için altyapıdan, akademiden çocuk oynatmak zorunda kaldık demiyor. Şimdi onu dinleyen gider, talip olur, peşinden de gider. Yani ben biraz işin davranış kısmında çok eksik olduğumuzu düşündüğüm için buradan bakmaya çalışıyorum. Yani.
2: Mantalite farklılığı. Ben yıllar önce bir Barcelona seyahatim oldu. Barcelona kulübüyle bir dostluk şeyimiz vardı. 10 gün orada kaldım. Altyapılarının çalışmalarını inceledim. Albert Benayez vardı. Messi'nin de hocası. Messi de o zaman daha yeni yeni oynamaya başlıyor. Süre alıyor yani. Benayez'le sohbetimde dedi ki ya siz dedi işte bir futbolculardan falan söz edildi. Dedi ki bu çocuk başarılı olabilir dedi. Yani futbolcu olabilir ama Türkiye'de değil dedi. Niye dedim hocam, yani biz de artık çim sahalarımız çoğaldı, tribünlerimiz iyi, statlarımız güzel. Artık iyi kulüp başkanlarımız var falan, yani bu tür şeyleri anlattım. Dedi ki yok dedi, siz dedi bir bakın bakalım dedi, siz U14'te, U15'te, U16'da, U17'de neyse işte U takım 18'e kadar Avrupa'da turnuvalara geldiğinizde ya 3. olursunuz, en kötü dereceniz 4.'lüktür dedi. Ama 19, 20, 21'de yoksunuz siz dedi yani. Çünkü ondan sonra dedi sizin hayata bakış açınız farklılaşıyor. Değişiyorsunuz yani. Keyfe de alıyorsunuz. Yani geleceğinizi garanti altına alma adına değil, günü kurtarma adına çalışmaya başlıyorsunuz. Aramızdaki fark bu dedi. Bizim başarımız buradan geliyor dedi. O açıdan biz gerçekten yani.
1: Aslında seni destekleyecek bir şey söyleyeyim abi. Şimdi genç milli takımlarda aslında bizim yaşadığımız en büyük sorundur. Şimdi ben genç milli takım bütün yaş kategorilerinde oynadım. Ümit milli takıma kadar. Biz alt yaş kategorilerinde onlarla bayağı ciddi ciddi yarışıyoruz. Fransa'yla, İtalya'yla, Almanya'yla. Ama ümit milli takım seviyesinde makas açılıyor.
0: Bir anda.
1: Bir anda açılıyor değil mi? Yani baktığınız zaman aslında ya çok şeyi de anlatmış aslında aradaki farkı. Tabii onlar bizden daha iyi analiz ediyor. Biraz şeyle de alakalı abi.
2: Cümleyi de şöyle kurdu. O da güzel bir cümle. Dedi ki siz hayatın bütün nimetlerinden faydalanmayı 18 yaş ile 35 yaş arasına sıkıştırıyorsunuz. Halbuki biz dedi o nimetlerden faydalanmayı 35'ten sonra daha kaliteli, daha doğru şekilde onlardan faydalanıyoruz. Biz 18 ile 35 yaş arasında enerjimizi, bütün konsantrasyonumuzu işte sahaya veriyoruz. Oraya adeleyimizi gevşetmiyoruz o açıdan. Siz dedi 18'den sonra oldum diyorsunuz ve bitiyorsunuz ki örneği çok fazla yani.
1: Bir hayatla karşılaşıyoruz. Şimdi ben Gazi Osman Paşa altyapısından yetiştim.

0: spora transfer oldum. Yani maalesef öyle. Hani bu konuda bu da bizim eksikliğimizdi. O dönemde öyle. Yani Gazi Osmanpaşa'da oynarken hani toplu taşımaya binmekte zorlanan bir ekonomiden bir anda en lüks arabaya temel boş, alt boş, param var, gençsin, oyuna olan ilgiden dolayı sana da ilgi var. Sen onu ayırt edemiyorsun işte. Yani o senin bahsettiğin 25'e kadar biz o sürede 25'e, mesela ben 28'e kadar tükettim o süreci. Yani 28'den sonra yere gittim, 32'de futbolu bıraktım. Hayat aslında yeni başlarken ne oluyor dedim. Ya bunlar öğretilebilir yani. Hani geçmişte bu böyle oldu diye bunu kabullenmemek lazım diye düşünüyorum. Yani çok tabii orada çok şahane anlatı var yani.
1: Sizin jenerasyon yine biraz daha böyle genç yaşta forma şansı bulabilen oyunculardan tabii da oluşuyordu ama şu anda öyle bir temel problemimiz de var. Yani genç oyunculara daha zor imkan tanınıyor. Herhalde bu da bir etken.
0: Çünkü senin Okan Hoca üzerinden örnek vereyim. Çünkü en fazla tekrarı olan, en çok bize altyapı ile ilgili bir şey anlatması gereken Okan Hoca diye düşünüyorum. O altyapıdaki oyuncuyu ya da yerli oyuncuyu oynatmak zorunda kaldık üzerinden anlatırsa, ya da benzer durumu ben Sergen Yalçın'dan da dinlemiştim mesela. İşte öz kaynaktan, akademiden çocukları kadroya almak zorunda kaldım.
2: Bu
0: şimdi bu zorunluluk olur mu ya?
2: Cümlesi bile şey.
0: Değil mi abi? Yani inanılmaz,
2: inanılmaz yanlış
0: inanılmaz.
2: Bir cümle.
0: Şimdi,
2: inanılmaz
0: bir de abi. Sen o kaynaktan gelmişsin.
2: Evet.
0: Ya da Okan Hoca da.
2: Evet.
0: O kaynaktan gelen birinin aslında en çok o kaynağa sarılması lazım. Ama bugün Galatasaray'ın hep şeyi konuşuyoruz değil mi? Mesela ben aslında başkandan onu da dinlemek isterdim. Evet, bu şahane bütçeyle ilgili şampiyonluk. Altyapı nerede? Galatasaray biliyor mu bu sene nerede altyapı antrenman yapacağını? Keşke sorsaydı biri oraya. Buraları şahane. Basket her tarafa talip olur. Altyapı senin bu bütçelerini altyapı kurtaracak. Biliyor mu Galatasaray altyapıyla ilgili nerede antrenman yapacağını seneye? İstinler sorsunlar. Bilmiyorlar. Çünkü evet, diyor bu... ki problemdir. Veririm Osimhen'e, Osimhen alır beni taşır. Ama Osimhen'e vereceğim para bir yerden sonra tükenecek.
2: Florya herhalde inşaat yapıyor.
0: Evet.
2: Doğru, altyapı nerede çalışacak ben soruyorum size.
0: Kemer Burgaz ya ciddi anlamda o değişimi şu an kaldıracak durumda değil. Çünkü yani düşün sen şimdi altyapıdan bir oyuncuyu Kemer Burgaz'a ulaşım
2: taşımak
0: şöyle,
2: zor.
0: Çok zor. Yani çok onun ciddi bir planlamayla halledilmesi lazım. Yani sen A takımı zaten oraya çok sağlıklı planlamayla götüremedin.
1: Evet.
0: Onu yaparken yani aslında onu da hazırlığını yapman gerekiyordu. Niye? Çünkü sormuyor kimse. Ya kendi evladını artık hani ağza alınmayacak hakarete eden bir kalabalık var. Sırf Icardi Osimhen'i izledi diye bu çocukları yok sayıyor ve o kulübün efsanesi diye gördüğü, yani kulübedeki UEFA ve Süper Kupayı kazanmış olmasına rağmen bugün 10+4'e itiraz ediyor. Yarışamam diyor. Kendi yarışmış ya futbolculuğunda. Yani tarihteki kupa en fazla Türklerle kazanılmış. O kupayı kazanmış. Öz kaynaktan çıkan diyor ki kazanamam ben diyor. Ya kazanmışsın ya sen. En fazla UEFA Süper Kupa Türklerle alınmış ya, en fazla Türk'ün oldu.
2: Ama bu ülkenin beklentisi onu o şekilde konuşmaya itiyor maalesef. Biraz önce şeyi söylediniz
0: tabii
2: ya.
0: Tabii orada başlıyor. Yoksa ne olacak? Herkesin istediği gibi herkes konuşur o zaman. İdarecilik de kolay. Hocalık da kolay. Burada önemli olan ona direnç göstermek değil mi?
1: Ve
0: orada fark yaratmamız gerekiyor.
1: Eli de en güçlü olması gerekiyor.
0: Sen buna direnç gösteremeyeceksen kesinlikle.
1: Tabii.
0: Ya varsın ben 4 sene şampiyon olacağım Seyit abi, 4 sene. 5. sene o stadın yıkılacağını bilsem altyapıdan ya da planlamam neyse arkasında dururum. Hiç ilgilenmem onunla yani.
1: 1-2 oyuncu ismi telaffuz edelim. Galatasaray'ın temasta bulunduğu. Bunlardan ilki Eduardo Camavinga. Bununla ilgili söylentiler vardı ama Galatasaray'ın isteği ve beklentisi son günlerde biraz daha ciddileşmiş gibi görünüyor ki Dursun Özbey'in Fransız oyuncuyu özellikle istediği ifade ediliyor. Diğeri ise Icardi ayrılırsa ayrılma olasılığı yüksek. Manchester City forması giyen Mısırlı Omar Marmuş yine Galatasaray'ın gündeminde. İbrahim Yavuz, nasıl değerlendirmek gerekir? Üst düzey isimlerden bahsediyoruz.
0: Ya şimdi en kolay düşünce de nedir? Şampiyonlar Ligi'ne gideceksem oralarda en fazla tekrarı olan oyuncular gelsin, problemimi çözsün. Ya burada anormal bir durum yok ama yine belirleyici olan bütçelerle ilgili kısım. Bir
1: hedefte
0: de
1: kiralama iki oyuncu için de bu arada.
0: Kiralama da şöyle düşünülüyor o zaman. Kısa vadede Torreira ile alışmışım bir organizasyona. Şimdi Torreira'yı ya da bu oynama tekrarı olan oyunculardan fiziksel anlamda istediğimi alamazsam kısa vadede en azından günü kurtarayım. Ya ben, bana göre çok sağlıklı şey değil. Yani günü kurtarma hadisesi çok sağlıklı bir durum değil. Yani bir sonraki sezon gerçeklerle yüzleşiyorsun. Yani çok bir şey değişmiyor ama oyunculuk özellikleri olarak tabii ki asla itiraz etmeyeceğim. İşin atletizm kısmında, oyunun bütünü kısmında orayı çok iyi oynayabilen çok önemli deneyime sahip oyuncu. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben bu oyuncuların burada olmasına itiraz etmiyorum. Çok değerlidir bunlar ama bizim çocukların da onlardan bir şey öğrenmesi gerekiyor. Onları da bizim çocuklarla harmanlamamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Ama bu planlama tabii ki Galatasaray'ın özellikle orta saha konusunda sonuçta yaşları ilerliyor oyuncuların şey çok belirleyici oluyor Kerem. Yani oyuncuların her sene antrenman tekrarında, maç tekrarında, hızında ister istemez bir gerileme oluyor yaşı ilerlediği için. İşte oraya hazırlık yapma. O düşünceyle yapılan planlamaya bir itirazım yok. Sağlıklıdır yani.
1: Oyuncuların seviyesi de herhalde Galatasaray'a epey yardımcı
0: kesinlikle,
1: olabilir.
0: Kesinlikle.
2: Tabii Galatasaray'ın şu anda zaten yani Şampiyonlar Ligi'ne de katılacağı için alacağı oyuncu profili bu profillerde oyuncular olacak. Yani gelip ilk 11'de oynayacak ya da hamle oyuncunuzun başında gelecek. Sizin bir şeyinizle ilgili bir şey söyleyeyim hocam. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u yönetmek dünyanın en zor şeyidir yani.
0: Kesinlikle.
2: Bundan emin olun yani. Hayatımın beni yakinen eyvallah, tanıdığınız biliyorum. İçin hayatımda hep altyapı çocuklarının bir yere gelmesi için halen mücadele ediyorum. Şu an 60 tane çocuğumuza Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçe uzak olduğu için değil, Kasımpaşalı, Karagümrüklü 60 tane çocuğumuza %100 burs veriyorum. 60 çocuğumuza. Bunları niye yapıyorum? Bunlar eğitimlerini ve sporlarını bir arada
0: zaten sizin
2: götürsünler
0: diye. O yüzden bahsettim. Hani
2: evet, ama şu çok... ama o ben Okan Hoca'ya, Sergen Hoca'ya da başka Fatih Hoca'ya şu manada hak veriyorum. Siz de inşallah o kulübede bir gün teknik direktör olarak sizi görmek istiyoruz. Gönlümüzde öyle. Ama şu var, zorluğu yaşayacaksınız. Büyük camialarda bu zorluk, kesinlikle, taraftar bu şeyin rahatlığı vermiyor teknik direktöre. Yani siz galip gelmek mevzuatındasınız. Ha 10 kişi ben oynatırım, bu bir kişi de eksik olur diye düşünürseniz öyle, ama taraftar buna tahammül etmiyor. Ya sizin 18 yaşındaki oyuncunuza küfür ediyor taraftar. Hata yaptığında biz kabullenemiyoruz. Biz
1: Arda Ünye örneği var mesela. Biz, geçtiğimiz sezonda
0: yani,
1: orada
0: Kerem
1: çok da potansiyelli bir oyuncu.
0: Ama orada seninle alakalı. Sen
1: kullandığın zaman
0: kullanamadın planlamayı. Yani çocuğu hazırlayamadın. Şahane bir kamp dönemi geçirdi. Yani o bahsettiğin süre zaten bir anda şahane kamp dönemi geçirdi. Al değil, adım adım hazırlıyorsun zaten. Bak şimdiki oyuncuların ciddi avantajı var. Önemli ülkelerde, önemli organizasyonlarda oynamış oyunculara temas ediyorlar. Ben Galatasaray'a kısa bir dönem gittiğimde işte Balic, Thomas, Song, işte Conceição, şimdi bunlar işte Real Madrid'den gelmişti Conceição. Çok önemlidir. İster istemez hani koştuğu alanı bile gözlemliyorsun. Bir şey öğretiyor sana antrenmanda beraber hareket ederken. Ama bizim en büyük problemimiz şu abi. Ben tabii ki biliyorum o işin ne kadar zor olduğunu. Futbolculukta ben Galatasaray'da ilk transfer olduğumda bir hazırlık maçında sahaya çıktığımda o kalabalıkta en basit eylemi yapmakta zorlandım. Yani o işin ne kadar zor ama fark orada yaratılıyor. Ona mesela ben direnç gösteremedim, kalamadım Galatasaray'a. Direnç gösterenler kalıyor. Benzer durum yöneticilik için de geçerli. Mesela Göztepe'de de insanlar ilk o iki yabancı geldiğinde ciddi itiraz ediyordu. Hatta Sepil Başkanı, ben çok net röportajını hatırlıyorum, taraftarın oyuncu talebine direnç gösteremiyorum dedi. Ama onlar gösteriyorlar. Ama nasıl ikna oluyor abi? O bakıyor planlamaya. Gayet oluyormuş diyor. Hiç öyle o kadar da diyor böyle adını duyduğumuz oyuncu da, yani Kubilay Kanatsız Kuş'la da, Ahmet İldiz'le de diyor, İsmail Köybaşı'yla da diyor, gayet ben stada geldiğimde bir oyun izliyorum. Yarışan, hatta bir de üreten takımı izliyorum diyor. Beşiktaş'ta abi sen daha iyi biliyorsun. Ama Samet işte. Aybaba zamanı Feda dendiğinde o stat tanıyor muydu Veli Kavlağı, Ersan'ı, Olcay Şahan'ı? Yıktılar o stadı. Ama çünkü bir oyun görüyorlardı. Planlamayı ikna edersiniz bir şey görürse taraftar tabii.
2: Evet tabii zor yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beklentisiyle Göztepe'nin ya da Kayserispor'un ya da ne herhangi bir başka
0: kesinlikle,
2: Anadolu takımının
0: kesinlikle
2: beklentileri farklı. Siz şampiyon olmak veya şampiyonluk potasında olmak mecburiyetindesiniz. Göztepe için hani yanlış anlaşılmasın, Göztepe de kıymetli bir camia, evet, ve sevdiğim bir kulüptür. Mehmet Sepil Başkan'la da arada evet sohbetlerim var. Yani çok kıymetli bir camia, ancak Göztepe taraftarının beklentisi ya biz ilk 4'te 5'te olursak inanılmaz başarıdır bizim için. Yani şey o. Tabii ki şampiyon olmak isterler ama biliyorlar ki eşyanın tabiatına da aykırı. Bu ülkede Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u bir tarafa bırakıp şampiyon olmak da deveye hendek atlatmak kadar zordur. Ne zaman olur? Çok ciddi organizasyonlarla olabilir. Geçmişte Bursaspor oldu, işte Başakşehir oldu ama İstisna bana
1: çok
2: göre.
1: Çok istisna.
2: Yani kısıtlı.
0: Ama yani onunla ilgilenmiyorlar. Aslında benim anlatmak istediğim o. İlgilenmiyor Göztepe'nin idarecisi. Dördüncüm bitireceğim, onuncum bitireceğim. O planlamaya talip oluyor. Planlama onu nereye götürürse razı. 11 maç kaybetti teknik direktörü. hiç ilgilenmedi ben.

0: Onu göndereyim, yenisini getireyim demedi. O çünkü biliyor planlamasını, neden kaybedeceğini.
1: Konudan uzaklaşıyoruz. Esas itibariyle bizim futbolcu altyapı eğitiminden çok idareci eğitimine de ihtiyacımız var. Yani ben hep bu iddiadayım. Yani ben soyunma odasında Bengay kokusu hissetmemiş bir adamın idareci olması beni çok fazla şey yapmıyor. Yani sarmıyor yani. Bu işin sıfırından gelirseniz başarılı olma oranınız fazla. Evet, iş adamları işte şunlar bunlar, para sahipleri bertaraf mı edelim? Asla. Bu işin içinde olmaları çok kıymetli. İşin ekonomik boyutunu biz bir iş adamına verelim. Ama işin işte saha teknik kısmını tarafı, o şey kısmını da bu işin sıfırından gelen o Bengay kokusu çok kıymetlidir benim için. O kokuyu bilen adamlar gelirse daha başarılı olma şansımız daha çok fazla. Ya şimdi eski futbolcularımızı nedense biz hiç değerlendiremiyoruz. Hiçbir yerde değerlendiremiyoruz yani. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Ya bu şimdi belki yeni yapılanmada Oğuz Hoca geldi. Yani evet. Galatasaray'da böyle bir şey yok. Beşiktaş'ta işte yani o da yok. Zaman zaman gelirse de çok geçici 3 aylık 5 aylık geliş gidişler var. O da başarılı olma şansı yok. Uzun vadede bu planlama yaptığınızda orada da başarılı olursunuz. Ama işte bu bizim yeniden bir şeye yapmamız lazım. Yani bir devir daim yapmamız lazım. Devir daimi yapmazsak, mantaliteyi değiştirmezsek, bakış açılarımız farklılaşmazsa maalesef hep böyle debeleyip duracağız. Yani patinaj yapacağız. Herhangi bir ileri gitme yok. Milli takım giderken kupaya, yani onu bahsi gelirse söyleyeceğiz. Neredeyse filan oynuyoruz. O kadar şey yaptık ama
2: şu an gol atamadan elenme tehlikesiyle karşı
1: ihtimalimiz var.
2: Yani böyle bir olasılık maalesef söz konusu.
1: Biraz yürürüz.
2: Son bölümde konuşabiliriz. Kamavinga ve Marmuş'un isimlerini telaffuz ettim. Kamavinga ile ilgili aslında kısaca konuştuk ama Omar Marmuş'u nasıl gördüğünü İbrahim Yavuz merak ediyorum. Frankfurt'ta müthiş bir çıkış yapmıştı. City transferi gerçekleşti. Orada beklentileri belki tam olarak karşılayamadığı düşünülebilir. Ama bu da potansiyeline talip olunan bir oyuncu mudur?
0: Tabii kesinlikle. Yani düşünce zaten şu. Yani oralarda deneyimi olan, oralarda bu tekrarı yapmış oyuncular buraya geldiğinde o işi daha kolay halleder. İşte Icardi'ye talip olduğunda sana geri bildirim verdi. Benzer durum Osimhen için geçerli. Aslında Türkiye'de zaten genelde kulüpler sıkıştığı dönemde Galatasaray ne zaman buna yöneldi. 13. bitirdikten sonra en iyileri bir araya getirelim düşüncesiyle halletmeye çalıştı. Diğerleri de çok fazla tabii hata yapması biraz yardımcı oldu Galatasaray'a. Yani Omar için de benzer bir durum var. Yani şahane bir potansiyel, şahane bir performans. City ondan sonraki süreçte beklentinin altında kalması. Genelde o tarz oyuncular da buralarda tekrar Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan özellikle takımları tercih ediyorlar. Çünkü bir de oralarda gelip genelde bir sistemin içerisinde var olan oyuncular şimdi orada hep bir sistemle oynadıkları zaman işte bocalama sorunu buraya geldiğinde yaşayan oyuncular, yani sisteme çok bağlı kalan oyuncular buralarda biraz sorun yaşıyor ama daha çok problemi kendi çözen, işte aslında Osimhen bu anlamda çok iyi örnek. Hani oyunu biraz daha doğaçlama oynamaya çalışan oyuncular burada çok daha başarılı oluyor Kerem. Yani bizde özellikle biraz oyunculara da talip olurken oradaki o tarz davranışlarına da bakmak lazım diye düşünüyorum yani.
1: Tabii bu böyle City'de yani formayı almak birdenbire çok kolay değil yani.
0: Tabii, tabii.
1: Bir düzen var, bir sistem var ve bu sisteme siz uyum sağlamak mecburiyetindesiniz. Yani bir ülkeden bir ülkeye gitmenin de acemiliğini herkes biliyor. Hepimiz yaşarız yani. Bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin örfüne, adetine, yemeğine alışmanız bile 3-5 ay sürüyor. Onun için hemen başarılı olma şansı yok. Ama City'de başarılı olmadı diye Galatasaray'da olmayacak mı? Asla öyle bir şey yok. Bir de bir futbolcuya sadece sonuca ya da skora tesir edecek diye de bakmamak lazım. Ben mesela Osimhen'i seyrederken Osimhen'e şu kadar gol atacak, şunu yapacak. Osimhen'in de sahiplenme duygusu çok fazla. Yani oyunun her anında elini ayağını çekmiş, tamam bu maçı kaybettik diyen bütün Galatasaraylı oyuncuları ateşten bir figür yani. Ben Osimhen'de bunu görüyorum. Bir golcüden çok sahiplenme duygusu çok fazla, çok aşırı üst düzeyde yani.
2: Oyunun geneline nasıl etki ettiğine daha çok ilgileniyorsunuz.
1: İnanılmaz etkileniyor. Ya etki ediyor ve arkadaşlarını da şey yapıyor yani, moda sokuyor yani. Arkadaşlar galeyana getiriyor, sahiplenme duygusu fazla. Onun için Omar da böyle bir figür
0: mesela
1: gibi.
0: Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Osimhen City Guardiola oyunlarında problem yaşar. %90 problem yaşar. Çünkü onun oyunları müsaade etmez. O pozisyonda oynayan oyuncunun bu kadar savunmaya, ben duygularımla bu işi açtım. Buralarda o iş çok sevilir. Yani stoperden gelip savunma aksiyonunda ya da kenarlara

0: giden çok fazla top almak için merkeze gelen oyuncular bizim buralarda daha fazla karşılık görebiliyor. Belki de o yüzden Omar orada o sorunu da yaşamış olabilir. Yani çok fazla sisteme bağlı Guardiola oyunları var. Hani mesela İlkay aslında bu anlamda şahane örnek diye düşünüyorum. Yani oralarda bu kadar asist oyun anlamında damga vuran bir oyuncu nasıl oluyor da çok kısa sürede burada tanınmaz hale geliyor? Bence en belirgin özelliği orada ona oynayabileceği alanı zamanı yaratıp ve ondan sonra becerisine teslim oluyorlar. Ama burada çok fazla o iş yok. Burada biraz daha sen problemi kendin çöz. İşte Osimhen, Sané hatta geldiğinde biraz bence o zorluğu yaşadı ama ondan sonra ya burada demek ki ben tek başıma halledebilirim. Hatta öne gideyim, kaptırdığımda geri geç gelsem de problem değil. Buradaki rakipler de çok fazla bize problem çıkartmaz düşüncesi. Yani bunlar da burada çok etkili oluyor. O yüzden bu tarz oyuncuların aslında Omar gibi oyuncuların bizim lige daha uygun olduğunu düşünüyorum ben.
1: Burada da o da bireysel olarak becerisi.
0: Evet, ondan dolayı söylüyorum. Yani.
1: Çok iyi bir dribbling kabiliyeti var. Hiç fena bir bitirici değil. Müthiş bir ekip kullanır. Yani Duran çok... topla da Galatasaray'a. Çok katkısı olabilir. Fazlasıyla aksiyon içerisinde bulunma ihtimali yüksek bir isim Omar Marmuş. İbrahim Yavuz'la geride kalan günlerde sık sık Icardi'nin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Dün gece de Emre Kaplan'la transfer raporundaydık. Yolların ayrılma olasılığını daha yüksek görüyor. Siz bir futbol sever olarak hem Icardi'yi özleyecek misiniz? Bunu merak ediyorum. Hem de artık ayrılık ve veda vakti gelmiş midir?
2: Tabii her vedada, yani bir her sevdanın sonunda bir de veda var. Ben Icardi'yi seyrederken geçmiş yıllarda zevk aldık her futbol severi
1: ayrılık
2: gibi.
1: Ayrılık da sevdaya
2: kesinlikle
1: dahil.
2: Kesinlikle dahildir. Ayrılık da sevdaya dahildir. Ama Icardi'nin Galatasaray'a katacağı bence bir şey kalmadı. Yani benim kanaatime göre bir futbol sever olarak kalmadı. Hem kendisi açısından hem Galatasaray açısından bir değişiklik gerekiyor Icardi için. 33 yaşında mı, 32 yaşında mı? Belki ama sadece yaşla orantılı da değil bu. Futbol işi, siz bu işi çok iyi biliyorsunuz. Yani mental olarak da hazırlanmak lazım. Yani kendinizi siz bırakırsanız bir şey olma şansınız kalmıyor. Her yaşta dibe doğru gelirsiniz. Icardi Galatasaray serüvenini bana göre çok tamamlaması lazım ve çok doğru yerde şu anda. Yani futbolda da şey yoktur. Futbolun dünü yoktur biliyorsunuz. Nankör bir meslek. Yani dün size şöhret sevinçler yaşatan bir futbolcuyu idolunuz olarak gördünüz ya da çok sevdiğiniz bir futbolcuyu 3 gün sonra ıslıklayabiliyorsunuz, yuhlayabiliyorsunuz. O açıdan bana göre Icardi Galatasaray şeyini kapattı. Yani Galatasaray'daki futbol hayatı bana göre sonlandırılması gerekiyor. Kendisi açısından da Galatasaray açısından da Galatasaray'da bunu yapacak ama küstürmeden, ama onun verdiği emekleri kenara atmadan, psikolojisini bozmadan, dağıtmadan, dostlukla, güzellik içerisinde ayrılmasında çok büyük fayda var. Icardi'nin bu saatten sonra Galatasaray'a faydası olmayacağına bir futbol sever olarak inanıyorum ben de.
1: Yerine nasıl bir profil düşünülmeli? Belki biraz bunun hakkında da konuşmamız gerekebilir. Omar Marmuş bir alternatif olarak görülüyor Osimhen'e ama Omar Marmuş'u getiriyorsanız büyük ihtimalle onu değerlendirmeniz de gerekir. Can Uzun
0: burada planlama çok önemli.
1: Çok
0: yani
1: farklı profiller konuşuluyor.
0: Nasıl hazırlandığın çok önemli. Bu arada Seyit abi söylüyor, ayrılıklar sevdaya dair ama hani sözde çok güzel ama insan biriyle ayrıldığı zaman o işin öyle olmadığını da deneyimliyor yani.
1: Doğru.
0: Yani sözde şahane geliyor da ama
2: teselli cümlesidir o.
0: Hiç öyle olmuyor abi yani. Sevdaya dahil olmuyor yani. Evet. Ya planlama burada belirleyici olacak. Aslında Galatasaray'ın taraftarları aslında en çok ürküten konu şu. Icardi sonrasında bir hazırlığı olmadığını görüyor insanların. Osimhen sonrasında bir hazırlığı olmadığını görüyor insanların. Bence en çok itiraz ettikleri konu, korktukları konu. Aslında Galatasaray'ın bu süreçteki hazırlığını görebilse taraftar, Icardi ile ilgili de bir itiraz.
2: Nasıl hazırlık hocam?
0: Şöyle hazırlık. Yani Icardi'nin aslında sakatlandığı gün, sakatlık sürecini, rehabilitasyon, ameliyat, dinlenme, bütün süreci bu kadar dışarıda geçiren bir oyuncunun, 32 yaşında bir oyuncunun geri dönmeyeceğini Galatasaraylı idarecinin, doktorun ve hocanın biliyor olması lazım. Ben bir önceki çalıştığım televizyonda sakatlandığı gün o süreçten sonra şöyle bir yorum yapmıştım. Icardi Galatasaray'la serüveni bitmiştir dedim. Ya nasıl falan iddia, ama ben dedim kendim çapraz bağ sakatlığı yaşamadım. Yaşayan oyuncularla konuştum, kulüp doktorlarıyla konuştum. Bu sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu, çok ciddi rehabilitasyona, çok ciddi dinlenmeye, beslenmeye muhtaç bir durum olduğunu. Şimdi Icardi'nin profiline, yaşantısına baktığımda dönmeyeceğini şimdi ben öngörebiliyorsam, benim gibi oynamış, o sakatlığı geçirmiş insanlar öngörebiliyorsa, sizin de öngörüyor olmanız lazımdı ve oraya bir hazırlık yapmanız lazım.

0: kısımdı. Bilmiyorum, altyapıdan mı buluyorsun? Orayla bir gir, bir derdin yok. Keşke oradan olsa da. Ama bir yerden bulman gerekiyordu. Şimdi bulamadığın için, insanlara da bunu göstermediğin için hala kötünün iyisine talip oluyorlar. Şimdi aklı başında normal bir kalabalığın Icardi'nin şu haline zaten talip olma şansı yok. Onların talip olduğu bir belirsizlik. En azından diyor ki hiçbir şey yapmasa 15 tane atıyor diyor. Ona talip oluyor çünkü. Yok ki Icardi'nin şu haliyle. Ya diyorum bak, Icardi'yi bir tane İtalyan, İspanyol, İngiliz takımının bırak kadrosuna, antrenmanına ver. Antrenmana çıkaracağız de. Bak bakalım ne oluyor orada. Mümkün değil. Çünkü ben oyuncuyu canlı gittim, izledim. Ya oyuncu depar atacak durumda değil. Çok üzücü bir durum yani. Hani o seviyelerde, o kalitede bir oyuncunun bu duruma gelmesi çok üzücü. Yoksa Icardi, elinizde Icardi gibi bir potansiyel yani verilir mi yani normal şartlarda? Ama o bırakmış artık. Onun derdi şu: ben yorulmadan ve çok para kazanmak istiyorum, rahat etmek istiyorum diyor. Şimdi ama burada artık onun da karşılığı kalmadı. Bence hiç Icardi ile ilgili tek kelime etmemeleri gerekiyordu. Sayın Başkan da Okan Buruk da. Emekleri için teşekkür ederiz ama fiziksel olarak hazır olmayan bir oyuncuyla bizim planlama yapma şansımız yok dediği gün konu kapanacak. Ama yine aynı noktaya geliyoruz abi. Onu da ben demeyeyim diyor. Okan Hoca diyor ki Dursun Özbek desin. Dursun Özbek diyor ki Okan Buruk desin. Niye? Olası bir başarısızlıkla karşıma bu Icardi gelebilir benim. Ya alın, bunda kötü bir şey yok. Ben 4 sene şampiyon olan biri olarak planlamama inanıyorsam söylerim. Başarısız da olabilirim. Bunda bir anormallik yok ya. Her şeyi doğru yapıp başarılı olma garantisi de yok hayatta yani.
1: Tabii ki.
0: Başarısız da olabilirsin. Ama en azından bilirsin sen. Planlama bana bunu söylüyor. Eyvallah. Bugün başarısız olursun ama ondan sonraki bütün organizasyonlarda başarılı olursun. Yani Galatasaray'ın artık daha Icardi ile ilgili konuşması bile çok üzücü bir durum yani. Ülke adına üzücü bir durüm. Ben mesela altyapılan bu ülkede Ümit Mil takımlarda, altyapılarda oynayan bir oyuncu olsam çok üzülürdüm yani. Ya depar atacak hali olmayan bir oyuncuya koca ülke talip oluyor ve biz yok sayılıyoruz burada.
1: Premier Lig temposunda bir antrenman seansına başlasa.
0: Mümkün değil.
1: Kaçıncı gün çapraz tekrar kopar?
0: Çok kısa sürede ya, Adele'den başlar zaten. Hani evet. Çapraza bile yani o seviyeye gelmez. Hemen bir Adele sakatlığı başlar yani. Hani çapraz daha sert bir antrenman şiddetinde. Adele'si sakatlanır. Bak canlı abi git bak, telefonumda kayıtlı, kaydettim yani. Oturdu Kasımpaşa maçı. Oturdu topun üstüne abi. Arkadaşları ısınıyor. Oturdu abi. Oturdu. Kalktı. 2-3 tane şut attı. Bir iki karşıya gitti geldi. Sonra son soyunma odasına girerken bir depar atılıyor ya. Orayı %40'larda sonra anladım ama maç başlayınca. Yani enerjisinin tamamını sağlıklı 90 dakika ısınma dahi yaymak için yani %5'lerini orada kullanmış yani. Ama orası çok önemlidir. E şimdi bunu görüp daha buna talip oluyorsanız ya teknik direktör olarak bence biraz haksızlık ediyorsunuz buradaki oyunculara da yani. Bence Icardi konusu tamamen Galatasaray için kapanması gerekiyor yani.
1: Yani oyuncular da görüyor, biliyor.
0: Görüyor yani.
1: Bu arada liderlik etmesi gereken
2: kapanırken
1: birisi.
2: Kapanırken de nezaketi elden bırakmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle abi, asla saygısızlık yani, yapmadan yani.
2: Bu faydayı hani sağlamış kattıkları... bir oyuncuyu da kurduğumuz cümleleri de doğru kullanmak lazım.
0: Kesinlikle.
2: Üzmemek lazım. Çünkü gerçekten Icardi Türk futbol severlerinin hafızasında çok önemli yer etmiş.
0: Ama
2: yani.
0: Seyit abi çocuklar şeyi üzdük.
2: Şu kadar çocuklar bile sevinirken Icardi işaretiyle seviniyorlar. Yani.
0: Bülent Korkmaz'ı üzdük ama mesela. Ona hiç demedik yani. Ya bu kulübün efsanesi, UEFA Kupası süper. Ona hiç veda edemedik mesela. Bence ya işin bu, o tarafına da bakmak lazım.
2: Biraz
0: tamam
2: önce
0: ona göster
2: ya,
0: saygı da.
2: Bak biraz önce bir cümle kurdum. Dedim ki bizim yönetme bazında da yönetme şeklinde de bir realize şeye gitmemiz lazım. Revizyona gitmemiz lazım. Doğru planlamayı yapmamız lazım. Şimdi Bülent Korkmaz bu ülkede benim hafızamda yer bırakan önemli bir futbol figürü ya. Önemli ya. Ben
0: çok iyi
2: profesyonel. Şimdi hep diyorlar ya çok iyi bir nesille biz şeye gittik. Jenerasyonla Dünya Kupası'na gittik. Yani şimdi ben o günkü jenerasyonu getiriyorum, masaya koyuyorum. Bülent Korkmaz mı? Efe Abdülkerim
0: Merih mi ya da
2: Merih
0: Çağlar
2: mi?
0: Bey.
2: Bülent işte İlhan Mansız mı? Kerem Aktürkoğlu mu? Hakan Ünsal mı? Bizim sol bekimiz Ferdi. Kim söyleyin yani? Ferdi ayrı tut.
1: Ferdi evet ayrı.
2: Galatasaraylı Eren. Ya onun için bana göre müthiş jenerasyon oydu.
0: Hakan abi Hakan Ünsal.
2: Müthiş jenerasyon. Ergün Pembe Hakan Ünsal'ın yedeydi ya o şeyde o Dünya Kupası'nda.
0: Abdullah
2: yani.
0: Ercan, Ergün Pembe, Hakan Ünsal.
2: Abdullah Ercan ha, Abdullah Hoca vardı.
0: Olabilir mi yani? Hani...
1: Ve bir 20 yıl filan sol bekimiz yoktu. Hani milli takım seviyesinde aynen. Tabii ki sol bekler vardı ama öyle gönül rahatlığıyla tabii. Formayı emanet aynen. Edebileceğimiz.
2: Onun için ben bunlar çok
1: hakikaten kıymetli. Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Abdullah müthiş Ercan bir aşırı bir lüks.
0: Zaten Ergün abi muhtemelen oradan hani çok fazla zenginlik olduğu için biraz orta sahaya Galatasaray'da evrilmeye
2: oradan
0: başladı.
2: Oradan kaydı ya adam. Sol

0: Bir de yer bulamadı Ergün Pembe yani. Ki insan olarak da çok kaliteli biri yani. Doğru bir şey insan, evet.
1: Farklı pozisyonlarda da oynuyordu. Evet.
0: Kesinlikle. Yani, takım... O açıdan yani Bülent Hoca'nın, Bülent Korkmaz'ın kıymeti bilinmemiş. Biz kendi insanımıza kıymet vermiyoruz. Doğru yani. Bizim yabancıya olan ilgimiz inanılmaz fazla. Yani biz yabancı teknik direktöre hemen başarısı olduğunda ilk planda pataküte adama girmiyoruz yani. Adama su şişesi fırlatmıyoruz, adama küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Ya biz maalesef kendi insanımızı daha az seviyoruz. Öyle bir şey var bende. Yani bunu çok yıllardır tecrübe edindik yani. Her yerde bulundum. Bu futbolun her yerinde biz de bulunduk ama üzücü şey.
1: Yani daha çok sevsen bile daha çok tepki gösteriyorsun. Yani o duyguları o kişilere aşırı uçta
0: ölçüyü
1: yaşatmayı.
0: Evet. İfrat ve tefrit.
1: Evet. Öyle bir problemimiz oluyor.
2: Yakın tarihte bu LGS ile ilgili de hani bu bizim çocuklara
1: yapılan... 30 saniyemiz var.
2: Hemen orada da aslında benzer bir durum var değil mi? Yani sınava hazırlayana kadar her türlü çocuğuna işte imkanı alana ayarlayan sunan aileler başarısız olduğunda daha az imkanı sağlamış, başarılı olmuş ailelere rol gösteriyorlar. Bizimkilerle ilgili de hep dikkat et işte... O daha az şartlarla daha başarılı oldu gibi. Yani sen kendi evladına da benzer şekilde davranıyorsun. Değişmiyor yani.
1: Doğru.
2: Yetiştim 30 saniye ayarlayabildi.
1: Toparladık. Bir araya gidelim. Az sonra spor ajansı kaldığı yerden devam edecek.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski. İkinci pozisyon De Jong orada. İnanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

karşıya kalır mı? Gol pozisyonu. Geçti Karaboş, aman

dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Nefis bir top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çaprazda. Yamal gol!

Pedri. Link halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lamin. Yamalı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Bankam bank kartıma bir.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Hukki ailesi kampına başladı. Gündem maddesi ise stoper Diego Carlos'un kendisine verilen sürede sağlık kontrollerine katılmaması oldu. Fenerbahçe'de bilmiyorum önümüzdeki dönemde düşünülür mü? Kadroda stoper rotasyonunda aday oyunculardan biri gözüyle bakılıyor mu ama oyuncu ve kulüp arasındaki

0: gereken aslında çok şey yok. Fenerbahçe bu işe hazır. Başkan hazır her şeyden önce. Hedefine şampiyonluk koymuş. Yani şampiyonun dışında hiçbir kelimeyi telaffuz etmedi Sayın Başkan seçim süresince. İki adayı da öyleydi. Ama Sayın Başkan sürpriz yaptı Türkiye futbol kamuoyuna. Herkesin beklentisi, şahsen benim de kendi beklentim Fenerbahçe ile ilgili, Aykut Hoca'nın göreve başlamasıydı. Ama İsmail Kartal Hoca geldi. Tabii yerli şeyinde düşünüldüğünde İsmail Kartal Hoca da alternatiflerden biriydi. Artık o arka planda konuşulan, görüşülen neler vardı, hangi anlaşmazlıklardan dolayı Aykut Hoca'dan vazgeçildi, İsmail Kartal Hoca'dan hocayla devama karar verildi, onu bilmiyoruz. Ama İsmail Kartal Hoca da Fenerbahçe'de evet şampiyon yapmadı belki takımı ama çok da başarısız olmadı. Son sezonunda da giderken 99 puan topladı. Okan Hoca'nın bir cümlesi de var. Evet diyor, İsmail Hoca 99 topladı ama şampiyonda 102 puanla oldu. Yani o da bir realite. Yani şampiyon olacak kadar şey yapmadı. Evet. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre, Galatasaray'la Fenerbahçe'yi kıyasladığınızda transfer açısından Fenerbahçe'nin biraz daha fazla adama ihtiyacı var yani.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın belki belli yerlere bir santfora ihtiyacı var, Icardi giderse, ama Fenerbahçe'nin bana göre doğru bir stopere ihtiyacı var. Yani gelip ilk 11 oynayacak stopere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin sağ beki şu anda, iki sağ beki var. İkisi de şeyde, Dünya Kupası'nda. Biri Türkiye milli takımında kadroda sağ bek oynuyor. Diğeri de
1: Portekiz'de.
0: Portekiz'de Semedo, ben onu çok beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Geçmişi de çok, yani şeyi dolu dolu adamın, kariyeri de dolu dolu bir futbolcu. Portekiz'den sonradan oyuna giriyor ama oyuna inanılmaz etki yapıyor yani. Doğru oynuyor. O açıdan Fenerbahçe biraz daha Galatasaray'a göre daha çok transfer yapacak ama İsmail Hoca'nın işi çok zor değil bana göre. Yani niye zor değil? Camiayı biliyor. Kendisi bu işin hemen yanı başında. Fenerbahçe camiasını çok iyi biliyor. Oyuncu kalitesi iyi, kadrosu iyi. Bir iki takviyeyle de ligin yine şampiyonluk adayı. Galatasaray'ı zorlayacak. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon dörtlüsünün içine inşallah bir Anadolu takımı da gider. Futbol daha renklenir, daha seyredilir hale gelir. Ama Fenerbahçe şu anda doğru. Ama o stoperle ilgili benim kanaatim olumsuz.
1: Diego Carlos ve ilgili evet. Kanaat olumsuz. Zaten Aston Villa'da da bir çapraz bağ sakatlığı geçirmişti. Sevilla'dan transfer olduktan sonra Fenerbahçe'de de çıktığı maç sayısı 5. Ki bu mücadelelerin 3 sakatlandı. Yani. Sakatlandı. Onunla ilgili de herhalde çok büyük bir tasarrufu olmayacak Fenerbahçe'nin.
2: Aslında potansiyel olarak şahane bir oyuncu.
1: Evet, evet.
2: Yani atletizm konusunda özellikle, ama işte oyuncuları buraya getirirken biz sadece işte geçmişte yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Yani sakatlık süreci, davranış, onların hiçbirine bakmıyoruz. Şimdi bu bonservis bedeline gelmiş bir oyuncu burada problemi çözer. İşte çözemedi, geldi yine sakatlıkla benzer sorunu yaşadı. Aslında Komodo da yani fena da bir sezon geçirmedi.
1: Evet.
2: Yani baktığın zaman ya kullanılabilir bir oyuncu ama hangisini kullanacaksın? Şimdi gir Fenerbahçe'nin geri dönen oyuncularına bak, aa bu hala burada mı diyeceğin de oyuncular var ya. İşte bu da sana kadro planlaması konusunda ne kadar eksik olduğunu söylüyor. Aslında Aykut Kocaman bence şahane bir şey söyledi seçimden bir gün önce. Hatta ben olmazsa Aykut Hoca ile Fenerbahçe'nin birlikteliği tamamen bu söylemden dolayı olmaz diye düşündüm. Dedi ki bir önceki sene burada yine dedi benzer yorumları yapıyorduk. Transfer üzerinden bir şey anlatıyorduk. Seçim üzerinden bir şey anlatıyorduk ve bir sene geçti. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Artık bizim bu işin tek başına bütün oyuncuları bir araya getirelim, en iyileri bir araya getirelim de olmayacağını anlamamız lazım. Kadro tekrarı, kadro planlaması bu belirleyici olacak dedi. Şimdi onu dedi ama onu oraya getirmeye aday kulübün başkanı da beni bir senede hedefe götür dedi. O da getirilmeyeceğini zaten bir gün önce söylemiş. Yani bunun tek başına bir senede en iyilerini bir araya getirmekle olmayacağını. Ya olabilir tabii ki ama yani 10 tekrarın o tarz durumlarda bir tane tekrarı olur. Ama diğeri daha sağlıklı planlamadır. Ki Galatasaray bu anlamda en iyi örnek diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'nin çok zor işi. Yani bence Fenerbahçe sezona başlarken içinde çok fazla olumsuz handikabı barındırıyor. Şimdi başkanın anlatısı kağıt üzerinde evet taraftarı heyecanlandırıyor. ki geçmişte yaptıklarına daha fazla talip olduğu için insanlar, ama değişti artık. Başkan da değişti, oyun da değişti, oyuncu davranışları değişti. Mesela başkan çok fazla oyuncuya temas etmek istiyor değil mi? Yani

0: geçmişte çok da fazla oyunculara temas ediyordu, teknik direktöre temas, ama onların büyük bir çoğunluğu Türktü. O seni anlar. Tuncay Şanlı'ya temas edebilirsin. Servet Çetin'e, Serkan Balcı'ya, bunlara temas edebilirsin. Ama Ederson'lara, Carlos'lara edemezsin temas. O anlamaz senin. Aynı duyguyla değil. O bakar sözleşmedeki şartları ne? Onun yerine getirilmesini ister. O yüzden o davranış, geçmişteki senin oyunculara temas etme davranışın burada çok geçerli olmaz diye düşünüyorum. Teknik direktör tercihi konusunda da çok fazla karar değiştirdi Fenerbahçe. Aykut Kocaman'a gitti, Jesus'a gitti. Şimdi İsmail Hoca'ya geldi. Aslında düşüncede de direkt aklında olan birine de talip olmamış. İster istemez talip olduktan sonra direkt sana şeyi satmaya çalışıyor. Büyük bir kalabalığa insanlar. 99 puan buraya bak diyor. Tamam da 99 puanlı süreci de iyi idare edememiş bir teknik direktörle karşılaştın. Aziz Yıldırım demedi mi bırakın şu yapı falan işlerini. İsmail Kartal televizyonun kanalın televizyonunda ilk açıklaması ben şampiyon oldum tescillendi gibi bir şey söyledi yani. Ya sana, seni oraya getiren kulüp başkanı bu düşünceden sıyrıl demedi mi? Şimdi orada dese ki sana iki defa çaldı diyorsun değil mi? Üç mü diyor, iki mi diyor? Dördüncü çalınmayacağının garantisini veriyor musun o zaman yani? Ya da sezon sonu muhtemelen ben senden şunu duyacağım. Başarılı olursan yapıya rağmen oldum, olamazsam bir kere daha çaldılar diyeceksin. Şimdi ben niye sana teslim edeyim? Sen zaten o süreçte zihnen de düzeltememişsin kendini. Hala orada kalmışsın. Ve geldiğin takımla bıraktığın takım siyahla beyaz kadar farklı.
1: Çok.
0: Bir de işin en önemli kısmı, bu tarafı görmek istemiyor kimse. O dönemki yardımcın yok. Recep Karatepe o dönemki yardımcın. Niye ekibi yok sayıyorsun? Biz bir ekibiz, düşün, her yerde başarılı olmuşuz. 99 puanı beraber toplamışız. Ben masadan kalkmışım. Sen diyorsun ki 99 puan, gene gelip onu anlatıyorsun. Ben yokum ya. Ve tanımadığın bir, aynı dili konuşmadığın birini oturttular yanına. Şimdi bunların niye hepsini yok sayıyor Fenerbahçeliler yani? Yoksa işin diğer tarafıyla zaten bu Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı lige başladığından kimli olursa olsun slogan şampiyonluktur.
2: Forma şampiyonluk yani. Adayı şampiyonluktur yani.
0: Ama bu çok sağlıklı bir düşünce değil. Yani tabii ihtiyacı olan ne Kerem? Burada Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın o 99 puan topladığı sezon gibi güçlü bir seriye ihtiyacı var. Anca orada bu bahsettiğim olumsuzluklar ortadan kalkabilir. Ama işler biraz kötü gittiğinde Fenerbahçe bir önceki seriyi bile mumla arar diye düşünüyorum.
1: Mümkünse ligede kazanarak
2: girmek gerekiyor. Aziz Başkan yine de bu ülkede kulüp başkanlığı yapanların içinde en fazla futbolla haşır neşir olan kişi Aziz Başkan'dır. Aziz Yıldırım'dır. Aziz Başkan'ın futbol geçmişi var, futbolcu geçmişi var, futbolcu geçmişi var. Düzce Spor Kulübü'nde yöneticiliği, başkanlığı var. Yani Aziz Başkan bu işin mutfağından geliyor. Ocaktan, işte o program başında dedik ya, Bengay kokusundan. Yani eskiden ne Bengay kullanıyordu değil mi hocam sadece? Evet. O Bengay kokusunu gerçekten Aziz Başkan biliyor. Aziz Başkan şunu düşündü. İki tane elinde yerli figür var. İkisi de Fenerbahçe'nin efsaneleri olmuş figür. Aykut Hoca sadece futbol kültürüne sahip bir adam değil. Aykut Hoca davranış biçimiyle ilgili de felsefi manada da dolu bir adam. Aykut Hoca'yla dünyanın her meselesiyle ilgili sohbet etme şeyiniz var. O dolulukta bir adam yani. Ben biliyorum yani. İsmail Hoca biraz daha ne dersiniz, halk tipi bir adam. Daha kolay iletişim sağlanabilecek. Her şeyi daha rahat paylaşabileceğiniz bir figür. Aziz Başkanımızın da zaman zaman teknik direktörle sohbet etme şeyi var yani, alışkanlığı var.
0: Söylüyor zaten.
2: Yani evet, alışkanlığı var. Bu alışkanlığı devam ettirme açısından da İsmail Hoca daha uygun teknik direktör Aziz Hoca. Tabii ki niyet bu muydu onu bilmiyoruz. Arka planda neler yaşandı onu bilmiyoruz. Bilmeden de bu konuda ahkam kesmek doğru olmaz. Sadece şey söylüyoruz, tahmini şeyler söylüyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu, evet, İsmail Hoca'nın geçmişteki kadrosuna göre biraz, yani onun istediği bir kadro değil bana göre. Ancak kötü bir kadrosu da yok Fenerbahçe'nin. Yani doğru planlamayla Fenerbahçe geçen sene de şampiyon olabilirdi. Tedesco değil de yerli bir hoca olsaydı Galatasaray'ın 3-4 hafta yani 8-9 puan kaybetti yani. Galatasaray dedi ki bu lütfen şampiyon ol Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe beceremedi, onu bir şey yapamadı yani. O değerlendiremedi, o Galatasaray'ın o tökezleme anlarını değerlendiremedi. Galatasaray'ın Konya'ya yenileceğini kim düşünebiliyordu asla? Hiç kimsenin beklentisi yoktu. Galatasaray almıştı başını gidiyordu ama gitti yenildi. Tam Fenerbahçe maçını alacak, lider olacak, Kasımpaşa'yla beraber kaldı. Ben o gün de dedim ki ya bu Tedesco artık gitmeli. Çünkü yani oyuncu değişiklikleri, seçtiği oyuncular

0: asla o günkü oyuncuların içerisinde adil ve adaletli bir seçim değildi bana göre. Ben öyle hissettim. Yani öyle oyuncular oynattı ki bu sene İsmail Hoca'nın o oyuncuları oynatma ihtimalini ben düşünemiyorum. Olmayacak bana göre o oyuncular. Oynatmayacak yani. Rastgele şimdi siz Samsun'dan bir tane Musabba aldınız. Musabba mıydı?
1: Musaba.
0: Ha, Musaba. Musaba. Niye aldınız Samsun'daki Musaba'yı? Adam iki sezondur Türkiye'de sağ tarafta en çok sprint yapan, işte en çok giden, topu en çok orta yapan, topu doğru kullanan bir oyuncu figürü. Siz Ocak transferinde bunu aldınız. Ama çıktığı şeye, maça, ilk maça çıktı adam sol tarafta. Sol ayağı kullanmak, sol ters ayağını kullanmak, sol sağ ayaklı olup da ters ayak kullanmak çok kolay değil. Yani onu her futbolcu yapamaz. Onu işte Kuerajma yapardı, Hacı gibi adamlar yapardı. Sergen Yalçın bile yapamazdı. O kalitede bir şey değil. Ama sol ayakta, sol tarafta, terste oynamak çok zor. Cengiz Ünder'i Beşiktaş oynattı, yapamadı. O da yapamadı yani. İrfan Can Kahveci yapar işte. O, bu tür adamlar ters ayaklı. Galatasaray'da kim yapar? Yunus Akgün yapar. Yani ters ayakla şey yapar. Bunu sağ solda oynattılar. Ya siz bunu düşünerek, tasarlayarak oyuncu aldınız sağ tarafınıza. Sağ öne aldınız. Semedo'nun önüne. Adamı sol tarafta oynattınız. Yani bu tür kadroyla hele Karagümrük maçı var. Kimin nerede ne yaptığı, ne ettiği belli değil.
1: Evet.
0: Bir futbol katliamı gibi bir şey oldu. Yani sağ bek sol bekle, sol bek sol sağ tarafta, yani çorba bir şey yaptı, sistem yaptı. Ya seyrederken de yoruldu. Ben kendim yoruldum ya. Ne yapıyor bu teknik direktör gibi, ama bunu çok fark edemedi Fenerbahçe ya da o günkü mevcut yönetim şey yapamadı. Ne yaptı? Ta ki iş bittikten sonra iki hafta kala biz hocanın görevine son verdik. Ya günaydın. Siz Ocak transferinde hocanın elindeki iki tane santforu kim gönderdiyse, nasıl gittiyse, buna itiraz etmeyen bir teknik direktörü de düşünemiyorum yani. Bırakın Türkiye Ligi'nde üçüncülüklerde teknik direktörlük yapmış bir hoca bile bu hamleye itiraz eder. Der ki ya olur mu ya, siz benim elimdeki iki santforumu gönderiyorsunuz ara transferde ama santforu almıyorsunuz. Olur mu? Ne yaptınız? Sıddık-ı Şerif aldınız. Ne oldu? 18 yaşında bir çocuk. İleride çok iyi olabilir. Ama bugün senin derdine deva değil. Sen şampiyonluğu oynuyorsun. Ya bu tür majör hatalarla, böyle unutulmayacak hafızada yer etmiş hatalarla Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Ha bu sene bunlar olur mu onu bilmiyoruz. Galatasaray ne yapacak? Ne kadar güçlendirecek takımını? Beşiktaş arkadan geliyor. O ne yapacak? Trabzon ne yapacak? Tabii bunu hepsini göreceğiz ama Fenerbahçe, İbrahim Hocam'ın dediği gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un formaları her yıl şampiyonluk adayıdır.
1: Evet.
0: Güzel birlik izleyelim diye düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'de ciddi bir stoper takviyesi üstüne düşünceler var. Malanksar ismi burada öne çıkıyor. Ama yerli takviye de tasarlanıyor. O rotasyonu biraz daha güçlü tutmak adına. Ümit Aktağ ve Adil Demirbağ'ın listede olduğu ifade ediliyor ki Adil'in adı, yanlış hatırlamıyorsam, bir dönem Trabzonspor'la da anıldı. Bu iki oyuncu arasında bir tercih yapmak isteseniz. Kolay bir tercih olmayabilir.
2: Çok kolay bir tercih. İkisine tercih etmez.
1: Yani öyle bir tercih olacaktır.
0: Ya bu yani, neyse, bu kardeşlerimizin Adil, yolunu açık etsin.
2: Adil de tüm oyunculara saygısızlık olmasın. Yani, hani, ama Ümit içinde, Adil içinde yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin organizasyonlarında o problemi çözebilecek oyuncular değiller. Hatta bence aslında onları buraya götürmek biraz onlara da kötülük yani. Onlar da sonraki kariyerle ilgili çok fazla bocalıyorlar. Yani Adil de Ümit de. Şimdi anlıyorum düşünceyi. Ya yerli arıyoruz, bulamıyoruz. Altyapından bir oyuncuyu bul, ona zaman ayır. Bundan daha kötü olmayacağının garantisini veriyorum. Bak, altyapıdan Fenerbahçe oyuncu bulsun. Adil'den de Ümit'ten de totale baktığında daha kötü bir durumla karşılaşıyor.
1: Şöyle söyleyeyim mi? Mesela bir önceki saatte adı geçen bir isim Arda Ünyay. Mesela Arda'nın potansiyeli Adil ve Ümit'le mukayese edersek,
2: ikisinin de üstünde.
1: Değil mi?
2: Hiç düşünmem, ikisinin de üstünde. Yani enerjini Arda'ya harca. Aynı şey Montella da yaptı mesela. Ya artık Çağlar'ı bırak, Ahmetcan'la yap geleceğin planlamasını, Yusuf'la yap. Bırak ya, oynatmayacaksın Samet'i de, onu da belli. Onlarla planlama yapılır mı yani? Şimdi burada da sen daha hala Ümit'le Adil'le planlama yapamazsın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta. Ki geçmişte yapıldı ya. Böyle bir sürü örnek var. Ben de bunlardan biriyim. Hani hadi biz gene genç, çok genç geldik 21 yaşında da. Evet. Hani olmuyor yani, oradaki deneyimler çok farklı oluyor yani. Burayla arada ciddi fark oluyor. Hiç gerek yok yani. Harca alt

0: peki Fenerbahçe hani işin stoper konusuna bakıyorum. Aslında elinde şu an mevcut oyuncuları var. Şimdi Bekao'da bu şeyin bir parçası değil mi? Tamam. Şimdi
1: en oynar.
0: Son Kasımpaşa performansı işte İsmail Hoca sonrası oynama ritmini kaybetti, kabul ediyor ama şimdi İsmail Kartal daha önce tekrar yaptığı oyunculara talip olacak. İrfan'a talip olacak. Bekao'ya talip olacak. İster istemez. Niye? Daha önce çalışmış. Sistemini, oynama alışkanlığını, davranışını bilen bir teknik direktör ona talip olur.
2: Çok yabancı var. Yani çok bazıları ayrılacak. Yani. Bekao da gidebilir.
0: Ya hayır, ben %100 gidecek yani, evet, ama evet. Ben teknik direktör davranıyorum. Ben orada olsam direkt onlara talip olurum. Yani daha önce deneyimlediğim oyunculara talip olurum. Bilmediğim bir oyuncuya talip olmam ama bak hani yine Aykut Kocaman'ın söylediğine geliyoruz. Ya Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da aslında tamamının yapması gereken şu. Önce eldeki oyuncuları, ki eskiden öyle yapılırdı. Ben hatırlıyorum. Bir hocanın odasına girdiğimizde her pozisyona oyuncular yazılırdı. Üçüncü alternatife kadar mevcut oyuncular. Sonra adım adım gidilirdi. Hangileriyle yola devam edilecek? Önce bir kamp dönemi olurdu. Kamp döneminde bir şey görülürdü. Ondan sonra ikinci kamp dönemi olurdu. Yavaş yavaş orada yenilerle beraber değişime uğrardı. Burada daha bir şeyi halletmeden, birini göndermeden diğeri gelsin diyorsun. Dünyanın hangi takımında şöyle lüks vardır ya? Brezilya ile Hırvatistan amil takım kalecisi sende. Türk amil takım kalecisi sen. Bu nasıl bir zenginliktir?
1: Rekor.
0: Ve son 12 senenin de şampiyon olamayan takımısın yani. Böyle de bir zenginlik var. Yani hala şeyi anlayamıyorsun. Tek başına oyuncu değil. Bak yapmışsın, en iyileri bir araya getirmişsin. Sağ bekim Portekiz'de, milli takım sağ beki. Şimdi tek tek koyduğunda sabah hatta bizim programı dinlerken arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Çünkü ben şahane bir şey söyledi. Dedi ki Archie Brown'a Fenerbahçe talip olurken o dönem üçlü savunma üzerinden dörtlü blok orta saha oyuncusuna talip oldu dedi. Sonra Fenerbahçe dörtlü savunmaya geçince Archie Brown çok fazla problem yaşadı diye. Yani o kadar belirleyici oluyor ki üçlü savunmanın önünde dörtlü bloğun beki oynama alışkanlığıyla dörtlü savunmanın beki oynamak ciddi tekrara muhtaç bir durumdur. Çok fazla içinde defoları barındırır. Sen şimdi Archie Brown'u oraya aldın, sonra geriye çektin, dedin ki bu adam savunmayı bilmiyor dedin. Oynamamış ki, tekrarı yok öyle. Şimdi doğru. Sen bunların hiçbiriyle ilgilenmek istemiyorsun yani.
2: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. İlerleyen dakikalarda milli takımdan da konuşacağız. Beşiktaş'ta bir kaleci operasyonu sanki söz konusu olacak gibi görünüyor. Bayern Münih forması giyen, daha doğrusu sezonu Stuttgart'ta bitiren, son dönemleri kiralık olarak ayrılıp oraya gidiyordu. Alexander Nübel'in transferi için pazarlıklar sürüyor. Dün bir yayında bahsettik. Böyle Beşiktaş'ın çok güven veren son kalecisinin kim olduğuna emin olamadık. Yani çok uzun yıllardır sanki böyle Beşiktaş kalesine emanet edilen birisi tatmin edici bir görüntü sergilemeyebiliyor. Şampiyonluklara katkısı olan Ersin Fabri gibi isimleri de buna dahil ederek ya, söylüyorum bu arada.
3: Son güvenilir kalecimiz Fabri'di bana göre. Uh-huh. Yani taraftar stada gittiğinde.
2: O da kendisi çok mu iyi bir kaleciydi yoksa iyi takımda iyi mi görünüyordu bazen, emin değilim. Yani. Bence mesela son iyi Beşiktaş kalecisi, Beşiktaşlılarda kötü anıları da olabilir ama Cordoba. Yani Cordoba, bir evet. 20 yıl önceye gitmek gerekiyor bunun için.
3: Ya Cordoba tabii ki bir dünya efsanesiydi. Yani ayağı iyiydi, topu çok doğru kullanıyordu falan. Ama Fabri şu manada, İbrahim hocamın dediğine katılıyorum. Yani çok iyi oyuncunun içerisinde bir tane kötüyü barındırabiliyorsunuz. Yani
2: evet.
3: Cordoba'nın Fabri'nin önünde oynayan defansa bakar mıydınız yani? Defansı görüyor musunuz yani? Fena bir defans, çok kaliteli bir defanstı. Ama şimdi Fenerbahçe ne yaptı geçen sene? Şu anda Brezilya milli takımı kampında kim var?
2: Ederson.
3: Ederson o günkü, geçen sene transfer edildiğinde Avrupa'nın en iyi 4-5 kalecisinden biri olarak biliniyordu. Doğru mu? Ne yaptı? Fenerbahçe'nin kötü defansı Ederson'u rezil rüsva etti. Adamı tartışırlı hale getirdi. Kariyeri bitti neredeyse yani. Beşiktaş'ta da Fabri o manada, evet. Bir de Fabri uyumu çok doğruydu. Çok uyumlu bir delikanlıydı. Yani bu ülkenin şartlarına çok uydu. Uyum çok kıymetlidir. Ben şimdi bir şey yapıyorum, gözlemliyorum da Trabzon kalecisi de Onana da çok uyum sağladı. Trabzon halkının şekline, şemaline, yaşama biçimine uyum sağladı. O açıdan uyumu sağladığınızda doğru gibi gözüküyorsunuz. Fabri onun için benim hafızamda yer bırakmış. Ersin'le 18 yaşında, 19 yaşında 5 yaş şampiyon olmuş Ersin'le. Ersin'le ya taraftarın tahammülü olmadı. Ersin kötü bir kaleci mi? Kötü bir kaleci değil. Ersin bana göre

0: Yani bugün milli takım kampında Berke Özer'den sonra, Berke ayrı bir şey, sıkıntı, handikap bence Türk futbolu için sıkıntılı bir davranış biçimi. Ama Ersin de olmalıydı yani. Öbür iki kaleci, üç kaleci neyse bir şey oynamadılar ki yani. Altay altı maç oynadı. Mert yedek kaldı sürekli. Ersin olmalıydı. Başakşehir'deki Muhammed olmalıydı. Samsun'un kalecisi olabilirdi. Bu tür şey olabilirdi. Beşiktaş'ın onun için kaleciye %100 Ersin'le mücadele edecek. Ersin'i yedekte bırakacak. Ersin'in de kendisini toparlayacak bir kaleciye ihtiyacı var. Şart. Kaleciye ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Kaleci konusunda da yine Galatasaray çok doğru hamleler yaptı. 20 sene oynayan adamlar getirdi yani. 15 sene oynayan kaleciler getirdi. Beşiktaş bu manada Kordoba'dan sonra evet 3-5 yıl oynayan, hafızada yer bırakan, iz bırakan oyunuyla, katkısıyla maalesef kaleci yok. Beşiktaş'ın daha çok transfere ihtiyacı var. Kaleciyi sorduğunuz için kaleci söylüyorum.
1: O Alexander Nübel'in adı geçiyor. Evet. O herhalde birazcık daha böyle son dönem Beşiktaş kalecilerinden ayrılabilecek bir profil.
0: Evet, aynen.
1: Fabri'nin de bu arada kariyerinde kaç maçı olduğuna baktım. 232 maç oynamış. Yani 3 ya da 4 sezon var düzenli oynadığı.
0: Beşiktaş'ta zaten.
1: Burada. 2 sezonu burada zaten.
0: Ondan evet. Öncesi Fabri çok... Düşe kalka.
1: Yedek kaleci.
0: Evet, yedek kaleci. Evet.
1: O açıdan da söylüyorum.
2: Ya o tamamen senin söylediğin aslında çok değerli. O çok iyi bir organizasyona denk geldi.
0: Defans çok kurgusu belirli, çok kıymetli.
2: Yani
0: evet.
2: Bütünün de çok iyi bir organizasyona geldi. Onun bence de. Ya Beşiktaş'ın aslında şimdi tek başına kaleci üzerinden okursa da çok yanılacağı.
0: Kaleciyi sordum.
2: Yani, evet evet. Ya evet, çok evet. Fazla Beşiktaş'ta geçmişte hatalar yaptı. İşte kulüp başkanında değişim, oyuncuda değişim, teknik direktörde değişim.
1: Sürekli değişim.
2: Şimdi sürekli aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyorsun. Yani o çok net belli olmayacağı. Aslında bu sene bence sanki Serdal Başkan şeye ikna oldu. Yani bu işin profesyonellerine mi teslim olsak acaba? İşte Önder Özen bu anlamda bence önemli bir hamleydi. Yani onunla beraber teknik direktörü, onun belirleyeceği teknik direktörü öyle olduğuna inanmak istiyorum. Ona inanmak istiyorum. Hocanın belirlediği teknik direktör. Çünkü o belirleyici olacak. Yani bizde ya ülkede bu sportif direktörlük hadisesi bence çok yanlış anlaşılıyor. Hatta Sergen Hoca da biraz Serkan Reçber'le ilgili anlattı ama bence o da çok yanlış anlattı sportif direktörlük konusunu. Sportif direktörlük yani benim gördüğüm bu önemli organizasyonlarda teknik direktör, kulüp başkanı, sportif direktör, teknik direktörle sportif direktör, kadro planlaması, oyuncu planlaması, hatta teknik bilgiye ihtiyacı olması gerekir ki çünkü oynatılan ya da talep edilen oyuncuları neden oraya davet edildiği üzerine de oturup bir tartışma yapması gerekiyor değil mi? Kulüp başkanı da olun bu tarafında olur ama o işin daha çok mali tarafıyla ilgilenerek. Yani bu üçlünün tartışarak ya da işte ortak noktada buluşabileceği planlamanın olması gerekiyor. Şimdi burada sportif direktör hadisesi o yüzden çok yanlış anlaşılıyor ama şu an Beşiktaş düşüncede yani bugüne kadar ve uygulamada sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ben çok Beşiktaş'ın yani teknik direktöründe bahsettiği gibi çok fazla yeniden yıkalım inşa edelim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Çünkü Bologna'da bakarsanız orada başarılı olduğu dönemlere hep ve 2 ve üstü sene tekrar olan oyuncularla bu işi halletmiş. Yani başarıyı burada yakalamış bir teknik direktör yeniden yıkıp inşa etmeyi çok fazla talep etmez diye düşünüyorum. Tabii ki kabul etmeyeceği oyuncular olacak ama mümkün olduğunca o sayıyı arttırmak isteyecek. Çünkü hem hazırlık dönemi için hem de oynama tekrarı olan oyuncularla bir arada bu işi halletme konusunda. Yani Beşiktaş bana göre yani Galatasaray'ı tabii ki bir tarafa bırakıyoruz. Trabzon'la beraber bu işi ya Fenerbahçe'den çok daha sağlıklı idare ettiğini söyleyebilirim bu sene için ama yine aynı noktaya geliyoruz. Burada direnç gösterme hadisesi. Planlamayı yaparsın, sezona başlarsın. İlk maç beklediğinin çok dışında geçer. Asla Önder Özen'le de İtalyano'yla bu iş olmuyormuş başa dönelim düşüncesine girersen zaten yüksek ihtimal yanılırsın yani.
1: Beşiktaş camiası da anlatıldığı zaman bunu çok algılayan, içselleştirebilen, fedakar, cefakar bir taraftar topluluğu ama taraftara bunlar çok anlatılmadı. Yani biraz hayal satmak daha mı kolay geliyor?
0: Taraftar kendi davranışını kendisi organize etse buradan yanlış anlaşılmasın. Ama birileri o tribünlere girip yani operasyon yapılmasıyla ilgili çalışma yapıyorsa efendim bir cephe oluşturmuşsa size karşı muhalif bir cephe oluşturmuşsa ve pusuda bekliyorlarsa işiniz zor. Serdar Adalı Başkan'ın bu manada şansı biraz fazla. Şans

0: Yani neden şanslı? Şu anda camiada başkan olacağım gibi bir çalışmanın içinde olan hiç kimse yok. Mesela Nurçevi döneminde Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyatları'nda yendi Beşiktaş 1-0. Kötü futbol oynadı ama 1-0 yendi. İkinci maç kendi evinde Pendik'le oynadı. Maç 1-0 Beşiktaş önde, atılan bir gol var. Kornel'de dışarı çıkmıştı, tartışması halen yapılıyor. Efendim gol sayılmadı. 90 artı bilmem 2'de 3'te bir penaltı. Penaltı da tartışıldı. 1-1 Pendik berabere. Ligin ikinci haftası. Evet. 4 puanınız var. Ve tribün 45 dakika yönetim istifa diye pusuda bekleyenlerin şeyiyle tribün 45 dakika durmadı. Beşiktaş'ta bu sabır meselesi maalesef az. Başarısız da değildi. Ahmet Nurçevi 4 yıl başkanlık yapmış. 4 yılında bir tane şampiyonluk yaşamış. Kupa almış, süper kupa almış. Yani bir sürü şey yapmış yani. Yapılandırmayı doğru yapmış. 470 milyon euro ile kulübü teslim almış. 262 milyon euro ile teslim etmiş. Yani Türkiye'de belki örneği çok az görülecek bir iş yapmış adam. Bütçeyi çok yukarıda almış borçla. 262 milyon euro ile bütçeyi 202 milyon euro ile eksikle yani karla teslim etmiş. Borcu inanılmaz derecede azaltmış. Bugün Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un hatta borçları her gün yükseliyor. Ahmet Nurçevi bir frene basmış. Yani tasarruf hadisesini başlatmış. 35 milyonluk 40 milyonluk takım oluşturmuş. O takımda şampiyon olmuş. Biraz da şanslı. O sezon Sergen Hoca'nın da yani o kadroyu siz sezon başında Türkiye kamuoyuna sunsanız bu kadroyla biz şampiyon olacağız. Ne dersiniz? Yani çoğumuz dudak bükeriz ama evet. Şampiyon oldu. Mucize gerçekleşti öyle diyelim. Ama pusuda beklendikleri için sabırsızlık da var. İşte başarı olmayınca genel itibariyle Beşiktaş'ta da bu fazla. Beşiktaş'ın hocasının işi biraz zor. Yani Fenerbahçe'ye göre zor. Niye Fenerbahçe'ye göre zor? Beşiktaş'ta oyuncu kalitesi böyle ilk 11'i çıkarabileceğiniz bir şey yok. O kalitede oyuncu yok yani.
1: Sayı az.
0: 6-7 tane belki tutacaksınız. O onların yanına mutlak manada oyuncu transferi şart.
2: 6-7 de yani çok zorlarsan evet bu oyuncu
0: zorlayarak söylüyorum. Bazı evet, futbol şeylerine göre yani otoritelerine göre Çerni bile dışarı atılmalı. Çerni yerine adam alınmalı deniliyor. Evet. Ama bana göre Çerni oynamalı Beşiktaş'ta. Oynayabilecek kapasitede bir adam. Stoper alınmalı, sol bek, sol tarafta sol kanat oyuncusu alınmalı. Sol bek alınmalı. Geçen sene Beşiktaş sol bekte sınıfta kaldı. Yani Masuaku şu anda seyrediyorsunuz. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1-0 mağluplardı. Ortayı şey yaptı. Masuaku yaptı. Gol attı yani. Asist yaptı adam yani. Masuaku oynuyor. Siz Masuaku'dan sonra 3 tane sol bek aldınız. 4 tane. 4 tane sol bek aldınız. Halen bu sene bile hoca sol bek istiyor. Sol bek alınacak. Yani
1: Rıdvan'a döndüler bir daha. Ben.
0: Bir türlü tutturamadılar.
1: Işte gittiler. En son
0: tekrar bir türlü olmadı. Masuaku şeyli demokratik ne cumhuriyette?
2: Kongo.
0: Kongo cumhuriyeti. Az paraya oynuyor. Yani bu şey ne hani cümleyi Afrikalı oyuncuların genel talebi şu. Parayı zamanında ödediniz mi hiçbir problem çıkartmazlar adamlar. Yani çok fazla şeyleri de yok. Yani lüks bir hayatları yok, gece hayatları yok. %80'inin yok. Belki içlerinde istisnalar var. İbrahim
1: aklına
0: hemen...
1: Aklına bir %20 geldi abi.
0: İbrahim gülüyor. O bildiği için. Evet. Bunlar böyle şuraya buraya giderlerdi. Biz yöneticiler de bunları kovalardık. Yani acaba bu gece nerede kim var? Neyse. Aslında durdurulabilirdi, tutulabilecek bir oyuncuydu. Yani çok da faydalıydı. Bana göre şu an son yıllarda Türkiye'ye gelmiş en iyi sol bekti yani bana göre. Tabii futbol şeyime göre. Siz Jurasek'i aldınız tutmadı. Gittiniz problemli ayrılmış. Giderken Ahmet Nurçevi başkana olumsuz cümleler kullanmış. Menajeri Ahmet Nurçevi başkana hakaret etmiş. Serdar Adalı başkanı da içine katarak hakaret etmiş. Bir menajerin oyuncusunu tekrar kulübe alıyorsunuz ve kulüpte imza töreninde o menajeri de bayrağın altında imza attırıyorsunuz. Büyük bir handikap. O da tutmadı. Tutmayacağını da ben tahminen söylemiştim zaten tutmayacak. Şimdi ondan sonra şeyi aldınız. Serkan Reşber de gitti Kasımpaşa'daki yurt dışına gidip Yasin'i aldı. O da Beşiktaş'ın. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Biraz önce Adil ile Ümit'le dediniz. Onlar
1: bir fark olmayacak mesela.
0: Küçük,
1: yani.
0: Evet.
1: Yani benzer durumu yaşayacak. Yasin'de ne yaşadıysa Adil'de Ümit. Bir tık belki hani Ümit onların içinde.
0: Değiliz.

0: Biraz şimdi yani.
1: Şu anki stoper
2: aslında artık... bu arada sol bek mi stoper mi hala çok ya emin
0: aslında
2: değil.
0: Şöyle değil, stoper ha. De oynuyor, sol bek de oynuyor. Çok ha. Fazla maçını izlemiştim yani burada
2: üçlünün sol stoperi çok ideal.
1: Hırslı bir delikanlı. Mücadeleci ancak yani modern futbolda, bugünkü çağdaş futbolda artık öyle bir meziyete sahip stoper değil yani o. Yasin de öyle bir adam. Beşiktaş burada da yine sıkıntı yaşayacak. Şu anda hemen ilk planda sol bek ve sol önde oynayacak adam arıyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. İnşallah transfer ederler. Doğru bir şey başlar. Biz de seyrederiz. İyi futbol seyredelim diye şey yapıyorum.
2: Bütçelerin de yüksek olacağını biliyoruz bu arada.
1: Ama Beşiktaş'ın harcayacağı para da belli. Limit de belli. Galatasaray 4 milyar.
0: Bir kere yine geçtiğimiz limiti... sezon bu anlamda olumsuz bir örnekti. Ben hatırlıyorum başkan şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani rakiplerimiz ne harcayacaksa biz de o kadar transfere yani yapamazsın. Yani ne olursa olsun senin Galatasaray'la yarışma şansın yok. Yani bu şey de değil yani. Hani geçen de söyledim. Bu seni Galatasaray'dan daha değersiz bir kulüp yapmaz yani. Bir o işin gerçeği var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Şampiyon olmuş, stat geliri, forma derken senin önünde. Sen harcama Galatasaray kadar para. Bunda hiçbir anormallik. Hatta taraftar da sana katılır. Harcama der. Biz görüyoruz Galatasaray'ın aradaki farkı der.
2: Harcadığın
0: yani.
2: Parayı iyi harca.
0: Doğru harca.
2: Doğru harca.
0: Zaten bence Türkiye'deki temel sorun şu. Türkiye'de parayı bulmayla ilgili bir sorun yok yani. Harcama sorunu var Türkiye'de. Bak bu kadar oyuncu gelmiş gitmiş. Yani bir tane biri çıkıp deseydik ya bu zenginlik dediğin hadise bu iyi bir şey değil. Ya biz bu oyuncuları iyice bir süzgeçten geçirelim. Yani bu kadar herkesin her söylediğine aldanmayalım. Menajerlik ilişkileri belirleyici olmasın. 4 tane almayalım, 2 tane alalım. O bizim uzun vadede işimize yarar. Ama bizde en büyük sorun, biz parayı bir şekilde buluyoruz. Her sene kulüpler buluyor. Ama harcama konusunda ciddi sorunumuz var yani.
2: Buna da daha dikkatli bir şekilde eğilmek gerekiyor muhakkak. Bu arada son bölüme doğru gidiyoruz. Bir 8-9 dakikamız var kim bilir öncesinde. O yüzden milli takımdan da bahsedelim istiyorum. Kahır turnuvası noktalanacak. Sabaha karşı Türkiye saatiyle 5'te oynayacağımız Amerika Birleşik Devletleri mücadelesiyle açıklamaları görüyoruz. Başkanın açıklamaları var, hocanın açıklamaları var, oyunculardan bazı değerlendirmeler geliyor ama gerçek şu ki turnuvayı puansız ve gol atamadan kapatma olasılığıyla karşı karşıya olduğumuz bir senaryonun içindeyiz şu saatler itibariyle. Evet. Umuyorum böyle bir durum söz konusu olmaz ki bu bizi Dünya Kupası'nın en kötü takımı da yapabilir neticelerin ardından. Bir reaksiyon görmek istiyoruz. Ne olur ne olur. Yani ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. Ne göreceğiz
1: şimdi? Türkiye sadece rakiplerine bana göre yenilmedi. Evvela Montello'nun kadro tercihine yenildi. Yani baktığınızda doğru bir kadro da yapmadı Montello. Haksız bir kadro yaptı. Hak edenlerin, yani hak etmeyen 4-5 tane arkadaş var. Onları burada sayıp da isimlerini yeniden kamuoyunun gündemine sunmaya gerek yok. Herkes biliyor yani. Berke Özer ne yapmış? Kaleci, Fransa'da yılın kalecisi seçilmiş. Ne demiş Montella? Formayı adil dağıtmıyor demiş. Olabilir. Her genç insan siz futbolun sıfırından geldiğiniz
2: için. Yılın kalecisi de seçilmedi bu arada aslında ya.
1: En iyi kaleci mi seçildi?
2: Yok yani öyle bir şey öyle yok. Berke'yle ilgili ama şeyinde, kamuoyunda evet öyle bir
1: sosyal medyada öyle
2: var.
1: Bir şey var. Evet,
2: öyle bir şey yok.
1: Yine de kötü kaleci değil.
2: Değil, öyle iyi değil. Kaleci.
1: Bu milli takım kadrosunda bulunmalı mıydı?
2: Davranış bozukluğu sebebiyle dışarıda bırakılmasını ben anlaşılır buluyorum. Oynamayacak zaten.
1: Tabii ki çocuklarımızı biraz da biz büyükler affedeceğiz.
2: Evet.
1: Futbolcu refleksi zaman zaman haddi aşabiliyor. Yani dün akşam ben Bosna Hersek Katar maçını izledim. Katar. Zeko maçtan çıktı oyundan alındı 64-70'e yakındı ki hamle de doğruydu.
2: Hı hı.
1: O giren çocuklar da bayağı canlılık getirdiler hücuma çünkü o arada Katar çok iyi oynuyordu. Hücum çok şey yapıyordu. O tutması lazım. Doğru hamle. Zeko dünya yıldızı, dünya starı. 37-38 yaşında bir adam kulübede bir refleks gösterdi. Yani su şişesini yere vurdu falan etti filan etti ama maç sonunda sarmaş dolaş yaptı. Futbolcu refleksi vardır. Futbolcu her refleksini bazen diliyle yapar, bazen işte su şişesini fırlatarak yapar, bazen üzerindeki o kutsal kıymetli formayı uh-huh. alır, haddini aşarak bir yere atar. O açıdan merhamet duygusunu elden bırakmamak lazım. Ben o manada öyle uh-huh. bakıyorum. Genç bir çocuğumuz. Şimdi Sayın Başkan diyor ki Allah nasip etmedi. Siz Cenab-ı Allah her türlü şeyi söylüyor insana. aklı vermiş. Diyor ki siz her türlü tedbirinizi alın, her türlü gayreti gösterin.

0: Manchester'ın sonunda takdir bizim, eyvallah. Buna cümlemiz yok ama bir Portekiz'e Allah nasip ediyor. Almanya'ya Allah başarıyı nasip ediyor. Futbolu söylüyorum. İngiltere'ye nasip ediyor. İşte
1: Portekiz'e nasip etmesin de. Neyse. Cristiano Ronaldo'cuları dinleyemeyeceğiz yani.
0: Neyse, şeyi söylüyorum yani. Demek ki bu meselenin bununla da bağlama yok. Yani şimdi yapmayın abi. Kendi hatalarınızı, yani Allah bize nasip etmedi şeklinde küçük mazeretlerin altına sığdırmamak lazım. Siz oyuncu tercihlerinizi doğru yapacaktınız, planlamanızı doğru yapacaksınız. Bu 24 yıl sonra gittik diyorsunuz. 24 yıl sonra gitmeyi de yani böyle dünyanın sanki böyle keşfedilmemiş, yeni bir keşfetmiş, kıta keşfetmişiz gibi sunuldu kamuoyuna. 24 yıl önce biz 36 takım varken gitmişiz. Şu doğru. Anda 48 takım varken biz 24 yıl sonra gitmişiz. Belki 36 takım olsaydı yine gitmeyecektik yani. Öyle söylüyorum. Şimdi 24 yıl sonra gitmişiz. O günün işte daha bir söylem daha oldu. İşte en karakterli şey kadro. Bu yanlıştı. Sonradan dönüldü bundan. Ya da en kaliteli ya da en iyi oyuncular. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Tek tek önüme bakıyorum, inceliyorum jenerasyonu. İnceledim yani daha doğrusu. Bir Emre Belezoğlu yok burada yani. Bu kadroda Emre Belezoğlu şey hassasiyetinde, oyuna asılmasında, talep etmesinde öyle bir şey yok. Bir Bülent Korkmaz yok mesela. Stoper'de Abdülkerim Bardakçı da Merih Demirel de bir Bülent Korkmaz değiller. Yani.
1: Birkaç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Bülent Korkmaz Çağlar ve Merih'le ilgili kendisine yöneltilen soruya beni geçtiler demişti. Ya o zaman kamuoyu da belki öyle nezaket düşünüyordu.
2: Navara ile de eşit izledi.
1: Eşit izledi.
0: Nezaket bir problem.
1: Yani Merih ile Bülent Korkmaz'ı yani kıyaslamak yani imkansız gibi
0: ya
1: bir şey.
0: Ya düşünebiliyor musunuz? Yani geçti. Şimdi evet. Siz ha ben bu işte Kerem'e asla günah bulmuyorum. Asla. Kerem'i o 1.95'lik stoperlerin arasına sokup sonra yan top yapıp hava topu Kerem'e göndermek futbol katliamıydı. Onu da seyrettik. Şimdi bir İlhan Mansız yok bu milli takımda. Ya var mı? Bir Hakan Ünsal yok. Ergun Pembe'nin yedek olduğu bir sol bek şeyi vardı. Rotasyonu vardı. Abdullah Ercan Hoca sol bekti yani. Onun için o jenerasyon mu bu jenerasyon mu dediğinizde ben o jenerasyonun daha üst düzey futbolcuydu. Daha talepkardı. Daha çok istiyorlardı. O günün hocası Şenol Güneş'ti. Biz adamın saç taramasına, işte giydiği kravata, giydiği takım elbiseye, paçalarının genişliğine bile bu ülkede eleştiri getirdik. O günün şartlarında yine
2: Montella'nın öyle stili olduğu için o eleştirilere bile ona yani.
0: O eleştirilere bile bugünkü federasyon başkanımızın, teknik direktörün ya da oyuncuların gösterdiği reaksiyonu onlar göstermediler. Düşünebiliyor musunuz? O eleştiri, dünya üçüncüsü oldular. Eleştiri aldılar, yine tahammül ettiler. Tahammül etmek lazım. Hatamızı telafi için nerede hata yaptığı düşünmek lazım. Hatasız insanın olma ihtimali de sıfır.
2: Seyit abi, bence komple olayı yanlış anladık. Yani teknik direktöründen federasyon başkanı, yorumcusu, taraftarı. Biz de genel, çok da güzel bir sözdür. Hani ya sırtımızı alıp taşıyoruz ya ayağımızın altında alıp çiğniyoruz. Hani öğrenemedik beraber yan yana yürümeye hadisesi var. Yapamıyoruz biz yani. Bu bugüne özel bir durum değil. Biz 2016'da da Fatih Hoca ile benzer sorunu yaşadık oyuncularla, değil mi? Yani Arda'nın ıslıklanmasına kadar. 2021'de Şenol Güneş'in, değil mi? 2021'di Avrupa Şampiyonu. Ya benzer sorun. Yani bugün özel bir durum değil. Biz sanki ilk defa böyle bir şey yaşıyormuşuz gibi sorun. Aynı bak, 2021'de giderken de tarihin en güçlü jenerasyonu dedin. 2016'da giderken de tarihin en... Değişmiyor. Sen de çünkü yeni söyleyecek bir söz yok ya. Geçmişten bak, 96'dan beri aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. O yüzden burada ne tek başına Montella, ne tek başına federasyon başkanı, ne de yorumcu işte halk. Hepimizin genel sorunu. Giderken bu insanları ben hatırlıyorum yani her yerde izledim. Giderken bu çocukları oraya nasıl gönderdiğimizi hem çok iyi biliyorum yakın tarihte. Sonraki süreci çok iyi biliyorum. Geçmişi çok iyi biliyorum. Federasyon başkanını söylemiyorum. Sokakta halka mikrofon uzatıldığında söylediklerini biliyorum. Hatta burada Kadıköy'de son hazırlık maçında o Arda Güler'e top geldiğinde insanların o verdiği tepkiyi biliyorum. Yapamadık yani. O dönemde hiç sırtımızı alıp taşımaya gerek yoktu. Bugün de ayağının altına alıp çiğneme. Yan yana yürü bu çocuklara. Niye düşman oluyorsun? Montella'nın da davranışında şöyle sorun var. Bu oyunun bir parçası. Bu senin doğduğun büyüdüğün İtalya'da da benzer bir durum var. Amerika'da da benzer. Böyledir yani. Başarısızlık varsa sen bence teknik direktör olarak yanlış analiz yaptın. Bana göre atılan 65 şut yanlış bir istatistik. Topa sahip olma

0: Sesi oyunun bütününe baktığın zaman yanlış bir analiz. Sen bu tarafları bize sağlıklı anlatabilirdin. Gerek yok sürekli bizim insanları övmemiz gerektiğini anlatan birine. Yani niye biz sürekli birilerinin bizi övün dayatmasıyla karşı karşıya kalıyoruz ki? Niye yani? Sen niye bu tarafla ilgileniyorsun ki? Niye bana sürekli benim çok alt liglerden aldım götürdüm seni bu liglere diyorsun ki? Sen öyle dersen ben de derim ki 2002'de biz Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü olduk ya. Ne gerek var? Ne ben sana onu söyleyeyim ne de sen bana bunu söyle. Burada bir başarısızlık var. Bunu kabul et. Bunun analizini sağlıklı yap. Bir sonraki organizasyona bizi götür de. Niye kavga sürekli birilerine ben bırakmam niye bırakayım ya da o işte ya biz sizi buraya getirdik desin. Oyuncular niye bu kadar böyle öfkeli olsun bize karşı? Çok enteresan bir durum yani.
1: Kim bilirle devam edeceğiz sevgili seyirciler spor ajansına.
2: Abi çok
1: bakalım kim bilecek göreceğiz. İbrahim Yavuz'dan bir beklentisi var seyirci ama sorular da yani biri hariç o da tenisle ilgili bilmiyorum ilginiz alakanız nedir tenise diğerleri biraz zor görünüyor ama bir kulak dolgunluğu yaşanmış da olabilir bakalım futboldan bir soruyla açılışı yapalım. Dünya Kupası tarihinde 10-1 biten maçı soruyoruz. 11. Farklı tarihlerden mücadeleler. 82'de bir Macaristan El Salvador maçı var. 74'te Yugoslavya Zaire mücadelesi var. 1938'de İsveç Küba karşılaşması oynanmış. Bu maçlar arasında bizim hatırlayabileceğimiz tek mücadele 2002 yılındaki Almanya Suudi Arabistan karşılaşması. Acaba bu maçlardan hangisinde 10-1'lik bir netice söz konusu?
3: Yugoslavya kimle oynamış?
1: Yugoslavya Zaire. Macaristan, El Salvador, İsveç, Küba, Almanya, Suudi Arabistan.
3: Ya sadece ben hafızamda bir şey yok. Sadece tahmin ederim. Yani futbol geçmişin Yugoslavya eskiden futbol ülkesiydi biliyorsun. Acaba Yugoslavya Zaire'ye 10 tane attı mı?
0: Ben de sanki yani duyduğum gibi...
1: Yani bu arada şöyle bir ipucu da vereyim. Zaten kazanan takımlar en az 8 gol atmışlar.
3: Macaristan.
1: Kazananların en az 8 golü var bu mücadelelerde.
3: Almanya Suudi Arabistan diyorum ben.
1: Almanya Suudi Arabistan maçını canlı izledim.
3: Öyle mi?
1: Yıl 2002'ydi.
3: O zaman değil.
1: Evet, yıl 2002.
3: Ulan tercihimi değiştiriyorum ha. Yok, ben Yugoslavya Zaire diyorum.
0: Öyle bir şey yok yani.
3: Yugoslavya Zaire diyorum ben.
1: Yugoslavya Zaire demeye fikir oldunuz.
0: Evet.
3: Ben de öyle dedim. Tercihim öyleydi.
1: Bakalım yanıta.
3: Macaristan El Salvador.
1: Macaristan El Salvador. 10-1 biten karşılaşma. Yugoslavya'nın Zaire'yi 9-0 yendiğini belirtelim. Aha. Çok da farklı bir netice.
0: Hatırlıyorum çünkü. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: İsveç Küba maçı 8-0. Almanya Suudi Arabistan mücadelesi izlediğimiz maç o 8-0 sona ermişti.
0: Yine yaklaşmışız evet, yani. Evet. Hani Yugoslavya burada bu skora en yakın.
1: Doğru. En yakın takım kesinlikle Yugoslavya. Devam edelim. Sıradaki soru tenisten olacak. Wimbledon'da tek erkeklerde kim daha fazla şampiyon olmuştur? 4 değerli tenisçi var. İkisi biraz daha değerli.
3: Rafael Nadal.
1: Andy Murray, Yannick Sinner, Roger Federer ve Rafael Nadal.
3: Rafael Nadal diyorum ben.
1: Rafael Nadal'ın domine ettiği bir turnuva hakikaten var. Ama bu turnuva o turnuva.
0: Federer.
3: Wimbledon. Yani Roger Federer'le Rafael arasında. Biz Rafael dedik. Şimdi sizin bu açıklamanızdan sonra karar değiştirmeyelim.
1: Kararımızda sabit kalalım
3: evet, sabit
1: diyor.
3: Evet sabit kalalım evet.
1: Seyit Ateş.
2: Ben.
3: Sen Roger Federer'e ne diyeyim?
2: Yok ben hiçbir bilgim yok maalesef yani.
1: Ne diyelim?
3: Ama tarihinde evet yani tarihinde değil mi? Wimbledon'un tarihinde
1: evet.
3: Diyor.
1: Evet. Şampiyon olanın da yani en fazla şampiyon olanın 8 şampiyonluğu var. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, Nadal 2012, 2017.
3: Nadal'da kararlıyım.
1: İbrahim Yavuz.
2: Federer.
1: Federer diyor İbrahim Yavuz. Neticeyi ekrana getirelim.
3: Federer mi dedin?
1: Evet. Federer.
3: Federer doğru
1: cevap. Çim Kort'ta Federer, Toprak'ta Roland Garo'da Rafael Nadal. Fırtınası esti. Nadal ve Murray'nin iki kez kazandığını belirtelim. Yani ikisinin bir şampiyonluğu var. 1600 metreyi 4 dakika

0: koşan ilk atlet Allah Allah. Kimdir?
1: Ya bu soruları kim hazırlamışlar?
0: Biraz. İsmail Tan'ın hazırladığını tahmin ediyorum. Hakikaten zor bir soru.
1: Evet.
0: Sir Roger Gilbert Bannister, Gunder Hack, Paul van der Grift ve Gabe Jennings. Şıklar bu. Kazanan, daha doğrusu burada 1600 metreyi 4 dakikanın altında koşan sporcu bunu 1954'te başarmış. Oxford'da yapılan yarışmada.
1: İbrahim Bey söyle bakalım.
2: Ben hiç abi yani.
0: Hiç mi fikrimiz yok
2: hiç
0: değil mi?
2: Hiç fikrim yok.
0: Benim de hiçbir fikrim yok bu sorunun yanıtını karşımda görene kadar.
1: O zaman şey yapacağız yani.
0: Ondan önce bu şıklarda isimlerden biri de ondan önceki rekoru kıran 4 dakika 1.3 saniye. Kazanan, daha doğrusu burada sorunun yanıtı olan kişi 3 dakika 59.4 saniye koşmuş.
1: 1600 metreyi
0: falan. Evet.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Kavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün.

0: bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
4: Reklam.
6: A Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde topuk yaylası kampı başladı. Brezilyalı stoper Diego Carlos kendisine verilen süre içinde sağlık kontrolüne katılmadı. Ve neler yapılacak, ceza yaptırımla karşılaşacak mı, bu merak konusu. Kampın detaylarını şimdi haberimizden bakalım.
1: Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampı başladı. Geçtiğimiz iki günde rutin sağlık kontrollerinden geçti.

0: ve sağlık kontrolüne katılmadığı açıklandı. Brezilyalı savunmacı ile ilgili sürecin futbol direktörü Oğuz Çetin tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Diego Carlos belirtilen tarihte kampa katılmazsa cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Fenerbahçe 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler ikinci etap için 5 Temmuz'da ise Avusturya'nın Linz şehrine hareket edecek.
1: Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de forma giyen iki futbolcunun transferi için harekete geçti.
0: Vedat Muriç ve Amara Diouf takviyeleri yapan Fenerbahçe'de sırada stoper hamlesi var. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda savunmaya transfer yapacak. Listede geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ümit Akdağ ve Konyaspor'dan Adil Demirbağ yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Ümit Akdağ için Alanyaspor'un beklediği 10 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek gördüğü için farklı tercihlere yöneldi. Konyaspor Adil Demirbağ için yaklaşık 3 milyon euro civarında bir beklenti içerisinde. Sarı lacivertliler uygun maliyetinden sebeple Adil Demirbağ'a teklif yapmayı planlıyor. Ancak Adil'e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. 27 yaşındaki savunmacı başka kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampında yer alan Çağlar Söyüncü ve düzenli olarak forma giymek isteyen genç Yiğit Efe Demir'in durumuna göre de transferde gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe 18 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Amara Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Sarı lacivertliler Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen 2008 doğumlu Amara Diouf'u kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcu geçen sezon İstanbul'a getirilmiş ancak o dönem 18 yaşından küçük olduğu için anlaşma resmiyete dökülememişti. Fenerbahçe Amara Diouf'un çapraz bağ ameliyatını da yaptırmıştı. Daha sonra ülkesine dönen oyuncunun transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok talibi olan Diouf'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna duygularını anlatan 18 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok kulüp vardı ama ben buraya gelmek istiyordum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Herkesin hayali büyük takımda olmaktır. Sadio Mane tüm Senegal'deki oyuncuların olmak istediği kişi" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Amara Diouf'un yüksek potansiyelli olduğunu ve oyuncuyu yavaş yavaş hazırlayacaklarını belirtti.
2: Ve inandırmamız gerekiyor.
1: Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör seçimine dair yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yaptı.
3: Fenerbahçe'de seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarından biri olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Kocaman'ın Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktör olacağı konuşulurken yönetim tercihini İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine Oğuz Çetin'le çalışmalara başladıklarını belirten Aykut Kocaman, 16 Haziran'da ansızın iletişimlerinin kesildiğini söyledi.
0: Teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
3: Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorunun olmadığını vurgulayan Aykut Kocaman, teknik direktör İsmail Kartal'a başarılar diledi.
0: Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir. Seçilmiş iradenin tercihleriyle ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, en iyi kadroyu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
4: Galatasaray'ımız hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için yoluna devam ediyorum. Biz de yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz.

0: Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Açıklanan bu rakam gelirlerimizin %60'ını, futbola ait gelirlerimizin %60'ına, %65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik. O da UEFA'dan bu sene kazandığımız şampiyonluk ve direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir girdimiz olacak. Ne zaman? Eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getiriyor. 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş olarak, gerek vergi olarak, gerek bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Tabii elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. Tabii en güzel takımı kurmak ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil, öyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu ifadem şuna yönelik değil. Biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yetki istediğimiz bir konu basketbol AŞ'nin kurulması. Şartların oluşması halinde NBA Europe Ligi'ne katılım sağlanması, gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Europe geçen günde bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemişte olduğu bazı şartlar var. İşte bunların başında anonim şirket haline gelinmesi var. Hisse yapısının demin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz.
1: Galatasaray Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına Omar Marmuş'u kiralamak istiyor.
2: Galatasaray Manchester City forması giyen Omar Marmuş'u gündemine aldı. Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak sarı kırmızılılar Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor. Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmuş, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada sadece 699 dakika görev alabildi. 27 yaşındaki santrfor düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve yönetimi Dünya Kupası sonrası Marmuş'la birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor. 23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon euro bedelle Frankfurt'tan İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Omar Marmuş, mavililerle çıktığı 61 mücadelede 16 gol 6 asist kaydetti.
1: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Eduardo Camavinga için Real Madrid'le temasa geçti.
2: Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. (Gülüyor) 23 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Real Madrid'le temasa geçti. Eflatun beyazlılarda göreve getirilen Jose Mourinho, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi. Dursun Özbek ve yönetimi Fransız futbolcunun transferini Portekizli teknik adamın vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor.

0: Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de asist katkısı verdi.
1: Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'in transferi için pazarlıklarını sürdürüyor.
2: Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Beşiktaş, Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah beyazlılar, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Alman file bekçisini kadroya katmak adına temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci için resmi teklifini ilettiği bildirildi. Siyah beyazlıların deneyimli eldivene yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği, Nübel'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Alman kalecinin transferindeki en büyük engelse bonservis bedeli. Bayern Münih Alman kaleci için 10 milyon euro talep ederken siyah beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekebilmek adına pazarlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yapan Nübel, söz konusu maçlarda kalesinde 70 gol görürken 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'le ilgileniyor.
2: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların transfer yapmak istediği bölgelerden biri de kanat. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda mesaiye devam eden Beşiktaşlı idareciler, Wolfsburg'da forma giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu ve Olsen'in kulübü Wolfsburg'la temasları kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın önceliğinin Olsen'i bonservisiyle kadroya katmak olduğu ifade edilirken kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi. Tarihinde ilk kez Bundesliga'dan düşen Wolfsburg'un maaş bütçesinde küçülmeye gitmeyi planladığı ve bu nedenle Skov Olsen'in satışına sıcak baktığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'da kiralık geçiren tecrübeli futbolcu için İskoç ekibi sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Wolfsburg'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olsen, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev alırken 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta sol bek transferi içinse gündemdeki isim Monaco forması giyen Kasum Otara.
3: Beşiktaş'ta sol bek takviyesi için rota Fransa'ya çevrildi. Rıdvan Yılmaz'ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında Monaco forması giyen Kasum Otara bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katabilmek için Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü fakat taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadığı için transfer sürecinin beklenen hızda ilerlemediği öğrenildi. Yine de yönetimin Utara transferini sonuçlandırabilmek için şartları zorlamaya devam ettiği belirtildi. Genç sol bek geride kalan sezonda Monaco formasıyla 24 karşılaşmada görev alırken 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.
1: Trabzonspor geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiraladığı kaleci Andre Onana ile anlaşmaya çok yaklaştı. Bordo Mavililer kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı yıldız file bekçisi Andre Onana ile yeniden anlaşmaya çok yakın. Bir yıllık kiralık sözleşme için İngiliz kulübüyle anlaşan Karadeniz ekibi tecrübeli kaleciyle de maddi konularda el sıkıştı. Bordo Mavililer 30 yaşındaki Kamerunlu kaleciyle son detayları görüşüyor. Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında yarın sabah 05'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
2: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sınavına çıkıyor.
4: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis!

0: gol.
1: Arda!
2: Ayyıldızlılar D grubundaki 3. maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya 2-0, ikinci maçındaysa Paraguay'a 1-0 kaybeden A Milli Futbol takımının gruptan çıkma şansı kalmadı. İlk iki maçını kazanarak son 32 turunu garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla D grubunda lider durumda bulunuyor.
3: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
2: Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Son maçlar öncesi ABD grubu birinci tamamlamayı garantilerken Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takımsa puanla tanışamadı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri D grubu son maçı Cuma günü sabah saat 05'te başlayacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Türkiye-ABD maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ve istifa etmeyeceğini söyledi.
4: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum Almanya'da, ikini hatırlıyorum 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi yaptığım çalışmalarda adanmışlıkla çalışmama devam edeceğim. Çok kompakt ve bütünleşik, birleşik, yani ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş oyuncular. Ve Mert ve diğer oyuncular gerçekten grupta çok istisnai, grubu destekleyen pek çok oyuncumuz var. Koçu da, teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum. Ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazeteciler, çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımlar olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimse neden tebrik beklemiyordum elbette, ama bu kadar böylesine bir iletişimde, negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye, şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
0: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda. Hedef şu tabii ki Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Mesela Fransa'da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
4: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette, ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik, çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar, inançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var, hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
5: A milli takımın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız da ABD maçı öncesi basın toplantısında değerlendirmeler yaptı.
0: Her iki takımda da çok iyi takımlarla karşılaştık. Çok üzücü kaybetmiş olmamız. Ümit ediyoruz bundan sonra gururla çıkabileceğimiz bir üçüncü maç sonucu elde ederiz. Evet, Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi seyreden taraftarlara üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu hayal kırıklığıydı ama gelecekte de bundan sonraki turnuvalarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizi gururlandırabilmek için elbette yüksekte beklentiler. Bu defa başaramadık. Fakat dediğim gibi son maçımızda maçtan sonra gururla çıkabilmek için iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz. Ben sakatlandığım için başında çok zordu. Açık konuşmak gerekirse elimden gelenin iyisini yaptım. %100 fiziksel olarak kendimi veremedim ama bu son maçta da hem takımım için hem ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarın bu taraftar kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray'dan da hatırlıyorum. Biz hazırlıklıyız böyle büyük taraftarlara. Çok da kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda bir numaradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. Ne yazık ki istatistikler kazanmıyor maçı. Netice itibariyle karşı takım gol attı, biz atamadık. Bir hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü, bütün takım açısından da üzücü. Ama karşı karşıya kaldığımız iki takımda da bekte, ileride, savunmada geri hattaydılar.

0: Biz bunu geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hücumda daha kuvvetli olabilmek için bu üçüncü maçta ve eminim ki gol atabileceğiz. Evet, o benim kardeşim gibi. Hakikaten canını çok severim. Ama her zaman teknik direktöründür kararlar. Dolayısıyla ben de onun oynamasını isterim. Onu çok seviyorum ama dediğim gibi teknik direktörler alır. Patronudur netice itibariyle takımın. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamam.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A grubunda son maçlar oynandı ve ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika adlarını bir üst sıraya yazdırdı. Dünya Kupası A grubu son maçlarında ev sahibi Meksika Çekya'yı 3-0, Güney Afrika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlarla Meksika 9 puanla grubu 1. sırada tamamlarken Güney Afrika 4 puanla 2. olarak son 32 turuna yükselmeyi başardı. Grupta 3 puan toplayarak 3. olan Güney Kore ise adını en iyi 3.'ler arasına yazdırabilmek için grup maçlarının bitmesini bekleyecek. Sadece 1 puan alabilen Çekya ise Dünya Kupası'na veda etti. Dünya Kupası B grubunda da yine dün son maçlar oynandı. Lider İsviçre ve 2. sıradaki Kanada'nın yanı sıra Bosna Hersek'te en iyi 3.'ler kontenjanında bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda B grubunun son maçında ev sahibi Kanada'yı 2-1 yenen İsviçre lider olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Kırmızı beyazlılar grubu 2 galibiyet 1 beraberlikle namağlup tamamlarken teknik direktör Murat Yakın grubu lider bitirmenin önemine vurgu yaptı.
2: Son dakikalarda Kanada'nın baskısı bizi çok zorladı ama kalecimiz Gregor Kobel muhteşem kurtarışlar yaptı. Bu galibiyetler bize büyük bir özgüven kazandırıyor. En büyük hedefimiz grubumuzda birinci olmaktı. Şimdi daha fazla dinlenebileceğiz. Çok daha detaylı çalışıp daha iyi organize olabiliriz. Teknik ekip olarak bizim için bu çok önemli. Zamana ihtiyacımız vardı.
1: Kanada ise 4 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına kaldı. A grubunu 2. sırada bitiren ekiple eşleşecek Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsh, 2 gol geriye düşmekten dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
3: I'm obviously disappointed that we go down 2 goals. I didn't think the start to either half.
4: Her iki yarıya da iyi başlamadık. Geriye düştükten sonra çok baskı yaptık ama beraberliği yakalayamadık. İsviçre çok iyi, çok deneyimli, çok zeki bir takım. Bu tür rakiplerle nasıl başa çıkacağımızı çok hızlı bir şekilde kavramamız gerekiyor. Çünkü artık eleme aşamasına geçeceğiz. Zaten tüm amacımız orasıydı.
1: Grubun diğer maçında Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 yenerek yola devam etme şansını sürdürdü.

0: Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alaybegović 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu. Bu ünvan daha önce Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye aitti. B grubunu 4 puan ve averajla 3. sırada bitiren Balkan temsilcisi, 8 en iyi 3. takımdan biri olabilmek için diğer maçları bekliyor. Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergey Barbares büyük bir iş başardıklarını söyledi.
1: Bu bir Dünya Kupası ve rakiplerimiz tabii ki çok kaliteli. Buraya favori olarak gelmedik. Büyük bir şey başarmaya çalışıyorduk ve başardık. Hayal ettiğimiz gibi olmayan birçok şey var. Ama son maçımız mükemmel geçti. Edin Džeko muhteşem bir forvet. 20 yıllık kariyerinde bunu zaten çok kez kanıtladı. Burada da ona güveniyoruz. Şimdi tüm maçlar bitene kadar bekleyeceğiz ve devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz. Karşımıza çıkan her takımla mücadele etmeye hazırız. Amerika'da bir hafta daha kalacak olmaktan mutluyum.
0: Turnuvaya veda eden Katar'ın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui ise önceki maçta çok tartışılan kırmızı kart ve ceza hakkında konuştu.
2: Maçtan önce konsantrasyonumuzu bozmamak adına bu konuda konuşmak istemedim ama Madibo'ya verilen kart ve 5 maç ceza çok abartı. İnanın pozisyonu defalarca kez kontrol ettim. Kone'nin ayağının kırılması çok talihsiz bir durum tabii ama pozisyonda kırmızı kart yok. Zaten hakem sarı kart gösterdi ama VAR kararı değiştirdi. Hakeme neden fikrini değiştirdiğini sordum ama cevap alamadım. Kesinlikle yanlış bir karardı.
0: C grubunda da maçlar tamamlandı değerli izleyenler. Hem virüs tura yükselenler hem de açıklamalara yine haberimizden bakalım. Dünya Kupası C grubu son maçları bol gollü karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvanın lokomotifi Brezilya liderlik için zorlanmadı ve İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. İki gol Vinicius'tan gelirken üçüncü golü Mateus Cunha kaydetti. Karşılaşmanın merakla beklenen anı 75. dakikada gerçekleşti ve Neymar yaklaşık 3 yıl sonra milli takım formasıyla sahaya çıktı. Yıldız oyuncusu ve takımının oyunu hakkında konuşan Ancelotti çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3: Hedefimiz iyi oynamak değil kazanmak. Teknik direktör sadece kazanıp kazanmadığına göre değerlendirilir. Dünya Kupası'nı kazanırsak iyi oynamışızdır, kazanamazsak kötü oynamışızdır. Neymar içinse şunu söyleyebilirim, oynama fırsatını hak ediyordu. Kendisini çok iyi hazırladı. Antrenmanlarda her zaman çok ciddi çalıştı. Onun gibi bir yetenek fit olduğunda işler çok daha kolay oluyor. Sadece 15 dakika sahada kalmasına rağmen kalitesini herkese gösterdi.
0: Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan İskoçya'da ise teknik direktör Steve Clark en iyi 3. olma ihtimalleri hakkında umutsuz konuştu.
4: Listen, we're playing a top quality team. We know they're deadly in attacking third of the pitch.
5: Brezilya gibi bir takıma maç boyunca bu kadar büyük hatalar yaparsanız sonuç kaçınılmazdır. Oyunculara kızgın değilim ama onlar adına da hayal kırıklığı hissediyorum. Maalesef Dünya Kupası yolculuğumuz burada bitti gibi görünüyor.
0: Grubun diğer maçı da oldukça hareketli geçti. Haiti iki kez öne geçtiği müsabakada Fas karşısında skoru koruyamadı ve 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte Fas grubu 7 puanlı 2. sırada tamamlarken Haiti de turnuvaya puansız veda etti. Karşılaşmayı beklenenden zor kazanan Fas'ta teknik direktör Muhammed Ouabi galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
6: Je suis satisfait bien entendu, on a gagné un match de Coupe du Monde. Je pense que c'est un match aussi où
7: Dünya Kupası'nda bir maç daha kazandık ve istatistiklere göre en iyi maçımızı oynadık. Çok fazla pozisyonumuz var. Onların iki şutu da gol oldu. Haiti'nin kaybedecek bir şeyinin olmaması onları riskli bir oyuna sevk etti. 3 forvetle sürekli geçiş kovaladılar. Bu yüzden bizim için kolay bir maç olmadı.
0: Haiti teknik direktörü Sebastian Mini ise mağlubiyete rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
8: Alors je suis évidemment déçu au plan comptable. Sonuç bizim için hayal kırıklığı olsa da oyuncuların gösterdiği mücadeleden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Buraya zor koşullar altında geldik ama asla pes etmedik. Temsil ettiğimiz ülkenin ruhunu, karakterini sahaya yansıttık ve Haitili gençlere ilham olduk. Dünya Kupası'na başımız dik şekilde veda ediyoruz.
0: Az önce Türkiye-ABD maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcu Kenan Yıldız'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirmiştik değerli izleyenler. Şimdi bir de gelin ABD cephesinin açıklamalarına bakalım.
9: Bueno, I think it's a World Cup.
8: Bu bir Dünya Kupası maçı. Kendi bayrağınız ülkeniz için oynarsınız. Bu bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır. Evet elendiler ama kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim. Bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Çok iyi bir takım. Karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz. Son 32'ye kaldık ama yine maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve gruptan 3 galibiyetle çıkmak istiyoruz. Sarı kartı olanlar için risk büyük. Normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulis için durumuna bakacağız. Pulis hiç fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlayacak?

0: kadar sonra mı oyuna girer, buna karar vereceğiz.
1: Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi. Oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez. Dünya Kupası izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık.
2: Golsüz beraberlikle sonuçlanan İngiltere-Gana maçında ağzını kapatarak rakibiyle konuşan Jude Bellingham'a kırmızı kart verilmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
0: İngiltere'nin Gana ile 0-0 berabere kaldığı maçta Jude Bellingham'ın Jordan Ayew ile konuşurken ağzını kapatmasına kırmızı kart çıkmaması dünya basınında tartışmalara sebep oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Vinicius yasağı olarak ifade edilen kurala göre oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları özellikle ırkçı hareketlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılıyor. Bu kuralın amilli takımımızın Paraguay ile karşılaştığı mücadelede Miguel Almiron için uygulanıp bu maçta Jude Bellingham için yerine getirilmemesi haksızlık olarak nitelendirildi. Teknik direktör Carlos Queiroz başta olmak üzere Gana teknik ekibiyle maç içerisinde sık sık gerginlik yaşayan Bellingham'ın mücadeleden ihraç edilmemesine tek tepki Afrika temsilcisinden gelmedi. Paraguay Futbol Federasyonu'nun da konuyla ilgili eşitlik ilkesini baz alarak itiraz dilekçesi vereceği belirtildi. Paraguay'ın savunmasını turnuva öncesinde konuşan FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın sözlerine dayandırmayı hedeflediği öğrenildi. Collina, oyuncular arkadaşlarıyla sohbet ederken ağızlarını kollarıyla ve formalarıyla kapatmaya devam edebilirler. Maç öncesinde, sırasında veya sonrasında sohbet etmek normaldir. Dolayısıyla eğer konuşma dostane bir konuşmaysa sorunsuz bir şekilde devam edebilirler. Tartışma gergin bir hal aldığında ağzı kapatmak potansiyel olarak çok yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelir ve cezası kırmızı karttır ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan maçın oyuncusu seçilen Bellingham maçın adamı ödülünü hak etmedim. Bunu Ganalı bir futbolcu kazanmalı dedi.
2: Dünya Kupası'nda bu sene küçük olarak adlandırdığımız ülkelerin yarattığı sürprizi izliyoruz değerli izleyenler. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız güzel bir analiz haber hazırladılar. Birlikte izleyelim.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası futbolun gerçeklerinden birini bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarıyı belirleyen şey yalnızca nüfus çoğunluğu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada Yeşil Burun Adaları, Curaçao gibi ülkelerin ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bazıları ise yine bu görkemli organizasyonda yer alamadı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak bilinen Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Çin de yine Hindistan'a benzer şekilde bir nüfusa sahip. Endonezya ise 280 milyona yaklaşan nüfusuyla yerkürenin en kalabalık dördüncü ülkesi durumunda. Söz konusu bu üç ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 3 milyarı bulmasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde yer alamamaları göze çarpıyor. Dünya Kupalarına hiç katılamayan Hindistan'da kriket açık ara en popüler spor. Çin ise yıllardır büyük yatırımlar yapmasına rağmen istediği seviyeye ulaşamadı ve sadece 2002 Dünya Kupası'na katılabildi. Endonezya'da futbol popüler olmasına rağmen Dünya Kupası'na taşınabilecek noktaya gelemedi. Buna karşılık nüfusları yüz binlerle ifade edilen ülkeler ise Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda iz bırakabiliyor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve elemelerde Kamerun'u geride bırakan Yeşil Burun Adaları, son yıllarda Avrupa liglerinde oynayan futbolcular sayesinde ciddi bir gelişim gösterdi. Nüfusu 200 binin bile altında olan Curaçao ise Hollanda futbol sistemiyle kurduğu bağ sayesinde uluslararası arenada rekabetçi bir takım haline geldi. Futbol tarihine bakıldığında benzer örnekler görmek mümkün. Şu anki nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan Uruguay, 1930 ve 1950'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken 2010'da yarı final başarısı gösterdi. 4 milyonluk Hırvatistan da 2018 yılında Dünya Kupası finali oynarken 2022'de 3. oldu. Modern futbolda başarı nüfustan çok

0: Altyapı yatırımı, organizasyon kalitesi, istikrar ve oyuncu gelişim sistemiyle doğrudan bağlantılı.
1: Futbolda nüfusla alakalı korelasyon kurmak çok mantıklı değil. Futbolun bir ülkede gelişebilmesi için ana faktörler var. Bunlardan bir tanesi kültür artı yatırımlar. Şimdi bunlar yoksa eğer nüfus ne kadar çok olursa olsun orada herhangi bir futbol başarısından söz etmek mümkün değil. İşte Hindistan bunlardan bir tanesi. Burada başka sporlar, kriket başta olmak üzere ön planda. İşte Çin baktığımız zaman basketbolun ön planda olduğu bir ülke. Yatırımlar düzeyinde bayağı futbolda sıkıntılılar. Orada bir kültür gelişmemiş durumda. Ama işte Dünya Kupası'nda görüyoruz çok sayıda ufak ülkenin başarıları var. Neden? Burada çünkü futbol kültürü çok yoğun. Yani çocuklar örnek veriyorum işte 5-6 yaşlarından itibaren futbolla yatıp kalkıyorlar. İşte Brezilya bunlardan bir tanesi. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden bir tanesi durumda. Dolayısıyla futbolda başarının oluşabilmesi için öncelikle dediğim gibi bir kültürün ve bu kültürün de yüzyıllardır aslında devam etmesi gerekiyor ve yatırımlar. İşte stattır, tesistir, altyapıdır. Bunlar olduğu takdirde evet orada bir futbol kültüründen bahsedebiliriz. Bunlar yoksa asla bahsedemeyiz.
0: Dünya Kupası'nı müzesine götüren 8 ülkenin yani Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Fransa, Uruguay, İspanya ve İngiltere'nin toplam nüfusu yaklaşık 600 milyon. Bu devasa sayı bile tek başına Hindistan ya da Çin'in nüfusunun yarısına dahi ulaşmıyor. Kısacası Dünya Kupası bir kez daha gösteriyor ki futbolda kalabalık olmak değil, doğru sistemi kurmak ve işletmek fark oluşturuyor. Curaçao ve Yeşilburun Adaları gibi bazen birkaç yüz bin nüfuslu bir ülke, milyarlarca insanın yaşadığı ülkelerden çok daha büyük bir futbol hikayesi yazabiliyor.
2: NBA'de yeni sezon hazırlıkları sürerken draft da tamamlandı.
3: NBA'de 2026 draftının ilk turu gerçekleşti ve ilk 30 oyuncu takımlarıyla buluştu.
4: The Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University.
3: Birinci sıra seçiminde beklenmedik bir durum yaşanmadı. AJ Dibansa 2026 NBA draftının bir numaralı seçim hakkıyla Washington Wizards tarafından seçildi. Dibansa kulüp efsanesi John Wall'dan sonra Wizards forması giyecek ilk bir numaralı draft oldu. 19 yaşındaki oyuncu NCAA'de 25.5 sayı ortalamasıyla sayı lideri olurken 6.8 rebound, 3.7 asist ortalamaları da yakaladı. Utah Jazz ikinci sıradan Darren Peterson, Memphis Grizzlies ise Carlos Boozer'in oğlu Cameron Boozer'ı üçüncü sıradan draft etti. 2026 NBA draftı ilk turunda Avrupalı 4 oyuncu seçildi. Oklahoma City Thunder 12. seçimde İspanyol Edey Mara'yı, 2 ilk tur hakkı olan Charlotte Hornets, 14. sıradan Alman Hannes Steinbach'ı, 18. sıradansa yine Alman Christian Andersen Jr.'ı, 25. New York Knicks ise Valencia forması giyen İspanyol Sergio de la Rea'yı kadrolarına kattı.
2: Filenin Efeleri Milletler Ligi 2. haftasında Çin'i 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlılar baştan sona üstüne oynadığı müsabakada Çin'i 3-0'la geçti. 5. maçında 3. galibiyetini alan A Milli Erkek Voleybol takımı bir sonraki maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise Eastbourne Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi. Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık Tek Kadınlar kategorisinde son 8'de dünya sıralamasının 54. basamağındaki milli tenisçi, İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda Sara Bejdek ile eşleşmişti. Çek raketin sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekilmesiyle Zeynep hükmen galip gelerek organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı. Milli tenisçi sonraki turda 3 numaralı seri başı Yelena Ostapenko ile karşılaşacak. Bu sene 100.sü koşulacak Gazi koşusu öncesi Aspor ekibi olarak Veli Efendi Hipodromu'nda jokeylerle röportaj gerçekleştirdik.

0: Türk atçılığın dev derbisi Gazi Koşusu bu sene 100.'si düzenlenecek. Gazi Koşusu'nda son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 28 Haziran Pazar günü saatler 17.10'u gösterdiğinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.
1: Yedi sene üst üste kazandık. 2-3 sene ara verdi. Geçen sene yine bize nasip oldu. 8 tane gazi kazandı. Çok güzel bir duygu. 100. yıl gazisi bizim için çok önemli. O gün burası bizim için bir bayramdır.
2: Son 100 metre. Kuta lider. Ortada Rasim King geliyor. Special Man geliyor. Kuta kazanıyor.
1: Yani herkesi bekleriz. Müthiş bir gün olacağına inanıyorum. Çok çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum. Şimdiden herkese bol şans, bütün atlarımızın ayağını düz basmasını diliyorum. Sizde ne kadar seyirci o kadar fazla tabii ki motive. Bizim için zaten seyircinin bize verdiği o motiveyle, o heyecanla, yarışın verdiği heyecanla birleştirdiği zaman müthiş bir mutluluk oluyor.
2: Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgas geliyor. Dışından da Red Decker atakları var. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgas kazanıyor.
3: Hazırlıklar gayet iyi. Son bir provamız kaldı. Onu da cumartesi günü sabaha yapacağız kısmetse. 100. yıla. Yüzü bir şekilde girmek istiyoruz. Açılımızın bayramı diyebilirim. 100. yıl olması bizim için ayrı bir gurur. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşu olması bizim için gerçekten çok anlamlı. 100. yıl olması ayrı bir anlam taşıyor. 100.000 kişi bekleniyor hipodromlarımıza. Onları misafir edeceğiz. Kulübümüzün her bir görevlisi %100 bugüne hazırlık için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten şu an gördüğünüz gibi hazırlıklar başlamış durumda. Biz zaten heyecanlıyız. 22 tane özel safkanın katılacağı bir yarış. İnşallah gülen taraf biz oluruz. Bütün atların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İnşallah bu sene gerçekten 100. yıl olmasından dolayı çok istiyorum. Her sene olduğu gibi Upamecano da bence bu yarışı hak ediyor. İnşallah o gün %100 gelir ve kendinden beklenen yarışı yapar. Gerçekten biz ona inanıyoruz ve o da elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum. İnşallah o gün her şey bizim lehimize güzel gelişir.
4: Şimdi ikisi için de çok üst düzey beklentilerimiz var. Birincisi atmosferle ilgili. Geçtiğimiz yıl 70.000 kişi kadar burada ağırladık. Bu yıl tahmin ediyoruz ki 100.000'i aşacağız. Bu fevkalade bir şey, bir rekor olacak. Belki de Türkiye'deki sportif mücadelelerin izlendiği en yüksek sayıya ulaşacağı. Safkanlara bakacak olursak, buradan koşuya geçecek olursak, hakikaten çok bilinmeyenli bir denklem. O kadar çok favori var ki, sivrilen isimler vardı ama birbirlerini geçmeye başlayınca, sürpriz isimler de aralarına katılınca, inanın hepimiz pazar günü bu koşu ne olacak diye işin bir de o yönüne bakıyoruz. Çok farklı bir yarış günü bekliyoruz. Bir de 100. Gazi koşusu olması ayrıca önem katıyor güne.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi için İzmir'den milletvekili seçildi. 1991 Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
7: Geçen. Geçer Türkiye geçer Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçene beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
0: A-Spor Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen tekstil giyim sektörü değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Merter'in tekstil ve modanın merkezi

0: merkezi haline gelme yolculuğunu anlattı. Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel olumsuzluklardan bahseden Bolat, Türkiye'nin büyümeyi, istihdamını ve ihracatını arttırmayı sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Kal

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Birleşik Devletler'le karşı karşıya gelecek ve sonrasında tabii ki üzücü olarak erken bir şekilde Dünya Kupası macerasını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek. Onun dışında transfer artık çok aktif. 22 Haziran'dan itibaren resmi imzalar atılmaya başlandı ve gerçekten de hızlı bir transfer dönemi oluyor şu ana kadar ki sadece imzalar açısından değil, geçen isimler açısından da hızlı bir transfer döneminden bahsetmek mümkün. Bunların hepsini yaklaşık 3 saat boyunca spor gündemine konuşacağız. Savaş Çorlu ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk yayınlar.
0: Teşekkürler. Transferle başlayacağız.
2: En çok sevdiğim şey.
0: Gönül isterdi burada yarın hangi şartlarda gruptan çıkarız ya da son 32'de yani rakip beğenelim, kim olur kim olmaz, ama maalesef milli takım Dünya Kupası hikayesini, yolculuğunu erken tamamlayacak, konuşuruz onu da. Ama tabii transfer, Savaş abi, herkesin en çok sevdiği şey, özellikle taraftarların, hadi herkes demeyeyim de taraftarların bayıldığı bir nokta yani.
2: Herkesin
0: 3 ay

0: şampiyonluk geliyorsa hiç konuşulmuyor.
1: Tabii,
0: o transferi yapıp top çizgiye geçmedi, şampiyon olamadı. Ondan sonra o zaman, senin tabii söylediğin zaman o işte bu rakama verelim dedi. Onlar da başlıyor ondan sonra.
1: Doğru. Doğru.
0: Böyle bir gerçeklik
1: çok
0: de var
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru.
2: Peki şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de topuk yaylası kampı başladı. Sağlık kontrolleri vardı. Diego Carlos kendisine verilen sürede sağlık kontrollerine katılmadı ki tabii muhtemelen Como ile yoluna devam edecek Diego Carlos. Geçen yıl kiralık olarak Como'da oynadı. Como Şampiyonlar Ligi biletini aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde de Diego Carlos'la birlikte devam etme düşüncesi, isteği var. O yüzden Diego Carlos'un hani devam etme kararında olmadığını en azından ben kendi düşüncem açısından söyleyebilirim ama tabii ki bunun bir cezai yaptırımı da olacak. Sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncusu şu an için Savaş abi. Fenerbahçe'nin kampı başladı. Tabii yerli takviyesi de yapmak istiyor Fenerbahçe. Vedat Muriç imzası geldi. Konuşulan önemli yabancı isimler var. Hala Girassi gündemi var. Onun dışında savunmaya bir takviye gündemi var. O isimleri de konuşuruz ama dilersen bugün yerli gündemini konuşarak başlayalım. Çünkü Ümit Aktağ ve Adil Demirbağ Fenerbahçe'nin istediği konuşuluyor. Bu iki isimden bir tanesinin Fenerbahçe imza atacağı konuşuluyor. Fenerbahçe aynı zamanda savunmaya da bir yerli isim arayışında.
0: İki isim de önemli isim. İki isim de milli takım için adı geçen isimler. Bunlar herhangi bir takımda Fenerbahçe'ye gelirse zaten milli takım yolunun geçmemesi mümkün değil. Genelde öyle oluyor çünkü. Onu da söyleyeyim yani. Konya olur, başka takım olur, Alanyaspor olur. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray formasını giydiğin anda, daha giymeden anda milli takıma seçiliyorsun. İkisi de ligimizin çok kaliteli oyuncularındandı. Oyuncularından. Birisi mutlaka olacak dediğin gibi. Ama hangisi olur bakmak lazım. Çünkü Abdülkerim Galatasaray'a transfer olduğundan beri 4 yıl yaşayan bir şampiyonluk var. Ligimizin şu anda en iyi yerli stoper olarak hep konuşuyoruz. Şampiyonluklarda da katkısının en direkt olduğunu da söylemek lazım. Yine Adil Demirbağ da Konyaspor'da Abdülkerim gibi iyi de bir kadroları var. Başarılı da bir sezon geçirdiler. Kupada kazandılar. Dolayısıyla Fenerbahçe transferde aslında çok acele etmiyor ama bir taraftan da acele etmesi lazım. Çünkü gidecekler de var. İsmail Hoca baktığımız zaman topuk yaylasında antrenmanlara başladı. 22 Temmuz'da galiba, şurada 20 gün sonra maç oynayacak Fenerbahçe var. Eleme maçı oynayacak. Ben Vedat Muriç önemli bir transfer.
2: Kesin.
0: Net bir şekilde bunu söylediğim zaman kızanlar oluyor ama Vedat Muriç eğer bugün Türk sırasında oynayabilir olsaydı bizim şu anda ABD'deki kampta en direkt bir şekilde oynayan 11 oyuncusundan bir tanesi olacaktı yani. Böyle bir oyuncuyu transfer etmek tekrardan, aradan gerçi bayağı bir zaman geçti. Kaç sene? 6 sene mi geçti gideli?
3: Yani bir 2019'da ayrıldı galiba. Yanlışım yoksa
0: 7 yıl. Yani sonuçta 6-7 yaş aldı ama çok tecrübeli bir oyuncu. Gitti diğer kulüpte kendini geliştirdi. Fenerbahçe'ye gittiğinden bu tarafa belki yaş almış olabilir ama tecrübesiyle bu lige Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok ciddi katkı sağlayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü çok profesyonel bir oyuncu. Yine İsmail Hoca ile baktığımız zaman işler yapmıştı. Beklenti yüksek ama transferler şu ana kadar beklentiyi karşıladı mı dersen hayır, daha yeni başladı. Yerli ve yabancı sen de anons ettin. Süresi olabilir. Vedat Muriç'ten sonra bir golcü daha. Kanat oyuncusu bakılıyor. Biraz da gideceklere bağlı. Kosta için söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili mutlaka bir tasarrufu vardır. Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde zaten disiplin olur. O yüzden bu süreçle ilgili yeni gelişmeler, yeni yaptırımlar olabilir.
2: Şimdi tabii taraftar daha hızlı bir transfer dönemi bekliyor ama Fenerbahçe teknik adam konusuyla biraz zaman harcadı. O dönem içerisinde Vedat Muriç takviyesi oldu. Dünya Kupası zamanı takviye yapmak da çok kolay değil. Bu sadece Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularla ilgili değil. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra yaşanacak değişimleri bekleyen oyuncular da var. O yüzden süreç biraz gecikiyor Kartal abi. Fenerbahçe'nin transfere girişini nasıl buldun? Yani şu ana kadar Vedat imzası var ama hem imza açısından hem konuşulan isimler açısından.
1: Ya şimdi bir kere şunu söylemekte fayda var. Yani Dünya Kupası tabii ki etkiliyor. Etkileyecektir kulüpleri. Yani bütün menajerlerin, yani önemli menajerler hepsi orada. Hı hı. Önemli oyuncular orada. Şimdi bir oyuncu Dünya Kupası'nda forma giyiyorsa, kendisine teklif gelse de bir kere turnuvanın bitmesini bekleyecektir. Bir oyuncunun takımının bir üst tura geçmesi, işte oyuncunun ne bileyim gol, santraforsa gol atması, savunmacıysa iyi oynaması, bunlar hep değerini arttıran, piyasasını arttıran şeyler. O yüzden futbolcular da gelen teklifleri bence şu an itibariyle çok gündeme almıyorlardır.

0: Yani orada oynayan, milli takımda oynayan oyuncu hele ki yoluna dolu düzgün gidiyorsa, ben de futbolcu olsam bir bekleme taraftarı olurum. Yani X bir kulüp geldiyse o X kulübün üzerinde çok daha tanınan, çok daha büyük bir kulübe gitmek isterim. O nedenle Dünya Kupası'nda devam ederken transfer yapmak her zaman zordur. Ya onun dışında da daha evet Fenerbahçe ve Beşiktaş özellikle iki kulübü baktığımız zaman çok daha erken start verecekler. Yani biri 22 Temmuz, biri 23 Temmuz'da resmi maç oynayacak. O nedenle hamlelerini daha erken yapmaları lazım ama ben kolay olarak kolay görmüyorum. Yani şimdi doğru insanlar bekliyor hemen gelsin diye ama öyle bir hemenlik bir olay yok ortada. Evet, Fenerbahçe işte o da eski oyuncusu olduğu için bence hemen bir ikna ederek getirdiler Vedat'ı. Onun dışında Fenerbahçe de henüz bir şey yapamadı. Keza Beşiktaş'ta da öyle. Yani o yüzden ben bu transfer gelişmelerinin biraz daha süreceğini, en az böyle bir 10 gün daha böyle bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani arada bir ya da iki oyuncu alabilir mi? Alabilirler. Ama bütüne baktığımız zaman kadroların bütün takımlarında, yalnız Fenerbahçe değil, bütün takımların kadrolarının tamamlamalarının ben Ağustos ayını bulacağını düşünüyorum. Çünkü hep böyle olmuştur. Geçmişe bir bakalım. Hatta lig başladıktan sonra önemli oyuncular gelmiştir. Eylül'e doğru gelmiştir aslında esas. Yıldız
1: Zaten
0: transferleri
1: Galatasaray'ın
0: falan.
1: 4 yıl önce baktığımızda değil mi o kadrosunu?
2: 3. 4. hafta, bazen 7. hafta.
0: Tabii sonlara doğru gelmiştir yani.
1: Tabii.
0: Yani transfer döneminin sonlarına doğru gelmiştir. Eylül'de falan transferler geldi buraya.
1: Var.
0: Ya o yüzden taraftarlar haklı, bir an önce bu işin bitmesini istiyorlar ama kolay değil. Bir an önce de biteceğini düşünmüyorum. Ha şu var. Eğer planlı programlıysanız, önceden oyuncularınızı belirlemişseniz ve söz kesmişseniz şimdi getirebilirsiniz. Ama bizim ülkemizde, bizim takımlarımız, kulüplerimizin böyle bir planı programı maalesef ki yok. Fenerbahçe, hadi Fenerbahçe'yi bu sene biraz şey tutabilirim. Ayrı tutabiliriz, es geçebiliriz. Yeni bir başkan geldi. Hoca değişikliği oldu. Ya Beşiktaş da aslında bu işin içinde. Yani hoca değişikliği oldu. Bir yapılanma sürecine tekrar girecekler. Ya bu iki kulübü böyle biraz ayrı tutabiliriz ama onların da fazla zamanı yok.
1: Doğru.
0: O yüzden acele etmeden, yani panik yapmadan diyelim, acele değil de panik yapmadan bu işi bitirmeleri lazım ki işte yine söz ne dönüyor dolaşıyor. Bugüne kadarki plansızlıklara geliyor. Hiçbirinin planının olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu üç büyükler içerisinde, üç büyük kulüp, yani dört büyükler diyelim. Trabzonspor'u ben ayrı tutuyorum. Son iki sezondur planla program çerçevesinde hareket ediyorlar.
2: Daha
0: Karşılığını
2: fazla.
0: da alıyorlar.
2: Bence
0: Değil
2: daha
0: mi?
2: fazla.
0: Yani
2: 4
0: son iki
2: senedir, 5
0: sezon bence
2: sezondur.
0: daha şey, yani daha böyle oturaklı gidiyor. Ama dediğin gibi daha öncesi de var. O yüzden kulüplerimiz ne zaman ki plana, programa girer, işte o zaman transferler biter. Fenerbahçe için Vedat Muriç kötü bir transfer değil ama ben hep söylüyorum. Yine de denenmiş bir oyuncu, yüzü eskiyen bir oyuncu. Yani onun yanında taraftarlar bir santrafor daha bekleyecektir ki benim de tahminim Fenerbahçe yönetimi bir santrafor daha alacaktır.
2: Almalıdır da.
0: Almalıdır da,
2: alacaktır,
0: ihtiyaç var
2: almalıdır.
0: zaten.
1: Zaten
2: ya seçim,
1: yani.
2: Şöyle bir
1: olmaz
2: şey var. Bu hep genelde seçim süreçlerinde yaşanıyor. Seçim süreçlerinde rakibinizle girmiş olduğunuz yarışlarda bir takım vaatlerde bulunuyor. Bunu hatırlayalım. Burak Elmas döneminde 50 milyon euro demişti benim transfer bütçem demişti. Sonra geldikten sonra öyle bir para olmadı. Yapılan transferler çok gereksiz transferler, harcanan paralar. Aziz Bey ile Hakan Safi ile girmiş olduğu yarışta gerçekçi açıklamalar yaptı. 4, 5, belki 6 transfer. Ama insanlar şu seçim bitecek sanki transferler gelecekmiş gibi. Seçim bitecek, hoca ile beraber başlayacak. Hoca olayı biraz fazla uzadı Fenerbahçe'de. Hatta Aykut Kocaman ismiydi. İsmail Kartal'a döndü. Hepsi bunların 24 saat 48 saat içinde olan şeylerdi. Belki de transferde Aykut Hoca ile bir plan vardı. Belki de tamamen bunu Oğuz Hoca yapıyor başkanla beraber ki öyle bir planlama var. Ama Aziz Bey'den beklenti çok fazla. Seçim sürecinde ben şampiyonluk vaat ediyorum dedi. Galatasaray'ın şampiyonluğu bir kez, beşinci şampiyonluğunu göstermeyeceğim dedi. Transferler bazında Fenerbahçe'ye yakışan futbolcular dedi. Benim olduğum yerde yıldız oyuncular olur dedi. Hatırlayalım geçmiş dönemdeki yaptığı transferleri. 2000 yılında bu tarafa Ortega'ları, Anelka'ları, Carlos'ları böyle bakacak olursak evet birçok yıldız oyuncu getirdi. Ama günümüzde O zaman 5 milyona yıldız geliyordu.

0: anda elimle oynadığınız geliyor. Böyle bir bütçe de yok. Seçim zamanında verilen vaatler seçimden sonra biraz değişebiliyor. Sana katılıyorum. İlk ben Topuk Yaylası'na yeni bir transferin, yani Topuk Yaylası'ndaki kampa yeni bir transfer gelme ihtimali biraz zayıf görüyorum. Bu yerli oyunculardan bile almış olsam kulüpleriyle ciddi pazarlıklar sürecektir yani. Ya sonuçta Alanya, Konya burada pazarlığa oturduğun zaman en az Avrupa'daki kadar zor oluyor bu transferler yani.
1: Tabii. Ekte daha zor.
0: Çünkü Fenerbahçe istiyor, Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor. Hele aynı anda başka takımlar da istiyorsa, iki takım istiyorsa o pazarlık biraz farklı yere çekilebiliyor. Dolayısıyla seçimden önce görüştüğünüz oyuncuları almanız lazım ama seçimden önce kim ya da kimlerle kaç tane oyuncuyla görüşün dersen buna bir şey diyemem. Çünkü seçim öncesi ve seçim sonrası çok değişebiliyor sevgili Kartal. Sen de biliyorsun yani.
1: Doğru,
0: bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, diğer takımlarda da söyledim zaten özellikle yani.
2: Şimdi çok isim çıkmıyor bana göre. Yani tabii ki yine bir isim listesi var Fenerbahçe'de konuştuğumuz ama biraz da transferde Fenerbahçe kulübü derinden bir işleyişe sahip diye düşünüyorum. Yani Malanksar çok fazla konuşuldu son dönemde. Girassi'yi seçimden önce de konuşuyorduk ama bunun dışında işte biraz çıkan isimler Sörlot, Kimmiğe ama bu isimler genelde diğer transfer penceresinde sıklıkla çıkan isimler. Hele Sörlot artık her transfer döneminde yazılmaya başlandı ama Kartal abi baktığında işte Sar olsun, Girassi olsun, hadi Sörlot'u biraz da ayrı tutacağım, Kimmiğe olsun, bu isimlerden birisinin imzasını yakın görüyor musun?
1: Valla yani Gressi ile çok hani üstüne düştükleri görülüyor yani Fenerbahçe'nin, ama işte bir taraftan da yani bir kararsızlık mı var nedir? Sörlot ismi, yani Sörlot şimdi bu ligi bilen bir oyuncu. İş yapar mı? Yapar. Heyecan katar mı? Bence katar. Sörlot gibi transfer ama
2: çok
1: yaşa savaş. Ama kolay da bir oyuncu değil. Yani alınması kolay bir oyuncu da değil. Ben öyle görüyorum. Yani
2: Giresin de aşağı yukarı maliyetleri de, yani hemen hemen Sörlot noktasında.
1: Ha bir de şu var. Maliyetin dışında tutuyorum ben. Biraz yani düşünce önemli. Şimdi bugüne kadar daha önce geçmişte Sörlot'un ve yakınlarının işte menajerinden açıklamalar vardı. Yani Türkiye Ligi'ni düşünmüyor. Hatta Sörlot'un bir açıklaması vardı. Türkiye Ligi'ndeki oynanan oyuna eleştirel bir pozisyonu vardı Sörlot'un. Yani bu düşünceden sonra kalkıp da hemen Sörlot buraya gelir mi? O biraz benim kafamda soru işaretleri yaratıyor ama Gressin olabilir. Kimmiğe daha yakın gibi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada geldi. Yani çok iyi bir şekilde ayrıldı. Çok iyi de bir performans sergiledi. Çok iyi rakamlara Fenerbahçe sattı. Yani Kimmiğe'nin dönüşü olabilir. İhtiyaç var mı? Çok var. Kimmiğe çok üst düzey bir stoper. Şimdi Skriniar'ı da düşünürsek ikisinin o Fenerbahçe tandemini, yani şampiyonluk tandemini ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Hep söylerim ben. Şampiyon olunan senelerde büyük takımların o ikili stoperdeki tandemleri her şeyi belirlemiştir. Bu geçmişte böyle oldu. Gelecekte de bence böyle olacak. Yani Fenerbahçe'nin iki stoperinin çok üst düzey olması lazım. Diğer isimler işte Ümit Aktağ konuşuluyor. Adil konuşuluyor. Adil de bence çok iyi bir sezon geçirdi. Ümit de iyi bir sezon geçirdi Alanya'da. İki oyuncuyla da ilgilenilmesi gayet doğal ama ben yalnız Fenerbahçe'nin değil, diğer büyük takımların da iki oyuncuyla da temasta olabileceğini düşünüyorum.
0: Takımların o yüzden değil mi zor transfer? Avrupa'daki transfere göre daha zor.
1: Belki daha zor. Doğru ya.
0: Orada Alanyaspor ve Konyaspor'un işine geliyor böyle
1: yani
0: fazla talep
1: olunca. Çok yüksek rakamlar isteyeceklerdir. Şimdi düşünsenize Fenerbahçe Adil'den Ümit'e şey yaptı, teklif yaptı. Beşiktaş da isteyebilir. Galatasaray da illaki isteyebilir. Yerli havuzun gelişi. Trabzonspor zaten ismi çıktı Adil'in.
0: Burada oyuncu belirleyici olacaktır. Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe istiyordu. Rakam da belirlemişti o dönemde yönetim. 3.750 demişti yanlış hatırlamıyorsam. Bonservis ücretimiz belli. Oyuncu ve kulüpler hangisini tercih ederse ona göre sıcak bakacağız demişti. Orada Galatasaray biraz daha
1: tercih etmişti. Doğru. Yani
0: Emre Akbaba için aynı şekilde bak. Fenerbahçe, Galatasaray o süreçte yarışıyordu. Transfer zamanında biraz futbolcuya bağlı. Kulüpler anlaştığı zaman oyuncu kimi derse olur. Yalnız Kimmiğe, Serdar Aziz Serdar baktığın zaman Çin'de
2: Güven Çocuğa mı seni andı abi?
0: Güven Çocuğa selam olsun. Onun Serdar Aziz hayranlığı, Serdar Aziz şeyi fanlığı mı diyeyim, eski bir öğrencisi olması mı diyeyim,
2: diyebiliriz, fan diyebiliriz.
0: Hala bugün olsa belki şundan da 2 senedir top oynamıyor, Fenerbahçe isimleri veriyor da bundan daha iyi diyordu mesela.
2: Evet.
0: Ya golcü transferinde tabii

0: yaşamasını bitirdi. Şimdi eski bir Fenerbahçeli. Kaç paraya alacaksın Kimmici'yi? Kaç paraya sattın, kaç paraya alacaksın?
1: Tabii o önemli.
0: Burası önemli.
1: Tabii, tabii.
0: Sen şimdi kaç paraya satmışlardı golcüsünün zamanında? 6-7 sene önce. 11 milyon Muriç'i.
2: 17 galiba. Ya kaç? 17 ya 19 gibi o bantta.
0: 6-7 yaş almış bir oyuncuyu sattıklarından aşağı yukarı.
1: Aynı.
0: Aynı şey rakam. Yani şimdi Aziz Bey seçim öncesi tecrübeli bir başkan. Önemli bir oyuncu. Türkiye'de yok yani. Bırak ben tekrar söyleyeyim. Çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de milli takımda oynatırım diyorum yani. Direkt şu andaki mevcutun içinde. Ama
2: tam da bizim eksik olan parçamız.
0: Eksik olan parçamız. Direkt yazarım 11'e. Ama şimdi 7 yaş almış, 6-7 yaş almış bir oyuncuyu sattığın parayı tekrar alıyorsan burada biraz da mecburiyetten. Ya ben çıkan isimlere bakıyorum. Aziz Bey'in vizyonu, Fenerbahçe'ye Mourinho'yu aldıran, daha önce yıldız isimleri sayıp bunları alın diyebilen Aziz Bey'in olduğu yerde seçim vaadi olarak da yıldız isimlerden bahsetti. Bence o Dünya Kupası'nı da bekliyor olabilir. Futbol aklı Oğuz Çetin çalışıyordur. Oğuz Bey'le baktığın zaman Oğuz Hoca'yla beraber Aziz Yıldırım. Ama şu andaki başlangıçtaki transfer bir Vedat Muriç transferi kesmez. Dediğin gibi orada Ümit de olabilir. Yani şey de olabilir.
1: Adil de
0: olabilir. İki isimden birisi olabilir. Bunlar da zaman alacak. Ama Fenerbahçe'nin ne kadar zaman ihtiyacı var? Şampiyonlar Ligi önemli abi. Şampiyonlar Ligi'nde de çünkü şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi hasretin de var.
1: Tabii canım.
0: Yani üç eleme oynayacaksın. Rakibin her ne kadar böyle şey gözükse de, zayıf gibi gözükse de o da Podolski'nin yine aldığı takım baktığın zaman ki orada bir karşılaşma olacak.
1: Böyle maçlar her zaman
0: çok,
1: zordur.
0: Böyle maçlar çok zordur. Geçmişte örnekleri var.
1: Kesinlikle.
0: Yani o konsantrasyon açısından baktığın zaman sezon başı hazırlık kampı daha iyi oluyor. Rakibimiz daha konsantre olabiliyor. Daha atletik olabiliyor. Takımın da şu andaki eksikliği olan bölgeler var. Savunmanın bu sene de sıkıntısı yaşadı. Dünya Kupası'ndan geç dönecek oyuncular var. Yani baktığın zaman Fenerbahçe'de yapılacak daha çok iş var.
1: Doğru.
0: Hakikaten çok iş var.
1: Doğru.
0: Bir takım gönderecek oyuncu stratejisini 10 artı 4'e tam olarak daha tamamlayamayan takımlar en rahat Trabzonspor diyoruz. Orada bile daha tam olarak tamamlanmadı. Orada bile bir eksik var.
2: Büyük oranda tamamlandı tabii ama.
0: Ya en rahat Trabzonspor. Trabzonspor'u sen 2 sene dedin ben 5 sene diyorum. Ben Trabzonspor'u ta ki Ahmet Ağoğlu döneminden beri Ertuğrul Doğan'la beraber futbol komitesinde bir arada hareket ettikleri zaman o süreçten beri çok iyi yapıyorlardı bu işi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray onların gerisinde. 10 artı 4'ü hep söylüyoruz Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bekliyor yeni bir düzenleme olabileceğini. Şimdi Dünya Kupası'ndan döndükten sonra böyle bir oluşum olacak mı? Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ne derse bence o olur. Çünkü Trabzonspor'un bunu bitirirse tekrar Kulüpler Birliği'ne gelseler de bu olmaz. 10 artı 4'te bir çözmeleri lazım. Bence onu da bekliyorlar Kartal. Çünkü yok Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de Galatasaray'da bu eksik var ya.
1: Tabii canım işte ama hep ne diyoruz yani söz yine şeye dönüyor dolaşıyor. Kulüplerin maalesef ki geçmişten kalan plansızlıklarına yani planlı programlı hareket etseler bu tarz şeyler yaşanmaz. Bak işte şey Trabzonspor yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'de yani ilgilenen oyuncu Ümit Aktağ mesela ben de hakikaten beğendiğim bir oyuncu. Şunu da söyleyebilirim. Sergen Yalçın kalsaydı Beşiktaş'ta listedeydi Ümit Aktağ. Sergen Hoca'nın beğendiği isimlerden biri. İyi oynadı. İyi sezon geçirdi bu sezon. Özellikle büyük maçlarda iyi oynadı. Yani listeye girmesi gayet doğal ama tabii ki şu da şöyle de bir gerçek var. Yani kulüpler ne isteyecek şimdi? Astronomik rakamlar olsa ben Aziz Bey'in bu rakamlara gidip yüksek bonservis ücretleri vereceğini düşünmüyorum. O nedenle yabancıya yöneleceklerdir. Yani şurada aslında Fenerbahçe'nin kadrosunun her zaman söyledik iyi bir kadrosu var. Yani geniş bir kadrosu var. Önemli takviyelerle bir şeyler koyarak gidecektir. Yani önemli takviyeler lazım. Santrofor zaten eksikti aldılar. Bir tane daha santrofor lazım ki alacaklar. Kesin alacaklar. Hatta belki bir tane daha alabilirler. Kenarda oturacak zaman zaman rotasyona uğrayacak falan. Yani o tarz belirli bölgelerdeki oyuncuları kadrolarına kattıkları zaman Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi özellikle bu takviyelerle yani Fenerbahçe'nin lige de bu şekilde gireceğini
0: satış
1: yani,
0: yapmaya da ihtiyacı var. Şu anda Fenerbahçe'de canım, gözden hepsi, çıkalanlar
1: tabii,
0: var.
1: Birçok bir takımlar da var.
0: Çok Fenerbahçe'de var şu anda gözüken.
1: Doğru.
0: Kadro genişliği olarak. Beşiktaş'ta gözden çıkan öyle olarak. Beşiktaş'ta şimdi satış yapmaya kalktığı zaman kaç tane futbolcu yaparsın? Çok pahalı. Fenerbahçe'de var yani böyle potansiyel olan oyuncular var.
1: Yani şey gelen kiralıklar var onları gönderecek. Yani gönderme anlamda kadroya yer açması lazım. İkisinin de sıkıntılı.
2: Peki bir Erdem Akbaş bağlantısı yapalım. Erdem bize geniş geniş.

0: Fenerbahçe'deki gelişmeleri anlatacak. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ömer, sana iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Erdem. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı başladı. Fenerbahçe'de tabii çok gelişme var. Transfer anlamında da taraftarın da büyük beklentisi var. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Tüm gelişmeleri senden dinlemeye başlayalım.
1: Elbette Ömer. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı dün itibariyle başladı. Dün akşam saatlerinde saat 17'de yapılan antrenman basına da çıktı. Yaklaşık 45 dakikalık antrenmanı takip etme imkanı bulduk basın mensubu arkadaşlarımızla beraber. Fenerbahçe'de artık yeni bir dönem var. Aziz Yıldırım başkan rekor oyla geldi. İsmail Kartal 4. kez Fenerbahçe'nin başına tekrar döndü. İşte Vedat Muriç gibi eski forveti takıma katıldı. Artık böyle zihnen ve bedenen yenilenen bir Fenerbahçe'yi bekliyoruz biz de. Bunun en önemli adımının atıldığı yerlerden birisi de topuk yaylası kampı olacak. Bugün basına kapalı antrenmanı gerçekleştiriyor Fenerbahçe. Sabah ve akşam antrenman yapacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek. O sebeple biz de topuk yaylasında değiliz ama düne dair notları aktaralım. Dün İsmail Kartal takımla bir toplantı yaptı. Ardından Dirk Kuyt, birinci yardımcısı Dirk Kuyt'ı oyuncularına tanıttı. Takımdaki rolünden bahsetti. Kuyt'la sohbet etti. Ve devamında da antrenmana geçildi. Nene fıtık ameliyatı olduğu için dünkü antrenmanda yoktu. Tedavisi sürüyor. Bir iki hafta daha sürecek. Yani benim anladığım Nene bir 15 gün daha en azından yok gibi gözüküyor. Avusturya kampındaki süreci hep beraber göreceğiz. Orada olur mu olmaz mı şu an için bir şey söyleyemem. Marco Asensio ile Milan Škriniar dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışmışlardı. Škriniar İstanbul'daydı. İstanbul'da özel olarak çalıştı. Asensio takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bu iki ismin ciddi bir problemi yok ama geçen sezondan devam eden bazı ağrıları var. Bu sebeple temkinli bir şekilde iki ismin de sürecini ilerletiyor Fenerbahçe sağlık heyeti. Sağlık heyetiyle görüşüp bu kararları alınıyor elbette. Ben bir problem olmayacağını, bu iki oyuncunun Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarında süre alacaklarını, hatta resmi maçlarda da %100 hazır bir şekilde sahada olacağını söyleyebilirim. Bir problem yok. Eğer bir sakatlık yaşanmazsa tabii. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde dün itibariyle topuk yaylasında startını verdi. Bu bahsettiğim isimler dışında tabii takıma yeni katılan isimler oldu. Amara Diouf 5 yıllık sözleşme imzalandı. Vedat Muriç aynı şekilde Fenerbahçe'ye döndü. 3 yıllık kontrata imza attı. Fenerbahçe yenilenecek, yani kadrosuna katacak yeni isimlerle bu süreci sürdürecek. Buradan biraz transfere geçeceğim. Bu süreçte tabii çok hızlı bir şekilde şu yıldız gelir bu yıldız gelir noktasında değilim ben. Ama bazı isimler paylaşacağım elbette. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumartesi günü Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri topuk yaylasındaki kampı ziyaret edecek. Eğer basına açık olursa biz de oralarda olacağız. O görüntüleri, gelişmeleri paylaşıyor oluruz elbette. Şu an açık olup olmayacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Sayın Aziz Yıldırım, bu sezon hem Samandıra'da hem Topuk Yaylası'nda, Avusturya'ya gelir mi bilmiyorum ama en azından Topuk Yaylası'nda ve Samandıra'daki çalışmalarda hep takımın yanında olacağını söyleyebilirim. Yani Samandıra'da Aziz Yıldırım etkisini her zaman konuşacağız. Bu sezon başlangıcı kampından dahil olmak üzere sezon içerisinde de bunu göreceğiz. Buradan transfere geçeceğim. Ben Fenerbahçe'de an itibariyle en sıcak transfer operasyonu Malanksar olduğunu söylemiştim ve bu süreç devam ediyor. Malanksar Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi kabul ederse Fenerbahçe belli finansal şartların üstüne çıkmak istemiyor. Bu da ne? İmza parası ve yıllık ücret dahil 8 milyon euroyu aşmak istemiyor Fenerbahçe. Bu sebeple orada ciddi bir pazarlık var. Malanksar'ın da istekleri var. Fenerbahçe kendi ekonomik şartlarında bu işi bitirmek istiyor. Çok konuşulan konu Greenwood. Mason Greenwood. Fenerbahçe Greenwood'da hangi seviyede diye insanlar merak ediyor. Şunu söyleyeyim. Seçim öncesinde Fenerbahçe'nin başkan adayı Sayın Hakan Safi Greenwood'da anlaşma sağlamıştı. Sözleşme şartlarını yazan arkadaşlarımız oldu. Benim duyduğum rakam 15 milyon euroydu. Dün L'Ekip çok kapsamlı bir haber yaptı ve orada Greenwood'un Hakan Safi ile anlaştığını zaten L'Ekip de ifade etmiş oldu. Şunu söyleyebiliriz. Seçim öncesi Fenerbahçe'nin başkan adaylarından bir tanesiyle Greenwood anlaşmıştı. Seçimden sonra ne oldu? Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Fenerbahçe Başkanı da Greenwood'da temasa geçti ve şöyle bir durum var. Greenwood'un beklentilerini şu an için Fenerbahçe Hakan Safi'nin verdiği ücreti vermiyor. Greenwood'a hali hazırda şahsi olarak en iyi teklifi yapan kulüp Fenerbahçe ama bonservis konusunda da en iyi teklifi yapan kulüp Roma. Bu sebeple Fenerbahçe'nin Roma'nın beklediği talepleri şu an için karşılamadığını söyleyebilirim ki neden karşılayamadığı

0: kasasını da açacağım. Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 milyon 500 bin euro gibi bir ceza gelecek. İşte bu önümüzdeki bugün haberleştirildi. Bu konu doğru bir konu. Bunu söyleyebilirim. Ben de teyit ettim. Doğru bir haber. Ve 1-2 gün içerisinde de bu konu açıklanacak. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten limitleri belli oranda az. Maaş bütçesi limitinin üzerinde. Göndermesi gereken oyuncular var. Kadrosu fazlasıyla şişkin. UEFA'dan ceza geldi. O yüzden Greenwood konusunda şu an itibariyle çok fazla, tabir yerindeyse tırnak içerisinde, uçup kaçmanın bir anlamı yok. O yüzden süreci takip edeceğiz. Ben Temmuz'un son haftalarına kadar Greenwood'da eğer başka bir takıma gitmezse çok sıcak, çok hızlı bir gelişme beklemiyorum. Yavaş ilerleyecektir. Fenerbahçe Greenwood'un evet istiyor ama Greenwood da Fenerbahçe'yi ne kadar istiyor? Fenerbahçe'nin istediği ekonomik şartlara gelirse bu transfer gerçekleşebilir. Eğer gelmezse ben mümkün görmüyorum. Yani Marsilya'nın istediği rakama şu an itibariyle Fenerbahçe zaten çıkamıyor. 55 milyon euro gibi bonservis bedeli var. Fenerbahçe'nin burayı şu an itibariyle göremeyeceğini belirtebiliriz. Greenwood konusu da bu şekilde. Forvet'le alakalı, Cresi ile ilgili Fenerbahçe'nin devam eden teması var. Orada da şunu söyleyeyim. Eğer Borussia Dortmund zorunlu satın alma opsiyonlu, çok kolay bir opsiyon. Mesela bir maça çıkarsa opsiyon devreye girer gibi, Sıdıkı Şerif'te olduğu gibi. Bu tarz teklifleri kabul ederse orada da birazcık daha umutlu konuşabiliriz. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Vedat Muriç alındı. Ben Malangsar'ı bekliyorum. Ardından da transferde biraz sakinlik bekliyorum. Ayrılacak oyuncuları görmemiz lazım. Yani gerçekçi tablo bu. Fenerbahçe'nin öncelikle kadrosundaki şişkinliği azaltması, finansal anlamda yer açması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece bu tarz oyuncuları konuşmanın da çok fazla anlamı yok. Buradan da bir habere geçeceğim. Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen Yasir Boz'la da Porto ilgileniyor. Şu an için resmi bir teklif yok. Fenerbahçe'nin genç oyuncularına ilgi var. Geçtiğimiz 10 yılda çok fazla genç oyuncu Fenerbahçe'den çıkıp Avrupa'ya gitti. Ferdi gibi, Arda gibi, bu isimler önemli örnekler teşkil ediyor. Bu sebeple de altyapıdaki yetenekli oyunculara ilgi var. Biz de bu ilgileri somutlaştıkça paylaşacağız diyelim Ömer Saraç. Ben sözü tekrar sana bırakayım.
1: Erdem Akbaş, teşekkürler tüm aktardıkların için. Fenerbahçe'deki gelişmeler için sana bağlanmaya devam edeceğiz. Biz de bu isimleri stüdyoda konuşalım. Sana da kolaylıklar dileyelim. Savaş abi, baktığımızda Fenerbahçe'de hani konuşulan önemli isimler var. Ben zaten bir kısmını telaffuz etmiştim. Erdem de ona eklemeler yaptı. Greenwood ismi önemli. Greenwood'a geleceğiz. Bir virgül koyalım. Ama Fenerbahçe'nin, Erdem'in de söylediği gibi UEFA'dan bir ceza ile karşı karşıya kalma durumu var şu an için. 7,5 milyon euro, ama bu 7,5 milyon euronun 5 milyon eurosu ertelemeli olacak. Fenerbahçe UEFA ile 3-4 sezonluk maddi disiplin üzerine, mali disiplin üzerine bir uzlaşma yapmak durumunda gibi görünüyor şu anda. Biz gelecekleri konuşuyoruz. Erdem dedik, Fenerbahçe alan açması lazım transferde mali olarak. Burada da tabii gözler Osterwolde'ye dönüyor ya da ayrılacak, bilmiyorum, belki de sürpriz isimler. Fenerbahçe'den biraz hani gelenler noktasında konuşma var ama gidenleri de yakın dönemde konuşacağız gibi görünüyor.
2: Erdem'in konuşmaların arasındaki en son final cümlesi aslında benim dikkatimi çekti. Genç bir oyuncu ismi söyledi, unuttum şimdi.
1: Yasir
2: dedi ve
1: Yasir Boz olması lazım.
2: Porto'dan Fenerbahçe'nin şöyle son 7-8 yıla baktığın zaman gerçekten de Yasir Boz çok genç oyuncular çıkarıyor. Geçen sezon mesela Tedesco'yla çok fazla şans bulamayan Alet Denekici vardı. Kanat oyuncusu, kanat forvet. Fenerbahçe'nin O19'unda her hafta gol atan, 20'nin altına düşmeyen bir oyuncuydu. Bir 15-20 gün önce tam seçim arifesiydi galiba. Bir de bunun kardeşi Güner Ekici'di galiba, o da yanlış hatırlamıyorsam, o da milli bir oyuncu. Fenerbahçe demek ki altyapısından umudu var. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray aslında böyle özüne dönmesi lazım. Bu 10+4 ile beraber böyle yeni genç oyuncular bulması lazım. Çünkü bunu mecbur kılıyorlar ama biraz da mecburiyetten dönmek zorunda kalsın. Şu anda 7-7,5 milyon euro baktığın zaman bir transfer parasını, Kerem'den dolayı yani ödenecek o ceza bir transfer bedeli demek. Bir transfere bedel bir ceza. Bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Aziz Bey de bunu seçimden önce söylemişti. Daha önceki konuşmasında söylemişti. Aday olmadan önce genel kuruldaki konuşmasında da söylemişti hatta. Dolayısıyla burada transfer her şeyden daha önemlidir. Evet, ceza gelebilir. Ama Erdem'in söylediği şeyler arasında bizim daha az önce konuştuklarımız gibi kısa vadede çok önemli transfer yapmak kolay değil. Bırakın Avrupa'dan transfer yapmayı, kendi ülkemizden yerli transferi bile yapmak kolay bir şey değil. Çalışacak. Mutlaka gelir gider dengesi, gidecek oyuncular için de zaman lazım dedi. Yani Fenerbahçe biraz da aslında baktığı zaman kendi içinden yıldızlarını çıkarmak zorunda. Vedat Muriç'i alacak. Aziz Bey'in seçimden önce rakibine karşı Nene ve Şerif transferler için söylediği sözlerden sonra tekrar yanlış anlaşıldığını, Şerif'in gelecek adına bir yıldız adayı olabileceğini söylemişti. Şu anda Şerif'ten umudu var demek ya. Ben İsmail Kartal'ın Şerif'i de değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yani ya çok iyi bir takıma kiraya verecek ya da değerlendirecek. Mevcut Potre'ye baktığım zaman 60 milyon euro mu demişti Fenerbahçe Aziz Yıldırım? Bu civarlarda bir transfer bedelimiz var mı? Yani şimdi bu paraları gördüğüm zaman transfer limitine rağmen bakıyorum, büyük bir yıldız beklentisinde değilim. Çünkü büyük bir yıldız demek, bir golcü demek, yani 30 milyonlara başlar.
3: 30-35 milyon. Zaten yani.
2: Yani en minimumu da yani.
3: Tabii canım. İyi bir yıldız golcü almak daha
2: ben
3: da üst.
2: Ben biraz rakamda. Böyle o Temmuz'daki ilk 22'sindeki maça kadar Vedat Muriç'in dışında bir transfer çok fazla olacak. Bak 20 günlük bir süre var. Ama Ekim 4'e kadar çok fazla süre var. Hatta Ekim 4 de yetmiyor. Senin az önce satır arasında söyledin. Ekim 4'te lig başlıyor. 29 Ekim'e doğru transfer yani süreci Ekim 4'te bitiyor ya.
3: Eylül'de galiba.
2: Yok tamam. Eylül sonu Ekim 4'ü. Lig başlıyor Ağustos'ta. Biz ligimiz de başladı.
4: Ekim'de değil.
3: Eylül'de. Eylül'ün 14'ü yanılmıyorsa.
4: 13.
3: 13 ya da 14. İşte Eylül'ün ortası. Eylül'ün ortası bitiyor.
2: Avrupa'da, ama Türkiye'de daha bakacağım. Ben niye Ekim'de?
3: Türkiye'de daha geç.
4: Yok hiç Ekim'e kalmadı.
3: Tabii yani. De Ekim'e kalmadı.
4: Ha Ekim'de de transfer yazılıp çizilir.
3: Her şey var Ekim'de. Ekim'de mesela buradan mesela Rusya'ya gidenler oluyor ya. Başka yerlere transfer oluyor Ekim'de ama Eylül'ün ortası.
2: Ben bu sene sürenin işte o
4: Ağustos 4 Eylül'de bitiyor.
3: Evet, 4 Eylül. Bak benim de aklım 14 kalmış. 14 4.
2: 4 Eylül baktığın zaman bugün itibariyle bakarsan koca bir 30-60 bir de buradan var. 65 gün var. 65 gün çok ciddi bir şey yani.
3: Ya sen zaten şey yaptıysan eğer ne derler belirlediysen daha önceden görüştüysen adamlara 65 gün dediğin gibi inanılmaz bir süre. Yani işi bitirirsin hemen anlaştıysan. Ama işte onu diyorum yani şimdi öyle şey ki bizde. Ha bir de yönetimler değişiyor, hocalar değişiyor. Ne olduğu bellidir yani yapamıyorsun. Böyle uzun vadede bir şey olsa anlaş getir adamları. Şu an getir imza attır ama yok o yok.
4: Şimdi Fenerbahçe'nin Kartal abi çok da fazla takviye ihtiyacı yok. Şimdi Vedat Muriç geldi. Malanksar imzası bekleniyor. Yani bu takviyelerden sonra zaten orta sahası oturmuş bir Fenerbahçe. Muhtemelen Ederson'a devam edecek bir Fenerbahçe. Yani bir ikinci santrafor eklemesi olur. Bir de savunmaya yerli bir takviye. Belki sonrasında kanatlar ama.
3: Sol
4: Ederson, böyle aman aman Ederson, takımı değiştirecek bir noktada
2: Ederson
4: değil tabii ki
2: Fenerbahçe. Tam emin değilim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi ifade etti. Görüşeceğiz dedi yani seçimi kazandıktan sonra. Yani geçen sene çok başarılı bir dönem geçirmedi. Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu durumda. Maliyetli de bir oyuncu. Şimdi 3 tane kaleci var orada. Baktığın zaman Livakovic.
4: Livakovic de şu an Fenerbahçe'nin.
2: Livakovic.
4: Çok da iyi turnuva
2: Ederson,
4: oynuyor.
2: Çok da iyi turnuva oynuyor.
3: Evet Livakovic yani.
4: Bir de İsmail Hoca faktörü.
2: Fenerbahçe'nin işte İsmail Hoca faktörü. Yani. Fenerbahçe'nin Ederson'dan çıkma ihtimali olursa bu maliyetten Aziz Yıldırım çıkmak ister. Yani ben.
3: Tabii canım.
2: Geçen seneki Ederson'un durumuna göre bu maliyet ödenen ücret eğer o da iyi bir turnuva geçirip Eder'ini bulursa ben Aziz Bey'in Ederson'dan çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda hep böyle net değildi yani. Çünkü duruma bakabileceklerini
3: maaşı çok yüksek Savaş.
2: Onu söylüyorum.
3: Tabii.
2: Yani bu bütçelerde bu maaşlarda geçen seneki Ederson performansı çok fazla. Livakovic kalmak isterse ki burada
3: ben tutarım Livakovic.
2: Ayrılmak istemişti ama İsmail Hoca faktörü var. Ertuğrul zaten Ederson olmadığı maçlarda oldukça iyi işler yaptı. Başarılı bir kaleci. Yani Ertuğrul da öyle rahat bir şekilde
4: Tarık.
2: Yani şey Tarık.
3: Değil mi? Tarık
2: var, şey var.
3: Tarık var. Genç bir çocuk daha
2: Mert
3: var.
2: Mert de var.
3: Tabii. Yani Mert var. Mert'i unuttuk.
2: Beşiktaş'tan ayrıldı oraya gitti. Orada çok ciddi bir kaleci
3: ya
2: var
3: ya. Fenerbahçe'de
2: yani.
3: Bence zaten yok ya kaleci problemi. Yani Ederson dediğin gibi
2: ama
3: Ederson
2: bak, en çok olan yerde problem var işte. Bu kadar kaleci var ama en çok kaleci konuşuldu geçen.
3: Şey Ederson'a ayrı mesela şu mantıklı. Yani Aziz Bey onu düşünüyordur büyük ihtimalle. Ederson dediğin gibi yine ayrılmak gibi bir düşüncesi varsa yollarım Ederson'u. Yıllık maliyetinden kurtulurum ya. Livakovic ne alıyor? Ya getir Livakovic'i.
2: İşte, yollarsın da.
3: Yani isterse kendi de isterse
2: Galatasaray,
3: tabii
2: kendisi
3: canım.
2: De isteyecek de o parayı bırakır mı? İşte. Galatasaray Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2 sene şampiyonlukta
3: paralar
2: vardı.
3: Paralar yüksek.
2: Ayrılma. Dedik ki Okan Hoca istemiyorum. Ayrılmak için 2 senelik parasını ödüyorsun.
3: Paralar
2: Ederson bu paranın teklifi alması lazım bir yerden. Bonservis de ödendi.
3: Bak ben söyleyeyim. Ederson'a bu parayı Avrupa'da kimse vermez. Ya büyük iddialı konuşmayayım ama vermez yani. Anca gidersin.
2: Versin.

0: zaten buraya gelmez.
1: Tabii gelmez.
0: Kusura bakma yani.
1: Arabistan'a falan gidersin.
2: Elden çıkarmak da kolay değil. Ben Fenerbahçe'nin devam edeceğini düşünüyorum.
1: Bu arabistolar sıkıntı her zaman.
0: Bu paraları verseler zaten buraya gelmiyorlar.
1: Gelmez tabii canım.
0: Ben bunu Osimhen için de söyledim. Transferin son gününe kadar bekledik. Hep yazıyorduk değil mi? Konuşuluyordu. Roma teklif etti, Milan istedi, Manchester istedi. Yani İtalyanların birçok takımı istedi. Real Madrid şimdi biraz daha Mourinho'la fazla. 5-6 takım istiyorsa ve istedikleri şartları kabul ediyorsa Galatasaray'a gelmez diyorduk. Bunların hepsi bekledi ama o parayı kimse vermedi. Ben Osimhen'in geçen seneden bu tarafa sürekli söylüyorum. Maliyeti çok ciddi bir maliyet. Yani yıllık 23-25 milyon euroluk bir maliyeti Avrupa'da hiçbir takım vermez. 50 milyon yapar Kartal.
1: Büyük paralar canım.
0: Ederson için de şimdi Fenerbahçe'den aldığı maaşın çift katını yani iki yapması lazım orada vergileriyle beraber.
1: Ya bir de şu var. Alıyorsun getiriyorsun bu paraları imza attırıyorsun. E karşılığında ne var? Hadi Fenerbahçe'ye bakalım. Ne şampiyonluk var ne Avrupa var. Hadi Galatasaray hem şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ama Galatasaray da tam Şampiyonlar Ligi'nde istediği şeyi yapamadı. Ya yani bu önümüzdeki sene göreceğiz.
0: Tamam bu
1: yani
0: sene
1: böyle oyuncu alırsan
0: olur.
1: Yaparsın yani.
0: Galatasaray şu anda ki bu sene şampiyonluğun bana göre burada yine favorisi kadrolara baktığın zaman.
1: Şu an
0: ama ola ki bazı şeyler aksi gitti, takım da olmadı, şampiyonluktan kazanamadın. E bu maliyetler bunlar zaman konuşulacak.
1: Nasıl işte. Ödeyeceksin?
0: Top
1: tabii.
0: Çizgi geçince şampiyon olduğu zaman gelir giden. Ya bu kadar geliri var hala şu anda transfere başlayamıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyor. Yani Galatasaray'da konuşuruz. Yani bu şampiyon olduğu süre konuşuyor. Şampiyon olmadığı zaman o zaman maliyet de konuşulur. Yıllık ödemesi de konuşulur. Her şey
1: maalesef
0: konuşulur.
1: Maalesef öyle işte. Bu iş böyle yani. Onun için diyoruz maliyetler her zaman önemlidir işte. Herkesin bir anda
0: Ederson'un dışında başka oyuncular da var. Biz Ederson'a gittikten
1: yani
0: değil mi? Başka maliyetli
1: canım,
0: oyuncular
1: Fenerbahçe'nin oyuncuları zaten
0: maliyetli. Talişka'nın maliyeti kaç para mesela?
1: Kanteler, Nedeller, Asensio'lar falan bunlar
0: abi,
1: maliyetsiz oyuncular.
0: Aziz Başkan'ın
1: oyuncu
0: eleştirdiği oyuncular şu anda Fenerbahçe'ye de baktığın zaman yani sırtında bir küfe. Kante'nin maliyeti, Ederson'un maliyeti, Talişka'nın maliyeti.
1: Nasıl ödeyeceksin
0: ya? Maliyetli oyuncular var.
1: Abi bir şey karşılığı olması lazım.
0: Maliyeti bunlara bak. Aziz Bey'in eleştirisini sana söyleyeyim yani.
2: Şöyle şimdi bir noktaya geliyor iş. Taraftar transfer bekliyor ki seçimden önceki dönemde yani işte iki aday Aziz Yıldırım ve Hakan Safi baktığımızda ikisi de önemli isimlerden bahsetti ama Aziz Yıldırım cephesi biraz daha sakin kalan noktadaydı.
0: Ama şimdi o da şöyle yaptı. Bir dakika seçim... sakin kaldığı kabul etmiyorum çünkü sakin kaldı ama ben geçmişte Ariel Ortega dedi, Anelka dedi, Ronaldo dedi.
2: Yani ben yani, maliyete transferde yapacağım dedi ya da o sinyali verdi
0: işte,
2: başka.
0: O bekliyorsun
2: doğru.
0: İşte onu söylediğin zaman bekliyorsun.
1: Yani vermese şimdi, bile insanlar bekliyor.
0: Abi onu söyledi zaten.
2: UEFA konuşuluyor, başka şeyler konuşuluyor. Şimdi biraz acaba şöyle düşünüyor taraftar. Ya bizim seçimden önce gelmesini düşündüğümüz, hayal ettiğimiz oyuncularla şimdi farklı oyuncular mı gelecek ya da iş başka bir noktaya gidiyor mu diye.
1: İşte gerçekten farklı.
0: Orada mesela satır arasında çok önemli bir şey vardı. Hakan Safi'nin maaş olarak biraz daha fazla verdiğini, aynı oyuncu da Aziz Yıldırım diğer bir başkan adayının o maaşı vermediğini. Ya bu bile mesela yani Yıldız seçimden önce o zaman böyle şeylerde oturup yani iki başkan adayının da gündemindeyse en güzel şey sen bunu verdin ben de bunu vermem lazım demesi lazım. Burada bile bir tezatlık var yani. Ne kadar sayıyor iki başkan adayı Fenerbahçe için yarışıyor. Gündemde olan golcü eğer orada Hakan Safi Bey bu rakamı verdiyse o fazla vermiş. Aziz Bey o rakamı verdiyse futbolcuyu Temmuz'a kadar sürer dedi zaten. Bu süreç biraz daha sürer dedi. Orta yol bulunur mu bilmiyorum. Ama burada bile bir çelişki var yani. Transfer etmek istediğiniz oyuncu rakibiniz bana bu teklifi yaptı diyebiliyor. Ya ben geleceğim. Siz bunu verdiniz ama rakibiniz de bunu vermişti diyebiliyor.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var zaten. 55 milyon euro Roma'nın teklifi Mason Greenwood için. Marsilya çok zorda çünkü finansal olarak onlar da UEFA'dan hani ceza aldılar ve 55 milyon euroya da oyuncuyu elden çıkaracaklar. Yani oyuncuya Fenerbahçe muhtemelen daha yüksek maaş teklif edecek Roma'ya göre.
0: Bonservis.
2: Ama işte Marsilya ve oyuncunun kararı farklı olabilir bu noktada. Böyle bir şey de yaşanabilir.
0: Bonservis ne olacak burada mesela?
2: 55 milyon euroya çıkmak kolay değil.
1: 55 görünen rakam.
0: Abi az önce
1: şeyde
0: söyledim.
1: Görünen
0: olmaz.
1: Güncel değeri.
0: Gerçekçi bir şey değil şu anda. Çünkü kendi ifade etti yani. Bizim dedi şu anda öyle bütçemiz yok dedi ya. Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi Bey transferleri açıklarken demedi mi? Bizim 60 milyonumuz var. 60 milyon euro'ya çıkamayız. Sen bu transferleri nasıl yapacaksın kardeşim demedi mi? Dedi.
1: Yani bazı bölgelere verirsin ama kalkıp da bilmiyorum sağ kanata.
0: Bir bölgeye verirsin abi. Milyon. Osimhen gibi bir oyuncuya verirsin. Abi, seni şampiyon yapar.
1: Diyorum, santrafora verirsin.
0: Kalecin zaten marka.
1: Tabii.
0: Hani kullanamadın bu sene.
1: Kalecin marka.
0: Bir tane Osimhen'e verirsin.
1: Atan'a da. Dünyada zaten santrafor her zaman
0: onun
1: değerlidir.
0: Için, yani atanına
1: ona
0: verirsin, tutana da verirsin.
1: Stopere, sağ kanata. Ben hep söyledim yani.

0: Mbappe'le falan çok büyük
1: hatta
0: paralar.
1: Hatta şu anda dünyada transfer piyasasına bak, atanın ve tutanın en pahalı. Bak, yok zaten dünyanın en pahalı kalecileri, en pahalı tabii golcüleri olanlar zaten almak zor.
0: Hele golcü bulamıyorsun zaten. Bursan'da
1: alamazsın.
2: Kolay değil, evet.
0: Yok zaten.
1: Bursan da alamazsın.
0: Yani Avrupa'da da yok. Avrupalılar da bulamıyor yani. Hep belirli isimler yani. Üst düzey santrafor yok ya. Bak yani belli isimler işte. Kane'ler.
3: Olanlar dünya kupasında zaten.
1: Daha var mı bir alan? Yani
0: olanlar dünya kupasında. İşte. Olanlar dünya kupasında oynuyor zaten. Yani sen nasıl getireceksin? İşte bulamadığın için Vedat'ı alıyorsun.
1: Ha şu anda Haaland'ı ben bu yaşlara hemen çıkacağım dese 50 tane talebi çıkıyor abi yani.
2: Hani Grassi de bence üst düzey bir santrafor.
0: Grassi de tabi.
2: Ama işte hani Sörloth pahalı diye konuşulurken Grassi'nin de çok aşağı değil yani. Değil Fenerbahçe canım. Hani o anlamda yani Grassi, Greenwood yani bu isimler gelecekse burada çıtalar 35-40 hatta 50'lerden başlıyor baktım.
1: Az önce yükseliyor. Türkiye'deki gençleri saydım ya abi, orada da yabancı scoutlar olacak abi. Haaland'ları gidip oradan bulacaksın. Necati sürekli ateş diyor ya, ben diyor scout oyunlarda gittim izledim diyor. Kimleri izledim diyor. Koç Ayço izledim diyor. Luis Diaz'ı izledim diyor. Ugarte izledim. Haaland'ı izledim ben alamadık diyor. Abi sen Haaland'ı 17 yaşında izlersen alamazsın zaten yani. Alabilir misin 17 yaşında? Onu 14 yaşında falan kimse bilmezken gidip bulursan alırsın o zaman. 15 yaşında alırsın.
2: Abi ama artık vallahi kundaktan alıyorlar oyuncuyu. Anladın mı? Yani öyle söyleyeyim. Hani
0: şimdi adam olacak.
2: Adam bak, doğumuyla adam birlikte alacak.
1: Abi Luis Diaz'ı, Ugarte'yi,
2: kucağından alıp götürüyor yani. Artık yaş hani o
1: ya
2: kadar.
1: Bunları izledim,
2: 14 yaşında 13 yaşında transfer yapıyor.
1: Çok iyi bir scoutumuz yani vardı. Bunları buldular. Ben izlemeye gittim alamadık. Abi senin scoutun olduğu gibi bu oyuncuları zaten dünyada en az 10 kulüp daha izlemiştir yani. Oraya tatile gidip gelirsin ancak böyle oyuncuları.
0: Zaten scout dediğin şimdi bizimkiler yani özellikle yanlış anlaşılmaz. Türk hocaların scoutları yani bilinmiş adamlar ya, onu izledik bulduk getirdik. Şimdi Beşiktaş Agbado'yu getirdi yani, Agbado zaten orada oynayan bilinen bir oyuncu. Sen Agbado'nun genç halini daha da gence 33 yaşında adamı getirdin.
1: Sihirbaz
0: sen
1: Serkan
0: yani.
1: Reşme vardı yani orada işte bulup getirdi oldu yani.
0: Yani git 18 milyon euro verdin ya, son sahibisin. Abi yani yazık söylüyorum yani bu hep söyledik, söyleyince de biz kabatlı olduk yani.
2: Bazen o ilk durak ya da ikinci durak olmak önemli yani. Fil dişinden Fransa'ya gidiyor oyuncu, çok normal hani oradaki ilişkiler açısından, yakınlık açısından, ama Fransa'dan Premier Lig'e değil mesela Beşiktaş olabilir ya da
0: tabii
2: direkt o kademelerden alabilirsin
0: yani.
2: Yani getirmek kolay değil ama getirebilirsen.
0: Getirebiliyorsan onu getireceksin.
2: Oralarda hamle yapmak, çünkü sonrasında belli bir bonservis bedelinin altına zaten getiremiyorsun.
0: 18 milyonu verdikten sonra ben de getiririm ya. Gideyim alayım Agbado'yu 18 milyona. O takla atarak gelir. Yani hepsi öyle. Hepsi için geçerli. Onu diyorum ben. Madem öyle bulacaksınız arkadaş. Çocuk yaşta, 10 yaşta, 15 yaşında bulacaksın, 13 yaşta bulacaksın, parlatacaksın.
1: Onu diyorum işte, onu yapacaksın tabii. Ama mesela Afrika'da öyle olurlardı. Çok güzel 10 yaşında Haaland'ı mı mutlaka izleyen vardır.
0: Olmaz
1: 16-17'deki talantı izle, bir söyledik alamadık. Yok ya.
0: Ya yıllar abi, önce
2: şeyde de oynadı. O dönemde izleniyordu ya. Altın Ordu'nun düzenlediği Ege Cup oluyordu.
0: Değil mi? Oraya gelmişti.
2: Tabii orada oynadı. Yani işte oralardaki oyuncuların izlenmeme
1: ya
2: şansı falan.
1: Oralarda var ya. Necati hocam sana scout, hangi scout söylediyse Galatasaray'daki o sana söyleyene kadar. Şimdi programlar var, oradan giriyorlar. Kaç kişi izleyecek, gelecek, rezervasyonuna kadar hepsini görüyorlar yani.
0: Ya zaten şimdi scout programları öyle bir şey ki, dediği gibi program var. Basıyorsun ismi, bak şu bölge diyorsun, sana çıkarıyor yani. O zaman hiç gidip izleme, önüne bak. Ama işte onun öncesi var, onun öncesi bulacaksın yani bu oyuncuları. Yıllar önce Beşiktaş'a İbrahimovic söylendi ya. İbrahimovic daha esamesi okunmuyor. Gencecik çocuk almadılar. Almadılar. Bizim rahmetli Mesut Arda abimiz İsveç'te yaşıyordu. İsveç'ten dediler böyle böyle bir çocuk var, geldi. Olmadı. Yani o günkü şartlar olabilir. Süleyman abi dönemiydi. Onu da
2: söyleyeyim. Bu arada böyle oyuncuları ıskalayan sadece hani bizim kulüplerimiz değil yani. Avrupa'da da hani
0: orada
2: dünyada
0: da var
2: da böyle
0: canım,
2: hikayeler
0: ama bizde daha
2: var
0: önde. Bizde daha önde. Bizde niye menajerlerin önermeleri? İşte hocaların kendi scout dediği
1: bir şey
0: gruplar, onların
1: önermeleri.
0: O kadar önermeleri
1: güzel bir şey değil ki, scout menajer Kasımpaşa'da, Beşiktaş'ta Serkan Özpar, Agbado'yu 18 milyon euro aldıran Serkan Özpar hayatında kaç tane gidip maç izlemiştir abi? Kaç Agbado tane yerinde maç izlemiştir? Mi? 18 milyon euro verip Kasımpaşa'ya aldırabilir miydi? Şimdi dün bir röportajını izledim. Rafa ile ilgili açıklamalar yapıyor, ben ne yapıyor? Oo! Sanarsın ki dünyanın bir numaralı menajeri ya da bir numaralı teknik direktörü.
0: Rafa ile ilgili hiç açıklama yapmasınlar.
1: Beli ağrıyormuş da, belindeymiş sıkıntı da bir defa ben izlerken bak Sergen Hoca'yı izliyorum, onu da izliyorum. Dikkatle izliyorum. Hayretler içindeyim. Oraya gittin, imza attın Gül'ü oynaya. Transferleri hiç konuşmadım diyor. Sen konuşmazsın çünkü senin çalıştığın menajerler var abi. İsim de veriyorum. Beşiktaş'a da Kasımpaşa'ya da Murat Ardıçlık'ta bir menajer vardı. Onunla çalışıyordun. Belçika, İngiltere, İtalya, Fransa'ya gidip
0: tabii,
1: geliyor.
0: Tabii Kasımpaşa'da.
1: Sen bir menajerle çalış. Ben istiyorsun isim ver. Evet, menajerler veriyor. Sen scoutlar gibi kaç tane maç izledin abi?
0: Bundan sonra büyük başarı diye getiriyorlar.
1: Ya ne baş-

0: Başarısı abi, Kasımpaşa'yı 300 bin liraya buldun, oyuncu niye Beşiktaş'a getirmedin? Akbatu'yu Kasımpaşa'ya 18 bin liraya aldırır mıydın?
1: Alır mıydı Kasımpaşa?
0: 1800 ödemezdi, bırak abi.
1: Kasımpaşa alır
0: onu
1: mı ya?
0: Onu söylüyorum abi.
1: Çünkü niye, sahibi var, parası var adam. Parasını bütün atar mı sokağa? Böyle.
0: Sayın Başkan, Serdal Ali ve yönetim kurulu ikinize o transferde karşı çıktığına %100 eminim. Sen daha fazlasın Akbatu transferinde. Ama... Tabii. Direnemediler.
1: Mecbur
0: hoca
1: kaldı.
0: İstiyor, mecbur kaldı.
1: Mecbur kaldı, hoca istiyor. Ondan sonra hoca diyecekti, istediğim oyuncuları alamadılar.
0: Hoca da çıksa, Sayın Başkan da çıksa, bazı yöneticiler de çıksa, Sergen Hoca için ve Serkan Reçber için o süreçle ilgili neler söyleyecek? Ama Sergen Hoca sürekli şunu söyledi. Yani Fener'i konuşurken buraya geçti, kusura bakma ama benim istemediğim hiçbir futbolcu buradan içeri girmez. Olur mu böyle şey ya?
1: Bazen kulübün scoutu da sana oyuncu izleyecek.
0: Dün yine baktım formda maşallah, Halat'la ilgili 80 gol attı diye canlı
2: adam. Atsa da
0: farkında ben diyor, çünkü diyor yetenek diyor. Hocam tamam da yani senin de yeteneğin vardı ama bütün hocalar çok önemli.
2: Peki, araya gidiyoruz, saat başına karşınızda olacağız.

0: kargo çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sula da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik.

0: bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz ki az sonra tabii Galatasaray gündemine geçeceğiz ama Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istediğim bir konu daha var ki Aykut Kocaman konusu da hala konuşuluyor. Hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Aykut Hoca bir açıklama yaptı gündemle ilgili. Muhtemelen hoca sürece dair kısa da olsa bir şeyler söylemek istedi ki söyledikleri önemli. Tabii uzun bir açıklama ama hani özet geçmek gerekirse Oğuz Çetin Ansız'ın iletişimimiz kesildi dedi. Hoca tarihleri vererek tarihine kadar açıklamayı yaptı. Ve 16 Haziran 23.58'de dedi Oğuz Çetin'le iletişimimiz o tarihten itibaren o andan itibaren kesildi dedi. Ve sonrasında da İsmail Hoca'ya başarı dileğinde bulundu. Savaş abi nasıl değerlendiriyorsun hocanın açıklamalarını?
1: Aykut Hoca kırgın. Ben o süreci biraz biliyorum. İsmail Hoca'nın ismi açıklanmadan herkes son gün yardımcılarına kadar ekibini anlatırken Aykut Hoca o arada 3 gün önce Bodrum'a gitmişti. Çünkü hala bazı şeyleri tam anlamıyla aslında ifade etmeyip belirli bölümüne kadar anlatabiliyor Aykut Hoca. İleride belki biraz daha detaya girebilir. O süreç Aykut Hoca adına biraz üzücüydü. Çünkü Aykut Hoca Oğuz Çetin futbolculuk zamanından beri şampiyonluğa rağmen Alişan sağ Allah sağlık versin iki oyuncuyu gönderdiğinden beri kader birliği yapmışlardır. Vakıf kurum Fenerbahçe'de zaman zaman dere ağzında toplanıp eski futbolcularla bir araya geldikleri zaman hep beraber hareket etmiş bir ikilidir. Başkanlık yoluna çıkarken de Aziz Bey'in aleni bir şekilde Aykut Hoca ismini açıklamamış olsa da beraber hareket edeceklerini hep biliyorduk. Futbol aklı Oğuz Çetin, teknik direktör Aykut Kocaman. Ama uzadıkça hep herkesin kafasında bir soru işareti kaldı. Ben o son gün İsmail

0: Yani şampiyon takımın hocası olur. İsmail Hoca'nın en son bıraktığı 99 puanlık bir süreç vardı. Daha ardından Mourinho'nun gelmesi. Aykut Hoca için de hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Belki ileride yolu milli takım, çünkü kendi ifadesi ya Fenerbahçe'yi çalıştırırım ya milli takımı çalıştırırım ifadesi vardı. Belki önümüzdeki günlerde milli takımı konuşacağız, belki adaylar arasında olacaktır. Ama anlatabildiklerini, dilini döndüklerini döndürebildiği kadar, konuşabildiği kadar anlatmış bence Aykut Hoca. Bana göre bir haksızlık oldu mu? Olmadı değil. Çünkü beraber yola çıktınız, beraber bir şeyler yaptınız. Yıllarca kader bir yaptınız. Hem Aziz Bey açısından hem Oğuz Bey açısından. Ama bundan sonra çok detaya gerek yok. O İsmail Hoca için hayırlı olsun, Fenerbahçe için hayırlı olsun. Aykut Hoca'ya da bundan sonra için başarılar diliyorum.
1: Katılıyorum abi. Zaten hoca kırgın olmasa bence aradaki bazı ifadeleri kullanmazdı.
0: %30'unu %40'ını falan anlatabilmiş yani ifadelerinde.
2: Tabii canım. Yani bu kırgınlık zaten şeyden belli oluyor. Fenerbahçe'nin tercihini ile ilgili kararını medyadan öğrendim diyor. O bir kırgınlığın ifadesi. Bir kere aslında iş biraz uzadığında ben anlamıştım. Yani şimdi eğer Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım anlaşsaydı bir anda açıklardı. Yani Aykut Kocaman isminin bu kadar uzun sürmesinin ne anlamı vardı? Çünkü şöyle bir şey var. Gerek Aziz Bey başkanlığı bıraktıktan sonra, gerek de Aykut Hoca Fenerbahçe'yi bıraktıktan sonra devamlı beraberdiler. Birlikte özel yemeklerde oldular, gecelerde bulundular, aynı masada oturdular, yemek yediler. Yani sürekli birbirleriyle temas halinde olan bir ikiliydi. Gayet doğaldı Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a gitmesi ve hocalığını düşünmesi. Ama bir baktık son anda tercih İsmail Kartal'dan yana oldu. Yani ben hatta ne zaman da bir yayın öncesi yani İsmail Hoca açıklamadan 10 gün önce falan oturuyorduk bizim konuk odasında. Bir konuşma oldu aramızda. Göreceksiniz dedim, Aykut Kocaman olmayacak bu kadar uzun. Ha, kim olur bilmem, yabancı
0: Kartal
2: da olabilir.
0: Anlattım. Bak söylüyorum, doğru. Son gün yardımcıları belli oldu dediğiniz zaman Aykut Hoca değildi. Bodrum'daydı o arada.
2: Doğru.
0: Yani 2 gün, 3 gün önce gibi film kopmuştu.
2: Yani belliydi biz bir şey olacak.
0: Aykut Hoca'nın imza atacak dedikleri zaman Aykut Hoca Bodrum'daydı. Telefonu kapalıydı.
2: Belliydi.
0: Yardımcısı falan değil, detaylar var. Benim biraz daha kafama takılan ya da biraz daha üzüldüğüm nokta, Aziz Bey geldi. 8 sene önce beraber çalıştığı ekibinde takım otobüsünün şoförüne kadar iade itibar yaptı. Hani Aziz Bey sonrasındaki Ali Koç'un başlangıçtaki en büyük haksızlığa uğrayan kişi Aykut Hoca'dır.
2: Doğru.
0: O süreçle ilgili.
2: Doğru.
0: Bir Ramazan ve Kurban Bayramı arifesindeydi. Gitti geldi, Ali Koç isim verecek, Ali Koç karar bağlayacak falan derken bir anda Ali Koç Aykut Hoca'yla çalışmayacağını ifade etti. Ardından da yardımcıları, takım otobüsü vesaire, ama senin az önce satır arasında Aykut Hoca, Aziz Yıldırım bu 8 senelik süreçte bütün doğum günlerinde, özel günlerinde, hastalıkta, sağlıkta hep yanındaydı. Bakalım yani, hep şöyle yanına baktığın zaman burada Aykut Hoca vardı. Takım otobüsünün şoförü, dün okudum, Serdar Bey'di galiba, yanlış olmasın. Onun bile geri iade itibarı varsa Aykut Hoca'nın bu 8 senelik süreçte hiç mi Fenerbahçe'de yoktu? Hata da yapmış olabilir. Olabilir. Ya kimler ne hatalar canım, yapabilir?
2: Yani
0: sakın İsmail Hoca'nın hakkı değildir falan demiyorum. Burada bir anlaşmazlık varsa en doğru insan gelmiştir Fenerbahçe camiasına yerli olarak. Ama Aykut Hoca'nın açıklamalarına bakıyorum, samimi söylüyorum, o sürecin son dönemlerini biraz bilen bir kişi olarak söylüyorum. Karar aldığı zaman da Bodrum'da olduğunu da söylüyorum. Bir gün önce son bir mesajlaşma oluyor, orada zaten tamamen filmler kopuyor. Yani bu ne bir yardımcıyla anlatılabilir, ne bir isim
2: yok
0: geçti, bir
2: yani
0: transferde
2: yardımcı.
0: Hoca isim söylemiş, bu demiş ki burada
2: alakası
0: olmaz falan
2: yoktur,
0: diye.
2: Alakası.
0: Bambaşka şeyler.
2: Herhalde.
0: Önümüzdeki günlerde Aykut Hoca çok iyi bir Fenerbahçeli. Aziz Bey'e de çok büyük saygısı var.
2: Zarar
0: buradan daha farklı bir kriz çıkmasını istemez.
2: İstemez, zarar vermek istemeyecektir.
0: Ama dediğim gibi yani eğer burada bir iade itibarı varsa, takım otobüsüne kadar, şoförüne kadar, oradaki emekçilere bir iade itibarı varsa, Aykut Hoca da o süreçte çok fazla yıprandı yardımcılarıyla beraber. O günün Aykut Hoca'nın yardımcıları arasında neler söylendi? Soyunma odasında haber sızdırmalar, bilgileri vermeler, halıya bağlayıp çıkartmalar gibi. Hatırlayalım mı o süreci?
2: Kesinlikle.
0: Yani burada yani iade itibar. Ve şu anda iade itibar. İkinci kez Aykut Hoca'ya bir de bir iade itibarsızlık yapıldı sanki.
2: Yapılması lazımdı. Şunu söyleyeyim. Bence de Aykut Kocaman'a yanlış yapıldı. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin değeridir. O 103 gollü rekorların kırıldığı baş kahramanlardan biridir Aykut Kocaman, ki o kadar çok istedi bence Fenerbahçe'ye gelmeyi. Son bir kez daha görevini yapmak istedi. Ve başarılı olmak istedi. O heyecanı da ben görüyordum buraya geldiğinde, konuştuk. Yanlış yapıldı, onu söyleyeyim. Yani ben İsmail Kartal doğrudur, yanlıştır, ona bir şey demem, ama bakıldığı zaman

0: İsmail Hoca dördüncü kez geliyorsa Aykut Hoca bir dönemde gelebilirdi.
1: Altı şampiyonluğu var.
0: Tabii şampiyonluğu var.
1: Bak İsmail sakın ha, burada iki isim arasında kıyaslamak istemiyorum. Yani. Beraber takım arkadaşlarla
2: birlikte Avrupa Ligi'nde yarı finali var.
1: Aynen tabii, öyle. Ben burada yanlış anlaşılmasın. İkisini. Ben Aykut Hoca'nın hani avukatlığını falan yapmak
0: hiçbirimizi
1: istemem.
0: Canım,
1: ama gördüğümü
0: yani
1: söylüyorum. O süreçte haberci olarak takip ettim. Aykut Hoca'ya yakın insanlarla ne oluyor diye aradığım zaman akşam Aykut Hoca'nın Bodrum'da olduğunu dedim. Hakikaten de Bodrum'da. O süreç telefon kapanıyor. Ertesi gün açılıyor. Yani olmayabilir. Seçim zamanında Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullanmaya gelirken inşallah Aykut Hoca teknik direktör olmaz diyerekten oy verenler de var. Ben oy veriyorum Aziz Bey ama
0: ki vardı.
1: Aykut Hoca olmasın diyenler de vardı. Ama bu süreç gibi anlatılmadı. Bu süreçte Aykut Hoca'yı niye yıpratıyorsunuz? Yani öyle yıpratmalar görüyorum ki Aykut Hoca Rize'den bir futbolcu istemiş. Başkan sen hiç değişmedin mi? Bu oyuncuyu ne alacağız gibi haberler var.
0: Yoktur
1: Aykut
0: bence.
1: Hoca'yı yıpratma adına şu süreçle ilgili son bir hafta 10 günde çok şeyler oldu. Yani. O zaman bunlara hiç gerek yoktu. Siz çünkü o süreçte beraber kader birliği yapıldı. 8 seneye baktığın zaman hep yan yana tekrar söylüyorum. Koltukta burada Aziz Bey'i görüyorsam hemen yanı başında hep Aykut Hoca vardı.
0: Onu diyorum
1: çalgılı hep, çılgılı.
0: Aynen öyle. Tabii onu söyledim.
1: Olmayabilir de. Ama ya bunu anlatabilirsin.
0: Tabii
1: profesyonel
0: ki olmayabilir.
1: Şey
0: yani getirirsin bir
1: her
0: yabancı
1: şey
0: getirebilirsin yani. O olabilir ama bak İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı? Ben Aykut Kocaman derdim yani. Çünkü yıpranmış bir teknik adam İsmail Kartal. Şimdi geldin şampiyon yapamadın yani. Bir teknik adam bak şunu söyleyeyim. Devamlı gelişler gidişlere ben karşıyım. Ya bir hoca dördüncü defa geliyorsa şimdi oldu da başarılı olamadı İsmail Kartal. Ne olacak? Ne bu sefer neler diyecekler tabii yönetime yani. Şimdi Aykut Kocaman'a tepki varsa İsmail Kartal'a yok muydu
1: her
0: tepki
1: şey,
0: taraftarlar arasında?
1: Her şey topun çizgiyi geçip abi şampiyonluğu. Sayın
0: herhalde.
1: Başkan dedi ki Fenerbahçe'nin şampiyon yapmak için bir seneye geliyorum dedi. Peşinde de şunu söyledi. Galatasaray'ın şampiyon 5. şampiyonluğu yaptırmayacağım. Ya ya şampiyon olacaksın. Şampiyon olmasan bile Galatasaray'ın şampiyon olacak ya Beşiktaş olacak ya Trabzon olacak. Yani eğer kendin olmasan bile. Dolayısıyla beklenti her türlü yüksek. Aziz Bey'den beklenti bugün çok fazla. Transferleri konuştuk. Transferler de Aziz Bey'in eskiden yani 8 sene önceki transfer dönemi bugünkü transfer dönemi bir mi?
0: Tabii
1: ya da Ortekalı dönemlerle, Anelkalı dönemlerle
0: her şey değişti. Savaş.
1: Kayıtlı dönemlerdeki transferler
0: canım,
1: aynı
0: herhalde.
1: Mı? Her şey değişti.
0: Medya değişti.
1: Heh.
0: Oyuncular değişti.
1: Aziz Bey'in bu seçim sürecinde yaptığı röportajlara bakalım. 10 sene önce yaptığı röportajlara bakalım. Kimlerle beraber? Hani medya patronları, genel yayın yönetmenleri falan gibi. Bugün günü değişti artık. Günümüzde
0: her şey
1: değişti.
0: Değişti. Tabii her şey değişti. Yani o yüzden bilmiyorum ben. He olur belki doğru karar vermişlerdir ona bir şey diyemez yani dediğin gibi bir şampiyonluk olur o zaman diyecekler ki bak iyi ki İsmail Kartal'ı getirmişler ama benim düşüncem hala aynı ben Aykut Hoca'nın gelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
1: Ben o konuda doğrusunu yani, yanlışını bilmem. Yani ben sana göre doğru olacağını.
0: Olabilir
1: ben
0: yani İsmail Kartal için de öyle
1: bunu zaman gösterir
0: olabilir. Doğru.
1: Ben sürecin kötü işlediğini
0: süreç
1: düşünüyorum.
0: Süreç kesinlikle
1: Aykut Hoca olmadı
0: işlendi.
1: Niye olmadı diye bir şey anlamıyorum ama o süreç kötü işlendi. İade itibarı verdiğiniz birçok insan varken Aykut Hoca'yı burada biraz daha üzülür ve itibarsızlaştırır bir duruma getirir. Yani şimdi transfer istedi, hoca onu başkan onu istemedi. İşte kaydı istedi, başkan istedi, hoca istemedi. Hep böyle faturayı sanki Aykut Hoca'ya kesmek gibi. İsmail Hoca sonuna kadar başarılar diliyorum. Fenerbahçe'nin o da efsanesidir. Ama
0: herhalde
1: süreçle
0: canım,
1: ilgili
0: yani
1: keşke Aykut gelseydi, işte İsmail olmasaydı falan benim haddime değil. Ben o süreci nacizane anlatmaya çalıştım.
0: Ama hayır, bu kadar çok çıktığı
2: gibi,
0: için.
2: Savaş abi süreç bunu gösterecek. Yani İsmail
1: tabii
2: Hoca başarılı olursa Kartal abi hiç bunlar
0: şey
2: konuşulmaz.
0: Her şey unutulacak gidecek.
2: Gider.
0: Böyle maalesef
2: ama
0: böyle işte başarısız olsa da
2: başarısızlık tersi durumunda da ya da alınan kötü yani sonuçlardan sonra da mutlaka bir geçmişe dönüşür. Zaten
1: 99 puan için Aziz Bey'in
2: genelde
1: açıklaması
2: böyle geldi böyle
1: 99
2: gidiyor.
1: Puan toplamış şampiyon olmadıktan sonra 103 puan toplasan 105 toplasan ne olur? Mourinho'ya getirdi işte o İsmail Kartal'ın üzerine. Yani dediğin gibi o kendi Aziz Bey'in şampiyon olmadıktan sonra neyi getirsen getir.
0: Peki. Herhalde canım yani.
2: Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'da Dursun Özbey'in başkanın açıklamaları vardı. Onları soracağım tabii ki konuklarımıza. Şimdi Savaş abi başkan diyor ki Avrupa geliriyle birlikte harcama limitimiz 11-12 milyar lira civarına çıkacak. Marmuş konuşuluyor, Kamavinga konuşuluyor, Can Uzun konuşuluyor. İsimleri az sonra geçeriz ama yani başkanın konuşmalarına bakıyorum, limit vurgusuna bakıyorum. Ve sanırım hem taraftar hem de bizlere tüm bu konuşmalar yüksek bedelli transferleri çağrıştırıyor.
1: Doğru. Galatasaray önceliğini hangi mevkiye verecek bir defa ben onu anlamaya çalışıyorum. Onun için de Sayın Başkan'ın tabii ki transferden umutlu. Bir, hafta sonu bir mali yetki kongresi var. Sayın Başkan seçimi kazandı. Her seçimden sonra başta gayrimenkuller olmak üzere bir destek gerekiyor, yetki gerekiyor. O yetkiyi alacağından hiç şüphem yok. Galatasaray camiası başkanını seçiyorsa o yetkiyi verir. Ama 10 kişi ama 5 kişi karşı çıkan her zaman olur. Bu sayı artar aşağı iner bilmiyorum. Başkan o yetkiyi aldıktan sonra da transfer bütçesi oluşturmak için mutlaka bazı şeyler yapacaktır. Çünkü artık gayrimenkul sportif AŞ yeni pazarlama kurulacak. Galatasaray'ın bu kadar 4 sene şampiyon olduğu yerde, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katkı tabatlısı diye kaldığı yerde bugün bütçesi bir kenarda olması lazım. Ben buna bakarım. Yani Galatasaray şu anda Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, hatta Trabzonspor bu işi en iyi yapıyor, hep söylüyoruz. Trabzonspor dışarı tutalım. Yani bir bütçe oluşturmasına gerek yok. Şu anda bu kadar localar satılmışken, ekstra localar yapılmışken 4 senenin şampiyonunun kenarda şu anda hani 50 milyon, 60 milyon euro neyse bunun bir garanti parası olması lazımdı. Ekonomik olarak rakiplerinden çok daha gelir. 4 yıla baktığım zaman 4'e değil 14'e falan katlar rakiplerini. Gelir olarak. Her sene açıklanan gelirlere bakalım.
0: Ayak bugün, bastı paraları.
1: Ya onların hepsini söylüyorum. Totalde söylüyorum
0: büyük
1: bak.
0: Büyük paralar geldi.
1: Ürün. Yani tedarik firmasını tabii değiştirdin. Korkunç bir para girdin. 1 milyon dedin 1 milyon geldi. Rakamlara bakalım. Galatasaray'ın şu an kasasında bir 40-50 milyon euro nakit transfer için ayrılmadıysa burada bir sıkıntı var. Hiç kimse kusura bakmasın. Kızan da kızsın. Genel kuruldan sonra, yetki kongresinden sonra bir bütçe oluşacak. Ama bunu gayrimenkulden oluşacak. Ama başka planlar olacak. Sonra daha rahat konuşacak. Galatasaray 8 numara mı transfer yapacak? Ya da Mertens var ya bir 10 numara mı transfer yapacak? Sol bek mi alacak? Osimhen'in arkasına bir oyuncu mu alacak? Bunları daha henüz belirleyemedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a göre daha zamanı geniş. Çünkü şu anda takımlar kamp başladı. Beşiktaş'ta da başlayacak, Trabzonspor başlayacak. Galatasaray'ınki daha 20 gün sonra falan olacak yani. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynadığı için zaman biraz daha fazla. Transfer sürecinde Abdullah Kavukçu olacak mı olmayacak mı onları görüyoruz. Yönetime seçildi. Sportif AŞ'de başkan vekili mi olacak? Sportif AŞ'deki görev dağılımı yapılacak. Bunların hepsi olsun, ondan sonra daha rahat konuşuruz. Ama Sayın Başkan'ın cumartesi günkü kongreden sonra alacağı satış için yetki, yani gayrimenkul yetkileri için yapacağı alacağı yetkiden sonra transfer sürecine bakacaktır. Mutlaka transfer yapılacaktır. Ama Galatasaray acele etmiyor. Çünkü diyor ki benim kadrom, iskelet kadrom var. Mevki. Satılacaklarda beklentisi olanlar vardı. Sanchez'i, Como çok ciddi ilgisi var. 30 milyon eurodan Galatasaray kapı açıyor. Bu rakamı görürse satar mı? Satabilir. 30 milyon euro baktığın zaman iyi para. Ama stoper bulmak kolay mı? O da zor. Yani şimdi orayı gönderdin. Singo'nun sakatlığı var. Ne olacağı belli değil.
2: Ama 2-3 ay arası gibi.
1: Milli takımdan açıklama, orada bir transfer tazminat ödememek için herhalde çok ağır bir sakatlık yok falan deniliyor. Ama 2-3 ay çok ciddi bir ay. 2-3 aydan sonra döndüğün zaman nasıl döneceğin belli değil. Bir sakatlık daha geçirdi daha önce Adel'e.
2: Doğru.
1: Yani bu Galatasaray'ın transfer politikası Okan Hoca, başkan ve transfere kimin bakacağı? Abdullah Kavukçu mu olacak? Bir başka isim mi olacak? Sayın Abdullah Kavukçu orada olacaksa Abdullah Kavukçu başkan, Okan Hoca oturmaları gerekiyor. Transferlerle kim görüşecek? Geçen sene meşhur bir menajer vardı. Bütün yıldız transferleri o getiriyordu. Bu sene olacak mı? Yeni bir şey mi olacak?
2: Arada çıkıyor yine ama birkaç aydır değil mi? Çok duymadık ismini.
1: Yani Marmuş baktığın zaman önemli bir oyuncu. Kamavinga dediğin önemli bir oyuncu. Birçok isim var yani. Sonra
2: Can Uzun.
1: Can Uzun olayında 25'ti Galatasaray 35'e çıktı. Haberleri okuyor sürekli olarak. Ben netler içindeyim. Yani 25'ten 35'e çıktı. Galatasaray 35'e çıktığına dair ben hiçbir yöneticiden daha böyle teyit alamıyorum ama.
0: Kolay mı ya 25'ten 35'e çıkmak?
1: 35
0: çıkma.
1: Böyle söylemesi kolay.
0: 10 milyon.
2: Şimdi gerçekten bana şu ilginç geliyor Savaş abi.
1: Gerçekten Galatasaray'ın önceliği Can Uzun mu?
2: Şimdi şu ilginç geliyor. Ya Can şüphesiz çok kıymetli bir oyuncu ama.
1: Çok değerli bir oyuncu.
2: Ama bir takımda da. Hani düşünüyorum şu benim zihnimde hiç oturmuyor ya. Gerçekten bak yani muhtemelen senin kadar transferde Galatasaray camiasına özellikle hani yakın olmadığımdan dolayı.
1: Estağfurullah.
2: Yakın değilim derken bu da yanlış anlaşılmasın. Yani yakın olmayan uzak olmak zorunda değil. Haber olarak söylüyorum tabii ki. Ama şimdi şunu düşünüyorum. Biz diyelim ki Galatasaray transfer heyetiyiz. Can'a teklif yapacağız. Böyle oturduk. İşte sen, Kartal abi, ben konuştuk. Dedi ki teklif yapalım. 25 milyon euro teklif yapar mıyız Can'a? Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya 25 milyon euroluk teklifle gidersek biz zaten bu teklif kabul edilmez. Hani biz 25 milyon euro teklif vermeyelim deriz herhalde diye düşünüyorum. Bana biraz işin ilginç gelen kısmı o yani.
1: 20 yaşında bir oyuncu 60

0: milyon euroya kaldı. Serbest kalır maddesi olduğunu duyuyoruz. Bunu duyduğumuzu söylüyorum. Yani bile bilmiyorum. Çünkü Osimhen'de de mesela o zamanlar 75 milyon euroya serbest kalır maddesi
1: var. 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi var.
0: 60 milyon euroya serbest kalır maddesi olan bir oyuncuyu
2: kaça alırız?
0: 30-35 milyon eurolara Galatasaray gördü mü? Ben hala o ihtimali vermiyorum. Galatasaray Can Uzun'la belki temasları devam eder. 35 milyon euroya çok daha iyi ya da çok daha iyi bir yıldız. Çünkü risk ya. Can Uzun 20 yaşındaki bir adam 35 milyon euro vermek benim için risk.
2: Avrupalı satarsın. Alır. Avrupalı alır.
0: Avrupalı alır.
2: Alır.
1: Ama Savaş abi bir şey söyleyeceğim yani. Ama sen 3 yıl sonra Can'ı 35 milyon euroya da transfer edemezsin. Edemeyebilirsin yani.
0: Bir şey böyle daha bir söyleyeyim o zaman.
1: Bu da bir risk yani. Hani hem aldığın riske bakmak lazım hem almadığın riske bakmak lazım.
0: Bak kıyaslama
1: lazım.
0: Belki çok doğru değil. Ama bir örnek vereceğim. Yusuf Demir Barcelona gömmüş Avusturya'dan transfer edilirken Galatasaray 6 milyon euroya bedava bir oyuncu transfer etti demişlerdi. İleride biz bunu 50 milyon satarız gibi yorumlar vardı. İki maçın bir maç oyuna sonradan girdi. Maradona yorumları yapanlar vardı. 3 sene Galatasaray'da Yusuf Demir kaybolup gitti. Kaç yaşındaydı? Aynı yaştaydı. Can Uzun çok daha yetenekli bir oyuncu.
1: Ama yani Bundesliga'da şu an devamlılığı olan bir oyuncu. İlk sezonunda işte yaptığı hani gol katkısı da belli.
0: Bak kıyaslama doğru ki tam olarak yani çok şey olur belki. Hani uç bir kıyaslama ama Can Uzun bu sezon özellikle çok formda bir sezon geçirdi. Bundesliga'da işler yaptı. Belki 60 milyon euro serbest kalır maddesini verirler. Kolay mı bilmiyorum. Bu rakamlar Avrupa'da da kolay verilen bir rakamlar değil.
2: %100 gelip bir baktın oynuyor. Yani oynamayabilir yani.
0: 60 milyon euro kaç yetişmiş. Paraya satacaksın tabii. Abi? Osimhen Essien'sini 80 büyük milyon euro verdi. Kaç paraya satacaksın?
2: Kaça satacaksın Can'ı?
0: Yani
2: risk yani hakikaten risk doğru.
0: 35 milyon euro bak. Verir mi bilmiyorum ha. 35 milyon euro şu anda.
1: Abi şu anlamda katılamıyorum. Şimdi bundan 4-5 yıl önce de hani bonservisleri düşünelim. Mesela 20 milyon euro çok büyük bir bonservisti. 25 milyon euro büyük bir bonservisti. Tabii. Şimdi bugünün 60 milyon eurosu bundan 3-4 yıl sonraki yani verim alacaksın, oynatacaksın. Hem de muhtemelen tabii. Yani 3-4 yıl sonra da bugünün 60 milyon eurosu, pahalı görünen 60 milyon eurosu 4 yıl sonra çok ucuz gelebilir. Yani 90'a, 100'e, 110'a belki fiyatlar oraya gidebilir. Yani bugünden tabii konuşmak kolay değil ama hani bugünün parasıyla düşünmemek lazım onu diye düşünüyorum. Geçmiş örneklere bakarak.
0: Yani neresinden bakarsak bakalım bana 30-35 milyon euro büyük para geliyor. Euro kur bugün yerinde sayıyor olabilir belki ama bir anda yani %50 artabiliyor, 30 artabiliyor, devalüasyon olabiliyor. Dünya hali için gerçi olabilir. 35 milyon euro Osimhen'e verdin. 30 milyon euro Singo'ya verdin. Singo kaç yaşında geldi?
1: 25'ti galiba.
0: 25. 24 yaşında geldi adam. Singo da sonuçta 30 milyon euroya geldi. Bu para verilir mi? Avrupa'da 50 ya 30 milyon euroya aldın önce kaça satacaksın abi? Bir tek artısı var genç oluş ama risk bir transfer.
1: Biraz
0: risk
1: şöyle.
0: Bir transfer. Tabii ben Can Uzun'a 10 milyon euro
1: şu
0: veririm.
1: Şu an Avrupa'daki
0: 10 milyon dersin risk. Yani vermeye değer ama 35 40 milyon euro'lar.
1: Can Uzun'a 10 milyon euro teklif etmem ya. Hakaret gibi olur.
0: Hayır. De. Can Uzun'un şu anda mesela 800 bin euroya Galatasaray'a daha önce teklif edildiği konuşuluyor mesela 2 sene önce. O zaman alırsın 8-10 milyon euro.
2: Beşiktaş'ta da Tayland'ı 1,5 milyon euroydu. Tayland 2 sene önce 1,5 milyon euroydu.
0: Sonra
2: ne oldu? 6 milyonu aldın. İşte şimdi bunu veriyorsun
0: bunu,
2: geri.
0: Bunu anlamak mümkün
2: yani
0: değil işte.
2: Onu diyorum ben. Hakikaten bak bazı şeyler risk. Bazı oyuncular.
1: Biraz abi Avrupa'daki değil. Transfer fiyatlandırmasına şöyle bakmak lazım yani. Nasıl bir yanda pide lahmacun pizza değil mi? Fiyatlar aşırı bir noktaya geldi. Yani çoğu üründe geldi de bu ürünler tamamen uçtuğu için söylüyorum. Çünkü bazı fiyatlandırmaları ben çok anlayamıyorum.
2: Hele lahmacun.
1: İşte o yüzden dedim yani abi pide lahmacun yani. Pizza şey oldu yani bir anda böyle hani fiyatlar zıpladı. Şimdi Avrupa'daki fiyatlar da aynı noktada transferde zıpladı. Yani bir anda işte 15-20'ler 35-40'a döndü.
0: Ben ikna
2: normale
0: olmam.
2: Döndü.
0: Ben ikna olmam.
2: Normal.
1: Ben ikna olmuyorum. Kendi durum
0: benim
1: tespitimi söylüyorum
0: abi. Ama bu konuda ikna olmayacağım. Çünkü ben Nelson'u transfer ederken ya Nelson'a ben o zaman işte 11 veriyorum ama 25'e satarım. Zaniolo'ya 15 milyon euro o zamanın şartları çok iyi paraydı.
1: Zaniolo gibi bir oyuncu. Çok güzel söyledin abi. Zaniolo, 15 milyon euroya o dönem şey demedik mi ya burada programlarda konuşurken ya satamazsan 15 milyon euro
0: dakika,
1: çok büyük para diye.
0: Tam tersine düşeceksin. 50 milyon euro satarız diyerekten alıp yapılan bir transfer.
1: Doğru. Ama her Zaniolo'ya zaman başarılı olmuyor tabii ki
0: alıp,
1: yani.
0: Ama bak her zaman başarılı olmuyor. Zaniolo Can Uzun'dan daha kötü bir futbolcu mu?
1: Değil abi şimdi ikisinin kıyası abi, farklı zaten.
0: Galatasaray şunu söyleyelim ya şunu söyleyelim abi. Ben 4 senedir Galatasaray şampiyon. Kaç tane topçu sattın? 4 senelik şampiyon takımdan.

0: bu de bu taraftan bakalım olaya.
1: Satış da önemli, doğru söylüyorsun.
0: Ya 4 yani, sene şampiyon olmuş bir takım Kartal. Tamam da. Şampiyon. 4 sene şampiyon olan bir takımın Avrupa'yı örnek veriyorsak 4 sene şampiyon olan takım da 30 tane futbolcu satar.
1: Bir hani de Şampiyonlar Ligi oynatıyorsun. Bak Beşiktaş bir
0: kere boy var bir tane.
1: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi oynadığında
2: Galatasaray bence biraz sınıfa
1: Cenk'i
2: kalıyor sattı.
1: Zaten.
0: Abi o yüzden nasıl 35-40 milyon euro vereyim alayım diyorum ki, sen elindeki değeri parlatamıyorsun bir türlü. Hele Okan Hoca ile beraber çok sevmeme rağmen söylüyorum. 4 senelik şampiyonluğunda bir tane genç oyuncu çıkarmamışsın.
3: Bak abi şunlar karışıyor. Şimdi Galatasaray'ın hani satışta eksik kalması ya da elindeki değeri senin dediğin gibi parlatamaması ayrı bir konu. Canım hani ne kadar bonservis bedeli olması gerektiği o ayrı bir konu. Yani Bundesliga'da ilk sezonunda yani ilk sezon derken geçen yıl çok oynama şansı bulmadığı için söylüyorum, yani ilk 11 özelinde 15 gol katkısı yapmış bir oyuncunun ki yani yaşını da biliyoruz. Şimdi bu oyuncu Türk pasaportu değil de başka bir pasaporta sahip olsaydı bu arada bence hani 50 milyon euro bile az diye konuşulurdu. Bu benim bakış açım. Yani biraz da
0: biraz
3: kendi değerimizi abi sanki
0: böyle aynısını Zaniolo için konuşuyoruz.
1: Getirmedin mi
0: yapıyoruz gibi geliyor. 15 ya. Milyon euro o günü büyük paraydı. 6 Şubat depreminden hemen sonra gelmişti.
3: Çok büyük paraydı o dönem
0: ve
3: için.
0: Ve Galatasaray'daki o günü girin, o transferi yaparken yorumcular, muhabirler, arkadaşlarımız Galatasaray bunu 50 milyon euroya satacak diye aldı. Evet. Buyurun abi tweetlere baksınlar, çıkarsınlar.
3: Ya ben de diyorum
0: o
3: ki
0: günü
3: abi.
0: Tweet attı o transferi yapılırken, dijitalde yorum yapan arkadaşlarım Galatasaray Zaniolo'ya 15'e aldı, 50'ye satacak, bak, 35'e satacak.
3: Satıp
0: diye.
3: Satamaz, orası ayrı konu ama Can Uzun'u Galatasaray ya da herhangi bir Avrupa kulübü, bak Galatasaray'dan da çıkıyorum, 35 milyon euroya transfer edebiliyorsa bu transfer başarısı bence.
0: 60 milyon euro serbest kalır bir o maddesi olan bir adam alırsan
3: tabii 35'e alabiliyorsan transfer yani, başarısı.
0: Galatasaray Ozan Kabak'a
3: satamazsan o senin Ozan
0: Kabak'ın 7,5 milyon euroya yani. Serbest kalır maddesi varken Ozan Kabak'a 15 milyon sattı. 11 milyon sattı mesela yani. Evet. Tabii ki başarıdır.
3: Doğru.
0: O zaman 7,5 milyon euro serbest kalır maddesi vardı. 7,5 milyon euro serbest kalır maddesi olan bir oyuncu 11'e satıyorsan, 12'ye satıyorsan Osimhen için de 75 milyon serbest kalır maddesi vardı. 80'e saldı diyor. Yani burada çok acayip bir transfer süreci olabilir. Can Uzun'u çok seviyorum. Çok beğeniyorum futbol olarak. Saha içindeki duruşunu, pozisyon alışını, kaleye dönük vuruşlarını ama 35-40 milyon euro risk.
1: Belki de şu var, adam kendi gelmeyecek. O istiyor mu adam gelmek?
0: Çocukluktan Galatasaray'da.
1: Çocuk istiyor mu? Olsun.
0: Babasıyla daha önceki dönemde de
1: mesela. Ben sana söyleyeyim.
0: Daha önceden de.
1: Ama gelmeyebilir yani.
0: 3 sene önce 800 bin 900 bin eurolarda da Galatasaray'a gelebileceği konuşuluyordu. Bugün bak 35-40 milyon eurolara olur mu acaba diyoruz. Yani sonuçta 60
1: milyon euro. Belki de gelmeyebilir yani 20 yaşta bir oyuncu. Diyecek ki ben bir 200 sene daha Bundesliga ya da ne bileyim Avrupa'da oynayayım.
0: Hatta o da gelir.
1: Yani.
0: Niye gelir de?
1: Gelir ya yani. En sonunda gelir.
0: Tolga Ciğer'de 400 bin liraya falan okunan Galatasaray 2 milyon euroya geldi. Aynı şey orada da geçer.
1: Paraya para.
0: Orada
1: olay paraysa şey gelir bir şey demem.
0: Kaç para alıyor bakalım. En az çarpı 4 de gelecek gelirken. Çarpı 5 de gelecek.
1: Herhalde Almanya'da ne alacak ya?
0: Çarpı 5 de gelecek diyorum
1: Almanya'da
0: sana.
1: Almanya'da ne alır
0: ya
1: abi?
0: Tolga Ciğer'de 400 bin alırken 2 milyon euroya geldi Galatasaray.
1: Doğru. Almanya'da ne alacak canım?
0: Yani tamam Galatasaraylık başka bir şey ama ben doğuştan Galatasaraylıyım, doğuştan Fenerbahçe'yim deyip de ya. Anadolu takımından bu takıma gelirken bile 100 bin euro fedakarlık yapıp da euro bazında geliyorlar ya. Yani tamam kardeşim hepimizi bir tuttuğu bir takım var. Sevgi duyduğu bir takım var.
1: Ama sen profesyonelsin. Ne gayet doğal yani parayı tamam. Düşünme.
0: Birisi gelip de bana bonservisime şurayı verin ben 500 bin euro almayacağım diyen gelmez. Giderken de davalık olanlar da var yani. Profesyonelliğe saygı diyorum. Hepimiz profesyonelce iş yapıyoruz. Ama orada bir anda hemen rakamlar yukarıya çıkıyor. Aldığı kulüpten. En az çarpı 4 katına gelir. Gelirse buraya.
3: E tabi.
0: Oradaki aldığı rakamda baktığı zaman çok düşük bir rakamda.
3: Neden gelmesin ki zaten değil mi? Yani oyuncu açısından
0: ya,
3: bakarsın.
0: Oyuncu açısından parayı, ya bana.
1: Ama parayı tercih gelir edecekse. Dedim. Parayı tercih etmeyecekse. Bir Bundesliga'da daha üst takım görecekse kalır yani.
3: Yani parayı bizim tercih edecek daha teklifleri olur ya abi herhalde değil mi yaş olarak?
1: İşte
3: yani
1: ben
3: daha
1: sanki Avrupa'da devam eder gibime geliyor canın. Belki adamın diyecek ki ya benim ileride.
0: Abi.
1: İngiltere'ye hayalim var.
0: Bir görelim bakalım.
1: Yani.
0: Galatasaray'ın şu anda 35-40'ları
1: veriyor
0: gördüğü
1: mu,
0: yerde Can Uzun'un 60
1: milyon
0: serbest kalır yerde. Bir işte İtalya'ya bakalım. Bundesliga'da daha üst takımlara bakalım. O rakamlara bakalım. Kaç kişi verecek? Ya
1: herhalde.
0: Biz Osimhen için diyorum ya. Son güne kadar Osimhen'e Galatasaray'ın verdiği rakamın yanına yanaşan olmadı.
1: 75-80
0: milyon
1: euro
0: bir iki takım vermeye niyetlendi. Ama Galatasaray'daki 23-25 milyon euro kimse veremedi.
1: Avrupa'da da eski paralar yok ki artık Savaş.
0: Evet.
1: Ya orada da yok o paralar. Ha ne oldu? 2-3 kulüp böyle bonservis olarak ödüyorlar büyük paralar ama oyuncuya böyle inanılmaz astronomik fahiş fiyat rakamlar vermiyorlar yani. Orada da öyle bir sıkıntı var. Bakma sen bizim şimdi.
0: Ya Haaland kaç para alıyordur?
1: Bizim ülke yani şey oldu son dönemde.
0: Haaland kaç para alıyordur? Avrupa'da, İngiltere'de falan mesela tam rakamları çok açıklamıyorlar.
3: Haaland 26 mı 27 mi

0: öyle bir şey alıyor.
1: Alıyordur. Brüt ama.
2: Brüt'tür. Tabii
0: net
2: brüt.
0: Net alıyor.
2: Brüt net. Brüt. Brüt neti kaç?
1: Bak Haaland da dünyada şu anda en çok yüksek alan maaş alan 3 oyuncudan bir tanesidir yani.
2: Tabii canım.
1: 26 brüt. %50 vergi var.
3: 26 brüt mü bilmiyorum. Bakmam brüt. Lazım yani.
1: Brüt.
2: 26 brütse ne olacak?
1: 13-14.
2: O zaman gelsin burada kimler verir? Ama 13-14 işte, nete.
1: Ama işte orada
2: 20-25
3: orada Salah'ın önünde vergi listesinin ilk sıradaymış Haaland. Bu demek oluyor ki yani zaten maaşı şu anda ilk sırada da bakacağım tekrardan.
1: Öyle öyle ben geçen bir inceledim. Yani sen sonuçta burada 25 alıyorsun ya. Osman için söylüyorum. Yani 23-25 tam rakamda takılı kalmıyorum. Onun çünkü yanları falan var.
2: Büyük paralar ya burada verilen
1: orada
2: paralar.
1: Orada 50 milyon euro alman lazım.
2: Tabii tabii.
1: 50 milyon euroyu bugün Arabistan'da da alamaz.
2: Kimse vermez.
1: Arabistan'da da çünkü düştü. Eski şey yok çünkü
2: hepsi
1: orada.
2: Hepsi düştü. Çin neydi bir ara?
1: Çin'i bir senede Çin iki sene bitirdiler.
2: E bak görecek.
1: Orada menajerler yaradı.
2: Bu taraf da öyle olacak.
3: Orada
2: öyle.
3: Ama bu arada benim dediğim gibiymiş abi. Yani şöyle. Haaland geçen yıl 23.2 milyon dolar vergi ödemiş. Yani bunu biraz 50-50 tam 50-50 değil İngiltere'de ama hani
1: 55-56
3: yok o, yüksek değil daha düşük 50'nin altında en yüksek Fransa zaten orada %43 falan yüksek. Çıkıyor. Yani doğru, 40 doğru, gibi düşün 41 gibi düşün.
2: %50 değil.
3: Yani 23.2 vergi ödüyorsa muhtemelen net kazancı da 20'nin üzerinde yani.
2: Net 20'nin üzerindedir
3: abi,
2: ya.
3: 25-26 yine benim dediğime geliyor net olarak tabii tabii öyle geliyor. Haaland da 10 milyon euro pardon pound diyelim hadi de yani kazanmasın abi. Yani Haaland da 10 milyon pound kazanmasın bir zahmet ya. Üzerine kazansın yani.
1: Ben oradaki olayları çok şey yapmadım dedim ya. Orada mesela bizde Kerem Aktürkoğlu'ndan ceza hemen yetiştirenler orada da var. Çünkü orada da tam göstermeyeyim. Macakları falan filan orada da var yani.
2: Yapılıyor o menajerlerin arasında. Yapılan sözleşmeye bağlı. Tabii ama dediğin gibi o bir de şu var. O Haaland gibi oyuncuların ekstradan farklı kazançları tabii. Var yani o kulüpten aldığı para. Onun dışında kim neler kazanıyor reklamlıktan dediğin gibi.
1: Tabii tabii o zaten oralarda
2: sponsorluklardan falan.
3: Aynen dediğim gibi yani 2.6 milyon euro aylık maaşı var Haaland'ın. Yani yıla vurduğunda tam olarak aşağı yukarı net. Bizim dediğimiz noktayı net olarak.
2: Sterling.
3: Niye yüzü abi Haaland'ın net maaşı seni?
1: 2.0 o zaman o 10 ay olsa 26 milyon yapar yani. O zaman Osimhen de alabilir yani.
3: Şey gibi hissettim Savaş abi. Mbappe'nin menajeri sanki de hani şey gibi. Ya Haaland o kadar alıyor biz de Mbappe'yi ucuza gönderdik gibi falan bir düşünce içerisinde.
1: Yok yani. O zaman Osimhen de alabilir demek ki yani.
3: Onlar da kazanıyor tabii onlar ayrı konuda.
2: Buradaki paralar acayip oldu ben sana söyleyeyim. Hakikaten yani. Bakmasan ya ben de şaşırıyorum inanamıyorum yani verilen paralar.
1: Ya Real Madrid Çin'i mesela Mourinho istiyor diyorlar mesela. Önümüzdeki günlerde belki şey yapacak. Galatasaray bırakmaz da.
2: Osimhen'i.
1: Nasıl ikna edersin ha? Bilemedim ya şimdi. Ya 26 milyon euro burada alalım. Oradaki İspanya'daki vergiyle ve şu anda Real Madrid'de en çok kazanan oyuncu kim mesela?
3: Bakalım abi.
2: Kim yani vardır oradaki şeyler?
3: Bu biraz Real Madrid'in durumunu açıklıyor bence. Yani Real Madrid en çok kazanan oyuncu ilk etapla akla gelmiyorsa Florentino Perez'in daha böyle gövdeli transferler yapmasının evet, zamanı doğru, gelmiştir doğru. Diye aynen düşünüyorum öyle. Yani.
2: Eski Real Madrid olsa söylerdik
3: top
2: değil mi?
3: Direkt söylerdik ya, yani.
1: Adamların paranın para zamanında kartal. Şimdi diyorsun ya mesela şey. Daha o zaman euro çıkmamıştı. Dolar vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika euro vardı. Conceição'yu kadro dışı bırakmışlar. 8 milyon euroya zor aldın geldin mesela yani orada. Kadro dışı bıraktıkları oyuncuyu bile alamıyorsun öyle bir paraya.
2: Herhalde canım o tarz.
1: Çünkü öyle bir skala var ki orada öyle bir paralar var ki. Adam kadro dışı almak istiyorsun.
3: Mbappe de en çok kazanan. Yani zaten
2: Mbappe kaç alıyor?
3: O ama sanıyorum 30 milyon euro civarında bir para kazanıyor. Net.
2: Mbappe.
1: Yani ben bunu sordum.
3: Net mi brüt mü olayına çok girmeyelim. Net çünkü.
1: Ben bunu sordum. O rakamlar net değil diye şey yaptım. Ama senin bilgine de burada şimdi orada güveniyorum yani. O yüzden çok şey yapmıyorum. Böyle 26-27 milyon lira net paralar orada olmadığını duymuştum. Tabii bu bilgisayar yalan söylemez diyelim. Bilgiler yani, yalan söylemez diyelim o zaman.
2: Dediğin gibi.
3: Bilgisayar değil de abi. Daha net kaynaklar diyelim yani. Baktım. Ya Florentino Perez'e de mesaj atmıyorum sonuçta ama.
2: Mesaj çek. Mesaj çek.
3: Evet dediğim gibi yani ama bu vergiyle birlikte işte evet 60 milyon euroya falan yaklaşıyor. Yani dediğim gibi 30-31 civarlarında.
2: Normal ya. Yani baktığın zaman dünyada 1-2 oyuncusu.
1: O zaman alabilir abi. Ben o zaman boşuna konuşmuşum. Şeyde Osimhen gidebilir o zaman yani. O vermeyiz diyor, vermezler diyorsa Real Madrid o zaman verebilir mi?
2: Verirler abi. Abi yani Real Madrid verir. Vermez olur mu? Verir.
3: İsterse verir yani.
2: Verir. Niye vermez?
1: 25 öyleyse

0: 50 milyon euro. Yani 50 civarı. İspanya'da yüzde kaç? %46 mıydı vergi?
1: Hemen bakayım yani. Yüzde yok, en fazla Fransa'da ya. İspanya'ya bakmam lazım. 41 gibi
0: olsa,
1: hatırlıyorum.
0: 40 olsa.
1: 41 gibi.
0: Yani 20'de 8 yapar 40 olsa.
2: O şeylerde
0: olabilir. Bu paraları Avrupa, o zaman niye diyoruz abi bu paraları Avrupa'da verebilecek bir kulüp
1: abi
0: yok diye.
1: Abi 43,5.
0: 43,5.
1: 43,5 evet.
0: Ya yine, zaten yine 50 civarı alması lazım abi.
2: Var canım, bir 50 alması lazım. Ama bir de şu var tabii, yani çağrısı Real Madrid. Ya burada Galatasaray'ın şeyi de önemli. Kazanacağı. Ya Galatasaray'ın beklentisi yüksek.
1: 150 milyon euro. Değil mi? Öyle konuşuluyor. Ha, 150 milyon euro gelirse hani masaya otururuz gibi bir düşüncesi var Galatasaray yani, yönetiminin.
2: Verirler.
0: Perez alışkın ya. Perez verir. Yani bir de şey var abi orada, inatçı. Mourinho tamam derse orada biraz, o da inatçı. Evet. Alın derse, istiyorum derse açardık yani. Sonuçta bizdeki gibi musluk açmaya gerek yok. Orada hep bir musluk var yani, içinde dolu olan böyle.
1: Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi Mbappe orada en uç noktada oynuyor. Yani Mbappe'nin pozisyonunu değiştirir mi Real Madrid ya da Jose Mourinho, ona bakmak lazım. Çok da tahmin etmiyorum açıkçası.
2: Tabii sistemi değiştirmesi
1: lazım. Çok da iyi dünya kupası geçiriyor zaten şu
2: Osimhen'i
1: ana kadar.
2: Osimhen'i alıyorsan sistemi değiştireceksin yani, ona göre oynatacaksın. Nasıl bir şey yaparlar? Ya bence de çok bilmiyorum, sanki böyle mantıklı gelmiyormuş gibi geliyor bana.
1: Ama şu ilginç Savaş abi, Marmuş ismi üzerinden şunu sorayım sana. Şimdi hem Osimhen'i konuşuyoruz. Icardi zaten hala her günün konusu. Kalacak mı, gidecek mi? Ama ben yani kendi düşüncem, Galatasaray'ın Icardi'ye göre plan yapmadığını düşünüyorum. Marmuş ismi de biraz sanıyorum bu noktada çıkan bir isim ama yani Marmuş tam böyle santrafor diyebileceğimiz de bir oyuncu olmadığı için yani Galatasaray acaba Osimhen'den daha mı farklı profil bakıyor? Yoksa böyle aynı zamanda kanatta da mı oynatabileceği bir profile bakıyor? Bu soru da Marmuş'la birlikte beraberinde geliyor.
0: Şimdi Marmuş, Can Uzun, birçok isim sayıyoruz. Az önce dedim ya, Galatasaray'da tam olarak önceliğini hangi transfer verecek ve net bir şekilde bir iki transfer, fırsat transferi yine bekleyecektir. Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi Galatasaray bu sezon yine kampa belki transfersiz gidecek. Kamp dönüşünde lig başlayacak, yine transfer söyleyeceğim. Geçen sene Sané transferi vardı. Fırsat transferiydi. Hakikaten fırsat transferiydi. Boşta kalmış. Biraz erken davranıldı. Sané'yi Galatasaray'a bir aldı. 1,5 ay transfer yapmadı. Kimse eleştiremedi. Çünkü Sané gibi bir oyuncuyu transfer etmişsin. Galatasaray burada da şu anda biraz süre isteyecek ama o süreyi isterken bir transfer yapması lazım. Şimdi yapmadığı transfer sürecinde sürekli olarak bir eleştiri başlayacak. Galatasaray çıtayı yükseltmiş. Her sene bir transfer. En azından 1-2 yıldız transfer bekliyor. Marmuş'un dışında Icardi olayı hala belirsizliğini koruyor. Diğer taraftan Lucas Torreira maşallah bu sezon ikinci kez vedalaştı. Şoförüyle vesaire giderken buradan helallik istedi. Yani Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Burada duygusal bir yaşadığı bir arkadaşlık var. Ondan dolayı mıdır? Başka şeyler mi var nedir bilmiyorum ama ben önümüzdeki haftadan itibaren Galatasaray'ın tam anlamıyla transferde düğmeye basacağını düşünüyorum. Şu anda önerilenler yakıştırmalar olarak görüyorum. Yani Galatasaray şu ana kadar herhalde 30 tane falan Marmuş'un dışında falan çok oyuncu öneriyorlar. Portekiz basında çıkanları söylemiyorum. Brezilya basında çıkanı söylemiyorum. Abolasından tutun nereye kadar. Hani hep birileri yakıştırıyor bir şeyleri. Ama Galatasaray daha şöyle kağıdı kalemi alıp 3 tane scoutla ya da başkan yardımcısıyla ya da Okan Hoca'yla şu anda alalım kağıdı kalemlerimize. Orada Kartal var, burada Savaş var, burada Ömer var. Bunlara bir gidelim bakalım ne çıkacak diye bir ortam oluşmadı daha Galatasaray'da.
1: Yani yavaş yavaş tabii muhtemelen hareket kazanılacak ama yani çıkan isimler ya, dediğim
0: cumartesinden
1: gibi
0: sonra
1: Galatasaray'ın önemli harcama yapacağını gösteriyor bize.
0: 1 Temmuz'dan sonra tabii ki önemli harcama yapacaktır. Yani birkaç tane transfer yapacaktır. Burada Can Uzun'u ne kadar daha bekleyebilir? Can Uzun'a başka takımlar çıkabilecek mi? Talep olacak mı? Yani mutlaka birkaç takım daha çıkabilir. Belki daha fazla. Belki de bekleyip o konuşulan rakamlarda olacak. Ama bunları daha netleştirmek için Temmuz ayının ilk haftasına itibaren biraz daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa %100 var. Daha hiç ortaya çıkmayan isimler de vardır. Sayın Dursun Özbey'in ne derece gelmiştir.
2: Ya herhalde canım şimdi vardır, yani boş durmuyorlar ki. Ne hoca boş duruyor, ne scout ekibi boş duruyor. İlla var yani. Bir de yani, şu vardı, Galatasaray'ın eli güçlü.
0: Çıta yüksek.
2: Güçlü yani.
0: Ya eli güçlü ama dediğim eli gibi güçlü. Bugün genel kurulu yetkiyi beklememesi lazım.

0: Sayın transfer için bütçe olarak bir kutunun içinde kasada, bankada planı olması lazımdı.
1: O ayrı. O ayrı
0: olması
1: mesele,
0: lazımdı doğru. Yani. Bu kadar büyük paralar kazanan, her kongrede açılana kârı açıklıyorsun. Çünkü 6 aylık kârlar açıklanıyor, bütçeler açıklanıyor. Orada sürekli çok ciddi rakamlar açıklanıyor. 1 milyon rakamını açacağız, korkunç paralar, sponsorluklar, localar, lig bitmeden localar satılıyor, kombiler satılıyor. Galatasaray bir şekilde dönüyor ama yıldız sayısı fazla olduğundan dolayı. Galatasaray yıldızlara alışmış Galatasaray. Şimdi bakıyorsun, Icardi var, Sané var, Mertens var, Osimhen var, Singo var. Yani her geçen gün biraz daha fazla. Bu sene de Galatasaray 2 tane yıldız alması lazım.
2: Önemli bir şey söyledin abi. Satır arasında böyle kaybolup gidiyor da. Şimdi somut bir şey görmeyince taraftar sanki o ara transfere böyle ara verilmiş gibi düşünüyor. Ama tabii öyle bir şey yok yani. Çalışmalar devam ediyor. Yani yönetim de şunu yapmıyor yani. Neyse ya 2 gün dinlenelim sonrasında bakarız gibi bir şey olmuyor tabii transferde.
0: Dinlenme moduna girdi ama Okan Hoca tatilde başka
2: aktif dinlenme diye de bir şey var tabii.
0: Şampiyonluk
2: yani.
0: Kutlamalarını da görüyoruz sürekli. Yöneticileri başkanı hala kutlamalar devam ediyor çünkü dernekler kutlamalar devam ediyor. Hani o yüzden ben tekrar bir kez daha tekrarlıyorum. Temmuz'un ilk haftasına itibaren biraz daha somut adamlar şu olabilir. Başkan falanca oyuncuyla başkanla görüştü, pazarlık yaptı. Okan Hoca kim olsun, hadi Marmuş olsun. Marmuş'u ikna etmek için ya da Marmuş'la bir test time görüşmesi yaptı. Çünkü Okan Hoca transferlerde çok etkili bu konuda. Oyunculara sistemini anlatıyor, planını anlatıyor. Osimhen'e de yaptı, Icardi'ye de yaptı, Singo'ya da yaptı, Mertens'e de yaptı, bunları yaptı. Birebir görüşmeleri de önümüzdeki günlerde Okan Hoca falanca ile bir görüştü. İtalya'da olabilir. Çünkü transferlerde bizzat oraya Okan Hoca 2 günlük tatile sıkıştı. Futbolcuları da görüşüp gelebiliyor.
2: Peki şunu da sorayım abi. Sağ bek konusunda bir gelişme bekliyor musun? Çünkü şimdi Şalay'ın satışı konuşuluyor. Ki Singo'nun sakatlığı yani fil dişinden başka bir açıklama geldi ama hala çok netleşmiş değil. Genelde en az 1,5-2 ay diyenler var. Hani hazırlık süreci, sezon başı, belki Şampiyonlar Ligi'nin başı, yani buraları kaçırabilir gibi görünüyor. Yani bu anlamda bakıldığında da sağ bek hamlesi bekliyor musun Galatasaray'da?
0: Kulüp dışında, kulüp çünkü doktorları, kulüp sağlık heyeti bu konularda çok bilgili, bize randımanlı vermiyorlar. Artık böyle biliyorsun şeyi açıklıyorlar. Şu çapraz bağın yanında zedelenme, 9 zedelenmesi. Başka doktorlar bulup bunu ne kadar olur diye soruyorsun. Çünkü kulüp eskiden diyorduk ki ne kadar? 3 hafta olmaz.
1: Tabii,
0: işte ayaklarını
1: umdu.
0: Şimdi madde madde açıklıyorlar. Onu kopyalayıp daha önce görev yapmış bir doktora atıyorum mesela. Diyor ki bu ne? 2 hafta. Şu anda ben Singo için 2,5-3 ay dedi. Bana gelen bilgi. Ama neye göre? Orada televizyondaki görüntüye göre mi başka mı? Yine bu işi bilen sağlık heyetlerinde görev almış bir hocayla konuştum. Milli takımın o açıklama yapması normal, kısa bir sakatlık gibi gözüküyor. Çünkü artık FIFA kuralında tazminatlar var. Kulüplere ödenen paralar var. Salah konusunda Galatasaray'ın şu andaki satış listesinde koyduğu oyuncu değil ama ilgi olan en baştaki oyunculardan bir tanesi. Geçen sezona bakalım. Barış dedik, Yunus dedik, Icardi, Osimhen, Torreira, Lemina, bunlara ilgi vardık ama Salah'ı baş sırada. İlgi var ama kulübe gelmiş net bir şey yok. Kulübün de bu konuda, ha bir de Komo'nun, Sanchez'ini söyleyebilirim. Komo çünkü geçen haftadan itibaren başladı ve her geçen gün ciddi haberler çıkıyor. Böyle falanca basına göre falan değil yani. Kulübün ilgisi. Bir futbolcuya nasıl biz burada konuşurken X bir futbolcu şuradan Galatasaray istiyoruz. Sanchez ve Salah'ı Galatasaray'da şu anda transferdeki en hareketli konuşacak isimlerden ikisi olabilir. Bu devam eder mi? Edebilir. Ama sağ bekte Sacha Boy da yok. Kaan Ayhan'ın durumu ortada. Kaan Ayhan çünkü orada oynuyordu. Sol bek bile mesela Elen Elmalı ve Jacobs. İkisinin istikrarı geçen sene ne kadar dersen bir oynadı bir oynadı. Okan Hoca ikisinden de bir türlü memnun olamadı açıkçası yani. Bak dikkat edelim. Okan Hoca'nın oyun sisteminde kazanan kadroda hep oyuncu değiştirmez eğer istikrarlıysa. Ama sonra 8-10 haftanın kadrolarına
2: çok
0: bakalım.
2: Çok değişti, doğru.
0: Ya tek değişen mevki de oydu ya da en çok değişen mevki.
2: Doğru.
0: Bir Eren oynuyordu, bir Jacobs oynuyordu. Demek ki istediğini bir türlü alamadı. İstediğini aldıysa Okan Hoca onu kötü oynasa bile istediğini aldı devam ediyordu. Kazanan kadroyu bozmuyordu. En çok sol bekte oynama yapıyordu. Salah'ı artık değişmezlerden bir tanesi en direkt. Eğer çok böyle astronomik bir rakama satılmazsa birinci sağ bek yine Salah'ı devam eder. Ama bir tane yedekleme mutlaka şart. Çünkü Kaan Ayhan'ın dün milli takımda antrenmandaki görüntüsüne baktım. Burada Hakan Balta, burada Kaan Ayhan. İki futbolcunun buna baktım. Hakan Balta'nın daha fit olduğu sosyal medyada düşmüştü. Yani orijinal bir resim, oynamamış bir resim de yani. Yani şu anda oraya en yakın o var. Kaan Ayhan var çünkü sağ bekte oynayabildiği için.
2: Fitlik durumunu tabii son hani bilmiyorum ama artık Galatasaray'da çok değerlendirilecek bir hani oyuncu gibi de görünmüyor Kaan.
0: Sözleşme uzattın ya. Bu sene devam ederken 2 sene sözleşme uzattın. İyileştirme yaptın. Ya buralarda yanlışlar yapılıyor. Neyin planlaması? Nasıl bir planlamadır?
1: İşte hepsi yapıyor aynı hatayı.
0: Nasıl bir planlamadır? Futbolcu bir kişiye iyileştirme yaptın diyor. Birine ne yapacak? Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a baktığın zaman şu 4 senelik şampiyonluğun ilk senesinin ikinci yarısında gelmişti. Üstüne de katkıları var. İlk senede kat. Ama bugün Kaan Ayhan'la sözleşme niye uzatılır? Bak ne dedi oradaki durumu.
1: İyileştirme nedir ya? Ben onu da anlamıyorum. İyileştirmeye karşı ne derler? Yaptığın sözleşmeye niye uymuyorsun? O zaman anlaşmayacaksın abi.
0: Kulüplerde de kaba.
1: Sezon
0: başarı bitene kadar ya. Yani. Başarı başarısızlık bozulu koyacaksın o zaman ya.
1: Tabii.
0: O zaman kötü oynarsan
1: olmaz yani.
0: Yani. Transferde içeride de dışarıda da hatalar oluyor. Galatasaray 4 sene şampiyon olduğu için ben bazı şeyleri çok fazla konuşmaya da yer olmuyor. Çünkü şampiyon takım ya. Şampiyon takım ya o zaman işte sana diyor ki ya bu ne konu takım şampiyon oldu. Ya işte bu adam şu kadar maçta oynadı. Kaan Ayhan'ın da mesela son 2 senesine baktığın zaman müzmin bir sakat. Ya, müzmin sakatlığı olan bir oyuncuyla 2 sene sözleşme imzalıyorsun abi. İyileştirmeli. Sağ bek mevkisine de transfer yapılmalıdır. Saşa Boy eğer fırsat transferi olarak Galatasaray almazsa ki Bayern Münih kolay kolay bırakacağına ihtimal vermiyorum. Bıraksa da Galatasaray'a yani 30 milyon euro verdiği oyuncuyu
2: alsın. Muhtemelen yeni bir isim göreceğiz orada.
0: Muhtemelen yeni bir isim göreceğiz. Ama benim için öncelik orta saha. Orta saha. 8-10
2: mu? Onu da göreceğiz diyelim. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına karşınızda olacağız.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. A-Spor Radyo. Bir reklam.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Bankam Tombank kartıma bin.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin, delisin, delisin,
1: delisin, delisin. Türkiye'nin spor radyosu.
2: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aspor Radyo.
2: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş'ta bu saate başlayacağız. Beşiktaş'ta da en fazla merak edilen konu tabii ki diğer kulüplerdeki gibi Kartal abi transfer. Çok önemli isimler yazılıyor ama henüz tabii somutlaşan bir girişimde çok görünmüyor gibi. Yani isimler öyle bir başladı ki Mateta, Vlahovic, işte Trossard, kaleciler Mamardaşvili, Şövalye, Nübel. Nübel ismi sanki biraz daha şu anda öne çıkmış gibi görünüyor. Konuşuruz ama genel olarak Beşiktaş'ta transfer nasıl gidiyor? Tabii bazı isimlere talipler de var. İşte Ersin sözleşmesi bitiyor ama Deportivo'ya gidebileceği konuşuluyor. Bunları da konuşacağız. Ama istersen şöyle genel bir transfere bakarak Beşiktaş cephesine başlayalım.
3: Vallahi şimdi tabii... Öncelikli olarak hocanın, Vincenzo Italiano'nun istediği bölgeler var. Bu bölgelerin kampa yetiştirilmesini planlıyor Beşiktaş yönetimi ama şu an itibariyle biten bir şey yok açıkçası. Şimdi normal her transfer dönemi böyle, biz bu tarz haberleri görüyoruz ki gayet doğal. Çünkü insanlar da merak ediyor, o geldi mi, bu geldi mi. Hala mesela şimdi bakıyorum, özellikle geçen transfer dönemi Serdar Adalı ve yönetime büyük tepki vardı. Transferlerin geç yapıldığına dair. Şimdi o kadar olmasa da yine de insanlar artık bazı hamleler bekliyor. Şunu söylemekte fayda var. Bu kez farklı. Önder Hoca, Önder Özen liderliğinde hocayla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. İsimden ziyade şunu söylemek istiyorum. Bir kere bir kaleci, sol bek ve sol kanat hocanın ilk etapta alınmasını istediği bölgeler. Yani kampa bu oyuncuların gelmesini istiyor. Şimdi bu istekten sonra da yönetim ve Önder Özen özellikle kaleci konusuna tam anlamıyla yoğunlaşmış durumdalar. Senin de dediğin gibi benim de duyduğum Nübel ismi zaten yazıldı, çıktı, herkes konuşuyor Nübel'i. Bayern Münih'ten istendi. Bir teklif yapıldı ama oyuncunun menajerinin galiba menajerinin bazı sıkıntıları var. Yani daha fazla teklifler var o para arttırma yönünde. Ki yavaş yavaş da çıkmaya başladı basında. Oyuncuya Avrupa'dan teklifler var. Yani Alman milli takımına

0: gördük. O nedenle hocanın da kadroyu inceleyip ve Beşiktaş'ın da maçlarını analiz ettikten sonra 10 numara bir kaleci istediğini gördük. Onun dışında sol bek, ki bu istek gayet doğal. Çünkü Rıdvan'la tek başına bu işin gitmeyeceği belli. Yani Rıdvan, evet, bence geçtiğimiz sezon sonlara doğru Rıdvan iyi bir performans gösterdi. Şimdi Allah'a var, çocuğu da şey yapmayalım, yani yargılamayalım. Ama Rıdvan'la tek başına olacak bir iş değil. Eğer ki hedefiniz varsa. Ve bir sol kanat. Beşiktaş'ın kanayan yarası. Yani yıllardır, özellikle son iki sezondur Beşiktaş'ın en yumuşak karnı. Gelip de bir türlü verim alınamayan. Hatta gelmeden, yani oyuncu da alınmadı bu bölgeye. Yani orijinali kanat olmayan oyuncularla doldurdular. Özellikle bu geçtiğimiz sezon. Hiçbir verim alınamayan Beşiktaş'ın, yani Kartal'ın tek kanatla uçmasına yol açan bir durumdu bu sezon boyunca. O bile zamanda tek kanat, sağ kanatta da sıkıntılar yaşandı gerçi, ama o da hocanın tercihleriydi. Yani Beşiktaş, şunu söyleyebilirim ben izleyicilerimize. Benim tahminim, kampın başı olmasa da kampın böyle bir 4-5 gün geçtikten sonra, 5. gün falan, özellikle iş 3 transferin noktalanacağı yönünde bilgi sahibiyim. Ha, olur mu olmaz mı görmeyeceğim. Çok da isim de vermek istemem. Ondan sonra şimdi söylüyoruz biz burada isimleri. Olmuyor. Nani söylemiştin. Şunu söylemiştin. Bunu söylemiştin.
1: Yani sezonu biraz da böyle bir sezon. Yani
0: mecbur yani biz bunu söylüyoruz. Duyum aldığımız duyum yani buna. Söylemeyecek suç, söylesek suç. O yüzden çok fazla isme girmeyeceğim ama bir Nübel ismi en canlı isim. Yani olma ihtimali çok yüksek bir isim, onu söyleyeyim. Nübel, hatta yani 3-4 güne kadar bitti falan deniliyordu. Bitti diye duymuştum ben ama çok bilmiyorum şu an nedir durum. Avrupa'dan bazı kulüplerin işte devreye girdiği, transferin böyle rafa kalktığı gibi bazı haberler çıkmaya başladı. O nedenle temkinli davranmak istiyorum. Mesela sol bekte de Monaco'da bir isim vardı.
2: Butara.
0: Evet. Onunla bir ilgi var. Ama daha da iyilerini almak istiyorlar. Yani Önder Hoca'nın özellikle geçmiş scout ekibinden, daha doğrusu işte kendi bazı scout ekibi var. Bir de kulübün kendi scout ekibi var. Ve onlardan alınan bilgiler doğrultusunda daha da üst düzey bir sol bek bakıldığını öğrendim. Şimdi şu var. Ayrıca scout demişken, Beşiktaş'ta hala Eduard Graf görevinin başında, biliyorsunuz. Yani öyle bir herhangi bir ayrılma falan şey söz konusu değil. Eduard Graf'tan da yararlanılıyor. Onu da söylemek lazım. Yani Sergen Yalçın döneminde Eduard Graf pasifize edilmişti. Karışmıyordu transferlere. Ama bu sezon Eduard Graf özellikle böyle dış bağlantıları güçlü olduğu için hoca da buna izin vermiş. Önder Hoca'da da herhangi bir sorun yok. Eduard Graf oyuncu öneriyor. Ya onların önerme, Eduard Graf'ın önermesi, işte Önder Özen, hocanın kendi ekibi, ortak bir transfer şeyi izlenecek, politikası izlenecek. Ama görüntüde söylediğim gibi bölge bölge dile getirsek, öncelik olarak kaleci, sol bek ve sol kanat, Vincenzo Italiano'nun bitirilmesini istediği bölgeler. Ondan sonra da sıra ön tarafa gelecek. Yani santrafor'da Oh'un durumuna göre, Oh'un yanına bir çok daha böyle pivot, çok daha yıldız isim diyebileceğimiz bir santrafor aranıyor. O isim de Vlahović. Yani Vlahović'e bakıldı. Görmüş, evet. Evet, görüşüldü. Hoca da görüşmüş. Bir telefon görüşmesi yapmış yanılmıyorsam. Ya oyuncu kapıyı kapatmış değil. Ama evet de demiş değil. Yani benim anladığım kadarıyla, bu tecrübelerime dayanarak söylüyorum,
2: teklif bekliyor.
0: Yani son ana kadar Vlahović bekleyecek. Yani istediği transfer tekliflerini alırsa gidecek başka yerlere. Ama oldu da alamadı, bence Beşiktaş'a gelecek. Yani Beşiktaş'ın verdiği paralar da az buz paralar olmayacak. O nedenle tabii ki Vincenzo Italiano faktörünün olması Vlahović'i bu transferde belki Beşiktaş'ın elini daha da güçlendirebilir. Dediğimiz gibi oyuncu gelecek tekliflere bakıyor. Bu teklifler onu tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Ona göre Beşiktaş'a bir cevap verecek. Şu an itibariyle evet ya da hayır demiş değil. Bir görüşme gerçekleşti. İhtiyacı var mı?

0: Bence var Beşiktaş'ın öyle bir santrofora. Oh da kötü bir oyuncu değil. Güney Kore milli takımında evet sonradan giriyor ama iyi işler yapıyor. Ha şunu söyleyeyim, daha önce de söylemiştim. Oh'u isteyen bazı kulüpler var. İşte Atletico Madrid'in radarına girdi demiştim. Stuttgart'ın istediği konuşuluyor. Napoli'nin böyle gündeminde olduğu konuşuluyor. Yani bazı takip eden kulüpler var. Eğer Beşiktaş istediği rakamı da oluşursa kafasında, istediği o rakamları bulursa büyük ihtimalle o da satabilir. Oradan gelecek gelirle de iyi bir santrofor, üst düzey bir santrofor alabilir.
1: Yani Güney Kore'de yani Güney Afrika'ya mağlup oldu. Çok acayip bir şekilde ve çok hani kötü bir oyunla. Evet. Üçüncü sıradalar. Çıkıp çıkmayacakları belli değil. Biraz Kore açısından da tatsız bir turnuva oluyor. Onu söylemek lazım.
0: Doğru.
1: Savaş abi, çok isim var Beşiktaş'ta. Çoğu da yıldız isimler. Ama tabii bu isimlerden hangisiyle ilgili girişimler daha ciddi hale gelecek? Hangi isimler gelecek ya da gelecek mi bilmiyoruz. Beşiktaş taraftarı şu an büyük bir merak içerisinde.
2: Üç takıma baktığın zaman hep benzer özellikler, hep isimler var. Netice yok. Bir an önce netice bekleniyor. Beşiktaş'ın açıkçası Vincenzo Italiano transferinden sonra bu transferlerin ben planlı ve bir şekilde en hızlı olacağını düşünenlerdendim yani. Çünkü İtalyan teknik adam oldukça baktığın zaman disiplinli, otoriter, oyun karakteri olan, oyun disiplini olan.
0: Tabii.
2: Ve planlama bizim oyuncularımız gibi değil. Onlarda planlama her zaman vardır ve sistemlerdir.
0: İlla.
2: Önümüzdeki günlerde inşallah bir transfer krizi boyutu olmaz. Transferler yapılırken bir an önce olmasını herhalde en çok hoca istiyordu. Taraftar hep bekler ama bence burada transferi en çok bekleyen hocadır. Kaleci konusu böyle uzun vadede bir türlü yapılamıyor Kartal. Şimdi sen demin isimleri sayarken Beşiktaş'ta sadece geldiği bir sene şampiyonluk yaşayıp 6 milyon kar eden en son 10 sene önce gidersek Fabri vardı.
0: Fabri'yi de unuttum.
2: Aklıda kalan kısa vadede son iz dönemdi. Bırakan şampiyonluk yaşatan bir kaleciydi.
0: Kaleciydi Fabri'yi unuttum.
2: Ya Fabri dönemindeki kalecilere bakıyorum. Şöyle bir seni dinlerken çıkarttım böyle. Biz biliyorsun gazeteciler böyle çok severiz böyle şeyi araştırmayı. Fabri, Bayko, Tolga Zengin, Utku. 4 tane kaleciye bakar mısın?
1: Deniz Boyko.
2: Evet, Boyko Deniz var. Boyko. İkinci kaleci, üçüncü kaleci Tolga Zengin, dördüncü kaleci Utku Yuvakuran. Şöyle bir 4 kalecinin olduğu 10 senede bak bakayım, böyle bir havuzunda böyle 4 tane kaleci olan bir sezon var mı 10 sene içinde? Atanı tutan iyi olacak diyoruz ya.
0: Kesinlikle.
2: Bu kadro mevkisel anlamda sağ beki, sol beki hepsi iyiydi yani. 2 sene şampiyon oldu Şenol Güneş'te, çeyrek final yaptı Avrupa'da.
0: Müthiş bir kadro vardı canım.
2: Fabri'yi bedavaya alıyorsun, 6 milyona satıyorsun. O zamanlar da yapılıyordu. Fikret Orman dönemiydi galiba.
0: Evet.
2: Almayı da satmayı da biliyor diyordum o başkana mesela ben. Her gün transfer raporunda alıyordu. Almak değil, müthiş, satmak mı?
0: Müthiş bir dönem geçirdi Beşiktaş.
2: Bir video döneminde çok eleştirmişimdir. Vida'yı çünkü her Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan turu attığı zaman 25'le başladı. 20 ile başlamıştı. 25 oldu, 30 oldu. Artık Vida'yı dedi şu kadar paraya satarız dedi. Vida'nın son dönemi belki de o transfer yapamasından dolayı düşüşe geçmişti. Yani sen özetledin transferleri. Yıldız isimleri konuşuluyor. O ikinci santroforken bir teklif gelirse satar mı? Bunların hepsi hocanın raporuna göre olacaktır. Ama İtalya'daki Önder Özen İtalyano görüşmesinde mutlaka o takımın iskeletinden gidecekler, gelecekler planlamasında yapılıp hocanın sunduğu rapor vardır. Bu raporun artık bir an önce yavaş yavaş devreye girmesi lazım. Evet, yurt dışında olan futbolcular var. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine toplandığı anda yani bir iki transfer olması gerekiyordu. Çünkü buna ihtiyacı var. Ama şu anda olur mu dersen çok ne zaman zor. Toplanıyorlar?
0: Cumartesi.
2: Mümkün değil. 2 günde transfer olmaz. Burada da işte hocana acaba anlatıldı mı? Ben buna çok önem veriyorum. Hocaya biz
0: anlatıldığını düşünüyorum.
2: Kampa başlarken bize transfer olmaz. Ama yurt dışı kampına giderken en az 2 oyuncu. Hocanın mutlaka istediği 3 oyuncu olmuştur. Bu takım en az 5-6 transfer ihtiyacı var.
0: İşte dedim zaten
2: ben
0: 50, yani bölgeler belli.
2: Okan Koç'un kulakları için nasıl? Ne 50-60 milyon ya abi? 150 milyon euro, 200 milyon transfer bütçesi var demişti. İnşallah öyledir dedim ben de. Benim duyduğum 60, sen de 5 yaşındasın. Ben 60 milyon euro civarında duymuştum.
0: Başkan Okan zaten telaffuz etmiyor. Mesela bir bakıma dolaylı olarak yalanladı şeyde. Vincenzo'nun şeyinde basın toplantısı. 200 milyon euro konuşuluyor siz demişsiniz falan.
2: Ben
0: dendi.
2: De onu söyleyeyim.
0: O da dedi ki böyle bir şey yok dedi yani.
2: Bak ben bunu hatırlamıyorum. Okan'la da tartıştığımız yayında. Yok, ben yani, bunu hatırlamıyorum dedim. Bak,
0: rakam konuşmayalım dedi 150, yani.
2: 150-200 milyon euro başkanın ve yöneticilerin ifadeleri var dedi. Ben de 60-70 milyon dedim.
0: Öyle bir ifade
2: böyle
0: yok
2: bir
0: ya.
2: Rakam varsa çok ciddi transferler yapılır.
0: 200 milyon ne demek canım? Öyle bir
2: korkunç
0: şey varsa.
2: Bir rakam.
0: Herhalde. Ama şu var, geçtiğimiz sezon başı 100 milyon harcandı yani.
2: Bir de

0: parası.
1: Transferde de 50 milyon. 150 gitti öyle. Yani ama istersen işte yapabilirsin ama. Arası
2: bazı harcamalara tabii acaba gerek var mıydı var mı diye
1: hiç
2: de
1: hani
2: bugün
1: işte
2: bakıp
0: orada, bugün görüyoruz. Orada az önceki ilk dilimde anlattık. Orada acele ettirildi. Tukaka derler ya böyle hemen hızlı bir şekilde transferler bekledi. Son gün o dönemin teknik adamıyla o dönemin futbol direktörü, sportif direktörü adı neydi bilmiyorum yani. Görev tanımı neydi bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Sen içinde olup bilmiyorsan benim bilmemem gayet normal. O yapılan transferler, yaptırılan transferler başkan da yöneticiler de hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Sen daha çok içindesin yani.
1: Çok doğru.
0: Yani bugün de o hatalardan ders çıkarıp burada İtalyano ile beraber sistemli bir şekilde. Bak İtalyan teknik adamlarla çalışmak kolay değil. Gerçekten çok beyefendi oluyorlar. Ben mesela hem Prandelli ile hem Mancini ile çalıştım. İkisi de son derece beyefendi. Prandelli fazla beyefendi. Biz de Ramazan ayında kampta bir gün oruç tutmuştu. Hep onu öyle hatırlarım yani önce. Ya akşam yemek ne yapıyorlar diyor. Bunlar Ramazan ayı diyor.
1: Oruç. Çok enteresan. Bizde de şey İtalyan kondisyoner var Stefano. O da oruç tutuyordu. Bak hakikaten
0: bize kültür
1: İtalyan
0: olarak çok
1: dedik
0: yakınlar evet ama. Bak gerçekten de bak Avrupa'da bak İtalyanlar
2: dışında olarak dışında zaten sağlıklı tabii bir şey olduğu için.
0: Sonra Mancini mesela Ünal Aysal'la bir toplantı yaptı. Herkes dedi ki transfer bütçesiyle konuş. Ünal Aysal kaldı dedi. Şeyde Mancini için anlaştık dedi. Gece saat 11'de bir telefon geldi. Pürüz var dedi. Yarın sabah uyanır Mancini dedi gidebilir dedi. Her yerde kaldı diye var. Baskı yetiştirememiştim muhabere. Çok üzülmüştüm o zaman. Herkes kaldı derken şimdi gazeteciler bilir 12'den sonra bütçede anlaşamadılar. Sabahleyin veda etti adam. Çok da güzeldi tazminat almadan ama yalan söylemeyeyim de rakamsal olarak galiba o günün parasında 50 milyon euro mu yakın bir bütçe istemişti. Ünal Aysal da o zaman 30 milyon euro civarında demişti. Korkunç paralar da harcatıyorlar bak. Mancini'nin yaptırdığı transferler de Ontivero'lar, Utlar, şeyler Avusturya'dan, Hollanda'dan gelen futbolcular da harcanan paralar korkunç. Buradaki planlama inşallah Önder Özen, İtalyan'a başkan, Sergen Yalçın ve Serkan Reşber dönemindeki yaptıkları hata yapmazlar. İletişim içinde en doğrusu neyse onu yaparlar inşallah.
1: Şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani şu ana kadar duyduklarım hoca, Önder Özen, başkan bir uyum içinde çalışıyorlar. Bu çok önemli. Geçtiğimiz dönem var mıydı? Yoktu. Açık konuşayım. Böyle bir uyum yoktu. Önder Hoca'nın İtalyano ile olan çalışması zaten kendi tercihiydi. Benim için değerli. Yani oyuncu bakın şu olabilir. Fikir ayrılıkları olacaktır. Yani bak, hoca olacaktır. Hoca diyecek ki mesela şu da var. Biz hep şunu kafamızda yer etmiş. Yani hoca geldi yabancı hoca en üst düzey yıldız oyuncu istiyor. Öyle bir şey yok. Yani ben İtalyano'nun illaki yıldız alın dediğini duymadım bakın. Onu söyleyeyim. Yani belki bir bakacaksınız sol bek hiç bir ismi duymamış bir isim olacak ya da sol kanat hiç duymamış biri olacak. Yani hocanın böyle yönleri varmış. Ya biz diyoruz ya bizde yani milletçe yani taraftarca baktığımız zaman işte en iyisi gelsin, en yıldızı gelsin öyle yok. Avrupalı öyle bakmıyor. İşte hoca öyle bakmıyor onu söyleyeyim. Her yıldız isim olacak ama aralara serpiştirilecek. Daha böyle takım için hocanın düzenine ayak uyduracak. O sistemde oynayabilecek oyuncular alınacak. Yani kimse bakın şimdiden söylüyorum hayal kırıklığına uğramasın insanlar. Belki de hiç böyle bilinmeyen oyunculardan tamamına yakını kurulu bir Beşiktaş olacak ama makine düzeniyle çalışan bir Beşiktaş olacak. Şimdi sorsalar
0: ona da zaman lazım olacak.
1: Tabii
0: ama
1: zaman
0: ona
1: lazım.
0: O zaman işte şampiyonluk vaadi. Öyle bir kadroda şampiyonluk vaadi.
1: Tabii
0: edemez.
1: Yani şu an itibariyle bir zamana hakikaten yine ihtiyacı var. Kolay değil yani şimdi bak. 20 Temmuz'un 23'ünde maç oynayacaksın. Şimdi hocanın da işi zor. Hangi takımla oynayacaksın? Ne zaman gelecekler? Ne zaman gidecekler? Ha şu var. Vincenzo Italiano şeyin Solskjaer'in düştüğü hataya düşmeyecek. Düşmüyor. Kampa daha şeyle dar bir kadroyla gitmek istiyor ki doğru olan bu. Ya bir kere şeyler geçen seneki kiralıklar falan hepsi gidiyor onu söyleyeyim. Onu istemiyor hoca. Böyle 24-25 kişilik bir kadro duydum. Onlarla gidecek. Belki transferler yetişmezse aralarından kiralıklardan kullanabileceği oyuncu olabilir. Şeydeki maç için. 23 Temmuz'daki Avrupa Midland maçı için. Ama onun dışında mümkün olduğu kadar dar bir kadro. Çünkü çok sık antrenmanlar olacak. İnanılmaz bir kamp dönemi bekliyorum ben. Kondisyon olarak fiziki açıdan bekliyorum.
2: Biraz geç mi açıyor Kartal abi Beşiktaş sezonu? Yani böyle eleştiriler de var.
1: Evet yani hoca aslında biraz daha erkeni düşünüyordu ama bence de 27 işte toplanıyor. 28 hatta.
2: 28 ilk antrenman olacak.
1: 28'i
2: evet.
1: Toplanma 27 işte sağlık kontrolleri falan. Hı-hı. Ya bence de ben olsam biraz daha erkene çekerdim. Yani fena

0: Fenerbahçe başladı. Ya biraz erkene çekmesi lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir kadro, hocanın tanıyacağı. Maç oynayacaksın, transferler yok ortada da. Ya o yüzden biraz da erken başlasaydı iyi olabilirdi ama yani çok da böyle eleştirilecek bir durumda görmüyorum açıkçası. Çünkü 28, 2 gün burada, ayın 1'inde kampa gidecek Slovakya'ya. Ya orada bir inanılmaz bir yükleme olacak. Ben sana söyleyeyim, sabah akşam çift antrenmanlarla ya oyuncuların pestili çıkacaktır. Çünkü hoca baştan dedi ya, benim takımım sert, fiziki açıdan üst düzey bir takım olacak. Bunu gerçekleştirmek için de nedir olay? Olay ilk baştan sezon başı kampında inanılmaz bir yükleme yapmaktır. Bir onu göreceğiz. Beşiktaş bu sene o hamleleri yapacaktır. Hoca, daha doğrusu ben hocaya güveniyorum. Yani hocaya eleştiriler olabilir. İlk maçtan da elenebilir. Yani Avrupa'dan olabilir. Çünkü çok ciddi bir rakip olacak Midland'la. Sert bir takım. O yüzden ters bir sonuç olsa da bence destek verilmesi lazım. Belki konferansta daha çok Beşiktaş iş yapacak. Ama Beşiktaş bu sene öyle de böyle bir heyecan katacak diye düşünüyorum. Şampiyon olur mu olmaz mı onu göremeyiz. Yani bilemeyiz. Haftalar geçtikten sonra anlaşılacak ama geçtiğimiz seneye göre ben Beşiktaş'ın daha böyle taraftarına heyecan verecek, daha yarışın içinde olacak bir Beşiktaş beklentisi içinde olacaktır. Bunları söylerken işte herkes şey yapıyor, ne derler, hakikaten camia artık bir şeyler bekliyor. Ben geçtiğimiz işte bir hafta bir Bodrum'daydım, izin olarak, tatil olarak gittim. Orada Bodrum'da bizim camian sevilen isimlerden Güven Kulabaş var. Hakikaten yıllarca Beşiktaş'ı takip etmiştir. Bodrum Beşiktaşlar Derneği üyesi Mithat Günat, Oğuz Ata, Macit Oğuz Ata, onunla da oturduk, konuştuk. Orada onların da bazı beklentileri var. Yanılmıyorsam bazı yöneticiler de gelmişler, gitmişler. Dernek olarak görüş, alışveriş fikirlerinde bulunmuşlar. Yani onların da düşüncesi artık Beşiktaş'ın kimsenin tahammülünün kalmadığı, Anadolu'da da kalmadığı, yarışın içinde olan, heyecan yaratan bir Beşiktaş. Bu nedenle artık insanların da beklentisi bu. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olur veya olmaz. Bu yarışın içinde olması, Avrupa'da olması. Bakın biz hep şey diye bakıyoruz olaya. Avrupa diye, şey diye, şampiyonluk yarışı diye bakıyoruz. Öyle değil. Ben Vincenzo'nun, hocanın bu sezon Beşiktaş'ı Avrupa'da da, Avrupa kulvarında da götürebildiği kadar götürme iddiasında bulunuyor. Hatta kesinlikle, ve hatta belki de Avrupa'yı ön plana tutacağını düşünüyorum.
1: Çünkü bak, nasıl,
0: biz bunu görmedik geçtiğimiz
1: sene. Doğru söylüyorsun da bunu şu anda mesela biraz önce saydığın Bodrum'daki dernekteki
0: Güven Kulabaşı bizim tanısın ya.
1: Sen hep bahsediyorsun.
0: Güven abi.
1: Selam olsun ama herkesin içinde
0: Macit, bir Özata.
1: Yani herkesin içinde bir tedirginlik var. Şimdi sen
0: var,
1: Güven Kulabaşı'na da sor, Macit Özata'ya da sor, o da aynı şekilde.
0: Kolay değil diyorlar.
1: Şimdi kaleci konusunda mesela Nübel'e takılmış vaziyette mesela Beşiktaş. Diğerleri ne olacak? Beşiktaş'ın ilk maçı kimle oynuyor?
0: Şeyde 23 Temmuz Avrupa maçı.
1: Çok zor bir maç.
0: Danimarka maçı.
1: Çok zor bir maç.
0: Bak, ben burada
1: çok sert
0: şeyler,
1: bir maç.
0: Tabii
1: Beşiktaş'ın
0: bak,
1: şu andaki mevcut kadrosu, kampa gidip hoca
0: çok
1: sistemini
0: zor
1: anlatana kadar, takımı
0: bu
1: anlatana
0: rakip çok
1: kadar
0: zor.
1: En zor. Böyle bir zor takımla başlamak kolay bir şey değil.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş madem ki hoca %100 Avrupa'yı önemsiyordur ama ilk maç çok tehlikeli. Senin şu anda daha kalecin yok. Senin şu anda yani stoper tandeminde yok. Forvetin baktığın zaman Dünya Kupası'nda nasıl gelecek? Ne şekilde gelecek? Kanat olarak baktığın zaman yok. Bizim hadi çocuklar orta saha Orkun gelecek, dinlenecek, maça belki o zamana kadar hazır olmuş olur, izinli yapacak. Ama çok eksik var.
0: Çok eksik
1: Bek
0: var.
1: Bek eksiğin var.
0: Hepsi eksik.
1: Nasıl
0: ya
1: Avrupa olacak o zaman?
0: Kalecin yok, kalecin.
1: Ya, işte onu saydım direkt. Tabii. Bir numarada. Bu, yani Nubel'e bu kadar takılıp kalıyorsan ikinci alternatifin olması lazım. Ben Nevzat Demir'de yavaşlayan top başında 1-2 tane olup kampta da 3-4 olması lazım transferin. Eğer dediğin şekilde sistemli, disiplinli, oyun planı olan bir hocadan bahsediyoruz.
2: Valla top başına işte 3 gün kaldı. Hani 1-2 transferde
0: çok zor canım. Ben yani bir yetişecek diye bir şey
2: yani.
0: Ben kaleciyi en yakın duydum. Kalecinin biteceği yönünde ama bugün de haberler var. İşte Avrupa'dan Hull City falan hatta yazılıyor. Bilmiyorum yani olur mu olmaz mı?
2: Şöyle bir durum var. Hani Nübel değerli bir kaleci. Yani zaten Bayern Münih tarafından tercih edilmiş. Kariyeri belli. Stuttgart'ta iyi bir sezon geçirmiş. İşte milli takımda Dünya Kupası'na seçilmiş.
0: Yani adama.
2: Şimdi teklif var ama 9-10 milyon euroluk bonservis bedeli de cazip takımlar için. Çünkü hani Bugün bu seviyelerde yani Almanya milli takım havuzunda olan bir kaleciyi de 9-10 milyon euroya almak çok kolay tabii olmadığı canım, için Nübel'in de talihleri yani kesin o yüzden fazla.
0: Kesin olur.
2: Kolay bir transfer değil ama olursa iyi transfer. 29 yaşında çünkü hani baktığımızda bir kaleci için ideal. Hatta kaleci anlamında biraz genç bile diyebiliriz yani. Tabii, ya bu farklı bir yere çekilmesin de 29 yaş kaleci
0: olur,
2: için.
0: Hani, kaç sene oynar ya?
2: Erken kaleci bir yaş için, onu söylemek
1: bak,
2: lazım.
1: Kaleci yani konusunda aynı yönetim Sayın Serdal'ın yönetimi geçen sezon da aynı hataya düştü. Devre arasında kaleci için uğraştı. Sırf yapmış olmak için bir transfer yapıldı, bir maç oynamadan gitti.
0: Gitti.
1: Tekrar hata yapmayın. Beşiktaş taraftarı, tekrar söylüyorum bak az önce arkadaşlar dedim, herkese bir tedirginlik var. Allah gani gani rahmet etsin. Efsane Başkan Süleyman Seba'nın bir sözü var. Beşiktaş'ı üzmeyin. En kesinlikle zor durumda bile. Beşiktaş taraftarlar şu anda 150-200 milyon euro bütçelerin bahsedildiği yerde transfer yapılamıyorsa, bu rakamlara ulaşamıyorsa sen de dilin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorsun. Gerçekçi olmak lazım. Belki de hocanın dediğin gibi 5-6 tane kimsenin bilmediği oyuncuları getirecek. Tabii, böyle tabii anlaştı yönetimle.
0: Tabii.
1: Ama bunu da anlatın.
0: Anlatın.
1: Ben de hoca geldikten sonra bizim medyada bu çok olur. Hocanın liginden, İtalya liginden 4-5 tane isim yazdı. Akşam son sayfada Okan Koç'a dedim ki şu yazılan isimler erken başladı.
0: Tabii.
1: Bunlar hep olur. Buradan İtalya'ya X bir hoca da gitse bizden.
0: İlla yazılır.
1: Şenol Güneş. Şenol Güneş'e yakın isimleri hemen oradan yazarlar İtalya'ya. Bu olur. Belki de demiş olmayacak. Bak sen de aynı şeyi söyledin. Belki de hocanın planlamasında var. Yani hocayı belki de Önder Hoca belki dedi ki bizim dedi atıyorum 50 milyon bütçemiz tabii var. Atıyorum yani yanlış anlaşılmasın.
0: Ben planımız bu.
1: Tamam ben bunu 3 tane iyi oyuncu alacağım. Kalanını da İtalya'dan kiralık olarak genç oyuncular getireceğim evet diyecek mesela.
2: Avrupa noktası önemli abi. Dediğinin altını ayrıca bir çizmek lazım. Çünkü Italiano Fiorentina ile 2 tane konferans finaline gitti. Bu yılda Bologna ile son 16'da Avrupa Ligi'nin şampiyonu Aston Villa'ya elendi. Yani sürekli işte
0: Avrupa'yı düşünen bir hoca.
2: Son bölümlere kalan, final oynayan üst üste 2 kere ya o açıdan da Beşiktaş bence yani değerli bir teknik adama sahip.
0: Yani açık konuşayım. Geçtiğimiz dönemlerde bunu yaşadık. Ne Sergen Hoca bu istedi Avrupa'yı, ne başkanın da zaten açıklaması var. Başkan da biz Avrupa'yı çok düşünmüyoruz dedi. Ama doğru muydu? Doğru değildi. Yani bir teknik adamı ya da bir başkanın çıkıp biz Avrupa'yı düşünmüyoruz falan demesi yanlış. Yani işte dışarıdan gelen bir yabancı teknik adam öyle bakmaz olaya.
2: Abi çok basit bir şey var.
0: Beşiktaş'ın hedefi Avrupa'da da var olmaktır.
2: Tabii ki yani senle defalarca konuştuk.
0: Sen büyük
2: bunu
0: kulüpsün. Senin orada taraftarın var. Niye hedefin olmayacak şimdi, Avrupa'da? Bak,
2: Avrupa'da da yoksun. Mesela geçen yılı hatırlayalım değil mi? Şimdi Beşiktaş elendi. Evet. Avrupa'da yok.
0: Ligde yoksun.
2: Lig başladı. İşler kötü gitti. Bitti. Hedefin bitti kaldı. Yani kupa var. Ondan
0: o
2: sonra ama kupada da bir yere kadar hani
0: biraz gitti.
2: Şey yapmıyorsun yani evet. Ocak Şubat gibi başlıyorsun biraz eleme turlarına hani baktığında.
0: Mart'a kadar.
2: Şimdi yani hani neredeyse sezonu hedefsiz bir hale getirmiş oluyorsun ama Avrupa'da olsan bak mesela Samsunspor'a bakalım. Samsunspor hani uzun bir dönem Avrupa Lig belki ligde sendeledi ama hiç bu sendelenme çok konuşulmadı. Evet. Takım üstünde de moral bozukluğu yaratmadı. Neden? Çünkü Avrupa'da gidilen gidiyordu bir yol, gidilen bir aşama vardı. Şimdi çok Beşiktaş doğru da bu aşamayı yapmış olsaydı bence bu arada en büyük hata şu. Lige olumsuz değil, lige olumlu yansırdı bunun yansımaları.
0: Kesinlikle. Yani ben onu söylüyorum. Şimdi ona göre zaten bir kadro oluşturacaksın. Şimdi Vincenzo Italiano düşünüyor. Hem ligde hem de Avrupa'da iddialı olabilecek bir kadro peşinde ki haklı ve Avrupa'yı onu söylüyorum oldu da ligde istediğini yapamadın Avrupa'ya yöneleceksin. Şimdi umarız inşallah Beşiktaş 23 Temmuz'daki maçta iyi sonuçlar alır, Danimarka takımını eler, yoluna işte Avrupa Ligi'nde devam eder, o ayrı bir prestij ama Allah göstermesin oldu da olmadı altta yine bir senin tutunacak dalın var, Konferans Ligi. Ve dediğin gibi bu teknik adam Konferans Ligi'nde iyi işler yapabilen bir teknik adam. Elindeki malzeme de iyi olursa. Ve iddia ediyorum hocayla belki de Konferans Ligi'nde Beşiktaş gidebileceği yerlerin en üstüne gidecek. Şimdi kim istemez? Şimdi soralım taraftarlara Konferans Ligi'nde final oynayın. Final oynayalım. Kim istemez final oynamak? Kim herkes ister. Ya? Herkes ister. O yüzden Beşiktaş'ın hedefi artık Avrupa'da olmalıdır ki olacaktır diye düşünüyorum. Hem Önder Hoca'nın hem Italiano'nun bakış açısı bu. Ben başkanın da artık bakış açısının böyle olduğunu düşünüyorum. Başkan da kalkıp demeyecektir yani bizim hedefimiz önce lig şampiyonluğu. Tabii ki lig şampiyonluğunu isteyeceksin ama Avrupa'dan da vazgeçmeyeceksin. İşte bak geçtiğimiz sene gibi olur ondan sonra. Hiç elinde bir tane hedefin kalmaz.
1: Benim tereddütlerim var. Evet düşünce o yönde olabilir.
0: Kolay
1: Kuzey,
0: mı? Değil kolay.
1: Kuzey Ligi çok sert bir lig.
0: Ya,
1: devam ediyor.
0: Çok
1: Midiler
0: zor abicim.
1: Danimarka Ligi devam ediyor.
0: Çok zor.
1: Oradaki futbol iklimi çok farklı.
0: Tabii.
1: Senin şu anda top başı yaptığın yerde kaç kişiyle top başı yapacaksın? Milli takımdaki oyuncuları seç. Kalecin yok da. Nasıl bir hazırlık dönemi?

0: Ya burada nasıl bir şey yapacaksın yani?
1: Bak bu
0: mesela kaç kişiyle, ben eminim ki şu anda %40 %50'si olmayacak Beşiktaş Topbaşı yaptığı zaman.
1: Hoca istemiyor.
0: Sözleşmesi bitenler, kadroda olmasını istemeyenler, kiralık önerilmek isteyenler. Yani ben Nevzat Demir'deki ilk idman ve kampa giderken kaç kişiyle gidecek, nasıl gidecek bilmiyorum. Ya bir kaleci, bir santrofor. Yani önemli olan kaleci.
1: İşte bunları büyük ihtimal kampa, yani İstanbul'da değil ama kampta olma ihtimali yüksek olanlar kaleci, sol bek, belki şey, sol kanat. Yani bunlar ben kampta olacaktır diye düşünüyorum. Ya Danimarka ekibi, şimdi orayı çok iyi takip eden bir antrenör arkadaşımız var. Midland takımıyla ilgili bir şey attı bana, ona bakıyorum. Oyuncu analizleri, raporlar attı. Mesela Sorensen stoper, çok etkili bir stoper diyor. Daniel Castillo var diyor. Merkez orta saha, ekvatorlu diyor. Takımın en değerli oyuncularından biri. Mesela Frangelino var diyor. Yine aynı şekilde santrofor, 22 milyon euro. Bunların hepsini atmış. Dario Osorio var diyor. Zaten hepsi iyi yerlerde oynuyorlar. Sağ kanat. Yani, Aral orada oynuyor.
2: Osorio transfer olabilir Arsenal'a.
1: Ha, gidebilir ama şu an
2: Aral
1: kadroda.
2: Aral da transfer olabilir.
1: Aral'ın da ismi konuşuluyor ama kaldı
0: bunlar
1: yani.
0: Gitmesine rağmen yine çok iyi hazır bir kadrosu var.
1: Çok iyi bir takım. Çok iyi bir takım.
0: Ya uzağa gitmiyorum. Kalecin diyorum. En önemli şey kalecin. Henüz kalecini transfer etmemişsin. Bir de şu transferde neler oluyor, neler bitiyor. Sen daha yakınsın. Mesela Önder Hoca'yı biz imza töreninde gördük. Hocayla 3 gün İtalya görüşmesi. Şu andaki transfer sürecinde ne oluyor, ne bitiyor? Arada bir bilgilendirme yapılsın ya. Beşiktaş taraftarı bekliyor yani. Beşiktaş camiası şu anda transfer haberi bekliyor. Beşiktaş taraftarı bekliyor. Ne,
1: doğru, haklısın Savaş. Yani insanlar bilgi almak istiyor. Bizler de bilgi almak istiyoruz. Yani açık konuşuyor. Tabii biz de mesela, ben Önder Hoca'yı çok telefonda rahatsız eden bir insan değilim. Yani çünkü rahatsız derken, işinin başında kalkıp da sormam zaten ne transferi, söylemez de, onu da söyleyeyim açıkçası. Gidip de hocam kimi alıyoruz ya da işte kimi şey yaptınız, görüşüyorsunuz falan demem. Zor duruma
0: beklenti
1: da bırakmak istemem. Ama bazı fikirleri isterim. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani Önder Özen hocayla beraber işte bir gitti, yanılmıyorsa bir İtalya'ya gitti işte. Gitti, orada bir görüştü. Şimdi geldi, buradaymış İstanbul'da. Hı hı. Bir raporlar hazırlanıyor. Onun dışında işte dedim ya, kulübün bir de scout ekibi var. Yani graf var. Grafın dışında Önder Hoca'nın şeyi var. İki bir ekibi var kendi. Yanılmıyorsam iki yardımcısı varmış scout olarak. Onların bir çalışması var işte. Kulübün scout ekibinde Gökhan Hoca, Gökhan Keskin scoutların başı olarak başlayacak. Gökhan Hoca'nın durumu var. Hala yani henüz imza atmadı ama artık gönüllü
0: geç
1: olarak çalışıyor.
0: Gökhan Hoca'nın başlaması yani lazım. Şu anda bir yerde ekibi göndermesi
1: tabii
0: lazımdı. Gökhan Hoca için de geç.
1: Tabii yani
0: bir şeyler
1: ters giderse
0: ondan
1: bir
0: sonra
1: an önce.
0: O ağır yük hepsine kalır.
1: Şey yapamıyorlar, hangi görevle başlayacak onu bulamıyorlar. Çünkü Eduard Graf hala görevinin başında. Yani öyle bir durum var. Daha öncesinde işte hala çalışan Mehmet Hoca var, Mehmet Bulduk Hoca var. Yani bunlar böyle bir şey, kapsamlı raporlar hazırlanmış durumda. Yönetimin önünde bunlar.
0: İki gün sonra burada, sonra kamp var. Senin şu andaki Endidi'nin durumu ne olacak? El Bilal ne olacak? Çerni ne olacak? Gelen olmadı ki. Bunlar.
1: Bak ben söyleyeyim, en önemlisi o. En önemlisi o. Onlar ne olacak?
2: El Bilal Torre zaten sözleşmesi.
1: El Bilal gidiyor zaten, kiralık.
2: Gelecek yani.
0: Ha, tekrar belki, alınacak mı?
1: Alınacak
0: var çünkü,
1: alınmayacak
0: onlar
1: mı?
0: Sana.
1: Onlar doğru.
0: Belki hoca dedi El Bilal Torre kalsın dedi, alalım dedi.
1: Mesela kiralıkların çoğunu gönderilmesini abi istiyor.
2: İsimlerden ziyade, yani şu konuşumuz isimlerden ziyade şu önemli. Şimdi öyle isimler çıktı ki, bu yönde mi bir kadro kurulacak yoksa daha farklı bir planlama
1: bak,
2: yapılacak?
1: Bak ben sana söyleyeyim, ben farklı bekliyorum. Yani herkes öyle şu uçacak kaçacak falan diyor ya, yani yıldızlar gelecek falan, ben gelse bir ya da iki böyle isim marka diyebileceğimiz oyuncu gelir, fazlası gelmez. Yani hocanın da düşüncesi o.
2: Trossard o isimlerden bir tanesi olabilir.
1: Olabilir. Mi? Biz zaten santrofora söylüyoruz Vujalovic. Artık bu yönetim tarafından başkanın, hocanın da doğruladığı, yani yalanlamadığı bir isim, o yüzden söylüyorum ben. Ya yani Vujalovic hakikaten istenilen bir oyuncu.
2: Evet, ama biraz bekleyecek
1: yani,
2: gibi Beşiktaş.
1: Bekleyecek
2: için.
1: Yani bir iki oyuncu böyle olacak ama herkes şunu beklemesin. Kaleden tutun da santrofora kadar Beşiktaş işte yıldızları alacak falan, öyle bir şey yok. Öyle bir bütçe de yok. Onu söyleyeyim. Öyle bir bütçe de yok. Ki doğrusu da bu. Yani sen bütçene göre hareket edeceksin. Sen şampiyon değilsin ki. son sezonun şampiyonu değilsin ki. Son 4 sezonun şampiyonu adam, işte ona rağmen savaş diyor işte.

0: Galatasaray'ın kasasında o kadar para yok. Düşün yani. Ya da Fenerbahçe'deki imkanlar yok şu an Beşiktaş'ta. Yavaş yavaş bunu halledecek Beşiktaş. Adım adım. Adım adım ya. Fikret Orman nasıl yaptı? Aynısını yapacak. İki yıldız, bu sene iki yıldız koyacaksın. Seneki durumuna göre, ligdeki sıralamana göre, Avrupa'daki durumuna göre, kupayı alıp almamana göre bir iki daha koyacaksın. Öyle öyle öyle. Ondan sonra neydi Beşiktaş o dönem? Kamptı Beşiktaşlara döndü. Yani bu iş yavaş yavaş olacak. Bir anda olmayacak ve geçmişte hatalar yapıldı. Bu dönem yani bu yönetim de yaptı sezon başı geldiğinde, ilk geldiğinde transferleri hep hatalıydı. Yanlış sportif direktör mü diyelim, idari direktör mü, köprü mü artık neyse, yanlış seçimler. Hocaya bence fazla biraz güvenme değil de tavizler, bazı konularda tavizlerin verilişi. Bunlar hep geçmişte yönetimin yaptığı hatalardı. Ama ben şu anki sanki izlenen politikanın doğru yolda olmuş, doğru yolda ilerler gibi görüyorum. Yani sanki Başkan Serdal Adalı'nın da artık o geçmişteki hatalarından ders çıkardığını, bundan sonra çok fazla bu hatayı yapmayacağını ve işi daha çok profesyonellere bırakacağını, hocaya ve Önder Özen'e bırakacağını, işte scout ekibine bırakacağını görüyorum. Böyle olursa daha iyi, Beşiktaş için daha sağlıklı olur. O nedenle ama tabii ki kolay bir yol yok Beşiktaş'ın önünde. Hala virajlı bir yol var. Bu virajları kazasız nasıl atlatacak onu da göreceğiz. Çünkü erken açıyor sezonu. Sezonu erken açmak hep sıkıntı. Geçtiğimiz sezon da çok erken açtılar. Başkan kendi dedi. Erken açtık, istediğimiz transferleri yapamadık dedi. Bizi çok zor duruma bıraktı dedi. Aynısı bu sene de yaşanacak. Yaşanıyor. Yani transferler hemen olur mu olmaz mı çok emin değilim açıkçası. Ama kampta illaki 2 ya da 3 transfer görecekmişiz gibi geliyor bana.
1: Evet. Yani
2: öyle olmasını umut ediyor herkes.
1: Önemli transferler bekliyor taraftar ama bakalım ne zaman Beşiktaş'ta transfer anlamında tekerlek dönecek onu da göreceğiz.
3: Herkesin kafasında bir soru işareti var. Belki bunu söylerken Kartal'a kızanlar oluyordur. Bana kızanlar oluyordur. Ben ne dedim az önce? 4 sene şampiyonu olan takımın bütçesi şu anda ortada bir şey yok.
0: Belli değil.
3: Yetki alacak ondan sonra bir takım şeyi belirleyecek. 4 sene bir sürü geliri Beşiktaş'ın 3-4 kat üzerinde olan, 5 kat üzerinde olan bir takım.
0: Herhalde.
3: Beşiktaş yönetimi de bunu iyi anlatması lazımdı.
0: İyi anlatmadım.
3: Sen burada buna söylerken bir Beşiktaş yorumcusu da diyor ki 150 milyon euro transfer bütçesi var diyor. Sonra ne oluyor? 150-200 falan.
0: İnsanlar da beklentiye giriyor işte.
3: Şimdi o transfer döneminde sürekli hatalar. Sadece Sergen Reçber ve Sergen Yalçın döneminde. Öncesinde de vardı. Bakıyorum şimdi geçen sene Rıdvan, Yasin, Gökhan bunlar hiç oynamadan Beşiktaş'a ciddi maliyette olanlar. Son 5-6 sene dedim Fabri dedim. Getson'dan daha iyisi geldi mi?
0: Gelmedi. Gönderdi.
3: Muçi Trabzon'da bu sene çok ciddi işler yaptı. Kupada efsane işler yaptı.
0: Rafa
3: aynı şekilde. Masaoku baktığı zaman tok tartışıyordu en iyi şekilde. Sağ bek Ensekala yine bir öncesinde. Hep gidenler gelenler yerini bir türlü dolduramadı.
0: O arattı.
3: Ve hep hata bütçeyi sana doğru yukarı doğru şişirmiş oldu. Eğer Beşiktaş'ın Galatasaray gibi bir beklentisi yoksa gayrimenkullerden sonra belki transfer için bütçe ayrılacak. Böyle bir şey varsa belki 100-150-200 konuşulan olabilir ama böyle bir beklenti yoksa bu gerçekten de Beşiktaş camiasının taraftarını üzer. Var mıdır öyle bir proje transferler için full akaratlar projesi olabilir.
0: Şimdi Kirtaş projesi zaten Kirtaş projesi. Göz önünde.
3: Bunlardan olacaksa
0: şey gelecek deniliyor.
3: Ama bunlar zannediyor ki insanlar.
0: Hemen bir
3: geldi,
0: anda.
3: Buraya
0: tabii
3: gelecek.
0: Canım olur mu?
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Bankalı abinden her ne kadar çıkmış olsan da gelen parayı yönetici 20 verdiyse 10 verdiyse takribi söylüyorum bunu. Gelenden zaten oha alıyor. Ya da X bir banka borcu alıyor. Gelen para hemen sanki sıfır borçta gelmiş de onu kullanacakmış gibi zannediyor. Öyle bir şey yok.
0: Olmaz zaten yapamazsın.
3: Öyle
0: zaten.
3: Bir şey olsa kulüpleri ben sana söyleyeyim Galatasaray'a dahil. Gelen sponsor karşımıza 20 milyon euro geliyor. 6 aylık hemen kırdırıyorlar nakite çeviriyorlar. Bütün kulüplerde kırdırma var. Yani bunlar zannediyor ki şuradan bu para geldi hemen o transfer harcanacak.
0: Beşiktaş da yönetim de zaten şu anda Serdal Adalı da öyle hemen oldu da Dikiltaş'tan hemen gelecek parayı gidip de transfer yapalım falan öyle bir düşüncesi yok. Zaten söyledi.
3: Önce alacaklar.
0: Bankalar Birliği onlara zaten bankalar.
3: Yönetim içinde alacaklar orada kasa kolaylığı yapanlar. Canım. Birkaç kişi var. Ben burada isim vermeyeyim. Orada kasa kolaylığı yapan yöneticiler var. Onlar
0: yani,
3: da
0: onların da alacağı alacak. Şimdi onlar bedava para vermiyor ki yani.
3: Kimse vermiyor.
0: Vermez alır yani. Elbet
3: zaten
0: alacak.
3: Şey değil Kartal. Yasal değil.
0: Değil tabii.
3: Kasa kolaylığı yapıyorsun.
0: Yönetici veremez ki.
3: Hızlı ödemek için, öncelikli ödemek için X bir yönetici diyor ki ben diyor 5 milyon euro ya da 10 milyon TL, 50 milyon TL veriyor. Sonra onu bir süre alıyor ama bunu çek olarak görüyor.

0: Ama nakit olarak veriyor. Bunlar için yapabilir. Yoksa öyle ben vereyim de geri almayacağım. Öyle bir şey yok bir yani. Zaten, FIFA zaten biner. UEFA biner.
1: Tabii satmıyor. Canım zaten şöyle bir şey var. Artık gelmişiz 2026 yani. Eskiden öyle olurdu cepten. Hatırlasana çantayla ya, hatırlasana, para verirlerdi futbolculara.
0: Yalçın, tabii canım. Onun transferlerine yani, gelenlere gidenlere.
1: Primler çantalarla falan verilirdi yani eskiden. Tabii, öyleydi yani.
0: Ya, şimdi transferleri artık sen hakaretlerde. Ben Galatasaray'da, Florya'da, eski Mecidiyeköy'de öyle geliyordu abi.
1: Öyleydi zaten.
0: Galatasaray bir yardım kampanyası yapmıştı. Allah razı rahmet eylesin. Özsancay'dan. Bagajlar iniyordu, paralar çantayla geliyordu abi.
1: O dönem öyle
0: transferde. Çok iyi hatırlıyorum, hakaretlere bir ara ben Beşiktaş'a gidip geliyordum. Bildiğin çuvalla geliyordu. Hatırla o siyasi yapma dönemlerini falan yani.
1: Yani o yüzden şey yapılmıyor. Yani yöneticilerin eline bakmaması lazım.
2: Yıllardır...
1: Bak, hiç böyle bir şey olmaz. Olmamalıdır.
2: Bence çok önemli işlere imza atan
3: bir takıma, Trabzonspor'a geçeceğiz. Trabzonspor yine transferlerini erken bir şekilde yaptı. Yani 2-3 yıldır önemli yapılanma, en son şampiyonluk sezonunda yine çok erken işte Hamşik olsun, Gervinho olsun hatırlayalım, hani transferler gelmişti. Şimdi baktığımızda da bu arada sadece transfer yapma anlamında değil yani. Felipe Augusto muhtemelen Zenit'e imza atacak 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında. Yani kadrosunu en azından, tabii ki Trabzonspor muhtemelen Temmuz ayında, Ağustos ayında da hamleler yapacaktır. Ama aşağı yukarı oluşturan, Dünya Kupası'na işte Cabral gitmeden önce imzayı attıran, ki Yeşilburun'da iyi bir performansı var. Trabzonspor bence çok yine yani ders niteliğinde işlere imza atıyor. Felipe Augusto'da 16 milyon euro bonuslar, ki 5 milyon euroya yanlış bilmiyorsam transfer olmuştu ve Trabzonspor önemli bir kar elde edecek bu transferden.
0: Şimdi sadece şöyle söyleyeyim. Son 7-8 seneye bakalım. Trabzonspor'un sadece hücuma aldığı oyuncuların Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray biraz maliyet harcayarak aldı, şampiyonluk başarılı. Alabildi mi? Alamadı. Mesela şimdi onu açıyor. Böyle bir futbolcu var. Trabzonspor bir sene kiralık kullandı. Arada bir sene boşu var. İstediği bir rakam 11 milyon liraydı. Rakam fazlaydı. Tekrardan bir daha aldı bile. Eskiden Trabzonspor, yani Kartal hatırlar, yeni izleyenler hatırlamaz. 25 sene 90'lı yıllarda transfer yaparken İstanbul Boğaz turu, sonra Trabzon transfer görüşmeleri burada oluyordu. Ama şu anda rahat bir şekilde Sayın Ertuğrul Dağlı ister burada ofisinde, ister Trabzon'da, istediği yerde görüşüyor, futbolcuyu getiriyor. Çünkü hedef, ideal, şampiyonluk. Ya o, şimdi bakıyorsun Onana. Abi sen Türkiye Ligi'nin en iyi kalecisi Uğurcan'ı Galatasaray'a verdin. Manchester City'den Onana'yı aldın. Şu anda hala almak istiyor. Ki alma ihtimali bana göre yüksek. Sonuçta şampiyonluk hedefi olan bir takım böyle bir kaleci alması lazım. Augusto dedim, 5'e alıyorsun 11'e satıyorsun. Lovic'i aldın, alıyorsun şu anda. Filiz sahillerinden başka oyuncular bakıyorsun, alıyorsun ve 180 şu anda tamam.
3: Belki Ulay'ı da çok yüksek bir bedelle satacak.
0: Mutlaka olacaktır. Bakın bu sene olması sene olacak. Mutlaka olacak. Bugün Barcelona haberleri böyle sıradan bir haber değil, değil yani.
3: Yani. Çok işleyen bir model Trabzonspor, onu söylemek
0: burada
3: lazım.
0: Burada ben hep söylüyorum, kutlamaktan sıkılmam. Defalarca söylerim, sohbette de söylüyorum, yayında da söylüyorum. İş bilenin kılıç kuşatanın derler ya, atasözü var. Trabzonspor bu işi yapıyor. Abdullah Avcı'nın ilk senesinde de bunu yapıyordu. İkinci senesindeki şampiyonlukta da yaptı. Transferde zaman zaman hatalar olabiliyor. Orada da Abdullah Avcı'nın transfer hataları vardı. Oynamayan oyuncuları istiyorsun, diretiyorsun. Arada bir iki tane olabilir. 10 transferin 10'u birden başarılı olacak diye bir şey yok. Bazen 7'si olur, 3'ü dışarı çıkar. Ama Trabzonspor şu anda almayı da satmayı da beceriyor abi. Nasıl çalışıyorlar? Onlar da menajerle çalışıyor. Onların da scout'u var, onların da direktörü var. Ama başarılı bir başkanları var. Bu sezon Fatih Hoca ile beraber bunun daha da iyi olduğunu düşünüyorum. O çünkü gençleri en iyi yapan da Fatih Hoca. Bir de geçtiğimiz sezon Avrupa şampiyonu olan, Avrupa üçüncüsü olan bir gençler var. Daha oralarda da çıkacak olanlar var.
1: Tabii.
0: Oradaki kadroda da daha takımın içinde tam göremedik.
1: Yavaş yavaş onlar monte edilecek. Tabii
0: daha onlar 18-19 yaşında çocuklar yani, gençlik çocuklar. Ben o yüzden Trabzonspor'u yani böyle övmek için değil, övgüyü fazlasıyla hak ettikleri için söylüyorum. Bu sezonda daha önce de söyledim, şampiyonluktaki favorilerinden bir tanesidir. Hatta favorimdir. Trabzonspor'un eğer yeni ya, transferleri kaleci Onana da olursa,
2: ki onda da hani yakın bir zemin bulunduğu konuşuluyor açıkçası.
0: Burada mutluydu. Burada gördüğüm mutlu. Kadarıyla Trabzonspor'da Onana mutluydu. Yani baktığın zaman
3: çok da iyi sezon geçirdi. Hani tamam arada böyle
0: kesin,
3: düşüşler oldu.
0: Başlangıç ama ve sonu çok iyiydi. Ortalarda biraz şey yaptı. Trabzon'a böyle son yıllarda Onana tarzında bir kaleci ne zaman hatırlarsın Avrupalı?
1: Şey gelmişti bir ara.
0: Can Mari Paf.
1: Paf gelmişti.
0: Can Mari Paf.
1: En iyi.
0: Herhalde ondan sonra gelen en iyi.
3: Ondan sonra şöyle yani. Şey geldi, yabancı olarak.
1: Geldi.
3: Mişevski vardı.
0: Kim?
3: Miloševski.
0: Yok abi, Jean-Marie Pafa falan yanılmıyor.

0: Ben kalite anlamında
1: yabancı kaleciler olarak geldi ya, çok geldi.
2: Geldi canım, çok geldi. Şey yani
1: bir
2: geldi.
1: Sezonda hiç oynamadan giden kaleciler de oldu. Ben
2: bir de Kolombiyalı geldi galiba, bir kaleci geldi.
1: Kolombiyalı vardı bir tane.
2: Tabii vardı. Kolombiyalı bir
1: ama
2: kaleci geldi.
1: Ama mesela Trabzonspor'da yani ona gelene kadar benim aklıma hep Jean-Marie Pfaff gelirdi.
2: Jean-Marie bir ara
1: çok iyi bir kaleci, çok da karakterli bir yani. Şimdi yeni jenerasyon hatırlamaz onu.
2: Kim gelmişti Malatya'ya? O zaman Brezilyalı. Eder'le beraber kim Eder diyorum.
1: Aa.
2: Neydi ünlü kaleci ya?
1: Bir sezon oynadı, o da gitti.
2: Bir sezon oynadı, gitti. Malatya'daydı. 3 Brezilyalı gelmişti.
1: Abi bunların hepsi birbirine yakın bak. Schumacher.
2: Şu aynı dönem geldi.
1: Jean-Marie Pfaff bir de doğru, üçü de aynı dönemdeydi bunlar.
2: Aynı dönem. Schumacher'e geldi. İlk Malatya'ya geldi. Brezilya neydi ya? Ben unuttuk ağzını.
3: Ben de hemen
1: abi hep de konuştuğumuz
3: size.
1: Ya kaleciler konurken.
2: Schumacher.
3: Carlos Alberto Gallo.
2: Carlos tamam. Carlos.
1: O dönem birbirlerine çok yakın şeyde.
2: Bir furya vardı o zaman. İyi kaleci getirme furyası oldu. Ondan sonra
1: Schumacher'i Alman milli takımdan getirdi.
2: Schumacher o geldi. O dönem çok önemliydi.
1: Jean-Marie Pfaff'ı Trabzon'a getirdi o dönemde.
2: Dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi ya Schumacher o zaman.
3: Tabii. Yanlışım yoksa 94 Dünya Kupası'ndan sonra Alman geldi Beşiktaş'a.
2: Alman geldi Beşiktaş'a tabii. Dünya Kupası'ndan sonra Alman geldi ama çok olamadı. Şey yapamadı ya, tutturamadı ama. Ya
3: şapkalı Alman.
1: Schumacher de şapkalı. İkisi de Schumacher'de
3: şapka furyası da
1: vardı. Ama niye biliyor musun? Şapka furyası değil.
2: Gündüzcü maçlar tabii.
3: 12'de başlayan maçlar
1: tabii,
3: vardı.
1: Gündüz. Çoğu gündüz oynuyor. Işıklandırma daha sonra geldi çünkü yani.
2: Tabii gündüz.
1: Gündüz maçları olduğu için
2: derbiler
1: o şapka niye takılıyordu?
2: Derbiler gündüz oynuyor.
1: Ama yalnız şeyde Schumacher'da vardı. Almanya'dayken de takıyordu o şapkayı.
2: Takıyordu.
1: Onda öyle bir şey bazılarında var çünkü. Futbolcularda da var mesela şapka hastalığı.
4: A Spor Radyo. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Kompen. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
11: Benim bankam iş bankası.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Bank, kartımı bil.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
1: Spor Radyo.
2: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
4: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
5: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
6: Sopalarda gol!
2: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: denir. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Amili futbol takımımızla başlıyoruz. 2026 Dünya Kupası hasretimiz ne yazık ki istediğimiz gibi gitmemişti ve turnuvaya 2 maç sonunda veda ettik. Milli takım D grubundaki son maçında ev sahibi ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
2: Amili futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sınavına çıkıyor.
3: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
4: Gol.
3: Arda!
2: Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya 2-0, ikinci maçındaysa Paraguay'a 1-0 kaybeden amilli futbol takımının gruptan çıkma şansı kalmadı. İlk 2 maçını kazanarak son 32 turunu garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla D grubunda lider durumda bulunuyor.
5: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
2: Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Son maçlar öncesi ABD grubu birinci tamamlamayı garantilerken Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takımsa puanla tanışamadı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri D grubu son maçı Cuma günü sabah saat 05'te başlayacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek.
1: Amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella istifa etmeyeceğini söyledi.
6: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum Almanya'dakini hatırlıyorum. 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi

0: ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazetecilerin çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımı olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimseden tebrik beklemiyordum elbette. Ama bu kadar böylesine bir iletişimde, negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye. Şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
1: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişimde çok önemli futboldu. Hedef şu tabii ki Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Mesela Fransa'da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
0: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette, ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik, çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar, inançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var, hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
2: A milli futbol takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız, Dünya Kupası'ndan elenmenin kendilerini üzdüğünü, son maçla birlikte Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini söyledi.
1: Her iki takımda da çok iyi takımlarla karşılaştık. Çok üzücü kaybetmiş olmamız. Ümit ediyoruz bundan sonra gururla çıkabileceğimiz bir üçüncü maç sonucu elde ederiz. Evet, Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Gelip burada bizi seyreden taraftarlara üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu hayal kırıklığıydı ama gelecekte de bundan sonraki turnuvalarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizi gururlandırabilmek için elbette yüksekte beklentiler.

0: defa başaramadık. Fakat dediğim gibi son maçımızda maçtan sonra gururla çıkabilmek için iyi bir maç çıkarmayı düşünüyoruz. Ben sakatlandığım için başında çok zordu. Açık konuşmak gerekirse elimden gelenin en iyisini yaptım. %100 fiziksel olarak kendimi veremedim ama bu son maçta da hem takımım için hem ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarın bu taraftar kalabalığından bahsettiniz ama Galatasaray'dan da hatırlıyorum. Biz hazırlıklıyız böyle büyük taraftarlara. Çok da kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiki açıdan birçok konuda bir numaradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. Ne yazık ki istatistikler kazanmıyor maçı. Netice itibariyle karşı takım gol attı, biz atamadık. Bir hücum oyuncusu olarak gol atamamak üzücü, bütün takım açısından da üzücü. Ama karşı karşıya kaldığımız iki takımda da bekte iyilerdi, savunmada geri hattaydılar. Biz bunu geçerek gol atmaya çalıştık ama beceremedik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücumda daha kuvvetli olabilmek için bu üçüncü maçta ve eminim ki gol atabileceğiz. Evet, o benim kardeşim gibi. Hakikaten canını çok severim. Ama her zaman teknik direktöründür kararlar. Dolayısıyla ben de onun oynamasını isterim. Onu çok seviyorum ama dediğim gibi teknik direktörler alır. Patronudur netice itibariyle takımın. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapamam.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
2: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkındaki istifa çağrılarına yanıt verdi. Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi düşünmediğini belirterek ''Neden istifa edeyim? Ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok işimiz var. Bu çocuklar 19-20 yaşında. Eleştiri olacak ama 50 sefer özür de diledim.'' dedi. A milli takım oyuncularına yönelik eleştirilere tepki gösteren İbrahim Hacı Osmanoğlu ''Bizim çocuklar değil.'' dediler. ''Maç mı sattı futbolcularımız? Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım bana saldırsınlar diye. Çocukları rahat bıraksınlar istedim.'' ifadelerini kullandı. Milli takımın turnuvadan talihsiz şekilde elendiğini belirten TFF Başkanı ''Rakipler bizi ezerek yenmedi. İki maçta %80 topa sahip olduk. Tarihte ilk kez elit lige çıkan bu çocuklar şimdi Fransa, İtalya ve Belçika gibi ülkelerle oynayacak seviyeye geldi. Bunu da yine onlar başardı.'' diye konuştu. Turnuva sonrası büyük üzüntü yaşadığını da dile getiren Hacı Osmanoğlu ''Sinirimden iki gün iki gece ağladım. Futbol tarihinde ender yaşanacak şeyler oldu. İki maçta 65 şut attık, %80 topla oynadık. Dört topumuz direkten döndü. Bir tanesi gol olsa bugün çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik.'' dedi.
1: Kulüp haberleriyle devam ediyoruz. Galatasaraylıların yakından ilgilendiği bir konuyla başlıyoruz. Icardi meselesi. Icardi'nin menajeri Elio Pino oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
3: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun Türkiye'deki geleceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
4: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
3: Pino, Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmediklerini belirterek, Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a büyük saygı duyuyor ve burası hakkında övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şayet anlaşamazsak bu durumda başka fırsatları değerlendireceğiz. Ama Başkan Özbek Mauro'yu çok seviyor ve onun takımda kalmasını istiyor dedi. Icardi'nin eski eşi Vanda Nara'nın ''Onun için River Plate'le görüştüm ama onlar Mauro'yu istemedi'' açıklamasının doğruluk payı olmadığını söyleyen Pino, ''Bahsettiği kişiler kulüpler değil, her türlü hakka sahip olduğunu zanneden aracılar ve komisyoncular. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa benimle iletişime geçmeliler. Çünkü onun tek yetkili temsilcisi benim ifadelerini kullandı. Vandanara'nın bir televizyon programına katılarak Icardi'nin Türkiye'yi sevmediği yönünde yaptığı açıklamalarında komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu kaydeden Pino, "Hiçbir Türk buna inanmaz. Icardi'nin Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil" şeklinde konuştu.
5: Baskı sonrasında kazandı Galatasaray topu. Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
3: Galatasaray'ın Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak 33 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık tam sözleşme için 8 milyon euro maaş istediği iddia ediliyor.
1: UEFA harcama limitleri ve transfer süreçlerinde tespit ettiği mali ihlaller sebebiyle Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro para ve mali disiplin cezası ihtarı verdi.
3: Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun sezon içinde yürüttüğü incelemelerin ardından Sarı Lacivertli Kulübe 7,5 milyon euro para cezası verildi. 24 Ocak 2026 tarihinde UEFA müfettişleri ve bağımsız denetim kuruluşu DELUA yetkilileri Fenerbahçe'de 2 gün süren detaylı incelemeler gerçekleştirmişti. Yapılan denetimlerde Jose Mourinho ve Diego Carlos'la imzalanan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı, Kerem Aktürkoğlu transferinde ise talimatlara aykırı uygulamalar tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den yazılı savunma talep eden UEFA, değerlendirme sürecinin ardından Sarı Lacivertli Kulübe 7,5 milyon euro para cezasının yanı sıra mali disiplin ihtarı uygulandı. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen cezanın Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirlerden kesileceği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu sezon dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde benzer ihlaller sebebiyle yeniden UEFA'nın radarına girmesi halinde daha ağır yaptırımlarla karşılaşma riski bulunuyor.
1: Fenerbahçe N'Golo Kante'nin sözleşmesini yapılandırmak istiyor.
3: Fenerbahçe geçen sezonun ara transfer döneminde N'Golo Kante'yi renklerine bağlayarak tüm dünyada büyük ses getirmişti. Başkanlık seçimi sonrası Saadettin Saran koltuğu Aziz Yıldırım'a devrederken yeni yönetim Fransız yıldızla ilgili önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle Kante'nin sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda olan deneyimli orta sahanın sözleşmesinden forma satışlarından gelir paylaşımı maddesinin kaldırılması ve yıllık 11 milyon euro olan ücretinde indirim yapması istenecek. Kante'nin yönetimin bu talebini geri çevirmesi durumundaysa ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe anlaşmaya yanaşmaması durumunda Kante'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Telefon attığımızda A Spor muhabiri Yunus Emre Sel var. Yunus Emre merhaba, beni duyabiliyor musun?
6: Merhaba Koray, kolay gelsin, yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Felipe Augusto Zenit görüşmelerinde sıcak saatler yaşanıyor duyduğumuz kadarıyla, ama detaylar sende. Ne aşamada şu anda? Herhalde yetkililer de İstanbul'a geldi. Neler aktaracaksın?
6: Evet, bugün iki transferde hareketlilik yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Andre Onana, diğeri Felipe Augusto. Önce Andre Onana'yı sabah saatlerinde Aspor'da duyurmuştuk. Trabzonspor'un o uzun zamandır beklediği geri dönüşü yaptı Andre Onana ve şu anda Trabzonspor'la bir yıl daha kiralık anlaşma noktasında önemli bir mesafe kat edildi. Kulübüyle ilgili zaten aşılamayacak bir sorunu yoktu Trabzonspor'un. Sadece Andre Onana'nın cevabı bekleniyordu. Zaten kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da en yetkili ağzı olarak Andre Onana'nın tüm taleplerini aslında yerine getirdik. Burada bir sorun yok. Sadece bir düşünmek için süre istiyor demişti. Son dönemde farklı kalecilerle de tabii süre uzadığı için Trabzonspor temasa geçince Andre Onana cephesinden de bir geri dönüş geldi ve kamp süresine kadar, aslında 6 Temmuz'da başlayacak Trabzonspor'un kampı ve o zamana kadar olan süreçte artık bu transferin kesin olarak tamamlanmasını bekliyoruz. En azından şu andaki süreçte olumsuz bir durum yok, ama sen de çok görmüşsündür Koray, imzalar atılmadan her an çok emin olamıyoruz bu transferde. Diğer noktası Felipe Augusto Zenit transferi yaklaşık bir

0: Ayda konuşulan bir konu ve iki kulüp arasında sürekli bir temas, fikir alışverişi, rakamlar noktasında artış, iniş derken artık son aşamaya geçildi. Zenit Kulübü bir an önce bu transferi sonuçlandırmak istiyor ve yetkilendirdiği kişileri de gönderdi. Şu anda kulüpler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un beklentisi 20 milyon euro seviyelerindeydi. Tabii direkt bu rakam olacak mı yoksa bonuslarla mı bu seviyeye çıkacak? Bununla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Ama Zenit'le Augusto arasındaki görüşmelerde de bir tabii Trabzonspor kulübünden izin alarak yaptı Zenit kulübü bu görüşmeyi. Bir sorun bulunmuyor. Oyuncunun menajerlik firmasının zaten Rus kulübünde de hali hazırda iki farklı oyuncusu bulunuyor. Şu an hala yoğun sıcak bir şekilde devam ediyor görüşmeler. Belki ilerleyen saatlerde ama maksimum birkaç gün içerisinde artık çok uzun sürede devam eden bu görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyoruz Koray.
1: Yunus Emre 5 milyon euroya almıştı Augusto'yu Trabzonspor'a, öyle hatırlıyorum,
0: evet,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: 3 taksit halinde ödeyecekti bu bonservis bedelinde 5 milyon euro karşılığına. Beklenti şu an bonuslarla birlikte 20 milyon euro civarında dedin. Bir sezon içerisinde ciddi bir kar gözüküyor Bordo Maviler için. Peki Augusto giderse alternatif herhangi bir farklı transfer hamlesi gelecek mi? Yeri nasıl dolacak?
0: Öncelikle güzel bir
1: nedir?
0: Konuya değindin Koray. Yani bir taraftan tabii yarışan bir takım Trabzonspor. Türkiye Kupası'nı müzeye getirdi. Lig içerisinde şampiyonluk iddiasını ortaya koyduğu anlar oldu. Bunu yaparken bir yandan da oyuncuları geliştirdi. Hali hazırda 7 farklı oyuncusuna teklif var ve ciddi rakamlarda teklifler var. Olağa için Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon avro seviyesinde. Felipe Augusto için 20 milyon avrodan bahsediyoruz. Çibuke Uyibu için 20 milyon geldi. Teklifi kabul etmedi Trabzonspor. Fulham 20'nin üzerine çıktı ama henüz rakamı netleştiremedik. Yine Folcarelli için Fransa'dan Nice'in bir ilgisi var. Ernest Muçi için Alman ekiplerinin ilgisi var. Onu açıyor Arabistan'dan teklifler var ama bunlar tabii kulüp tarafından kabul edilmiyor bu arada. Ama yaklaşık 5 milyon avro, 4,5 milyon avro seviyelerinde alınan oyunculara 4-5 katı teklif geliyor ve bu gerçekten çok ciddi bir başarı. Hem scouting başarısı hem de onlara güvenip forma şansı veren teknik direktör Fatih Tekke'nin bir başarısı, hem de tabii ki bu üçlü sayacak da en önemli noktalardan bir tanesi, bu ekibe güvenerek bu transferlere yatırım yapan yönetim adına da önemli bir başarı olarak gözüküyor. Yeri dolacak mı noktasında, evet, Trabzonspor yabancı bir forvet oyuncusu transfer edecek Augusto'nun ayrılması durumunda. Birçok isim orada gündemde. Bamba Dieng, Thomas Popcek, Gustavo Hammer gibi isimler konuşuluyor ama farklı alternatifler de ortaya çıkabilir. Yine hem scout ekibinin hem de Fatih Hoca'nın onay vereceği isimlerle ilgili Augusto transferi gerçekleştiği anda Trabzonspor'un resmi forvet gelişimleri de başlayacak diyebiliriz.
1: Evet. Yunus Emre Sel, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Gelişmeler oldukça yine zaten Aspor ekranında paylaşmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlılarda da Ersin Destanoğlu'na bir talip daha çıktı. İspanyol kulübü Deportivo Ersin'i istiyor ama Beşiktaş yönetimi de 25 yaşındaki kalecisine kapıyı kapatmış değil.
2: Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor.
3: Lorenzi, Ersin, Beşiktaş çeyrek finalde. Ersin penaltı vuruşunu kurtardı.
2: Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 25 yaşındaki milli kaleciye İspanya'dan bir talip daha çıktı. Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin girişimde bulunduğu Ersin'e İspanya'dan Deportivo La Coruña'nın da resmi teklif yaptığı öğrenildi. İspanyol ekiplerinin milli kaleciye ilgisi yeni değil. Girona'da bu yaz transfer döneminde Ersin için devreye giren takımlar arasındaydı. Beşiktaşlı yetkililer ise Ersin Destanoğlu için kapıyı tamamen kapatmadı. Siyah beyazlı kalecinin takımda kalmaya karar vermesi halinde Başkan Serdal Adalı'nın yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta toplam 6 kupa kaldıran Ersin Destanoğlu, geçen sezon 32 resmi müsabakada görev yaptı ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
1: Göztepe geleceği merak edilen oyuncuları Taha Altıkardeş ve Ogün Bayrak'la ilgili kararını verdi.
4: taraftarlarımız sayesinde.
5: Göztepe'de yeni sezon kadro planlaması şekilleniyor. Sarı kırmızılı ekibin stoper Taha Altıkardeş ve sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak'la yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda

Sonunda kadroda tutulması planlanan iki futbolcuya şu ana kadar herhangi bir resmi teklifte gelmediği belirtildi. 2023 yılından bu yana Göztepe forması giyen 22 yaşındaki Taha Altıkardeş takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Genç savunmacı geride bıraktığımız sezon 28 müsabakada görev alıp bir gol katkısı sundu. 27 yaşındaki Ogün Bayraksa geçen sezon başında omzundan sakatlanmasına rağmen 16 Süper Lig maçında forma giydi. 10+4 olarak belirlenen yabancı oyuncu kuralını da düşünen Göztepe yönetimi her oyuncuyu yeni sezonda kadronun önemli parçaları arasında görüyor.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankom, bank, kartım hadi.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Dünya Kupası'nda bugün diyoruz. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden birisi olan Meksika A grubunda 3'te 3 yaparak kayıpsız çıkmayı başardı. Güney Afrika ise Güney Kore'yi yenerek bileti alan taraf oldu.
11: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Meksika başkentinde karşılaştığı Çekya'yı 3-0 yenerek 3 maçta 9 puana ulaştı. A grubunu kayıpsız ve birinci sırada tamamlayan Meksika adını son 32 turuna yazdırırken Çekya Dünya Kupası'na 2 puanla veda etti. Maçın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den sonra 6 Dünya Kupası'nda da forma giyen 3. oyuncu olarak tarihe geçti. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci maçın ardından yaptığı açıklamada yetiştiği stadyumda böyle bir maça çıkmanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu ifade etti.
12: Gözümde birçok anı canlandı. Bu stadyuma akademide bir çocuk olarak geldiğimi ve tribünde sahaya çıkmanın hayalini kurarak beklediğimi hatırlıyorum. İlk maça çıktığım günü de hatırlıyorum. Ailem oynayacağımı bilmediği için çok heyecanlıydım. Neticede onlarla bir konuşma yaptım ve belki de son kez sahaya çıktığımı göreceksiniz. Umarım keyif almışsınızdır dedim. Bu yüzden böyle bir maçta ve bu statta birkaç dakika daha oynayabilmenin duygusunu kelimelerle ifade edemem. 22-23 yıllık milli kariyerimin sonu için mükemmel bir final. Daha fazla oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama bu takıma her şeyimi verdiğimi bilerek veda ediyorum.
13: Muy largo, casi 22-23 años.
11: Çek milli takım

0: Teknik direktörü Miroslav Kubek ise yaptıkları hatalarla Meksika'nın işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
1: Meksika'yı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Ama biz özellikle ikinci yarıda yaptığımız aptalca hatalarla onların işini kolaylaştırdık. İlk iki maçımızda da çok iyi değildik. Güney Afrika maçı başta olmak üzere daha fazla puan toplamamız gerekirdi. Fırsatlarımız oldu ama hiçbirini değerlendiremedik.
0: A grubunun diğer maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Afrika temsilcisi ikinci yarıda bulduğu tek golle maçı 1-0 kazandı ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broos takımda herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi.
2: Çok iyi bir maç çıkardık. Hızlı oyuncularımızı doğru kullandık. Devrede oyuncularıma inanmaya ve zorlamaya devam etmeleri gerektiğini söyledim. Nitekim doğru zamanda boş alan bulduk ve fırsatı değerlendirdik. Takımımla gurur duyuyorum. Son haftalarda çok konuşanlara, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyenlere cevabımızı vermiş olduk. Benim istediklerimi yaptık ve sonuç ortada.
0: Grubu 3 puanla 3. sırada noktalayan Güney Kore'nin teknik direktörü Hong Myung-bo, "Kötü oynadık. Yemekten zehirlenmiş olmamız bahane değil." dedi.
3: "Zehirlenme konusunu bahane olarak kullanmamız doğru olmaz ama performansımız iyi değildi. 3 maçımız arasında en kötüsü buydu. Böyle bir arenada sorumluluk teknik direktördedir. Sanırım hatalı kararlar verdim ve sonuç böyle oldu. Ne eksik ne fazla."
4: Dünya Kupası'nda B grubunda ise 3 takım yola devam ediyor. Lider İsviçre ve 2. sıradaki Kanada'nın yanı sıra Bosna Hersek de en iyi 3.'ler kontenjanında bekliyor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda B grubunun son maçında ev sahibi Kanada'yı 2-1 yenen İsviçre lider olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Kırmızı beyazlılar grubu 2 galibiyet 1 beraberlikle namağlup tamamlarken teknik direktör Murat Yakın grubu lider bitirmenin önemine vurgu yaptı.
5: Son dakikalarda Kanada'nın baskısı bizi çok zorladı ama kalecimiz Gregor Kobel muhteşem kurtarışlar yaptı. Bu galibiyetler bize büyük bir özgüven kazandırıyor. En büyük hedefimiz grubumuzda birinci olmaktı. Şimdi daha fazla dinlenebileceğiz. Çok daha detaylı çalışıp daha iyi organize olabiliriz. Teknik ekip olarak bizim için bu çok önemli. Zamana ihtiyacımız vardı.
0: Kanada ise 4 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına kaldı. A grubunu 2. sırada bitiren ekiple eşleşecek Kanada'nın teknik direktörü Jesse Marsh, 2 gol geriye düşmekten dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
6: I'm obviously disappointed that we go down 2 goals. I didn't think the start to either half.
1: Her iki yarıya da iyi başlamadık. Geriye düştükten sonra çok baskı yaptık ama beraberliği yakalayamadık. İsviçre çok iyi, çok deneyimli, çok zeki bir takım. Bu tür rakiplerle nasıl başa çıkacağımızı çok hızlı bir şekilde kavramamız gerekiyor. Çünkü artık eleme aşamasına geçeceğiz. Zaten tüm amacımız orasıydı.
0: Grubun diğer maçında Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yenerek yola devam etme şansını sürdürdü.

0: Bosna Ersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alaybegoviç, 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu. Bu ünvan daha önce Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye aitti. B grubunu 4 puan ve averajla 3. sırada bitiren Balkan temsilcisi, 8 en iyi 3. takımdan biri olabilmek için diğer maçları bekliyor. Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergey Barbares büyük bir iş başardıklarını söyledi.
1: Bu bir Dünya Kupası ve rakiplerimiz tabii ki çok kaliteli. Buraya favori olarak gelmedik. Büyük bir şey başarmaya çalışıyorduk ve başardık. Hayal ettiğimiz gibi olmayan birçok şey var. Ama son maçımız mükemmel geçti. Edin Dzeko muhteşem bir forvet. 20 yıllık kariyerinde bunu zaten çok kez kanıtladı. Burada da ona güveniyoruz. Şimdi tüm maçlar bitene kadar bekleyeceğiz ve devam

0: edip etmeyeceğimizi göreceğiz. Karşımıza çıkan her takımla mücadele etmeye hazırız. Amerika'da bir hafta daha kalacak olmaktan mutluyum.
1: Turnuvaya veda eden Katar'ın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui ise önceki maçta çok tartışılan kırmızı kart ve ceza hakkında konuştu.
2: Maçtan önce konsantrasyonumuzu bozmamak adına bu konuda konuşmak istemedim ama Madibo'ya verilen kart ve 5 maç ceza çok abartı. İnanın pozisyonu defalarca kez kontrol ettim. Kone'nin ayağının kırılması çok talihsiz bir durum tabii ama pozisyonda kırmızı kart yok. Zaten hakem sarı kart gösterdi ama VAR kararı değiştirtti. Hakeme neden fikrini değiştirdiğini sordum ama cevap alamadım. Kesinlikle yanlış bir karardı.
3: Dünya Kupası'nda C grubundaki son maçlarda Brezilya İskoçya'yı rahat geçti ve grubu lider tamamladı. Bol golle sahne olan Fas-Haiti mücadelesinde ise kazanan taraf Kuzey Afrika temsilcisi oldu.
1: Dünya Kupası C grubu son maçları bol gollü karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvanın lokomotifi Brezilya liderlik için zorlanmadı ve İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. İki gol Vinicius'tan gelirken üçüncü golü Mateus Cunha kaydetti. Karşılaşmanın merakla beklenen anı 75. dakikada gerçekleşti ve Neymar yaklaşık 3 yıl sonra milli takım formasıyla sahaya çıktı. Yıldız oyuncusu ve takımının oyunu hakkında konuşan Ancelotti çarpıcı açıklamalarda bulundu.
4: Hedefimiz iyi oynamak değil kazanmak. Teknik direktör sadece kazanıp kazanmadığına göre değerlendirilir. Dünya Kupası'nı kazanırsak iyi oynamışızdır, kazanamazsak kötü oynamışızdır. Neymar içinse şunu söyleyebilirim, oynama fırsatını hak ediyordu. Kendisini çok iyi hazırladı. Antrenmanlarda her zaman çok ciddi çalıştı. Onun gibi bir yetenek fit olduğunda işler çok daha kolay oluyor. Sadece 15 dakika sahada kalmasına rağmen kalitesini herkese gösterdi.
1: Grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan İskoçya'da ise teknik direktör Steve Clark en iyi 3. olma ihtimalleri hakkında umutsuz konuştu.
5: Listen, we're playing a top quality team. We know they're deadly in attacking third of the pitch.
6: Brezilya gibi bir takıma maç boyunca bu kadar büyük hatalar yaparsanız sonuç kaçınılmazdır. Oyunculara kızgın değilim ama onlar adına da hayal kırıklığı hissediyorum. Maalesef Dünya Kupası yolculuğumuz burada bitti gibi görünüyor.
1: Grubun diğer maçı da oldukça hareketli geçti. Haiti iki kez öne geçtiği müsabakada Fas karşısında skoru koruyamadı ve 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte Fas grubu 7 puanlı 2. sırada tamamlarken Haiti de turnuvaya puansız veda etti. Karşılaşmayı beklenenden zor kazanan Fas'ta teknik direktör Muhammed Ouabi galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
7: Ben suis satisfait bien entendu, on a gagné un match de Coupe du Monde. Je pense que c'était un match aussi où
8: Dünya Kupası'nda bir maç daha kazandık ve istatistiklere göre en iyi maçımızı oynadık. Çok fazla pozisyonumuz var. Onların iki şutu da gol oldu. Haiti'nin kaybedecek bir şeyinin olmaması onları riskli bir oyuna sevk etti. 3 forvetle sürekli geçiş kovaladılar. Bu yüzden bizim için kolay bir maç olmadı.
1: Haiti teknik direktörü Sebastian Mini ise mağlubiyete rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.
9: Je suis évidemment déçu au plan comptable.
10: Sonuç bizim için hayal kırıklığı olsa da oyuncuların gösterdiği mücadeleden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Buraya zor koşullar altında geldik ama asla pes etmedik. Temsil ettiğimiz ülkenin ruhunu, karakterini sahaya yansıttık ve Haitili gençlere ilham olduk. Dünya Kupası'na başımız dik şekilde veda ediyoruz.
3: Brezilya'nın süper yıldızı Neymar yaklaşık 3 yıl sonra Brezilya milli takımıyla sahaya çıktı. İskoçya maçının son 15 dakikasında oyuna giren yıldız futbolcu karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.
10: Dünya futbolunun 21. yüzyıldaki en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Neymar, İskoçya maçıyla milli takıma döndü. 34 yaşındaki yıldız son olarak Ekim 2023 tarihinde oynanan Uruguay maçında Brezilya forması giymişti. 2026 Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı son ana kadar merak

0: Merakla beklenen sambacı Ancelotti tarafından davet alınca duygusal anlar yaşamıştı. Son yılları çok sık sakatlıklarla geçen Neymar turnuvaya da kısa süre kala alt baldırından bir problem yaşadı. Sakatlığı yüzünden ilk iki grup maçında forma giyemeyen Brezilyalı yıldız İskoçya maçında bitime 15 dakika kala oyuna girdi. Uzun bir aranın ardından milli takım formasına kavuşan Neymar maç sonunda duygularını paylaştı.
1: Geri dönmek harika bir duygu. Gerçekten çok duygu doluyum. Son düdük çaldığında kendimi aileme bakarken buldum. Herkes bunun ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyor. Maçı yakından takip ettiler. Amacım milli takım kadrosunda olmak, bir dünya kupasında daha oynamaktı. Bunu başardım. Çok mutluyum. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Stadyumda olan ve bugün adımı aykıran herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok farklı bir duygu. Bunu yaşamak tarifsiz.
0: Milli takımda ilk kez 11'de sahaya çıkan Ryan, Neymar'ın kendisinin idolü olduğunu söyledi.
2: Kesinlikle o bizim idolümüz. Benim idolüm. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Bu yüzden maçlarda daha fazla yer almasını umuyoruz. Dilerim çok geçmeden takımımızın ilk 11'indeki yerini alır. Çünkü onun gibi bir yeteneğe ve tecrübeye ihtiyacımız var.
0: Brezilya milli takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Neymar toplamdaysa Brezilya milli takımının formasını 129 kez giydi ve 79 kez ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu Pele'yi geçerek Brezilya tarihinin en golcü ismi olmuştu.
3: Dünya Kupası'nda bu gecenin mesaisi E grubuyla devam edecek. Son karşılaşmalarıyla birlikte Almanya'nın liderliği garantilediği grupta diğer 3 takımın da son 32 için şansı bulunuyor.
4: Dünya Kupası E grubunun son haftasında 2 kritik maç futbol severleri bekliyor. Grupta yeri kesinleşen tek takım lider Almanya, Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Güney Amerika temsilcisi bir puana sahip ve gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Karşılaşma öncesi konuşan Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann performanslarını değerlendirdi.
5: I think we're still improving.
0: Dünya Kupası yolculuğumuzun devam etmesinden dolayı mutluyuz. İki maç kazandık. Birinde çok dominanttık, diğerinde ise daha rekabetçi bir mücadeleydi. Şu anda mütevazı olmalı ve adım adım ilerlemeliyiz. Rakibimizi birkaç gün içinde öğreneceğiz ama şimdi tek odağımız Ekvador maçı.
4: Ekvador teknik direktörü Sebastian Bacasese zorlu maç öncesi umutlu konuştu.
2: Futbolda sonuçlar elbette belirleyici. Ancak takımın nasıl oynadığı da özgüven için çok önemli. Takımım iki maçta topladığı puandan daha fazlasını hak ettiğini biliyor. Kötü zamanlarda birlik içinde olan bir oyuncu grubuna sahibim. Bu da bir teknik direktör için paha biçilemez. İnanıyorum ki bu karakterden güç alarak Almanya karşısında önceki maçlarda alamadığımız sonucu da alacağız.
4: Ekvador-Almanya maçı New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 23'te oynanacak. Karşılaşmayı Amerikalı hakem Tori Penso yönetecek. Aynı anda başlayacak grubun diğer maçındaysa Curaçao Fil Dişi sahiliyle karşılaşacak. Fil Dişi 3 puana, Curaçao ise 1 puana sahip. Dick Advocaat'ın öğrencileri gruptan çıkmak için Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almak zorunda. Afrika temsilcisine ise ikinci sıradaki yerini korumak için 1 puan yetecek. Karşılaşma öncesi mikrofon başına geçen tecrübeli teknik adam Dick Advocaat takımının organizasyonuna güvendiğini söyledi.
6: We gaan gewoon spelen naar onze kwaliteiten. En dat is goed georganiseerd en prikken.
1: Fil Dişi sahili harika bir takım ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Bizim de iyi bir organizasyonumuz var. Sadece savunma yapmıyoruz. Aynı zamanda doğru anlarda hücum planlarımız da var. Ancak onların da forvet hattındaki 3 oyuncu gerçekten çok iyi. Bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. Bu maçları oynamak Curaçao için harika. İşimizi yapacağız ve burada olmanın tadını çıkaracağız.
4: Fil Dişi teknik direktörü Emer Sefey de takımının son durumu hakkında konuştu.
7: L'état d'esprit est bon. Il est bon. On a eu le temps. Fiziksel ve duygusal olarak iyi durumdayız. Almanya'ya karşı aldığımız yenilgiyi sindirmek için zamanımız oldu. Oyuncular Dünya Kupası'nda ikinci tura tarihi bir şekilde yükselmeye çok yakın olduklarının farkındalar. Antrenmanlarda gösterdikleri istek

0: Tarihten bunu anlıyorsunuz. Grupları geçmek için yeterince motive olduklarını söyleyebilirim. Kurasao maçını sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Philadelphia Stadyumunda oynanacak Kurasao Fil Dişi Sahili maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Yeniden Sherlock'un yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın.

Tırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana Haber'de yeni saat dilimine hoş geldiniz. Yine sıcak gelişmeleri ve bilgileri size aktaracağız. Öncelikle bir canlı yayına başlıyoruz. Fenerbahçe Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor yeni sezon öncesi. Aspor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte. Kamp çalışmaları nasıl gidiyor? Transfere dair neler yaşanıyor? Hepsini uzun uzun konuşacağız. Erdem, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalar öncelikle? Sözü sana yayınlar. Bırakayım. Bulunduğun yer herhalde yani bayağı sıcak gözüküyor şu an için, onu söyleyeyim. Arkada insanlar denize de giriyor. Neredesin?
1: Evet, evet, Düzce'deyiz, Akçakoca'dayız. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı merkez bize yaklaşık bir saatlik mesafede. Bugün basına kapalı olarak Fenerbahçe sabah ve akşam antrenmanını gerçekleştirdi. Biz de basına kapalı bu antrenmanda birazcık da sıcak olan bir bölgeye indik. Bizim de konakladığımız bölge Fenerbahçe'nin kamp yaptığı tesise 30 dakika mesafede Bolu Dağı'nda. Şu an oldukça serin olan bir noktada bu anlamda. Birazcık daha sıcak olan bölgeye iniş yaptık biz de diyebilirim. Fenerbahçe dün Topuk Yaylası'na geldi. Akşam antrenmanı basına açıktı. 45 dakikalık antrenmanı takip ettik hep birlikte. Aspor ekranlarında da o anları paylaştık ve anlattık. Şunu söyleyebilirim. İsmail Kartal oyuncu grubuyla bir saha içerisinde bir konuşma yaptı. Ardından Dirk Kuyt'ı oyuncularına takdim etti. Birinci yardımcısı. Devamında antrenman devam etti. Milan Škriniar ve Marco Asensio takımdan ayrıydı. Dün Škriniar Topuk Yaylası'nda da değildi. Bugün takıma katıldı. Marco Asensio takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ya, bu iki ismin ciddi bir problemi yok. Yavaş yavaş takımla beraber antrenmanlara başlayacaklardır diye tahmin ediyoruz. Hatta aldığımız bilgiler de o yönde. Dorge Lesnene sezon sonunda fıtık ameliyatı olmuştu. Nene için bir iki haftalık süreç beklenecek. Nene'nin tedavisi devam ediyor. Sağlık kontrollerinden geçti, ardından kendi özel fizyoterapistiyle tedavisi devam ediyor Dorge Lesnene. İki haftalık bir süreçten bahsedebiliriz Nene için. Takıma yeni katılan isimler var. Elbette Vedat Muriç bunların en önemlisi. Fenerbahçe'ye geri döndü Vedat. 2019'da ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak gitmişti. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Yaklaşık 15.5 milyon euro gibi bonservis bedeli karşılığında Vedat Muriç kadrosuna kattı Fenerbahçe. Vedat çok açıkçası Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğu bilgisini aldık, onu söyleyebilirim. Vedat'ın açıklamalarından da zaten bunu anlıyoruz. Ve Vedat futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyor. Tüm temennisi Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak. Aziz Yıldırım'la da ikili diyaloğunda seçim öncesi size bir söz vermiştim başkanım, bu sözümü tuttum. Fenerbahçe'yle şampiyon olacağız demiş Vedat Muriç. Bu anlamda Vedat Fenerbahçe'nin bu sezon saha içindeki liderlerinden bir tanesi olacak. Yani Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı en temel oyuncu ihtiyaçlarından bir tanesi saha içerisinde mücadele eden, kavga eden, işte Fenerbahçe'nin genlerini yansıtan oyuncu profiliydi. Vedat bunu karşılıyor gibi gözüküyor. Gelen isimler olacak elbette. Malaksar Fenerbahçe'nin an itibariyle stoper listesinde birinci sırada yer alan, görüşmelerini ciddi bir aşamaya getirdiği ve imza attırmak istediği isim. Ne bekleniyor? Malaksar'ın beklentisi Fenerbahçe'den, ben daha önce bunu yayınlarda söylemiştim, Milan Škriniar'ın Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücret demiştim. Bunu zaten tüm kamuoyu biliyor, onu söyleyeyim. 8 milyon euroya yakın bir yıllık ücret bekliyor Malaksar. Ama Fenerbahçe bu rakamı vermeyecek Malaksar'a. İmza parası ve yıllık ücret belki 3 milyon euro imza parası, 6 milyon euro yıllık ücret gibi bir durumda bu.

0: olmadığı takdirde Fenerbahçe Greenwood'u alıyor demek doğru değil. Resmi bir teklif de yapılmadı, onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin Marsilya'ya, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden örnek veriyorum, Oğuz Çetin futbol direktörü Marsilya sportif direktörüyle resmi bir teklif iletmedi. Ya da Fenerbahçe Kulübü'nden Marsilya Kulübü'ne resmi bir teklif gitmedi. Henüz burada oyuncunun bazı şartları öncelikle makul seviyeye indirmesi lazım. Devamında da zaten Marsilya'nın beklentileri sürekli takip ediliyor. Yani bu anlamda bir değişiklik yok. Greenwood'la alakalı ben şunu söyleyebilirim. Zamana yayılacak bir süreç Fenerbahçelileri bekliyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat için istediği bir oyuncu Greenwood. Almayı hayal ediyor. Ama şu anki ekonomik gerçeklerle bu imkansız. Ekonomik gerçeklere değineceğim. Bugün önemli bir haber yapıldı. Fenerbahçe UEFA'dan 7 milyon 500 bin euro gibi bir para cezasıyla karşı karşıya. Bazı transferlerde yapılan limit aşımı sebebiyle aslında bu. Limiti aştığı için Fenerbahçe. Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu transferlerin sözleşmelerindeki limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe UEFA'nın incelemesine girdi. UEFA da bir ceza verecek Fenerbahçe'ye. Bu 7 milyon 500 bin euro rakamı net bir şekilde teyitlidir. Bugün bunu Aspor ekranlarında da paylaşmıştık. Burada şöyle bir durum var. UEFA'nın açıklayacağı kararda eğer Fenerbahçe sattığı kadar oyuncu alabilir ihtarı varsa o zaman biz transfer döneminde bambaşka senaryoları konuşmaya başlayacağız Koray Baloğlu. O yüzden ben bu konuda birazcık daha aklı selim davranma taraftarıyım. Fenerbahçe'nin transferde yol haritasını belirlemesi için öncelikle mevcut ekonomik gerçekleri kamuoyunun kabul etmesi gerekiyor. Ardından da adım adım süreçleri izleyeceğiz. Şu an için mevcut durum bu. Yarın da Fenerbahçe'nin antrenmanıyla alakalı basın açık olup olmayacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Cumartesi günü Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Topuk Yaylası'nı ziyaret edecek. Pazar günü taraftara açık antrenman olma ihtimali var. Bu kesinleşirse paylaşacağız. Elbette Fenerbahçe Kulübü de bunu paylaşacaktır. Topuk Yaylası'nda çalışmalar devam ediyor. Günde çift idman İsmail Kartal yönetiminde. Şu an için herhangi bir negatiflik yok. Fenerbahçe 2 Temmuz'da tamamlayacak ve buradan da Avusturya'ya gidecek diyelim. Benim de aktaracaklarım şimdilik bu kadar Koray Baloğlu. Söz tekrar sende.
1: Erdem, teşekkür ediyoruz. N'Golo Kante meselesi de vardı. Yine orada sözleşmede bir revizyon evet. yapılması gibi. Onunla ilgili de detayları aktarır mısın?
0: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesinden mevcut Fenerbahçe yönetiminin Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın memnun olmadığını, bu sözleşme şartlarının Fenerbahçe'nin kulüp yapısına, Fenerbahçe'nin ekonomik planına uygun olmadığını ifade etti. Ve N'Golo Kante'li Dünya Kupası dönüşünde bunu haber olarak paylaşabiliriz. Bir görüşme gerçekleştirecek Fenerbahçe yönetimi. Kante'ye ya bazı şartlar sunacak ya da kendisine gelecek olası teklifleri değerlendirmesini isteyecek. Kante ile ilgili de süreç Dünya Kupası'ndan sonra çok daha sıcak olacak. Ama şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe yönetimi N'Golo Kante ile Dünya Kupası sonrası masaya oturacak. Bu masaya oturmanın içeriği de ya Kante'ye sözleşmeni revize edelim, düzenleyelim. Ya da Fenerbahçe dışında başka teklifleri değerlendirilmesi istenecek N'Golo Kante'den. Çünkü formadan pay, yıllık ücret yaklaşık 16 milyon euro gibi bir rakam duydum ben. Çok ciddi bir meblağ. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anki kadroda limitteki ciddi bir yer kaplıyor N'Golo Kante. Orada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred gibi oyuncuların da olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'nin Kante'den çıkma, olmazsa sözleşmesini düzenleme isteği var. Bu durumu da an be an takip edeceğiz elbette.
1: Erdem Akbaş, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, kolay gelsin diyelim. Ve biz Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar'da sözleşme teklifi yapılan Mauro Icardi'nin menajeri oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız oyuncunun Türkiye'deki geleceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
3: Ahmet Kutucu aldı Pino karşısında. Şimdi Kazımcan'a doğru. Kale sahası bir gol daha geldi. Mauro Icardi.
2: Pino, Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir kulüple görüşmediklerini belirterek, Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a büyük saygı duyuyor ve burası hakkında övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şayet anlaşamazsak bu durumda başka fırsatları değerlendireceğiz. ama Başkan Özbek Mauro'yu çok seviyor.

0: onun takımda kalmasını istiyor dedi. Icardi'nin eski eşi Vandanara'nın "Onun için River Plate'le görüştüm ama onlar Mauro'yu istemedi" açıklamasının doğruluk payı olmadığını söyleyen Pino, "Bahsettiği kişiler kulüpler değil, her türlü hakka sahip olduğunu zanneden aracılar ve komisyoncular. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa benimle iletişime geçmeliler. Çünkü onun tek yetkili temsilcisi benim" ifadelerini kullandı. Vandanara'nın bir televizyon programına katılarak Icardi'nin Türkiye'yi sevmediği yönünde yaptığı açıklamalarında komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu kaydeden Pino, "Hiçbir Türk buna inanmaz. Icardi'nin Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil" şeklinde konuştu.
1: Baskı sonrasında kazandı Galatasaray topu. Ahmet Kutucu girdi cezalarına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Galatasaray'ın Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği, ancak 33 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık tam sözleşme için 8 milyon euro maaş istediği iddia ediliyor.
2: Beşiktaş'ta kiralıktan geri dönen Semih Kılıçsoy için yeni bir sayfa açıldı. Genç futbolcu ise kendisine duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyor.
3: Semih Kılıçsoy yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Cagliari'de kiralık geçiren Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu, satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından siyah beyazlı takıma geri döndü. İtalyan ekibinde 25 resmi müsabakada forma giyen ve 4 gol kaydeden Semih Kılıçsoy, Avrupa'da edindiği tecrübeyi bu kez Beşiktaş formasıyla sahaya yansıtmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımda kalması yönünde olumlu rapor verdiği Semih Kılıçsoy'u yeni sezon planlamasında önemli bir rolde düşündüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise Semih Kılıçsoy'la görüşerek genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi ve oyuncudan gerçek potansiyelini ortaya koymasını istedi. Teknik ekip ve yönetime yeni sezon öncesi başarılı olacağını sözünü veren Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Trabzonspor geçen sezon Manchester United'tan kiraladığı kaleci Andre Onana ile anlaşmaya yakın. Bordo Maviller kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Trabzonspor geçen sezon Manchester United'tan kiraladığı yıldız file bekçisi Andre Onana ile yeniden anlaşmaya çok yakın. Bir yıllık kiralık sözleşme için İngiliz kulübüyle anlaşan Karadeniz ekibi tecrübeli kaleciyle de maddi konuda el sıkıştı. Bordo Maviller 30 yaşındaki Kamerunlu kaleciyle son detayları görüşüyor. Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Trabzonspor Türk oyuncu havuzunu da genişletmek istiyor. Bordo Maviller iki ismi gündemine aldı.
4: Trabzonspor yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Bordo Mavililerin gündeminde eski futbolcusu Yusuf Sarı yer alıyor. 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 21 maçta 1 gol 7 asistlik katkı sağladı. Vişça ve Zubkov'un ayrılığının ardından sağ kanatta takviyeye ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi bu bölgeye bir yabancı olmak üzere en az 2 transfer yapmayı planlıyor. Fatih Tekke'nin de olumlu rapor verdiği Yusuf Sarı'nın yeniden Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin kısa süre içinde Başakşehir'le temaslara başlaması bekleniyor. Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isimse Samsunspor forması giyen Emre Kılınç. 31 yaşındaki futbolcu sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 26 müsabakada forma giyen Emre 2 gol 7 asist

0: fantastik performans sergiledi. Fatih Tekke'nin çok yönlü oyuncu profiline uyan Emre Kılınç için de önümüzdeki günlerde girişimlerin hız kazanması bekleniyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
2: A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda son sınavına çıkıyor.
3: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis! Haydi Arda!
4: Gol!
2: Ay Yıldızlılar D grubundaki 3. maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 kaybeden A milli futbol takımının gruptan çıkma şansı kalmadı. İlk iki maçını kazanarak son 32 turunu garantileyen Amerika Birleşik Devletleri ise 6 puanla D grubunda lider durumda bulunuyor.
5: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
2: Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. Son maçlar öncesi ABD grubu birinci tamamlamayı garantilerken Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takımsa puanla tanışamadı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri D grubu son maçı Cuma günü sabah saat 05'te başlayacak. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Pochettino ve futbolculardan Pulisic karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
6: Bueno, I think it's a World Cup.
7: Bu bir Dünya Kupası maçı. Kendi bayrağınız ülkeniz için oynarsınız. Bu bir gurur meselesidir. Türk takımı yarın mücadeleci olacaktır. Evet elendiler ama kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil ama Türkiye'yi inceledim. Bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Çok iyi bir takım. Karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayacak bir takım bekliyoruz. Son 32'ye kaldık ama yine maça kazanmak için çıkacağız. İnandığımız ve oynamaya hazır ilk 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak ve gruptan 3 galibiyetle çıkmak istiyoruz. Sarı kartı olanlar için risk büyük. Normalde başlangıçta onları oynatmamak daha kolay bir çözüm olabilir. Pulisic'in durumuna bakacağız. Pulisic fiziksel olarak hazır. Baştan mı başlar, sonra mı oyuna girer, buna karar vereceğiz.
8: Dünya Kupası'nda yer almak çok özel bir duygu. Sahada olup takıma her şekilde yardım etmeyi çok istiyorum. İlk iki maçtan aldığımız galibiyetlerle bir üst tura çıkmak çok keyifliydi. Oynamasam bile bu takımın bir parçası olmak paha biçilemez. Dünya Kupası izlemesi çok heyecan verici bir serüven. Son galibiyet bizde gerçek bir kazanma mantalitesi oluşturdu ve bu durum sonraki maçlarımıza da yansıyacak. Dünya Kupası çok zorlu geçiyor ama hepimiz bir sonraki turlara galibiyetle gitmeye odaklandık.
1: A milli futbol takımı 654. maçını Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıkacak.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak A milli futbol takımı tarihindeki 654. sınavını verecek. Türkiye 103 yıllık tarihinde 364'ü resmi, 289'u özel, toplam 653 maç oynayıp biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlılar 903 gol atarken kalesinde 930 gol gördü. A milli futbol takımı ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak. Türkiye rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı. İki ekip son maçını ise geçen yıl Birleşik Devletler'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36. sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 44 gole engel olamadı.
1: Dünya Kupası'nda bu gecenin mesaisi E grubu son maçlarıyla başlıyor. Almanya'nın liderliği garantilediği grupta diğer 3 takımın da şansı bulunuyor.
2: Dünya Kupası E grubunun son haftasında 2 kritik maç futbol severleri bekliyor. Grupta yeri kesinleşen tek takım lider Almanya, Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Güney Amerika temsilcisi bir puana sahip ve gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Karşılaşma öncesi konuşan Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann performanslarını değerlendirdi.
4: I think we're still improving.
7: Dünya Kupası yolculuğumuzun devam etmesinden dolayı mutluyuz. İki maç kazandık. Birinde çok dominanttık, diğerinde ise daha rekabetçi bir mücadeleydi. Şu anda mütevazı olmalı ve adım adım ilerlemeliyiz. Rakibimizi birkaç gün içinde öğreneceğiz ama şimdi tek odağımız Ekvador maçı.
2: Ekvador teknik direktörü Sebastian Bacasese zorlu maç öncesi umutlu konuştu.
9: Futbolda sonuçlar elbette belirleyici. Ancak takımın nasıl oynadığı da özgüven için çok önemli. Takımım iki maçta topladığı puandan daha fazlasını hak ettiğini biliyor. Kötü zamanlarda birlik içinde olan bir oyuncu grubuna sahibim. Bu da bir teknik direktör için paha biçilemez. İnanıyorum ki bu karakterden güç alarak Almanya karşısında önceki maçlarda alamadığımız sonucu da alacağız.
2: Ekvador-Almanya maçı New Jersey Stadyumunda Türkiye saatiyle 23'te oynanacak. Karşılaşmayı Amerikalı hakem Tori Penso yönetecek. Aynı anda başlayacak grubun diğer maçındaysa Curaçao Fil Dişi sahiliyle karşılaşacak. Fil Dişi 3 puana, Curaçao ise 1 puana sahip. Dick Advocaat'ın öğrencileri gruptan çıkmak için Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almak zorunda. Afrika temsilcisine ise ikinci sıradaki yerini korumak için 1 puan yetecek. Karşılaşma öncesi mikrofon başına geçen tecrübeli teknik adam Dick Advocaat takımının organizasyonuna güvendiğini söyledi.
10: We gaan gewoon spelen naar onze kwaliteiten. En dat is goed georganiseerd en prikken.
0: Fil Dişi sahili harika bir takım ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Bizim de iyi bir organizasyonumuz var. Sadece savunma yapmıyoruz. Aynı zamanda doğru anlarda hücum planlarımız da var. Ancak onların da forvet hattındaki 3 oyuncu gerçekten çok iyi. Bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. Bu maçları oynamak Curaçao için harika. İşimizi yapacağız ve burada olmanın tadını çıkaracağız.
2: Fil Dişi teknik direktörü Emer Sefey de takımının son durumu hakkında konuştu.
11: L'état d'esprit est bon. Il est bon. On a eu le temps.
8: Fiziksel ve duygusal olarak iyi durumdayız. Almanya'ya karşı aldığımız yenilgiyi sindirmek için zamanımız oldu. Oyuncular Dünya Kupası'nda ikinci tura tarihi bir şekilde yükselmeye çok yakın olduklarının farkındalar. Antrenmanlarda gösterdikleri istekten bunu anlıyorsunuz. Grupları geçmek için yeterince motive olduklarını söyleyebilirim. Curaçao maçını sabırsızlıkla bekliyoruz.
2: Philadelphia Stadyumunda oynanacak Curaçao Fil Dişi sahili maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
1: Dünya Kupası'nda günün kapanışı F grubunda yapılacak.
12: Dünya Kupası'nda F grubunda gözler son maçlara çevrildi. Grupta Hollanda ve Japonya 4'er puanla zirveyi paylaşırken İsveç 3 puanla takibini sürdürüyor. Henüz puanla tanışamayan Tunus'unsa tur şansı kalmadı. Grubun son maçlarında Hollanda ile Tunus, Japonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Kansas Stadyumunda oynanacak Tunus-Hollanda mücadelesini Meksikalı Katya Itzel Garcia yönetecek. Hollanda, Tunus karşısında maçı kazanması halinde puanını 7'ye yükseltecek ve grup liderliği için gözlerini Japonya-İsveç maçına çevirecek. Hollanda ile Japonya'nın averajı aynı olmasına rağmen Avrupa temsilcisi daha fazla gol attığı için liderliği elinde bulunduruyor. Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldığı için ikili averaj üstünlüğü söz konusu olmayacak ve puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Grup üçüncüsü İsveç kazanırsa, Hollanda puan kaybederse İskandinav ülkesi grubu lider bitirecek. Dallas Stadyumundaki Japonya-İsveç karşılaşmasında milli takımımızın Paraguay maçını yöneten Ivan Barton düdük çalacak. Kritik mücadeleler Türkiye saatiyle gece 2'de başlayacak.
1: Milli takımımız gruptaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek dedik. Diğer maçta da Avustralya ile Paraguay kozlarını paylaşacak.
7: D grubunda son 32 bileti için Avustralya ile Paraguay arasında kritik bir mücadele yaşanacak. San Francisco'daki Bay Area Stadyumunda oynanacak karşılaşma sabaha karşı 05'te başlayacak. Mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. Turnuvaya milli takımımız karşısında aldığı 2-0'lık zaferle başlayan Avustralya, ikinci haftada ABD'yi 2-0 yenilmesine rağmen 3 puan ve averajla son haftaya ikinci sırada girdi. Okyanusya temsilcisi Paraguay karşısında alacağı en az 1 puanla son 32 turuna yükselmeyi garantileyecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Avustralya teknik direktörü Tony Popovic, mücadeleden keyif alacaklarını söyledi.
13: Tüm oyuncularımın performansından memnunum. ABD maçında yenilmiş olsak da bizim için harika bir deneyim oldu. Kendimizi çok hızlı geliştirdik. Bu yüzden oyuncularımın Paraguay maçına çıkmak için hazır ve bir o kadar da heyecanlı olduklarından eminim. Turnuvada bu konuma gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Devam etmek bizim elimizde. Dolayısıyla bu maçta alacağımız galibiyetin ne anlama geldiğini de çok iyi biliyoruz.
7: İkincilik yarışında Avustralya'nın takibinde bulunan Paraguay ilk maçta ABD'ye 4-1 mağlup olurken ikinci karşılaşmada milli takımımızı 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. Güney Amerika temsilcisi averaj dezavantajıyla son maçlar öncesinde 3. sırada bulunuyor. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, Dünya Kupası'nda maç kazanmanın çok zor olduğunu ifade etti.
9: Avustralya'yı mağlup edecek kadar şanslı olabilirsek, ülkemiz Dünya Kupası'nda ilk kez iki maç kazanmış olacak. Başka bir deyişle, Paraguay'ın tüm tarihinde yapamadığı bir şeyi başarmamız gerekiyor. Hedefimiz, son maça kadar gruptan çıkma şansımızı korumaktı. Şimdi ise bunun ötesine geçip geçemeyeceğimizi göreceğiz.
7: Grubu ikinci sırada tamamlayacak ekip son 32 turunda A grubunun ikincisiyle mücadele edecek.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'ndaki su molalarının tamamen sportif amaçlı olduğunu belirtti. Turnuva geliri ile ilgili ticari kaygı iddialarını net bir şekilde yalanladı.
7: Dünya Kupası'nın en tartışılan uygulaması su molalarına cevap FIFA Başkanı'ndan geldi. Gianni Infantino 2026 Dünya Kupası organizasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Turnuva sırasında uygulanan su molalarının temel nedeninin hava durumu ve oyuncu sağlığı olduğunu vurgulayan Infantino, bu uygulama takımların performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Kupa 39 gün sürecek ve yoğun bir maraton. Su molaları futbolcuların dinlenmesi için büyük bir fırsat dedi. Su molalarının ticari amaçlarla uygulandığına yönelik ortaya atılan iddialara da yanıt veren Infantino, FIFA için ek bir gelir söz konusu değil. Çünkü tüm ticari anlaşmalar çok önceden imzalanmıştı. Molaların odak noktası tamamen sportif başarı ve oyuncu sağlığıdır şeklinde konuştu.
1: Messi ve Ronaldo arasındaki rekabet Dünya Kupası ile birlikte yeniden alevlendi. A-Spor ekibi de sokağa çıktı. Muhabirimiz İbrahim Uslu sordu. Özkan Şafak görüntüledi ve 100 kişi bakalım hangi cevabı verdi. Messi mi, Ronaldo mu?
14: ...2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi Ronaldo mu, Messi mi?
15: Ronaldo.
14: Ronaldo mu, Messi mi?
16: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Kim? Ronaldo tabii ki de.
14: Gençler, Ronaldo mu Messi?
16: Messi abi.
14: Ronaldo or Messi?
16: Ronaldo.
14: Ronaldo mu Messi mi?

0: dönerdi tabii.
1: Ronaldo mu Messi mi?
2: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo.
1: Amca Ronaldo mu Messi mi?
5: Messi.
1: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
5: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ya Messi ben ya.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Ronaldo'cuyuz abi.
1: Ronaldo mu Messi
2: mi? Verdi valla. İkardi, İkardi.
4: Çok iyi.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
7: Kanada.
1: Ronaldo mu Messi mi?
0: Ronaldo abi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
8: Ronaldo.
1: Abi Ronaldo mu Messi mi?
0: Nasıl?
1: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
0: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
6: Messi abi.
1: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
4: Messi.
1: Messi.
6: Net Messi.
1: Messi. 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
9: Messi bence.
1: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
4: Hayır. Messi.
1: Beyler Messi mi? Messi mi?
6: Ronaldo. Messi abi tabii.
0: Messi abi.
1: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
8: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
9: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo.
1: Eyvallah. Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
5: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
5: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu?
6: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo abi.
1: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
0: Ronaldo.
3: Tabii.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu?
3: Kesinlikle Ronaldo.
1: Ronaldo.
3: Ronaldo kardeşim Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo.
8: Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo.
2: Ronaldo.
1: Merhabalar Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
2: Messi.
8: Messi.
1: Gençler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Messi. Messi,
6: Messi abi. Messi. Messi.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
5: Abi Ronaldo.
1: Daha mı iyi?
5: Bana göre daha iyi abi.
1: Beyler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Ronaldo.
9: Messi.
1: Abi evet soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
9: Valla bilmiyorum ha, ikisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
1: Merhabalar, Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
2: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
1: Kolay gelsin. Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo.
1: Messi o Ronaldo?
2: Messi.
1: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
5: Ben Ronaldo'cuyum abi.
4: Ronaldo abi.
6: Ronaldo. Ronaldo.
1: Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu?
10: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu?
3: Messi.
1: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
2: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
4: Ronaldo tabii.
6: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi
9: Messi.
1: Daha iyi?
5: Messi. Ne var ki?
1: Messi o Ronaldo.
5: Aa Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
5: Messi.
4: Messi.
6: Ronaldo.
4: Ronaldo.
1: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
4: Messi.
1: Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu tek cümle?
4: Messi.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
0: Messi.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek cümle.
7: Messi. Ronaldo.
8: Efendim?
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
11: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu? Tek cümle. Messi mi, Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
13: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
12: Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
14: Ronaldo.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
12: Messi, Messi.
1: Messi mi, Ronaldo mu?
15: Merhaba.
1: Messi or Ronaldo?
13: Ronaldo, of course.
5: Messi, Messi.
13: Ronaldo.
1: Tek soru, Messi mi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
12: Messi, Messi daha iyi.
7: Ben bilmiyorum.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
7: Ronaldo.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo?
7: Ronaldo.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
12: Ronaldo tabii.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
12: Ronaldo abi.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
12: Her zaman Messi de.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
1: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek hangisi daha iyi?
12: Messi.
1: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
16: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo.
12: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
1: Abi Messi mi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
5: Gol Ali, Istanbul beautiful.
1: Messi or Ronaldo?
5: Ronaldo.
1: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
17: İbrahim Uslu'yu tebrik edelim. Bayağı uzun süre keyifli bir röportaj gerçekleştirmiş en azından. Messi mi, Ronaldo mu sorusunu bir süre daha şu an için duymak istemiyoruz İbrahim'den dolayı. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Fas asıllı İspanyol futbolcu Lamine Yamal secde sevinci nedeniyle sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.
18: İspanya milli takımının formasını giyen Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal bir kez daha sosyal medyada İslamofobik saldırılara maruz kaldı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yendiği maçta ilk golü atan Yamal golünü secdeye giderek kutlamıştı. 18 yaşındaki Müslüman futbolcunun bu sevinci özellikle sosyal medyadaki ırkçı kitleyi harekete geçirdi. Büyük bir kesim secde sevincini takdirle karşılarken bazı kullanıcılar Yamal'a yönelik ırkçı yorumlarda bulundu. Birçok futbolcunun gol sevinci sırasında haç çıkarması herkes tarafından normal karşılanırken Yamal'ın eleştirilmesi İslamofobiklerin yeniden ortaya çıkması olarak tanımlanıyor. Sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntülerde Müslüman değil Hristiyan bir İspanya. Bir Arap asla İspanyol olamaz. Bir iğrenç siyah her zaman iğrenç bir siyah olarak kalacak gibi agresif sloganlar da kullanılması dikkat çekti. Annesi Ekvator Ginesi, babası da Fas'tan gelen Yamal birçok kez ırkçı saldırıya hedef olmuştu. Son tepkilerde uzmanlar tarafından münferit değil genç futbolcuya yönelik organize saldırı olarak değerlendiriliyor.
17: Üç kupalı Fenerbahçe Beko şovuna transferde devam ediyor. Sarı lacivertler Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve 5 basketbolcuyla anlaşma sağladı.
18: Fenerbahçe Beko kadro planlamasına sürpriz isimlerle start verdi. Sarı lacivertlilerin geçen sezonki kadrosunda yer alan Nando De Colo basketbolu bırakırken Cam Birch, Devin Hall, Brandon Boston Jr., Armando Bacot, Arthur Jagart ve Gilson Bengo ile de yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe bu isimlerin yerini doldurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla tamamlayan Sarı Lacivertliler 6 önemli isimle el sıkıştı. Bu isimlerin en flaşı Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin. ...2018 yılından bu yana ülkemizde Anadolu Efes için ter döken 33 yaşındaki oyun kurucu bu süreçte lacivert beyazlı formayla 2 Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 33 yaşındaki Larkin geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına seçildi. Tecrübeli yıldızın Efes'le olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. Sarı lacivertliler Euroleague'de Valencia ile kariyer sezonunu yaşayan uzun forvet Braxton Key, Armani Milano forması giyen ligin tecrübeli skoreri Shaven Shields ve Baskonya ile iyi bir sezon geçiren oyun kurucu Trent Forrest'la da anlaşma sağladı. Euroleague dışından iki transfere daha imza atan Fenerbahçe, Vilnius Ritas'tan Ignas Sarhuinas ve Unix Kazan'ın atletik pivotu Marcus Bingham'ı da kadrosuna kattı.
17: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji son iki sezonun en değerli oyuncusu Marcus Reed ile anlaşma sağladı.
8: Bahçeşehir Koleji transferde önemli bir hamle yaptı. Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla geçiren Marcus Reed, İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı. Türkiye'de daha önce Tofaş ve Büyükçekmece formaları giyen 31 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Reed, son iki sezonda Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. Birleşik Amerikalı basketbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'u playofflara taşırken 23.4 sayı, 4.2 rebound, 3.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
17: Ana haberin sonuna geliyoruz ve son bölümde de geçtiğimiz sezon Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız hazırlık maçından görüntülerle veda ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Bajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin'le Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.

0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogancavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: gelen indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
2: Aman aman.
1: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu. Ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
3: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladı.
4: Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı.

0: Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu, direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama iyi.
1: Evet.
0: Offside.
1: Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu, Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz... Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana Merino kaleye battı. Merino hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyarzabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere, şut pozisyonu, üst direk, gole yaklaştık. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya, Arda içeriye koşular var, Hakan, Arda nefis, haydi Arda!
1: Gol.
2: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan!
1: Gol.
2: Kenan! Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan.

0: Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol. Gol. Zeki Çelik. Arda'dan harika bir servis. Ön direğe adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan bravo. Uğurcan Çakır. Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Gogrişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih Demiral. 2-0. Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıdan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4-4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı. Kenan yaklaşmıştı. Hakan gönderdi. Doğrudan içeriye. Gol. Duble. Merih'ten duble.
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih.

0: kalesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el açık.
0: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada. Çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna ofsayt yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam, ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol. 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı

0: Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
0: Salih!
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
2: Sakin oğlum.
0: Ferran Torres. İndirelim abi. artık, indirelim artık. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yardıma. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
1: Çarpmasa çok kötü yere gidiyor.
0: Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan. Arda! Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz, topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorundalar. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas, haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan.

0: Fatih Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu vuruşta.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say aldı topu, Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca. Hocanın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldır ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız. Sol ayak çevirdi. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Dışarıya. Neyse ki dışarıya. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova. Verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani. Vurdu Uğurcan. Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük. Dünya Kupası'ndayız. Dünya Kupası'ndayız. Gittiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.

İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat.

0: Napolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrers son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann, gerçi offside bayrağı havada ama
1: bitiremiyor mu?
0: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol, Giuliano!
1: Of. Gol olması lazım.
0: Giuliano Simeone 1-0.
1: Muhteşem bir gol.
0: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet, yani
0: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu, müthiş çıkardı Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi, Gavi, Pedri'ye, Pedri, daha da sola, Cancelo, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım da, Cancelo şov, gol! Şans golü Lewandowski için ama
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Gol.

2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi.

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: ve pozisyon.
0: Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
2: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla.
0: Bernal'den pas. Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo. Kaybetti şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios.
2: Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: sunar.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler tüm hızıyla devam ediyor. 22 Haziran'dan itibaren resmileşen transferler de var. Tabii ki 22 Haziran'dan hem sonra hem

0: Öncesinde de çok konuşulan transferler de var. Bunların hepsini 2 saat boyunca sizlerle konuşacağız. Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi geceler.
0: Teşekkürler.
1: Saatin çok güzel
2: gece,
1: bu arada.
2: Gece bence ya.
3: Gecemiz gündüzümüze karıştı, Dünya Kupası.
0: Milli maçlardan dolayı doğru söyledin.
1: Çok güzel.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Güle güle kullan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bana söylediğini görmedim. Onur'un saatine söylüyorsun zannettim. Çünkü dönem dönem ilginç kravat ve saat seçimleri olabiliyor.
3: Her yayında yemeyelim. Çekinerek geliyorum Atkı Ömer'in yayınlarına. Dikkat çekici bir şey giymemeye çalışıyorum.
0: Ama güzel, ikinizin de mendili çok şık. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Transferleri konuşacağız tabii ki. Biraz da milli takımın yarattığı tabii hayal kırıklığından sonra transfere odaklandık. Ama inşallah yarından itibaren milli takımın yeni maceralarında daha mutlu şeyleri konuşmak dileğiyle diyelim. Son bir maçımız var Birleşik Devletler'le. Evet. Ama transfere odaklanacağız tabii ki. Transfer denilince de en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Mauro Icardi. Zeki abi, menajer açıklama yaptı. Yani altı çizilecek çok nokta var.
1: Evet, var.
0: Ama hani o cümlelerin içinden ben belli başlı söz öbeklerini açıkçası hani konuşmak istiyorum. Özbek Mauro'yu seviyor. Icardi hakkındaki iddialar komik. Şurada bir noktaya da bakmıştım ama biraz burası karıştı.
1: Yani başka Icardi takımlarla İngilizce, görüşmüyor.
0: Evet, başka takımlarla evet. Görüşmüyoruz. Icardi ilk yılında Arap takımlarının teklifini reddetti. Doğru. Yani bu açıklamaların özü biraz şu şekilde. Mauro Icardi Galatasaray için önemli bir figür. Tabii. Mauro Icardi ile Galatasaray'ın sözleşme uzatması daha ideal olur gibi sanki bir yönlendirmeye de ben biraz gördüm menajeri Pino'dan. Bu açıklamalar size ne hissettirdi? Önce sana sorayım abi, sonra tabii ki onunla devam edeceğiz.
1: Ya ben 3 yıldır sezon sonları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le oturup sohbet ediyorum, röportaj yapıyorum. İlk kez Başkan Dursun Özbey'i Icardi, ki her sezon sonunda Icardi ile ilgili böyle bir sıkıntı oluyor. Gidecek mi, kalacak mı, ne yapıyor? Taraftarın kafasında soru işareti oluyor. Bu sefer başkanın kafasında hiçbir soru işareti yoktu. Yani Icardi kalacak mı, gidecek mi? En ufak bir tedirginlik yok kafasında. Sorduğunda Icardi'ye biz şartlarımızı sunduk, teklifimizi ilettik. Kabul ederse kalır, kabul etmezse gider. Aynen böyle. Direkt bu cümle. Peki dedim, Icardi giderse B planınız hazır mı? O konuda gitme ihtimaline karşılıkta bir B planınız var mı dediğimde, B planımız elbette ki var. Icardi giderse daha iyisini alırız dedi. Ya o yüzden Galatasaray taraftarı tedirgin olmasın. Burada tedirgin olacak olan Icardi. Belli ki menajeri de yavaş yavaş yolunu yapmaya başlamış. Biz geliyoruz, şartlarınızı kabul ediyoruz. Çünkü Icardi Dursun Özbek'le, başkanla yaptığı görüşmede oynama garantisi falan hiçbir şey istememiş. Yok öyle bir şey yani. Ben oynama garantisi istiyorum falan. Yani Icardi'nin Galatasaray'da kalayım, adresim belli olsun, bir akarım olsun, 5-10 milyon bir akarım olsun. Hani tatile gidip geleyim, Arjantin'e gidip geleyim. Nasıl olsa Osimhen var. Bana da ihtiyaç olursa, ben senede işte o 70 maçın içinde bir 15-20 maç oynarsam ne ala, rahatıma keyfime bakayım gibi bir düşüncesi var.
0: Icardi'nin biraz şey gibi oldu. Pina'da hani bunu, bir çatı olsun başımıza maçın, sokacak şeklinde.
1: Menajerinin açıklamasında şu olmalıydı mesela. Evet. Okan Hoca'nın hep genelde olur ya, menajerler söyler futbolcularıyla ilgili. İşte teknik direktörümüzün verdiği rapor doğrultusunda futbolcum çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan tatil yapıyor, bir taraftan çalışıyor. Böyle bir şey yok. Icardi yine gelecek. Hep herkes ne diyecek? İşte göbeği var, kiloları çok fazla. En az 6-7 kilo fazlası var diyecekler. İşte bu haliyle oynayamaz diyecekler ama Icardi her zaman Icardi. Onun yetenekleri kaybolmaz.
0: Bilmiyoruz yani.
1: Ama Icardi'nin futbol çok, yani birinci planda futbol değil şu anda. Çocukları, ailesi, özel hayatı, aşk hayatı. İşte ya yani Icardi'yi biz futbolcu olarak, ya da Icardi kendini tam anlamıyla futbolcu olarak görmüyor. Bir pop yıldızı, bir star, bir mega star, bir marka elçisi. Yani her tarafa çekebilirsin. Yürüyen marka, yürüyen star. Yani dünya yıldızı derken Dünya yıldızı sadece futbolcular değil, pop yıldızlarına da dünya yıldızı.

0: Yani Galatasaray'ın eli güçlü, kafası rahat. Dünya Kupası'na bir ekip göndermiş. Orada tarama yapıyorlar. Sadece listelerindeki oyuncuları yakından takip etmiyorlar. Yetenek avına da çıkmışlar. İşte takımların kadrolarında kimler var, neler yapıyor, şartları ne, hepsiyle tek tek görüşüyorlar. O yüzden acelesi de yok Galatasaray'ın. Ne demiştim ben burada 10 gün önce? Bana onu söylemişti. Harcama limitleri belli olmadan ben adım atmam. Bu konuda çok hassasım. UEFA bana 2 yıldır teşekkür mektubu gönderiyor. Çünkü belki de Avrupa'da harcama limitlerine harfiyen uyan 3-5 kulüpten biriyiz. Bu sene de aynı şeyi yapacağım. Sapmalar olsa da ben harcama limitimi görmeden gaza basmayacağım. Elbette ki çalışmalar var ama somut adımları harcama limitleri geldikten sonra atacağız dedi. Ama Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda şu anda ülkelerinin milli takımında oynayan oyuncularla ilgili çalışmaları var. Bir de şu var. Galatasaray taraftarı şuradan da rahat olsun. Bizim 4 yıldır üst üste şampiyonluğumuzun sırrı omurgayı korumamız. Şampiyon kadroyu korumamız. Yine koruyacağız dedi. Ben kadromu koruyacağım dedi. Tabii ki ya baş döndürücü bir teklif gelirse ayrı bir konu. Ama bizim ligimizde oynayan oyunculara baş döndürücü teklif gelmiyor. Bunu Can Uzun örneğinden verdim ya. İstiyorlar ama şu anda gelebileceği en yüksek seviyede ücreti, rakamı. O yüzden biz aldığımızda bizim ligimize gelince market değeri düşecek. Çünkü Bundesliga'dan Süper Lig'e geliyor bizim ligimize. Yani arada da alakadar
1: değil tabii ki.
0: Tabii o yüzden şişmiş doğru olarak görüyorlar. Yani daha aşağılara inerse onu sonra konuştu ama Icardi yolunu yapmış. Bak menajeri konuştu ya, birkaç gün sonra Icardi de sosyal medya hesabından paylaşım yapar. Galatasaray'ı çok özledim. Bekle beni, Galatasaray taraftarı şudur budur.
2: Mümkün.
0: Hiçbir yere gitmiyor çünkü bütün kapılar biliyorsun. Yani Ocak ayındaki ara transfer döneminde Arjantin'den, oradan buradan, Brezilyalardan, Boca Juniors'tan, River Plate'den hep teklifler vardı. Ne oldu? Hiçbiri
2: şu anda yok,
0: planlarımız evet arasında değil Icardi dediler.
2: Peki Icardi'yi konuşacağız ama sonra astronomik bir teklif gelir mi gelmez mi Galatasaray kadrosundaki başka bir oyuncu için, onu da konuşacağız.
0: Konuşuruz tabii
2: ki. Sevgili Onur, şimdi dediğim gibi yani altı çizili noktalar enteresan. Yani Galatasaray'a saygı duyuyor. Yani tabii ki saygı duyuyor. Tabii ki başkanı seviyor. Bunlar tamam ama hani bunları çok dile getirdiğin zaman haliyle şöyle o cümlelere dönüp daha farklı bir şekilde bakıyorsun. Sen Icardi Galatasaray ilişkisinin ki artık transfer döneminde resmi olarak açıldı ki Icardi'nin evet sözleşmesi 5 gün sonra tamamlanacak. Nasıl ilerlemesini bekliyorsun?
1: Ya bir kere transfer pazarlığı konusunda belki dünyada en uzman kişiler Güney Amerikalılardır. Onlara çok zordur bu işlere girmek. Çok iyi bilirler işin inceliklerini. Yani şu anda tartışmasız bir psikolojik savaş var İki taraf arasında. Nedir bu psikolojik savaş? Dursun Özbek, Sayın Başkan, Icardi gibi bir efsaneyi gönderen başkan olarak anılmak istemiyor. Icardi tarafı da şöyle bir mesaj vermek istiyor kamuoyuna. Öyle bir ayrılık olsun ki Icardi çok kalmak istedi ama yönetim çok komik bir teklif yaptı ve bir şekilde ayrılığa zorlandı. İki tarafta aslında bir taktik masasına oturmuş gibi şu anda karşılıklı hamlelerini yapıyor. Ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Zeki abinin de söylediği noktadan devam edeyim. Hani Galatasaray'ın ortaya koyduğu bir teklif, şartlar var. Ve bu şartların içinde anlaşmazlık noktası asla ekonomik değil. Olayın özü Icardi'nin oynama sürelerinin artmasını istemesi.
0: Yok bir şöyle. Ben hayır, sordum.
1: Garanti demiyorum.
0: Yok. Yok,
1: garanti zaten olmaz.
0: Hiç o konu konuşulmadı dedi. Konuşulmamış yani. Ben oynarım oynamam. Teklifimiz şu. Ya yani para konuşulmuş. Onun dışında konuşulan bir şey yok.
1: Sordum. Yani, şunu söylemiyorum yani o oynama garantisi diye bir şey söz konusu olmaz.
0: Yok yok
1: zaten.
0: Aynen
1: o,
0: aynen.
1: Olmamalı.
0: Bildiği için zaten onun için
1: bu şartlarda bu seviyede imkansız zaten öyle bir şey. Alt liglerde olur en fazla öyle bir durum belki yani o da. Dolayısıyla burada Icardi tarafı evet kalmak istiyor. Bu çok net. Çünkü şöyle bir durum var. Icardi'ye Galatasaray kendi sözleşmesinin yarısını bile verse 5 milyon euro net maaş bile verse bunu da bulması imkansız başka bir yerde.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya bulamaz. Hani örnek verelim işte Boca Juniors'a gitti ya da River'a gitti. 2,5 milyon euro maksimum olur.
0: Aynen,
1: o da maksimum net alır. Ya bak en yüksek. Ya da işte Brezilya'ya gitti. 2,5 2 milyon euro
2: şöyle
1: alabileceği rakam var.
2: Boca Juniors'a en yüksek kazanan Edinson Cavani. Ya. O da 3 milyon euro civarı kazanır.
0: O da Cavani.
1: Alacağı bir tık altını alır. 2,5 alır ya da onun parasını verirler.
2: Onun
1: yani
2: parasını
1: onun
2: verirler.
1: Parasını yani. Dolayısıyla
2: aşağı
1: hani
2: yukarı, evet.
1: Zaten Galatasaray %50 indirilmiş.

0: Kim bile yapsa alacağı maaş
1: çok iyi. Maaş. Tabii 5 milyon euroya.
0: %100. Şimdi burada satır başlarına bakıyoruz açıklamalarına ama Okan Hoca'nın da açıklamaları çok önemli burada. Okan Buruk şunu demedi. Ya normal şartlarda bir teknik adam bir oyuncusunun kalmasını istiyorsa çıkar şunu der. Icardi benim çok önemli bir oyuncum. Sistemim için, takımım için. Ben kalmasını istiyorum. Yönetime bu konuda bir rapor verdim. Artık görüşülüyor. Rakamlar konusunda anlaşma olursa inşallah Icardi kalacak.
1: Evet.
0: Dedi mi?
2: Yok.
0: Demedi.
2: Yok.
0: Zaten buradan bir kere Galatasaray'ın tavrını çok net bir şekilde anlayabiliriz. Galatasaray yönetiminin hedefi, amacı şu. Çok fazla bu işin su götürmeden, gürültü koparmadan bitmesi. Yani günün sonunda güzel bir ayrılıkla olabilir. Bu işin noktalanması. Yani ne Icardi'nin zarar göreceği, ne Galatasaray'ın zarar göreceği. Çünkü Icardi bu kulübün bir efsanesi.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla burada çok fazla böyle dediğim gibi hoş olmayan olaylar yaşanmadan bu işin kapanması ama Zeki abinin değindiği nokta çok önemli. Ben Icardi'den de evet bir hamle bekliyorum. Yani çünkü burada bir saatten sonra Galatasaray yönetimini biraz baskıya almak sosyal medya üzerinden. Hadi biraz köşeye sıkıştıralım yönetimi. Nedir bu? Bunu nasıl yapılır? Icardi bir sosyal medya paylaşımını yapar. Taraftar da sosyal medyadan der ki Icardi kalsın çok seviyor bizi işte. Evet. Bir sene daha hadi.
1: Yapar.
0: Hadi bir yıl daha başkanım falan diye bir gürültü koparsa orada Galatasaray yönetimi de taraftar tepkisini çekmemek için köşeye sıkışır mı acaba? Icardi bunu oynayacak. Yani bunu yapacak son koz olarak.
2: Peki sence Icardi bunu yaptı ki bence de çok olası görünüyor. Icardi bunu yaptı. Icardi'nin bunu yapmasıyla Okan Hoca'nın Icardi'yi çok da hani gelecek planlarında düşünmemesi arasında Başkan Dursun Özbek hangi noktaya daha yakın kalmayı tercih edecek?
0: Bir kere ben geçen şunu söyledim, tekrarlıyorum. Icardi kalırsa Okan Hoca'ya rağmen kalır. Ha bu olabilir. Nasıl olabilir? Çok sevilen bir sembol isim olduğu için Mauro Icardi. Çok yüksek bir gürültü koparsa eğer, şu an değil, şu an öyle bir şey yok ama 10 gün sonra inanılmaz bir sosyal medya kampanyası başladı diyelim ki. Icardi'nin kalmasını, işte hashtagler, sloganlar, Icardi kalsın. O zaman Sayın Başkan hani biraz taraftarın karşısına geçmemek için Icardi'nin kalması yönelik bir şey yapabilir. Okan Hoca ile bunu konuşur. Okan Hoca da bunu bir şekilde idare etmeye çalışabilir. Ama dediğim gibi Okan Hoca bundan memnun olur mu? Olmaz. Ama Okan Buruk şöyle bir profil. Hiçbir zaman yönetime zorluk çıkarmadı bugüne kadar. Hiçbir zaman. Yani başkan ne dediyse tamam başkanım dedi. Hallederiz. İşte örnek veriyorum. Biz sağ bek alamayacağız hocam. Tamam. Takım için hallederiz biz. Hani bu konularda bir dayatması olmadı hiç. Başka teknik adamlar gibi yapmadı bu noktada. O yüzden de günün sonunda başkan derse ki hocam biz seninle konuştuk evet kalmasını istemiyorsun ama taraftar çok istiyor. Karşı karşıya gelmiyorum sezon başı ondan sonra. Sen ayarla bu işleri derse ki o konuca şu yanıtı verir. Başkanım tamam sen öyle diyorsan sorun değil ben çözerim bu işi. Yani istemez ama başkana da hayır demez. Asla Okan Buruk öyle bir profil değil çünkü.
1: Şöyle bir cephesi var bu işin. Tabii ki hep oldu. Yıllar yılı oldu. Yine olacağını düşünüyorum. Eğer Galatasaray şimdi menajeri Pino'nun açıklaması Galatasaray camiasında, yönetimde, taraftarlarda hepsinde mutlaka bir muhasebesi yapılıyordur. Yani taraftarlar da diyordur ki bak ne güzel. Başka hiçbir takımla görüşmüyorlar. Bizi bekliyorlar. Oradan evet. Yolunu yapıyor.
0: Ama aidiyetleri Galatasaray çok yüksek.
1: Icardi'de bir paylaşımda bulunur. Peşi sıra bu planlıdır zaten. Galatasaray yönetimi çok böyle sessiz kalırsa Pino'nun ikinci bir açıklaması daha gelir. Bir yere açıklama yapar. Galatasaray'ın dışında İstanbul'dan bazı takımlardan davet var. Görüşme talebinde bulunurlar.
2: Bu enteresan olabilir.
1: Yani Galatasaray olmayacaksa görüşmeyi düşünüyoruz diye. İşte sonra fal açılmaya başlar. Beşiktaş İşte Fenerbahçe'ye gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor. Bu sefer taraftarla yönetimiz, Galatasaray yönetimiyle taraftarı karşı karşıya getirecek bir durumu yaratırlar. Öyle bir cephe açarlar, o tehlikeli. Onun da mutlaka böyle bir ihtimale karşı Galatasaray'da bir hazırlık vardır. Yani çünkü bu hep oluyor biliyorsun.
0: Güney Amerikalılar daha
1: tabii,
0: da fazla
1: aynen dediğin yani. Gibi. Güney Amerikalılar hatta fazla bonservis alabilmek için futbolculardan biliyorsun 3'e 4'e bölerler. X şirkette %25'i, Y şirkette %75'i ara ki bulasın. Çok zordur gerçekten. Portekiz'de de öyledir.
2: Yani böyle Güney Amerika'dan oyuncu almak bazı oyuncular özellikle dediğin gibi. Hani bir kulüple görüşmeye gidiyorsun.
1: Evet.
2: Hani Diyelim ki param var diyorsun, evet, ki ben masaya otururum 2 saatte bu işi çözerim kalkarım, evet, diyorsun. Evet. Paran olsa da alamıyorsun.
0: %20'si menajerde çıkıyor.

0: Ya tabii hisselere bölünmüş.
1: Birkaç gün daha kalman tabii. gerekiyor. Bir ona uğrayayım, şu kulübe tabii. de uğrayayım, şuraya da imza Aynen. atayım derken ondan sonra öyle masa masa geziyor.
2: Şey yani Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını isteyebilir. Çok seviyorlar çünkü. Yani biz onların fikrini değiştiremeyiz. Fakat naçizane bir tavsiyem var. Yani Dünya Kupası oynanıyor şu anda. Açsınlar bir Dünya Kupası'ndaki maçları. Biraz daha dikkatli izlesinler. Evet. Fizik kalitenin, yüksek evet. temponun ne kadar önemli olduğunu, artık futbolun ne kadar önceliği olduğunu çok net görüyoruz. Bakın Cristiano Ronaldo bile bir efsane. O bile hareket alanı kısıtlandığı için artık yaşından dolayı Portekiz'e zarar verir duruma gelmiş durumda. Evet. Şimdi böyle bir durumda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oynayacak. Evet Süper Lig de önemli bir hedef ama Süper Lig'in zaten Galatasaray doğal favorisi Tabii. ne olursa olsun 4 yılın şampiyonu. Asıl hedef Şampiyonlar Ligi. Şimdi oradaki mücadeleleri bir gözlerinin önüne getirsinler. Yani o yüzden de Icardi'nin artık bu tempolara çıkamayacağını, artık o tempoların oyuncusu olmadığının da biraz farkına varmaları gerekiyor. Tabii duygusal davranabilirler. Taraftarlık zaten duygusallık demek. Hiçbir itirazım yok. Hani rasyonel olmak zorunda değiller. Ama yönetimi yanlış bir karar alma noktasına getirecek baskıyı da yapmamaları gerekiyor. Yani o noktaya geldiği zaman iş şunu demeleri gerekiyor. Ya yönetim bu konuda bir karar vermiş, o konuda saygı duyalım biz deme noktasında olmaları lazım. Yoksa Galatasaray yönetimi yabancı kurana dikkate alırsak, şu anda değişmeyeceğini düşünürsek, ki bence değişecek ama diyelim ki değişmedi. Çok zor bir duruma düşecek Aynen. Galatasaray yönetimi Icardi'nin kalması Aynen. durumunda. Okan Hoca'nın alanı kısıtlanacak Aynen. çok fazla. Başkan Dolayısıyla burada yani artık Icardi'nin o Şampiyonlar Ligi seviyesinin asla oyuncusu olmadığının farkına varılması gerekiyor. Yani yaşandı ve bitti saygısızca. Yani bir şekilde Icardi geldi 4 sezon boyunca, sakatlık sezonu geride bırakalım, üst düzey performans verdi. Taraftar onu çok sevdi, karşılığını verdi ve gidecek. Hani her şeyin bir sonu var. Her şeyin, her futbolcu gibi. Hacı gitmiş Galatasaray'dan. Evet. Ya ötesi var mı? Hacı gitmiş.
1: Şeyin de sonu olmadan başka bir şeyin başlangıcı da olmuyor yani.
3: Şunu ben düşün, gerçekten böyle bir şey olabilir. 33 yaşında Icardi. 2 yıl daha oynayabilir. 1+1 yıllık sözleşme. Eğer derse ki ben İstanbul'da kalacağım, ben İstanbul'u çok seviyorum, mutlaka takımlardan biri kucak açar. Hani Fenerbahçe ile ilgili de Ali Koç dönemindeki paylaşımları nedeniyle orada taraftarın tepkisi olabilir. Icardi'nin oraya karşı hani bilmiyorum bir dik duruşu mu olur. Çünkü çok acayip paylaşımlar yaptı biliyorsun, formalar giyip. Olmaz, o dönemde Ali Koç forması giyip.
1: Olmaz diyeceğim,
3: yani olmaması
1: ama
3: gereken
1: olmaz
3: şeyler
1: gibi görünüyor yani transfer.
3: Ama Beşiktaş, ne bileyim Başakşehir, Beşiktaş özellikle golcü arıyor. Beşiktaş taraftarını da yakından biliyor. Beşiktaş taraftarı bağrına da basar yani Icardi öyle bir durumda. Öyle bir golcü ama ben Onur'a katılıyorum. Gerçekten Onur, sana katılıyorum. Dünya Kupası'nda her takım, Haiti'de dahil, savaşıyor sahada. Savaş var ya. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı hiç yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başkanın deyimiyle biz geçen yılki başarının üzerine çıkmak zorundayız diyor. Bunu çıkmak zorundasan daha iyi kaliteli oyuncular alacaksın ama yabancı kontenjanı elimizi kolumuzu bağlıyor dedi. Yani +4'e biz genç oyuncular almamalıyız. Biz oraya çünkü alacağımız oyuncuları oynatacağız. Oynatacağımız oyuncular da işte Can Uzun gibi 40-50 milyon euro. Ben 40-50 milyon euroya direkt çok böyle tecrübeli, potansiyelli Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynatacağım oyuncu alırım. Niye? Aynen şunu işaret etti. Beni Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'ya kılıç kalkanla gönderiyorsun. Rakiplerimiz de füzeyle karşımıza çıkıyor. Yani bir yere kadar gidebiliyoruz. Rakiplerin güçlü kadrolarını yeniliyoruz. Ne kadar savaşırsan savaş. O zaman burada bu kuralın gerçekten değişmesi lazım. Yani hiçbir katkısı yok. Bak, Türk futboluna hiçbir katkısı yok o +4'ün. Ve kulüpler çok zor durumda kalıyor oyuncu alırken. Ben de değişeceğini düşünüyorum. Zaten dönüşte Kulüpler Birliği toplantısı var.
2: Yarın toplantı.
3: Cuma günü. Haftaya da işte başkan, federasyon başkanı geldikten sonra da ortak kararla birlikte görüşülecek konulardan biri bu. İkincisi de işte önümüzdeki yıl naklen yayın ihalesi var. Onunla ilgili Aziz Yıldırım önderliğinde hareket edecekler. Aslında futbolda güzel şeyler de olacak, onu da söyleyelim ama Icardi konusu, yani taraftar şunu, vefa var evet, duygusallık var futbolda. Duygusallık olmasa zaten futbol bu kadar sevilip tutulmaz, reyting en yüksek spor dalı olmaz. Duygusallık bir yere kadar, yani taraftar evet duygusal davranıyor ama Icardi bedava oynamadı Galatasaray'da.
0: Tabii ki.
3: Icardi o sevgiyi iliklerine kadar hissetti, büyük paralar kazandı.

0: kazandı. Hep gündemde oldu. İstanbul gibi yerde yaşadı. Galatasaray gibi bir kulüpte oynuyor. Icardi biraz bunları hatırlarsa, öz eleştiri yaparsa, ya ben niye bu kadar futboldan uzaklaştım, bu takımdan uzaklaştım? Icardi idare eder Galatasaray. Ama oynama garantisi, işte ne bileyim, Şampiyonlar Ligi'nde oynarım. Ya bu haliyle oynayamayacağını zaten biliyor. Yani takımı sahiplense yeter aslında. Takımı da sahiplenmiyor.
1: Ya eskisi gibi söyledi Zeki abi. Icardi oynamadığı zaman ben de mutsuz oluyorum, o da mutsuz oluyor dedi. Yani hocanın çok saçma bir mesaisi vardı geçtiğimiz sezon. Sürekli işte Icardi oynamazsa ya ne yapar diye
0: mutsuz olur.
1: Yani.
0: Surat yapar tabii galiba adam.
2: Ya Okan Hoca Icardi oynamadığı için mutsuz değil de Icardi mutsuz olduğu için mutsuz.
0: Tabii.
1: Olduğu için tedirgin ama, daha doğrusu biraz.
0: Ama şöyle bir şey var. Bir kontenjanda bir yer işgal ediyor. Bir evet, de doğru. 5 milyon euro. Bu bonuslar hariçtir. Ben de onu söyleyeyim yani. 5 milyon euro işte şampiyonluk primi oluyor, maç başına oluyor. Yine nereden baksan o para 7 milyon euroya çıkar. Galatasaray gibi takımlarda bonus çok, işte ne bileyim maç primleri, şampiyonluk, kupa primleri, öyle baktığında futbolcular ekstralarıyla birlikte o ücreti artırabiliyorlar. Ama Icardi'nin hala ortalarda olmaması, yani aradan bir ay geçti, Icardi hala cevap vermiyor. Çünkü şunu düşündü, ben bu yönetimi köşeye sıkıştırırım, beni isteyen çok kulüp var, menajeri bütün kulüplerle temas kurmuştur Güney Amerika'da. Avrupa'da çok böyle yok. Bir ara işte Como İtalya Serie A'ya çıktığında bir ilgisi olmuştu Como'nun. Ama o zaman da Galatasaray'da ikinci sezonuna girerken, ilk sezon şampiyonluk yaşatmıştı o dönem. Ondan beri yani Icardi'ye böyle cazip bir teklif gelmedi. Suudi Arabistan'dan gelen teklif de öyle 40 milyon euro, hani çok yüksek bir rakam.
2: 20 gitmedi diyor zaten menajer.
0: Ben ha ya 40 milyon euro ya. Değildir ya. O dönemde çok 40 milyon euro haberleri yapıldı biliyorsun. 20 milyon euro ama Galatasaray'dan da bonuslarla yine 10 milyon 15 milyon euro aldı. Öyle baktığında da yani Suudi Arabistan'a gitmektense Galatasaray gibi, İstanbul gibi bir yerde doğru olanı yaptı. Şampiyonlar Ligi'de vardı. Yani Icardi mevzusunda aslında çok böyle büyütülecek bir şey yok. Menajeri açıklama yapmış. Galatasaray dışında teklif dinlemiyoruz çünkü teklif gelmiyor ki. Yani menajerine şunu sormak lazım. Kimden teklif geldi ki Pino? Geldiğinde öyle bir dinliyorlar ki. Menajer yani komisyonu artıyor çünkü. 5 milyon euroda mı daha fazla komisyon olur? 10 milyon euroda
2: yani
0: mı?
2: Zaten dinlemez yani. Ama hani belli ki önümüzdeki bir hafta 10 gün diyelim biz bu evet yani Icardi gündemi sıcaklığını açıklama koruyacak
1: bir cümle söyleyebilir mi onunla alakalı? Ben kalmayacağını düşünüyorum bu arada. Çok bence düşük bitti ama oldu ki Galatasaray yönetimi böyle bir karar aldı. Çok büyük bir hata olur ve bence yönetim sezon başı kendi karesine bir gol atmış olur diye düşünüyorum.
2: Ki ben de yani şöyle söyleyeyim, ben de kalmayacağını düşünüyorum ama kalsa bile yani kalacak olsa bile mutlaka Galatasaray'ın bir santrafor transferi daha yapacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Okan Hoca çünkü geçen yıl yaşadıklarında
1: planlama da var. %100
2: yani yaşamak istemeyecektir. Yani
0: Icardi Galatasaray'a saygı duyuyor. Ortadan bir cümle. Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor deseydi farklı olurdu. Saygı duyuyor. Herhalde Galatasaray'a saygı duymayan var mı yani yeryüzünde futbol sever var mı? Galatasaray saygı duyulacak bir takım tabii. Türkiye'deki bütün kulüpler saygı duyulacak kulüpler.
2: Ki zaten hani yani, oynadığın yani kulübe de saygı konuşmuş. Duymak durumundasın. Yani duymuyorsan da oradan ayrılmak durumundasın yani.
0: Politik konuşmuş. Evet, yani Galatasaray'da kalmak istiyor var. Deseydi derdik ki Onur'la birlikte biz herhalde kalacak ama hala bekliyor yani birileri teklif yapsa da.
2: Peki şimdi Marmuş çok konuşuluyor.
0: Evet.
2: Tabii Marmuş ismi çıkınca ben kolay bir transfer olduğunu hala düşünmüyorum ama şunu düşündüm. Yani Icardi ile ilgili plan yapmıyor Galatasaray ve muhtemelen de Osimhen'den daha farklı tarzda da kullanabileceği hatta yeri geldiğinde Osimhen'le birlikte kullanabileceği bir isme gidiyor ki Marmuş da böyle bir santrafor zaten. Hatta santrafor tam olarak diyemeyiz de kanat forvet diyelim aynı zamanda.
1: Ya çok yönlü bir hücum oyuncusu diyebiliriz tabii Omar Marmuş için. Okan Hoca'nın planlamasında şöyle bir şey var. Ben diyor eğer üst seviye bir 9 numara ya da hücum oyuncusu alacaksam çok kullanışlı olmalı. Çünkü Icardi'nin Osimhen'in arkasında yedek tutmak hani çok mantıklı olmaz böyle bir oyuncu. Hem yüksek maliyet nedeniyle.
2: Yani yedek kulübesi için o parayı hani harcamaya gerek var mı? Biraz bu düşünülüyor.
1: Dolayısıyla Marmuş profilinde bir oyuncu, örnek veriyorum işte Sané'nin yerine sağ kenara koyarsınız. Sola Barış'ın yerine koyarsın. önde Osimhen yokken Osimhen'i yerine koyarsın.
2: Gayet 4-4-2'de oynayabilirsin.
1: 4-4-2 yani. Oynarsın, Osimhen'in arkasına yanına da koyabilirsin. Yani çok kullanışlı tabii. Okan Hoca'nın çok sevdiği böyle hibrit oyuncu profilinde aslında. Evet. Omar Marmuş baktığımız zaman. Okan Hoca böyle çok yönlü hücum oyuncularını çok fazla tutar. İşte Roland Şalay bunlardan biri. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün yine çok hibrit bir oyuncu. İşte sağ kenar 10 numara. Yeri geliyor sol kanat 8 numara. Evet. Çok fazla kullanışlı. Dolayısıyla tabii profil anlamında evet Galatasaray'ın oyun tarzına, Okan Hoca'nın oyun doğrularına direkt uyan bir isim ama tabii kolay bir transfer olmayacağı çok net Omar Marmuş'un. Tabii orada bir teknik adam değişikliği var. Evet. Enzo Maresca. Ki Omar Marmuş da City başlangıcı fena değildi. Ama ondan sonra yavaş yavaş süreleri azaldı. Performansı da düştü. Tabii orada yeni hocanın, Maresca'nın ona bakışının ne olacağını tam bilemiyoruz. Eğer ki Galatasaray Omar Marmuş transferini istiyorsa, hani bu transferde olumlu gelişmelerin ben Ağustos başından önce olmasını beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Çünkü orada bir kamp olacak City'de. Hı hı. O kamp sonrasında Omar Marmuş götürülür. O götürüldükten sonra bir karar verilir eğer onunla alakalı. Hani planlamamız da yok denirse ki bu Ağustos başı gibi olabilir bence. Hani ancak. Ya da Ağustos'un işte ilk haftası, Temmuz'un sonu gibi olabilir. Çünkü ondan önce Marmuş gibi bir oyuncuyla alakalı planlama yapmak kolay değil. O yüzden de Galatasaray yönetiminin bazı oyuncularla alakalı ben bekleme kararı aldığını biliyorum. Yani şöyle bir şey var. Marmuş'sa eğer biz bekleriz biraz. Hani netleşsin. Çünkü ya çok özel bir isimden bahsediyoruz. Kesin. Baktığımız zaman. Ama tabii maliyet kısmı, kiralamaya sıcak bakarlar mı bakmazlar mı o ayrı mevzu. Zor. Kesinlikle. Çok zor bir transfer. Hiçbir itirazım yok ama direkt Okan Hoca'nın yani gördüğü zaman kesin alalım diyeceği tarzda bir oyuncu Omar Marmuş tartışması. Ama tabii bu oyuncuyu aldığınız zaman dediğim gibi nerede oynatacaksınız? Onun oynayacağı yerde kim yedek kalır? Bunun da planlamasının çok doğru yapılması gerekiyor. Yani şöyle örnek verelim. Marmuş'u aldınız. Direkt 11'den hangi pozisyonda kullanacaksınız?
0: Forvet arkası düşünüyorum.
1: Forvet arkası kullanırsa o zaman Can Uzun o zaman iptal olur. Öyle bir oyuncu alınmaz.
0: Evet.
1: Ya da işte sola koyduğunuz Barış Alper Yılmaz'ın yedek olmaz. Kalacağı bir senaryo olmaz, olur. Evet. Onu olmaz. İdare etmek de kolay değil. Bunların hep işte takım mühendisi dediğimiz şey bu. Mimari dediğimiz şey. Bunların da iyi konuşulması gerekiyor ama tek başına baktığımız zaman bunlardan bağımsız dediğim gibi Galatasaray'ın sistemi ve Okan Hoca'nın isteklerini direkt karşılayacak bir isim.
2: Ya, tabii şöyle bir durum var. Şimdi Mısır milli takımında da Marmuş Dünya Kupası oynuyor. İki maçta da çok iyi oynadı. Evet,
0: doğru.
2: Ve Mısır'ın grup lideri olarak Belçika'nın bulunduğu grupta Belçika, İran, Yeni Zelanda. Evet. Mısır'ın şu anda çok ciddi bir avantajı var. Yani grup lideri çıkarlarsa biraz daha devam edebilirler. Ki burada hem süre uzayabilir hem de oralarda gol ya da asist katkısı yaparsa bu transfer bence daha da zora girebilir.
0: Ya City'de Onur'un söylediği gibi süre yani yeni sezonda çok fazla süre alamayacağını biliyor. Zaten geçen yılda çok fazla süre aldığı söylenemez. Burada bu haberi yaparken yani yaklaşık 6 aydır Ocak ayından beri bu Marmuş haberlerini yapıyoruz. Burada gerekçe olarak İlkay Gündoğan'ı gösteriyoruz. İşte Frankfurt'tan gittiğinde yarım sezon birlikte oynadılar orada. İşte takım arkadaşı, işte aracılık yapar. Yani öyle bir şey yok aslında. Onu da söyleyeyim. Tabii ki çok yönlü bir oyuncu. Kanatta oynatırsın ama kanatları Galatasaray'ın dolu. Forvet arkada yani Osimhen'in arkasında oynatabilirsin ama Can Uzun ciddi anlamda düşünülüyor. Marmuş pahalı bir oyuncu. Kiralık verirler mi bilmiyoruz. 27 yaşında daha. İşte Dünya Kupası'nda gösterdiği performans, bundan sonra göstereceği performansa
2: Dünya
0: bakarsak
2: Kupası'nda en usta oynuyor, arkasında Salah oynuyor.
0: City tutabilir. City, yani oyuncuyu tutabilir. 27 yani yaşında
1: daha. Tutmasa bile 5 büyüklükten yani, çok sayıda talibi çıkacaktır.
0: Talip de çıkar. Artı kiralık zor. Yani Galatasaray 6 aydır bir çalışma yapıyor. Ocak ayından beri almaya çalışıyor. İzliyor. Yakından takip ediyor ama Marmuş transferi bence zor. Yani öyle görünüyor.
1: Yönetim şöyle düşünüyor bence. Hani bir fırsat çıkarsa bizim elimizin altında olsun. Eğer ki işte tabii. Ağustos tabii. ayı başında ya City derse ki ya ben oyuncuyu göndermek istiyorum. Evet. Orada transfer dönemi kapanır. Oyuncu bir yere gidemez. Bir fırsat doğar Galatasaray'a. O zaman hani
0: şöyle
1: ihtimaller artabilir.
0: Aynen. Şöyle bir şey işte John Duran'ı biliyorsun hani 5 milyon euroya çok daha maliyetsiz işte menajeri yalvarıyor Galatasaray'a. Alın oynasın Galatasaray'ı istiyor. Ama Okan Hoca da biliyorsun disiplin problemi olan takımın ahengini bozacak oyuncuları hep takımdan uzak tutmak ister. Yani kafasında soru işareti var öyle söyleyeyim. Yani tutunamıyor herhangi yani yetenek olarak iyi ama oyuncunun kendisiyle ilgili problemler i̇şte var.
2: Hocam hemen Zaha'yı tabii, bir yıl sonra hemen takımdan
0: aynen Zaha gibi bir isim ki Zaha'yı alırken ne kadar

0: zorlandılar. Yani Fenerbahçe'de çok bastırmıştı o dönemi, hatırlayın. Evet, evet. Son anda menajeri değişiyor. Garip garip şeyler oluyor. Gidiyorlar menajere, menajer anlaşmaya yok, ben menajerliğimi ona devrettim, ona devrettim. Çeteler meteler, biliyorsun. Bir sürü kriz oldu orada. Yani John Duran bilmiyorum nasıl ikna eder, Okan Hoca nasıl ikna olur, Okan Hoca prensiplerini bozar mı bu konuda? Çok katıdır yani, doğru olanı yapıyor. Yani oyuncunun yeteneğine, yeteneğinden önce formayı sahiplenmesine, aidiyet duygusuna çok baktığı için, daha önce ağzı yandığı için Galatasaray'ın şu anda kapısında yatan, adeta kapısında yatan diyeyim, John Duran konusunda soru işaretleri var. Ama Galatasaray başkanın deyimiyle yani iyi bir santrafor olacak. Hani orada Icardi konusu sorulunca B planımız hazır. Aslında Icardi kalsa da bence iyi bir santrafor transferi yap. Bunun nedeni de şu: takımın yüzünü eskitmek istemiyorlar. Forma satışı, işte sponsorluk gelirleri. Çünkü şunu söylüyor başkan: bizim 450 milyon euroluk bütçemiz var. İşte Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını artıracağız. Divan kurulunda da söylemişiz, en güzel transferleri yapacağım diye. Evet. Yapıyor. O dediğini gerçekten yapıyor. Acele etmiyor. 600 milyon euroya çıkaracağız dedi. 450 milyon eurodan bütçeyi. Bunun için çalışma yapıyorlar. Yani ve ya hepimiz biliriz ki taraftarı en çok coşturacak transfer her zaman golcü transfer, santrafor. Yani Van Dijk alsan hani ismi nedeniyle belki heyecanlandırır ama.
1: Orta saha transferi de heyecanlandırır bu sezon.
0: 10 numarayla
2: konuşuluyor.
0: 10 numarayla santrafor transferleri her zaman heyecan yaratır. Ratingi yüksek olur. Ama stoper transferi, kaleci transferi çok.
2: Van Dijk da bu arada.
0: O tabii, o ayrı. O başkanın
2: heyecan yaratır ya.
0: Başkanın istediği, özellikle başkanın hani benim kontenjanımdan bu işi bitirmek istedi dediği, yani başkanın özellikle yapmaya çalıştığı bir transfer. Ama hani Marmuş ya, yazıyoruz yani, haber çıkıyor ama City cephesinden en ufak bir açıklama yok. Galatasaray cephesinden en ufak bir açıklama. Zor yani,
1: bugünden yarın olacak bir şey değil. Bir de Ömer, şu harcama süreç limitleri alakalı bilgi verelim istiyorsan. Lütfen. İzleyicilerimize çok net, hani çünkü kafalar biraz karıştı. Şu dendi işte, bu kadarlık transfer mi yapabiliyor kulüpler, bu kadar harcama mı yapabiliyor? Hayır, mesela örnek verelim, Galatasaray konumuz olduğu için işte 9 milyar TL'lik değil mi?
2: Açıklandı.
1: 160 milyon euro civarında. Doğru. Bir harcama limiti var Galatasaray'ın. Bu şu anlama geliyor: bir sezon boyunca, yani 26-27 sezonunda Galatasaray'ın tüm transfer operasyonunda kullanacağı para. Yani bunun içinde şu var: bir sezon boyunca oyuncuların tamamına verilecek maaşlar.
0: Aynen. Teknik heyet,
1: bonusları,
0: hepsi.
1: Bonusları artı primleri. Teknik heyetin maaşları, bonusları. Hatta şöyle bir
0: yedek
1: şey söyleyeyim. Örnek
0: var.
1: Verdim. Osimhen'in evi var. Evinin kirası.
0: Hepsi.
1: O da bunun içinde. Osimhen'e araba kiralandı.
0: Aynen.
1: Bunun içinde. Hepsi.
0: Uçak biletleri hepsi var.
1: Uçak biletleri. Her şey bunun içinde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi şu da akla gelebilir. Ya işte Galatasaray'ın şu anda 120 milyon euro bir maaş bütçesi var. Ne kaldı elimizde? Hayır, bu artacak.
0: Tabii.
1: Nasıl artacak?
0: Sponsorluk.
1: Bir, sponsorluklar gelecek. İki, oyuncu sattığın zaman tabii parası gelecek.
0: Oyuncudan
1: ki
0: çıktığında.
1: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un şöyle bir avantajı var: bankalar birinden çıkıldığı aynen için gelirin %100'ü artık kasaya
0: tabii
1: girecek.
0: %50'si giriyor.
1: Artı burada Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray adım attığı anda o gelir gelecek. Tabii. O da eklenecek.
0: 35
1: yani
0: milyon euro ekliyoruz.
1: Bir çarpı 2 gibi düşünebiliriz bunu. Aynen. Yani 160 milyon eurodan bir 300 milyon euro civarına çıkacak bu limitler.
2: Geçen yıl Galatasaray'ın maaş yükü 99 milyon euro. Tabii. Bonuslar hariç.
1: Hayır, evet. Burada ama vergi yok. Bir de vergi
2: evet,
1: var.
2: Vergisiz,
0: %40 tabii vergisi.
1: Biz vergi de dediğimiz zaman işte 120 milyon euro civarında evet, bir Galatasaray'ın maaş maliyeti var, maaş yükü var. Ama dediğim gibi günün sonunda sponsorluklar, oyun satışları, Avrupa gelirleri derken
0: tabii
1: 300 milyon euro civarına çıkacak maaş bu harcama limiti.
2: Başkan söyledi zaten, 11-12 milyar civarına çıkacak dedi. Avrupa'dan
0: tabii
2: gelen
0: daha
2: paralar
0: da artı %20, bu açıklanmamış gerçi, baktım sapma payı var.
1: Bence
0: yani
1: sapma payı içinde bunun.
0: Olabilir, belki de öyle. Çünkü yazmadıklarına göre sapma
1: çünkü
0: payı içinde olabilir.
1: Çünkü herkes onu kullanıyor zaten, bir anlamı
0: tabii
1: yok ki. Herkes sapma payını kullanıyor. %25
0: sapma payıyla birliktedir o. Ama başkan o konuda çok hassas, asla o limitleri aşmazlar ama yeterli. Yani Galatasaray çok transfer yapmayacak mevcut kadroyu korursa. 3-4 oyuncunun
1: ama iyi,
0: alamaz.
1: İyi para harcayacak, sağlam oyuncular alacak.
0: Artı 4 için başkanın söylediği, biz en çok parayı bu genç oyunculara harcayacağız dedi. Yani bu kural değişmezse bizi en çok zorlayacak transferler artı 4 transferler olacak dedi. Çünkü dedi iş olsun diye o transferleri yapmayacağız. Aldığımız oyuncuyu oynatacağız ve bu oyunculardan biz para kazanmak zorundayız dedi. Çünkü genç oyuncu ve takımlar elindeki genç yetenekli oyuncuları bırakma

0: bırakmıyorlar. Yani öyle normal rakamlara bırakmıyorlar. Galatasaray talip olunca zaten, Galatasaray Fenerbahçe talip olunca ücret 4'se 8'e çıkıyor. Doğru.
1: Bir de Ömer şöyle bir şey var. Tabii taraftar hiçbir oyuncunun gitmesini istemez takımdan. Ama artık Galatasaray'ın bu oyuncu satışı konusunda bazı şeyler yapması gerekiyor. Ya yani artık burada dengenin sağlanması lazım.
2: Son yıllarda o noktada zayıf kaldı evet. Galatasaray.
1: Yani al güzel. Taraftar ama istiyor ama.
0: Onu başkan açıkladı. Doğru söylüyorsun. Bana göre de öyle. İşte hem takımın yüzü eskiyor hem oyuncuların heyecanını belki azalıyor
1: bir
0: ki
1: ekonomik
0: bu sezon,
1: denge adına önemli.
0: Bu sezon mesela biraz daha heyecanlı. Hani çok puan kaybolduğunu Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyoruz ama Torreira'nın düşüşü, Davinson Sanchez'in performansının düşüşü. Ya yani bunlara baktığında bir doymuşluk da olabilir. Taraftar yeni heyecan isteyebilir ama başkan da şunu söylüyor. Bizim 4 yıl üst üste şampiyonluğumuzun sırrı şampiyon kadroyu korumamız diyor. Hani riske atmıyorlar. Yani gönderip alabilirler. Mesela Neon kulübüne Barış Alper Yılmaz'ı verebilirler değil yani mi?
1: Göndermek yeri Zeki abi. Ha, değeri yani varsa bir oyuncunun değeri bulunmuşsa. Örnek
0: belki
1: veriyorum.
0: Para kazanacak.
1: Gabriel Sara. Bence şu anda değerini bulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi oynadı. Brezilya milli takımın kadrosuna girdi. Doğru. Süre aldı. Şu anda bence değer anlamında güzel bir durumda.
0: 30'un altına bırakmak istemiyorlar.
1: Varsa işte bir teklif değerlendirilmeli. Roland Çalay'ı, Singo. İşte varsa kullanılmalı. Davinson Sanchez bence varsa değerlendirilmeli. Yani kötü oyuncular olduğu için söylemiyorum ama bir şekilde o alsat dengesinin ekonomik anlamda sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte heyecan kısmında güzel bir örnek. Davinson Sanchez'in performansını gördük geçen sezon. Evet. Bence son derece kötüydü. Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış durumda. Niye heyecan?
0: Tabii.
1: Motivasyon.
0: Dünya Kupası
1: agresiflik yani. Galatasaray'da aynen o heyecanını son dönem kaybetmişti.
0: Aynen.
1: Kabul etmek gerekiyor bunu.
2: Yani aşağı yukarı aynı hani örnek değil ama Juventus 9 yıl üst üste şampiyon olurken kadroda sabit kalan bir oyuncu varmış sadece. O da Chiellini.
1: Yani çok kolay değil çünkü 9 sezonun veya 4 sezon, 5 sezon.
2: Yani 4 ile 9 hani aynı
1: fiyat değil. Galatasaray'da böyle. Ama Galatasaray'da da baktığımız zaman işte Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, kaç tane oyuncu var ki? Abdülkerim Bardakçı. Hani çok fazla oyuncu yok yani ilk şampiyonluktan buraya gelen.
0: Doğru.
1: Galatasaray'da o sirkülasyonu sağladı aslında bir yandan ama geçen sezon o performansı düşen oyuncular vardı. Onların üzerinden mutlaka artık yönetimin bir satış operasyonu. Hepsi demiyorum bu arada. %100 hani. Ama bazılarıyla alakalı yapmak gerekiyor sanki.
0: Mesela Mertens'le Muslera'nın gidişi Galatasaray'ı çok etkileyecek diyordu herkes. İşte 10 numara kilit yani en zor problemleri saha içinde çözebilen bir oyuncuydu Mertens.
2: Muslera da bu arada
0: Can Simidi gibiydi.
2: Dünya Kupaları tarihinin en fazla gole sebep veren hata yapan kalecisi. Yani,
1: bu ne anlama geliyor? Doğru yerde, doğru zamanda ayrılığı yapmak gerekiyor.
2: Aynen öyle.
1: Yani Galatasaray yönetimi duygusal davransaydı, Muslera bizim efsanemiz, kalsın deseydi Uğurcan gelmeyecekti. Belki şampiyonluk gelmeyecekti. Icardi için de aynı şey söz konusu.
0: Aynen.
1: Duygusal olmayalım. Gerçekçi olmak gerekiyor.
0: Mesela taraftar da o konuda hiç Muslera bir yıl daha kalacak bizim kırmızı çizgimiz demedi. Yani ben Icardi konusunda da ne kadar duygusallık olursa olsun hani buradan sonra faydası olmayacaksa hatta zararı olacaksa niye? Hocanın motivasyonunu bozuyor. Yani yedek kulübesinde somurtan bir oyuncu düşün. Ben işte yıldızım. Çok büyük yıldızım ama yedek bekliyorum. Ya bunu diyebilir ki der yani. İçten içe der. Okan Hoca'nın motivasyonunu bozabilir bu durum. Bunu düşünmüşler zaten. Ona göre bir teklif sunmuşlar. Kabul ediyorsan kal. Yani belki de kabul yani kabul görmeyeceği bir teklif. Hani bunu Icardi kabul etmez gibi de düşünülebilir. Biz teklifimizi yapalım. Belki Icardi de öyle düşünüyor. Şimdi diyordur ki kendi kendine. Ya tamam Galatasaray'a döneyim de ya bu teklif de nedir ya? Hani ben bana şey diyordur ki menajerine Pino'ya.
2: Bakın biz elimizden geleni
0: arıyor diyordur ki yok mu bugün teklif falan her gün soruyordur.
2: Kırmızı ile ilgili de şunu söyleyeyim yani bu da Davinson Sanchez komo noktası ile ilgili. Doğru. Onur'a %100 katılıyorum. Şimdi Sanchez 3 yıl oynadı. 3 yılda da Galatasaray şampiyon oldu. Başka başarılar kupalar kazandı. Ve 9 milyon euroya aldığım bir oyuncuyu 30 milyon euroya satmak ki 30 tabii yaşındaki bir oyuncudan aynen bahsediyoruz. Onun dışında işte Gabriel Sara 2 sezon oynadı. Şampiyonluklar evet yaşadı Galatasaray'da. Brezilya milli takımına kadar yükseldi. 20 milyon euroya yakın bir maaş.
0: 18 milyon euro.
1: Evet. Bonuslar var.
2: Evet, bonuslarla birlikte ve ama şimdi en az minimum 30 milyon euroya satabilmek ki şimdi bence bunlar
0: Napoli
2: yapıldığı zaman zaten hani biraz daha kadro sirkülasyonunu doğru yapmış oluyoruz.
1: Beklenti de doğru ayarlamak lazım. Mesela Davinson konusunda 30 milyon euroluk beklenti varsa yanlış beklenti.
0: Evet.
1: Olmaz. Yani ben varsa ben de böyle beklenti Davinson kalır. Bir demez. Çünkü 30 yaşında bir stoperden bahsediyoruz. Dolayısıyla

0: Yani 20 milyon euro seviyesi bence çok doğru ve Galatasaray için iyi belirlenmiş bir hedeftir.
1: Bu arada Davinson Koma'ya giderse orada da muhtemelen Diego Carlos'la birlikte buluşacak.
0: Evet. Yani Carlos'un evet Fenerbahçe'deki durum biraz karışık gözüküyor.
1: Biraz karışık.
0: Şimdi şöyle bir şey var Ömer. Yani Galatasaray'daki ana problemlerden biri şu. Şunu diyemiyoruz. Ya Davinson gitsin, Singo var. 30 milyon euro diyemiyoruz. Tabii. Yani
1: Singo kaynaklı bir sağ bekte belki Galatasaray arıyor olabilir. Çünkü muhtemelen bu sezon hoca Singo'yu sağ bekte kullanacaktı. Yani olası bir Şalay satışını düşünerek söylüyorum. Ama yani 2 ay, 3 ay diyen var.
0: Yok o kadar değil.
1: Fildi şöyle bir açıklama yapmadı
0: Singo'nun
1: ama
0: Singo'nun kendi açıklaması var. Yani gördüğümüz kadarıyla yani maksimum 15 günlük bir sakatlık ama Dünya Kupası olduğu
1: öyle,
0: için
1: öyle olmadığını iddia edenler de var. Tabii,
0: tabii. Olabilir. Dünya Kupası olduğu için oynatmak istiyorlar bu arada. O bilgiyi de verelim. Galatasaray kulübü Fildişi'yle temas halinde. Yani evet. Riske edilmesini asla istemiyorlar. Hı-hı. Çünkü oyuncu da riske girmek isteyebilir Dünya Kupası olduğu için. Yani oynatın beni diyebilir. O zaman sakatlık büyüyebilir ama problem şu. Davinson gitti güzel. 30 milyon euroluk bizim stoperimiz var diyemiyor kimse.
2: Diyemez.
0: O güveni vermiyor Davinson Sanchez.
2: O Singo. Kas sakatlığını her zorlandığında o kas sakatlığını yaşar. 3-5 maç kaçırır. Bence Galatasaray kulübü teklif gelse de Singo'yu satsak diye düşünüyordur. Yani Davinson'dan
0: bugün
2: önce.
0: Bugün Inter'le alakalı bazı iddialar vardı. Yani
2: hep
0: Singo
2: iddia.
0: Bu arada Zeki abi şunu söyleyeyim mi? Ben Singo'nun asla ve asla müzmin sakat olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Singo'nun saha içindeki o yıpratıcı oyununu hangi futbolcu oynarsa oynasa sakatlık geçirir. Yani bir futbolcu bir maç boyunca yüksek hızda ve yüksek mesafede 20 tane sprint atmaz, atamaz. Yani hiçbir oyuncunun vücudu bunu kaldırmaz. Singo öyle bir top oynuyor ki yarınlar yokmuşçasına. Yani 15 sprint atıyor, dakika 90 16.sını atmak istiyor. Olmaz yani dayanamazsın. Singo'nun bu farkındalığa ulaşması gerekiyor. Yoksa ben asla ve asla hani Singo'nun kas yapısının güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Normal şartlarda ama bak iddia ediyorum.
2: Okan Hoca da onu söyledi ya kenarda oynatınca, bek oynatınca
0: durduramıyorsun. Sürekli gidiyor.
2: İşte o yüzden sakatlanıyor
0: ya,
2: dedi
0: bu
2: ya.
0: Bu sprintleri başka bir oyuncu alsa daha fazla sakatlanır. Singo az sakatlanıyor aslında normalde ama o kadar eforlu oynuyor ki, yıpratıcı oynuyor ki yani birinin buna durdurması gerekiyor ama o farkındalığa nasıl ulaşacak çok kolay değil. İzledik işte Almanya maçında. 20 kere gitti geldi. Yüksek hızda ki halen Dünya Kupası'nın şu anda en yüksek sprintini atmış oyuncu Singo. Kaçta attı o sprinti? 90. dakikada attı o sprinti. Ekvador maçında Ekvador asisti maçında. Yaptı. 90'da attı o sprinti ya. Yani vücut dayanmaz ki buna. İmkanı yok.
1: Yani Galatasaray'da çok tabii konuşma var. Transferle ilgili isim var. Ama yavaş yavaş Galatasaray bölümünün
2: Can Uzun'u soruyorlar. Tamam, sokaktaki herkes Can Uzun'u soruyor.
1: Can'ı da konuşalım.
2: Haklılar. Can Uzun tabii ki dilerim ki işte Amerika maçında ilk 11 çıkacağını düşünüyorum. Çocuk oynasın. Ki hak ediyor. Ama o tabii Galatasaray'ın lehine olmaz. Eintracht Frankfurt da diyordur ki ya Dünya Kupası'nda şöyle iyi bir maç çıkarsa da işte 55-60-75 olsa falan.
1: Valla şöyle abi.
2: Ya yani, Galatasaray'ın bu konuda
1: Frankfurt her türlü candan bence 60 milyon euroya yakın bir beklenti içerisinde.
2: Transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'nun söylediği direkt şu. Sohbette söyledi bunu. Önce Bernardo Silva'yı. Bernardo Silva'ya biz hiç talip olmadık dedi. Niye dedim o kadar yazılıyor, çiziliyor. İşte her yerde sadece Türkiye'de değil Avrupa'daki bütün önde gelen spor gazetelerinde, transfer portallarında hep var. Aynen şunu söyledi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon daha başarılı olmak istiyoruz. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimizin direkt oynattığı iskelet kadrosundaki oyuncuları koparıp almamız lazım. Bernardo Silva böyle bir oyuncu değil dedi. Gerçi Real Madrid'e gitti onu söyleyeyim. Ama Can Uzun'la ilgili şunu söyledi. Can Uzun tamam Galatasaraylı, ailesi Galatasaraylı. Gelmek istiyor.
1: Son cümleyi de alayım abi.
2: Ama Can Uzun'un şu andaki bonservis ücreti rakamı çok yüksek. Alırsak kar edemeyiz. Hatta değeri bile düşer bizim ligde. O yüzden normal seviyelere gelirse biz Can Uzun'u alırız.
1: Peki araya gidiyoruz transfer raporunda. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: A Spor Radyo.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı başladı. Transferlerden Vedat Muriç de kampta ama diğer transferler merak ediliyor tabii ki. Ama iş transferle de ilgili gelişmeler var. Tabii Vedat Muriç'ten hariç yine genç oyunculardan Amara Diouf'un da imzasından bahsedelim. Yerli oyunculara özellikle savunma anlamında Talih Fenerbahçe konuşacağız. Hem Adil'le ilgili hem Ümit'le ilgili, Ümit Aktay'la ilgili yine Fenerbahçe'nin girişimleri var. Ama Kante ile ilgili Fenerbahçe yapılandırma yapmak istiyor Onur. Yani Kante meselesi çok konuşuldu tabii geçen yıldan itibaren. Evet. Özellikle başarıda gelmeyince. Ve hani Kante karşılığında En-Nesyri gitti. İşte ödenen yüksek bir meblağ var orada Kante'ye. Tabii şampiyonlukta olmayınca bu dönem dönem konuşuldu. Şimdi de revize etmek istiyor Fenerbahçe Kante'nin sözleşmesini. Hatta Kante'ye bir teklif gelirse Fenerbahçe...

0: Fenerbahçe'nin belki Kante'yle yollarını hani ayıracağına dair de gelen haberler var. Tabii yani dediğim gibi her zaman için transfer heyecan yaratıyor ama şu Kante konusu da bence önemli, bir onu konuşarak başlayalım isterim açıkçası.
1: Ya bu yapılandırma konusunu çok Kante tarafından kabul göreceğini düşünmüyorum bir kere, onu söyleyeyim. Hani çok olabilecek bir şey değil bu. Bunun çok fazla örneği de yok. Oyuncuya bir sözleşme verilmişse, veren kulüp bu sözleşme zorla verilmedi. Kante zorla almadı bu sözleşmeyi. Fenerbahçe kulübü kendi verdi. Dolayısıyla hani kaldığı sürece Fenerbahçe'de bu sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor ama ayrılık noktasında ben de seninle aynı fikirdeyim. Şunu söylemiyorum, Kante satış listesinde, hayır böyle bir şey yok.
0: Böyle değil, evet.
1: Ancak şöyle bir detay var bence. Şimdi İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun ya da daha önce oynattığı oyunlara bakacak olursak, orta sahanın merkezinde iki yönlü futbolcu ihtiyacı mutlaka doğmuştur. Mesela 99 puanlı sezonun yıldızı bence Fred'di Fenerbahçe adına. Çok birçok yıldızı var. Tadiç, Ceko, İrfan Can Kahveci ama Ferdi Kadıoğlu. Ama en önemli parçalardan bir tanesi bence orada Fred'di. Oyunun iki yönlü oynayan oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin merkez profillerine baktığımız zaman defansif profiller var ve ofansif profiller var. Defansif kısımda işte Kante, Gendouzi, İsmail var. Ofansif kısımda ise baktığımız zaman işte Talişka var, Asensio var. Hatta İrfan Can Kahveci de oraya koyabiliriz. Ama oyunun iki yönünü oynayabilecek, yani iki kale arasında gidip gelebilecek, aynı şekilde 70-80 metreyi oynayabilecek, o dinamik hücumda da sana opsiyonlar yaratabilecek oyuncu eksikliği var. Şimdi Gendouzi ile bunu yapamazsınız çok fazla. Kantele de yapamazsınız, İsmail'e de yapamazsınız. Şimdi İsmail Hoca'nın ben mutlaka orta sahanın merkezinde öyle bir oyuncu isteyeceğini düşünüyorum. Hani Fred'in kalmasını neden istemez? Çünkü o Fred artık bu Fred değil. Yani başka bir oyuncu artık. Yani o tempoyla tüm sezon oynaması imkansız. Dolayısıyla orada İsmail Hoca eğer ki, ben öyle düşünüyorum, bir oyuncu transferi isterse iki yönlü, o zaman Fenerbahçe yönetimi adına Kante'nin ayrılığı gündeme gelebilir ki işte Paris FC ismi geçen kulüplerden bir tanesi. Ki zaten hani Kante'nin talibinin çıkmaması mümkün değil. Mutlaka ona bir talip çıkacaktır. Bir kulüp mutlaka devreye girecektir ama maaş kısmında o maaşı karşılama konusunda bir problem çıkabilir sadece. Çünkü şunu biliyoruz ki Fenerbahçe'den aldığı maaşı Kante'nin herhangi bir Avrupa kulübünün vermesi imkansız.
0: Çok zor.
1: İmkansız bence. Çok zor demeyeyim, imkansız bence. Yani Suudi Arabistan'dan aldığı maaşın aynısını Fenerbahçe'den alıyor neredeyse.
0: Doğru.
1: Şimdi dolayısıyla eğer bir ayrılık olacaksa mutlaka Fenerbahçe kulübünün ya burada bir fedakarlık yapması gerekecek. Yani maaşın bir kısmını karşılama konusunda ya da Kante'nin bir fedakarlık noktasına gelmesi gerekiyor. Ama ben bugün yarın değil ama uzun vadede Kante konusunda Fenerbahçe yönetiminin bir aksiyon almasını, bir ayrılık olabileceğini net şekilde düşünüyorum ki İsmail Hoca'nın da dediğim gibi orta sahanın merkezinde bir oyuncu istemesi demek bence mevcut rotasyondan bir kişinin gitmesi anlamına gelir. Çünkü zaten 3 tane oyuncu varken orada 6 pozisyonunda bir de bir oyuncu daha gelirse kalabalık oluşturur orada çok
0: yani
1: fazla.
0: Bana biraz şöyle geliyor, 6 ay önce kulübe imza atmış bir oyuncudan indirim istemek hani olur bazen.
1: Yok,
0: yani mesela bu indirimi Fred'den istese Fenerbahçe şunu biraz anlayabilirim.
1: Belki
0: yani,
1: bir mantı olur, o da çok kolay
0: evet,
1: değil.
0: Yani. Sözleşmesinin sonuna doğru geliyor hani çok
1: hani
0: fazla
1: niye indirim
0: artık
1: istiyorsun
0: oynayamıyor.
1: Bu hani mantı ne bunun?
0: İşte mantı bana biraz şöyle gibi geliyor. Hani resmi olmayan bir dille sanki hani biz bir teklif gelirse sana seni elden çıkarmayı düşünürüz gibi bir şey çağrıştırıyor bende.
2: Ama çok normal ya. Şimdi bir önceki yönetim şampiyon olabilmek için, şampiyonluğu ıskalamamak için devre arasında şuursuzca transferler yaptı. Gendouzi ile başlayıp bana göre Musabba'da 6 milyon euro verdin ama orta yapmayı bilmeyen bir oyuncu. Yani hep aynı çalımları atmaya çalışan.
0: Ciddi
2: hemen çözdü
0: Gendouzi yani.
2: Ya Gendouzi tamam iyi oyuncu ama ben Onur'a katılıyorum. Yani kendi belli o 30 metrede oynayan, bir oyun bozan bir oyuncu. Hücuma çok fazla katkısı olmayan. Tamam savaşçı ama gerek yok yani. Onu İsmail Yüksek de yapıyor. Ama burada Fred konusunda ben yani teknik direktör İsmail Kartal'ın ben kalsın diyeceğini düşünüyorum. Hatta öyle haberler de çıkıyor. Gendouzi ya da Kante gitsin, Fred kalsın gibi. Yani ama oraya belli ki bir oyuncu daha alacaklar. Ama oyunun iki yönünü oynayan, hızlı bir oyuncu, dikine oynayabilen. Şöyle söyleyeyim, santrafor konusunda da aslında hep Girassi'yi konuştuk bugüne kadar. Bugün Arap basında çıkan bir haber var. Orada Darwin Núñez. Devre arasında biliyorsun ben burada yayındayken dedim ki Kante transferi bittiğinde yayındaydım. Darwin Núñez için de pazarlık yapıyorlar dedim. Ben öğrenmiştim onu. Yani Saran yönetimi

0: harcama limitleri falan Fenerbahçe'ye ucu ucuna yetiyor. Yani şimdi Talisca ne kadar alıyor mesela? 15 milyon euronun üzerinde para alıyor. %40 vergisini koy. Yani bütün oyuncular yüksek alıyor. Ya öyle baktığında ister istemez Kante gitsin diyecek tabii ki. Satalım diyeceksin tabii. Gendüzü'ye teklif varsa satalım. Ya o yani Fenerbahçe'de Asensio yani %100 kalacağını biliyoruz. Yani bırakmazlar. Asensio'yu bırakmazlar. Onun dışında
1: Şikrinyar
0: zaten o evet ona bir şey verdiler.
1: Gendüzü'nün de ben %100 kalacağını düşünüyorum.
0: Yani bu takım yani teklif gelirse düşünebilirler yani ama onun dışında
2: sanki
0: şimdi şöyle hani ben İsmail Kartal değil Fenerbahçe'de transferler Aziz Yıldırım yapacak. O şampiyonluklar hep Aziz Yıldırım transferleriyle geldi. Yani teknik adama bırakmaz. İsmail Kartal dedi 2-3 isim de ben verdim. Ben verdim demek ayrı bir şey. Bunlar alınsın demek ayrı bir şey. İşte Kim Minje'nin ismini vermiş. Aziz Yıldırım şunu düşünüyor. Aldınız şampiyon mu yaptı? Benim alacağım yabancı şampiyon yapacak. Toplantılarda bunu söylemiş. Oğuz Çetin'e de. Yani düşün Aziz Yıldırım döneminde en iyi Brezilyalıları, en iyi transferler hep Fenerbahçe yapıyordu. Şimdi yine Aziz Yıldırım o bir yılda şampiyon yapmak için teknik adamlara çok böyle işi bırakmak istemiyor. Oğuz Çetin'e falan da. Futbolu gerçekten iyi bilen adam Aziz Yıldırım. Mesela Osimhen'le ilgili bizim yapmadığımız yorumu yaptı. Siz onun savaşçılığını konuşuyorsunuz ama o savaşırken diğer takımı da savaşmaya mecbur bırakıyor saha içinde. Öyle bir oyuncu. Öyle, gerçekten öyle. Ya o savaşırken o eli belinde kimse dolaşamıyor sahada. Fırçayı yersin Osimhen'den. Aynı şeyi de Dursun Özbek siz onu bir de idmanlarda görün dedi. Yani ben Aziz Yıldırım'ın başkan transferi yapacağını düşünüyorum. Başkanın kafasında mutlaka Fenerbahçe'ye uyacak isim vardır. Biz tabii konuşuyoruz. Çok isimler çıkıyor. Yani ama bu isimlerin dışında özellikle Brezilya'dan enteresan bir isim alabilir Aziz Yıldırım. Brezilyalı. Brezilyalıları sever. Brezilyalıların Fenerbahçe'de iyi oynadığını bildiği için iyi bir Brezilyalı getirirse de hiç şaşırmam. Çünkü bu major liglerde para için gelenlere çok sıcak bakmayacak Aziz Yıldırım. Ben söyleyeyim yani işte Kante geldi, o geldi, bu geldi ama şampiyon yapmadı. Yalnız şimdi Brezilya onu düşünüyor. Galatasaray'ı nasıl geçebilir? Galatasaray'ı ancak böyle hem forma aidiyeti olacak, hem savaşacak, hem de maç kazandıracak oyuncu. Fenerbahçe maç kazandıracak oyuncu almıyor ki. Yani bir Talisca'yı diyebiliriz maç kazandıracak oyuncu ama o da kendini oynayan, takımın bütün ahengini bozan oyuncu. Hücumda sadece bana ver ben vurayım, bana ver ben... O şekilde oyun yok. Ben bekliyorum yani Aziz Yıldırım'dan. Çünkü Aziz Yıldırım şunu düşünüyor. Ben şampiyon yapacağım. Teknik adama öyle çok güvendiğini düşünmüyorum. Teknik adamlar işte Mourinho geldi yapamadı, Jesus geldi yapamadı. Ne dedi? Biz 120. yılında kuruluşunda Fenerbahçe'nin destanlısı şampiyonluk yaşayacağız. Fenerbahçe'li çocuklar ağlamayacak. Kendine güvendiği için bunları söylüyor. Yani teknik adama güvenerek bunları söylediğini hiç düşünmüyorum. Aziz Yıldırım kendi bilgi ve tecrübesiyle birkaç oyuncu alacaktır. Tabii yani bunun çalışmasını da yapıyorlardır. Elbette ki Oğuz Çetin gidip inceleyecektir ya da İsmail Kartal'a danışılacaktır ama çoğu yerde de müdahale edecektir. Yani listedeki oyuncuya bir bakayım bu olmaz. Üzerini çizer Aziz Yıldırım. Böyle bir profil biliyorum çünkü. Doğrusunu da yapar. Kante'yi aldığında ne oldu? 70 milyon euro verdin. Maç mı kazandırdı? Gereksiz bir transfer. Orta sahada zaten adam fazlalığın var. Sen Fred'i bile oynatamıyorsun. Fred ki maç kazandıran oyuncuydu. O 99 puanlı özellikle dönemde hatırla.
2: Yani ilk sezonunda.
0: Ne goller atıyordu uzaktan. Maç kazandırıyordu. Asistleriyle golleriyle. Tabii.
2: Brezilya'dan da oyuncu almak çok pahalı artık.
0: Evet. Yani ama oyuncular da. Fenerbahçe 70 milyon euroya Kante'yi alıyorsa 70 milyon euroya alacağı Brezilyalı da şampiyon yapar Fenerbahçe'yi. Bulursa.
2: 70 milyonsa bulur abi. 70 milyonsa bulur yani.
0: Ya yapar bak. O yüzden acele etmiyorlar. Ben hani Girassi derken.
1: Ya şu anda tabii ekonomik anlamda da bir dengeyi oturtmaya tabii çalışıyor aynen her şeyi. Çünkü işte harcama limitleri bir yandan işte UEFA'nın.
0: Onur bir de şu var. Geçen hesapladık var. Toplantıda 39 40 oyuncu kiralıkların dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin 40 oyuncusu olacak. 17-18 oyuncuyu göndermek zorunda Fenerbahçe. Evet.
1: Ama şu avantaj olabilir bence. Çok şişiyor kadro.

0: Uzun söylediği şu anlamda çok önemli. Yani UEFA'dan ceza gelecek, daha doğrusu öyle söyleyelim.
1: Daha şimdi, bir denetim sert Fenerbahçe üzerinde.
0: 4 yıllık bir hani UEFA ile Fenerbahçe
2: 3 yıllık anlaşma yapacak şimdi.
0: İmzalayacak. 7,5 milyon euro, hani orada belki çok yüksek bir bedel yok ki, 5 milyon eurosu da onun ertelemeli olacak.
1: Evet, yani gelirden de düşülecek.
2: Bu ceza nedeni de ara transferde uçuk transferler yapılması.
0: Diego Carlos ve Jose Mourinho'nun sözleşmelerindeki o limit aşımından dolayı gelen bir ceza olduğu da
1: konuşuluyor. Dolayısıyla hani Fenerbahçe bu konulara çok dikkat etmek zorunda ki ediliyor.
2: Avrupa'ya
1: şöyle
2: gidemez.
1: Bir avantajı var Fenerbahçe'nin, evet çok oyuncu var ama elde satılabilecek oyuncu sayısı da fazla. Yani şöyle örnek verelim. Mesela bizim geçen sezon futbol kamuoyu olarak hiç beğenmediğimiz Archie Brown mesela, ama adamın İngiliz pasaportu var ve ciddi talipleri var, evet, Premier Lig'den. Yani 18-20-22'lere gidebilir Archie Brown.
2: Nene, Bundesliga'dan 3 kulüp istiyor.
1: Aynı şekilde Nene Almanya'dan talipleri de var.
2: Artı yani, gol ve asistine baktığında çift rakamları geçiyor yani 20'ye yakın.
1: Bu adam. Kimseyi tatmin etmedi ama, evet, ama Fenerbahçe satabilir.
2: Yararlı oldu.
1: Bakın Sidiki Şerif'i de satabilir Fenerbahçe. Aynen. Yani bir potansiyel var, bir pazarı var oyuncunun hala.
0: U21 bir kere oyuncu.
1: Şimdi dolayısıyla evet, Fenerbahçe'nin satış kısmında da aktif olmasını bekliyorum.
2: Kante'yi de satar.
1: Oscar Wolde'nin talipleri var.
2: Aynen.
1: Ciddi şekilde. Yani Fenerbahçe'nin alım kısmı kadar satış kısmında da aktif olmasını bekliyorum. Çünkü bunu da yapmak zorunda bir yandan. Hem oyuncu fazla, hem de o gelirleri arttırma, limiti arttırma noktasında adım atılması gerekiyor yönetimin. Tabii burada bir kere şunu söyleyeyim. Bence kadro Aykut Kocaman için daha uygun bir kadroydu. Hani profil anlamında daha fazla değişimin olmayacağı bir kadroydu ama İsmail Kartal'ın gelişiyle bence o değişim daha da fazla olacak. Çünkü mesela İsmail Hoca mutlaka beklerinin bir tanesinin oyunun içine sürekli katılmasını ister. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun kullandığı gibi, ki işte Junior'un ismi geçiyor PSV Eindhoven'dan. İşte oyun kurucu, yetenekli bek profili. Yani bir kanatta Semedo, bir kanatta Archie Brown'la asla oynamaz İsmail Hoca. İstemez. İşte orada bir Brown gidecek, yerine sol bek gelecek gibisinden bir durum var şu an orada. Yine dediğim gibi merkeze mutlaka oyunun iki yönünü oynayan oyuncu ister. Hücum bölgesinde de atlet oyuncu tabii önemli ama bir de yetenekli, topu orada tutabilecek oyuncu ister. İşte Mason Greenwood'un ismi yeniden gündemde bu arada, onu söyleyelim izleyicilerimize.
0: Ama Greenwood şu anlamda çok zor, kolay görünmüyor. Yok. Roma 55 milyon euro önerdi Marsilya'ya. Evet. Marsilya da bu arada UEFA'dan ceza aldı ve bayağı zor
1: oyuncu
0: durumda.
1: Oyuncu göndermek zorunda olduğu için zaten zorunda. Greenwood'u şu an bırakıyorlar.
0: Yani Greenwood'da Fenerbahçe'nin avantajı ne olur? Maaş avantajı olur. Yani Roma sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği maaşa çıkamaz.
1: Ama oyuncu ikna etmek yetmeyecek. Roma kulübü aynen burada öyle ciddi bir, dediğin gibi, teklif yapmış durumda. Kolay değil ama şunu anlatmaya çalışalım. En azından gidilen profil, hem oyuncunun seviyesi hem de oynayacağı oyun tarzıyla alakalı bize bazı ipuçları verebilir. Fenerbahçe profil böyle oyunculara gidecek.
0: Onur, biraz bugünkü o ceza konusundan sonra şimdi Erdem'e de bağlanmıştık gündüz. Hani evet. Erdem de mesela Greenwood konusu dedi, şu an için çok kolay değil. Fenerbahçe biraz yakın, satış, ya değil, satış yaptıktan sonra dedi. Hatta hani
1: biraz oyuncunun ayrılması gerekiyor.
0: Ya taraftarlar da biraz hani bu gelişmelerden sonra, ya acaba seçim döneminden önce konuşulan profiller artık gerçekçi profiller değil mi gibi bir tedirginlik içerisinde.
1: Ben sanmıyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde her zaman iddia vardır. Evet, her aynen zaman yıldız oyuncu vardır. Yani aynen, şimdi Sayın Başkan tek sezonluk ben göreve geldim, şampiyon yapıp gideceğim iddiasını ortaya koymuşsa ve Fenerbahçe'nin de problemlerini çok net analiz ettiğini söylüyorsa, burada çok kaliteli bir kadro kurulacağını ben söyleyebilirim, evet, rahatlıkla. Ki hep şunun altını çiziyoruz. Galatasaray'ın 4 sezonluk şampiyonluk sürecinde Fenerbahçe'nin daha geniş kadroları oldu. Ama 11 özelinde bence hep Galatasaray'ın kadrosu 11'i kalite anlamında Fenerbahçe'nin önündeydi.
2: Tabii.
1: Daha geniş kadro kurdu Fenerbahçe. Daha alternatifli kadro kurdu. Ama kalite kısmında hep Galatasaray bir adım önündeydi. Fenerbahçe'nin ana hedefi bu olacak. Yani kağıt üzerinde yönetim şunu hedefliyor. İki takımı koyduğumuz zaman yan yana Fenerbahçe'nin en az Galatasaray'a kadar kaliteli bir kadrosu olacak. 11 olacak. Bu hedefleniyor. Ya şimdi yönetim bu yola çıkmışsa bu şekilde, Greenwood olmaz, bir başkası olur. ADM olur. Örnek veriyorum. Yani mutlaka yıldız bir kanat oyuncusu, işte yıldız bir 9 numara, yıldız bir stoper.
0: Mutlaka göreceğiz.
1: İki Malang Sar konusu çok sıcak.
0: Evet.
1: Yani orada yıllık 2-3 milyon euro fark kalmış durumda oyuncuyla alakalı.
0: 8 milyon euroluk bir beklentisi var Malang Sar.
1: 8 milyon euro net artı 2 milyon euro bonus istiyor. Fenerbahçe'nin teklifi 5 artı 2 şeklinde. Menajeri Şikun Yar'ın maaşını verin bize demiş. 8 milyon euro istemiş. Evet. Malang Sar çok üst seviye bir oyuncu mu? Benim şüphem var açıkçası Fenerbahçe'nin

0: Ben daha iyi bir hamle yapabileceğini düşünüyorum.
1: Orada İsmail Kartal Kim Min-jae'yi istemiş ama Bayern Münih'in istediği rakam uçuk.
0: Yani Kim Min-jae de 25 istiyor kulübü. O kendisi 15 istiyor falan. Yani çok olabilecek işler değil ama Malang Sarr konusunda...
1: Olmamış zaten, olmadığı için.
0: Yok, olmuyor. Ama Malang Sarr'la ilgili kafamda soru işaretleri var Ömer ya. Sen de mutlaka oyuncu tanıyorsundur. Yani
2: evet, şöyle...
0: Özel bir oyun kurucu ama hani çok iyi bir savunmacı mı?
2: Ben de aynı düşünüyorum.
0: Yani çok mesela İsmail Hoca'nın oyunlarını biliyoruz. Önde oynamak ister. Savunma yöne çıkartır. İşte Fenerbahçe 30 metrede oynar. İşte o kadar boşluk oluştuğu zaman arkada çabuk değil. Hani açıkçası daha iyi bir oyuncuya Fenerbahçe yönetimi gidebilir mi? Şu da düşünüyor olabilir. Hani bonservisi elinde avantajlı düşünülebilir ama benim kafamda bir soru işareti vardı Malang Sarr'la alakalı açıkçası.
2: Yani şöyle zaten bence hiçbir zaman için hani beklenilen çıkışı yapamadığı için yani tamam oyuncu Lens'te çok iyi sezon geçirdi, o ayrı bir şey ama yani biraz bende soru işareti var.
0: Bende de var yani evet çok böyle hani %100 diyemiyorum oyuncuyla alakalı ama.
2: Yani şöyle bazı konularda hani çok mahir bir profil bazı konularda da sanki 19-20 yaşındaki gibi gelişmeye hala çok açık
0: mesela
2: görünüyor.
0: Mesela Fenerbahçe'nin bu sezon en net problemlerinden bir tanesiydi. Geriden oyun kuramıyordu. Her baskıda Fenerbahçe takımı afallıyordu. O geriden oyun kurma konusunda mahir. Evet, onu çok iyi yapar. Hı-hı. Yani kısa mesafe, uzun mesafe, hat kıran pas bunları elit seviyede yapar. Ama işte dediğim gibi geri dönüşleri, o belin dönüşü, işte ikinci hamleleri, çabukluk kısmı, atletizm kısmı kafamda soru işareti açıkçası.
2: Ya bu biraz şöyle, şimdi bir bek alıyorsan ki bence hala benim düşüncem attığı gol asist sayısı üzerinden değil, önce hani defansif hakimiyet üzerinden.
0: Önce oyuncu kendi pozisyonunun gereksinimleri üzerinden değerlendireceksin.
2: Oradan değerlendirdiğin zaman Malang Sarr evet soru işaretleri yani yaratan noktaları var.
0: Şunu dememek lazım. Evet, savunmacı işte örnek veriyorum işte %85 oyun kurmuş, pas yüzdesi var işte, hat kıran paslar atıyor falan. Güzel. Tabii çok önemli futbolda ama önce ana görevlerinde ne yapıyor? İşte savunma kısmında ne yapmış? Bir de oyuncuyu alırken savunmacı oyuncuyu özellikle şuna bakmak gerekiyor. Oynadığı takımın profili, oyun tarzı nasıl? Yani geride boşluk vererek mi oynuyor? Yoksa geride kompakt mı kalıyor? Alan bırakıyor mu? Alanları oyuncu kullanıyor mu? Bunlar çok önemli. Yani mesela örnek verelim, çok fazla yerleşik savunma yapan bir takımdan stoper aldığınız zaman büyük takımdan problem yaşayabiliyor bu konuda.
3: Doğru.
0: O yüzden de benim kafamda bir soru işareti var açıkçası.
1: Ben tabii burada
2: yani misal Beşiktaş'ın Agbadut'un aslında yaşadığı sorun.
1: Ben kaleci kim, Ederson kalacaksa Ederson'a danışılacak.
2: Çok enteresan bir gelişme Stoper'de... var. Onu konuşacağız. Stoper Ümitak'ta Adil Demirbağ sorayım sana Zeki abi.
1: Ya Adil Demirbağ Trabzonspor'da istedi ama bugün yayın 3 milyon euro diyorlar da 10 milyon euro istiyormuş. Konyaspor 3 milyon euro deniyor ya. Neyin 3 milyon eurosu? Adil 3 milyon euroya Konyaspor bırakır mı Allah aşkına?
0: Ama 10 milyon euro da olmaz abi, ne yapmış ya işte ya.
1: Öyle isterler.
2: Hiç olmaz da onu olur mu ondan da emin.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya, Abdülkerim Bardakçı'nın tıpatıp aynısı. Öyle söyleyeyim. Ki Abdülkerim Bardakçı'yı ilk Türkiye'de ekranlarda söyleyen kişi benim. Sergen Yalçın istiyordu. Bakın dedim, bu çocuk çok büyük stoper. Gördünüz nereden nereye geldi daha yıllar önce. Sergen ilk geldiği ilk döneminde istemişti.
0: Adil
1: için de onu söylüyorum. Konyaspor Adil'in savunmasıyla finale çıktı ya Ziraat Türkiye'de.
2: Abi büyük takım çok savunması atak için kartta
1: oynar,
2: çok yatkın
1: oynar,
2: bir oyuncu
1: çok
2: gibi
1: güçlü,
2: geliyor.
1: Dayanıklı, sakatlanmıyor.
0: Bence istenen bonservisi Adil değil.
1: Ya sen şimdi öyle diyorsun da öyle başlıyorlar. O pazarlık payı da vardır onun içinde ama bu işler böyle. Adil'i kaç yıldır dört büyükler niye alamıyor?
2: Yani Adil olmasa bir ümit
1: hatırla daha Ali Koç sen bu para yetmezsin vallahi dediğinde de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yok,
0: tabii,
1: işte.
0: Ayrı ama
1: öyle oyuncu
0: yani
1: ya.
0: 10 milyon
1: arkadaş,
0: euro da
1: bak biraz gerçekten bak.
2: Adil Demirbağ ya tabii ki hani Konya Spor yönetimi haliyle fiyatı belirleyecek onun
0: satmak
2: yönetimi
0: satmak
1: istemiyorlarsa da şu anda durumda. Türkiye'de alabileceğin ya da alabileceğin en iyi stoper diyebilirim.
2: 10 milyon euroya Fenerbahçe Adil'i alırsa ben Fenerbahçe taraftarında bu transferden çok memnun olacağını düşünmüyorum fiyat olarak.
1: Ben vallahi yani oyuncu eder onu söyleyeyim. Yürekli oyuncu, savaşçı oyuncu, takım ateşleyen oyuncu, tek başına ayakta kalabilen bir stoper. Stoper de o şekilde stoperler her zaman iş yapmıştır. Abdülkerim Bardakçı, Bülent Korkmaz bunlar böyle oyuncular, aynı şekilde Adil de öyle savaşçı ruhuyla oynuyor. Yani yürekli oyuncu, hiç ikili mücadeleden kaçmayan ama ben şunu söylüyorum.
2: Maç sonu çıkamasında sakınmayan.
1: Önemli. Ya, o 3 milyon euroya verirler mi?
2: Ben takılıyorum tamamen.
1: 3 milyon euroya ne kaldı artık?
2: Fenerbahçe'nin dikkatli olmak lazım. Abi paylaşım da yapabilir o.
1: Yani havada

0: 20 milyon 30 milyon eurolar havada uçuşurken elindeki en değerli oyuncuyu 3 milyon euroya bırakır mı? Akıl var, mantık var yani, yani asla var, bırakmaz. Ki Trabzonspor istedi biliyorsun. Dragoş artı para vermediler.
1: Ya Fenerbahçe'nin rotasyonu genişletmesi gerekti kesin. Geçen sezon işte Skriniar yokken orada oynayan oyuncuların performansı ortada.
0: Ben teşhisi şöyle koyacağını düşünüyorum. Kaleciye sormadan bak, Aziz Yıldırım çok farklı bir başkan. Aziz Yıldırım'ın o kadar 6 şampiyonluk yaşamasının nedenlerinden biri, her şampiyonluktan sonra ne dedi? Teknik direktör değil, ben yaptım. Şimdi eğer Ederson kalacaksa Ederson'u çağırır, der ki sen büyük kalecisin, bir gaza getirir onu. İşte önündeki oyuncular yüzünden, savunmacılar yüzünden çok hata yaptın. Onlar yaktı seni. Senin istediğin, aradığın özellikteki stoperleri alalım. Konuşur. Şimdi, doğru olan da bu zaten. Kaleci, yani kaleciye sormadan al getir. Malang Sarı getir, Ake'yi getir. Ederson'a soruyor musun?
2: Kaleci uyumu nasıl yakalayacak? Zeki abi, şöyle bir iddia var ki oradan da Beşiktaş'a sonrasına bağlanabiliriz.
0: Bu arada Livakovic'i Beşiktaş istiyormuş.
2: Tam onu söyleyecektim ben de. Livakovic'in Beşiktaş'a daha doğrusu önerildiği konuşuluyor.
1: Amrabat da konuşuluyor.
2: Evet. Amrabat da konuşuluyor. Aynen. Yani Livakovic bu arada Dünya Kupası'nda yine müthiş performans sergiliyor. Onu yani,
0: çok oluyordu ama...
2: Abi İngiltere maçında 4 gol yedi de daha fazlasını çıkardı.
1: Son dereceydi.
0: Evet, çok iyiydi.
1: Bir Bellingham'ın golünü belki çıkarabilirdi. Evet. Belki evet. O da ama onun dışında hata yapmadı. Çok da top çıkardı.
2: Yani Dinamo Zagreb'de de bu arada fena bir yarım sezon geçirmedi ama yani biraz ama enteresan bir transfer
0: Türkiye'ye oldu. Türkiye'ye gelir mi? Bizim ligimizde oynar mı? Çok soğudu bizim ligimizden. Yaşadıkları bilmem ne falan derken biraz geri dönüşü normal.
2: Ya da Beşiktaş
0: ne
2: kadar istekli bu konuda.
1: Hırvatistan'da oynamak istiyormuş. Ülkesine evet, dönmek işte istiyormuş.
0: Çok, bizim ligimize çok istiyormuş. Dönmek istemiyor. Giderken Amrabat'ta, o şekilde karşı.
1: Beşiktaş taraftarı mı tepkisi, reaksiyonu nasıl olur? Yani,
2: bence Livakovic'e belki o kadar olmaz. Yani sonuçta Kuba hani oynayan iyi bir kaleci.
1: Yani Livakovic evet yani.
0: Şövalye istiyor Beşiktaş taraftarı.
1: Ama o da şövalye çok abi, mantıklı durmuyor. Çok, olabilecek. Evet. Nübel de olabilecek evet. Gibi durmuyor. Bugün bildiğin haberi vardı onunla alakalı.
2: Evet.
1: 20 milyon euro istiyormuş Bayern yani Nübel'le alakalı.
2: Nübel çünkü birden değere bindi yani. Evet. Birkaç teklif daha gelince.
0: Ya Ümit Aktağ Galatasaray transfer ediyordu. Yani Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Hatta Galatasaray transfer etti. Anlaştı diye haberler çıktı bundan 2 ay önce. Ama şimdi hala demek ki o iş olmamış.
2: Amrabat'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence Livakovic'e Beşiktaş taraftarının çok itirazı olmaz ama Sofyan Amrabat transferinden olur Beşiktaş mu? Taraftarı hiç memnun olmaz. Yani. Bence.
0: Ya Beşiktaş taraftarı başkanı. Öyle bir profil 200 milyon euroluk ihtiyacı var mı?
1: Ama orada çok pardon abi sözünü kestik. İtalyano'nun hani böyle çok net bir altıdan ziyade hani biraz pasör bir oyuncu istediğini de hani biliyoruz.
2: İtalyano Sofyan Amrabat'la çalıştı galiba.
1: Çalıştı. Fiorentina'da çalıştı diye biliyorum.
2: Final oynadılar.
1: Final oynadılar. Yaptı. Çok iyi bir sezon geçirdi
2: yani belki
1: orada.
2: Belki yani ondan eski dolayı çıkan bir haber olabilir yani.
1: Yani ben hep şuna inanırım. Teknik adamların daha önce çalıştığı, bildiği oyuncuları getirmek hep avantaj sağlamıştır.
0: Ben şunu yadırgadım açık söyleyeyim. İtalyano gelir gelmez işte takımın röntgenini çekmesi lazımdı. Tatile gitmemesi lazımdı. Geldin.
2: Belki tatildeyken çekiyordur.
0: Abi ama gelsen burada Ümraniye'de dur. Yani takımlar uzaktan tatilde çekiyor. Olsa bile sen burada yönetimle çalış. Bir kendini göster.
2: Oluyor genelde yani belki bir rapor sunmuştur. Bir tatile çıkmıştır.
0: Abi rapor sunmayla olacak işler değil o ya. Bunu bulacaksın burada. Oyuncular ciddiyetini anlayacak. Yeni bir hoca geldi. Ya biz yokuz. Hoca Ümraniye'de yatıp kalkıyor. İşte bizlerle ilgili araştırma yapıyormuş. Yani böyle bir şey gelir gelmez o ilk izlenim önemli.
2: Ama şöyle söyleyeyim.
0: Ben de çok
2: abi,
0: iyi bir izlenim bırakmadım.
2: Tedesco'da geldiğinde biliyorsun hani işte tamamen tesislerde yatıyor. Sabah 8 ama, işte akşam 11 yani, hiç uyumuyor tamam falan deniliyordu. Abi,
0: son 10 maça kadar Tedesco çok iyi gitti ama.
2: Yok doğru ama hani
0: sonra bir anda ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Darmadağın oldu. Yani, bence yani. Tedesco'yu alınan oyuncular devre arasında alınan oyuncular yaktı. Takım iyi giderken Kante'yi, Gendouzi'yi, Musamba'yı alma. Takımlar zaten iyi gidiyor. Yani böyle bir şey var ha. Takım iyi gidiyor. Takır takır galibiyetler alıyor. İşte biz transfer yapalım. Daha da güçlenelim. Daha da güçlenmiyorsun ki takımın bütün ritmi bozuluyor. Dediğim gibi yani Fenerbahçe taraftarı şu konuda rahat olsun. Aziz Yıldırım var artık. Aziz Yıldırım takımın röntgenini de çeker. En iyi oyuncuyu da en iyi yabancıyı da alır getirir. Çünkü biz şampiyon olmaya mecburuz diyorsa ne teknik adama ne sportif direktöre kimseye bırakmaz o transferleri. Maliyetli transferleri. Para için gelenleri, kariyerin sonuna gelmiş oyuncuları almaz Aziz Yıldırım.
2: Peki Beşiktaş'a geçelim ki
0: yaşlı yani, oyuncu almaz bir de.
2: Mutlaka önemli hamleler yapacak Aziz Yıldırım.

0: Göreceğiz ilerleyen günlerde o hamleler hangi isimler olacak. Beşiktaş'ta da değerli izleyenler az önce konuştuğumuz gibi yani önemli ve sıcak bir kaleci gündemi var. Hatta belki de ilk hamle kaleye gelecek öyle gibi görünüyor sanki. Sol bek kaleci gündemi
1: şey de var, bunlar oldukça sıcak gündemler. Kampa giderken kalecisi gitme riski de var Beşiktaş'ın.
0: Valla şöyle şimdi Ersin'in sözleşmesi zaten 5 gün sonra tamamlanıyor.
2: Suudi Arabistan'dan teklifler varmış.
0: Deportivo'dan da bir teklif geldiği
2: konuyu arıyor. Suudi Arabistan'a gidebilir diyorlar.
0: Yeni bir kaleci gelmezse ki gelse de hemen kampa mı hani gelecek onu da bilmiyoruz ama yani Nübel olursa mesela şu anda Dünya Kupası'nda Nübel.
1: Evet.
0: Yani Nübel'le ilgili Beşiktaş'ın avantajı şu 4 milyon euro bir maaş öneriyor Beşiktaş Alexander Nübel'e. Muhtemelen diğer talipleri o seviyeye çıkamayacak.
1: Çıkamaz
0: ama
1: imkanı yok.
0: Bayern'e de Beşiktaş'tan daha fazla bonservis ya bedeli ödeyebilecek kulüpler
2: var. Çok istiyorlardı Sergen Yalçın döneminde Altay Bayındır'ı çok istiyorlardı.
1: Bence daha net yani, bir kaleci almak istiyor.
2: Artık tabii Beşiktaş hoca yönetimi değişti. Hoca kendi gördüğü, bildiği, çalıştığı kalecilerden
1: yani Nübel'le birini Nübel'le alakalı biz ne kadar şey konuşuyorduk. Yani oyuncu gelmek istiyor bonservis problemli ama bugün bildiğin haberinde Nübel de Beşiktaş'ı düşünmüyor şeklinde bir ifade vardı. Ne derece doğru bilemiyoruz tabii ki ama dediğin gibi avantaj maaş kısmı olacaktır ama bonservis konusu şu an çözülebilecekmiş gibi durmuyor açıkçası. Evet. Ya kaleci bulmak gerçekten çok zor.
2: Tabii.
1: Zor. Yani
2: bulursun ama
1: geçen sezon Galatasaray 2 ay boyunca yurt dışında fellik fellik kaleci aradı. Sonra ne oldu? Geldi Trabzonspor'a Uğurcan'ı aldı. Gözün önündeki ismi aldı. Yani
2: tabii.
1: Yurt dışından yabancı kaleci, doğru kaleci bulmak gerçekten hani çok kolay bir iş değil. Ayrı bir bence uzmanlık işi bu arada kaleci transferi. O ayrı bir departman işi olması gerekiyor bunun. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta bu konuda hani o kampa kalecisiz gitme ya da az kalecisiz gitme riski diyelim ciddi şekilde var şu anda. Bu net bir problem. Ersin konusu sanki evet ayrılık orada olacakmış gibi duruyor
0: değil mi şu anda? Biraz yani bence değerlendirme anlamında haksızlık
1: bir
0: yapıyor.
1: Ersin yani şunu
0: bu
1: istiyor
0: kadar
1: artık.
0: Değersiz bir kaleci değil
1: ama Ersin artık şunu da istiyor. Hani artık gideyim bir takımın az kalecisi olayım ben. Hani çünkü Beşiktaş'ta kaldığı zaman üstüne bir kaleci gelecek.
0: Bir de Ersin evet bence şundan çok sıkılmış ya da yorulmuş.
1: Taraftar tepkisi
0: olabilir
1: sürekli.
0: Yani sezon
1: tepkisi
0: başlıyor. İşler aynen kötü gittiği zaman aynen Ersin'le bir alakası aynen olmasa bile aynen ilk hani yuhalanan aynen isimlerden bir tanesi oluyor. Bu da yani bir oyuncu için kolay değil tabii.
1: Yani şövalye kısmında da
0: şövalye çok zor.
1: Yani evet, Paris Saint-Germain evet yani satabilir ama kiralamak asla düşünmüyorlar. Yani
0: 40 aldığı oyuncuyu da
1: evet yani Beşiktaş'ın
0: yani en aşağı
1: da
0: o kadar satarlar.
1: Yani Beşiktaş'ın da orada şöyle söyleyeyim yani çok yüksek bedellere çıkmasını beklemiyorum kaleci transferinde. Yani bonservis anlamında. Zor, gerçekten zor yani yönetimin işi. Dediğim gibi kaleci bulmak çok kolay bir iş değil. İşte Fenerbahçe yıllardır kalecisini bulamadı. Alıyor evet ama bir şekilde problem yaşıyor. Aynen. İşte
2: yaşadı,
1: Djokovic'i
2: işte
1: aldı, Ederson'u getirdi.
2: Yaşadı.
1: Olmuyor yani. Trabzonspor bunu yakaladı yıllardır. İşte
2: savunmayla uyum
1: yeniden
2: da çok önemli. Savunmayla uyum da çok önemli.
1: O da önemli. Aidiyet önemli. Savunma uyumu
2: yani
1: önemli.
2: Livakovic Dinamo Zagreb'de istiyormuş biliyorsunuz. Fenerbahçe kabul etmemiş. 3 milyon euro bir teklifte bulmuş.
1: Livakovic'in isteği
2: para vermiyorlar.
1: Ülkesine
2: tabii
1: gitmek. Orada
2: tabii
1: huzurla oynamak
2: aynen
1: istiyor biraz yani.
2: Hep öyle.
1: Ama Beşiktaş yani isterse olabilir mi görmek lazım.
2: Olur. Bence olur yani. Bir 5-6 milyon euro.
1: Açık bir
2: olur
1: şey söyleyeyim mi? Hiç mantıksız değil bence. Yani hem düşük maliyet
2: evet,
1: hem burayı
2: evet
1: bilen kaleci.
2: Aynen.
1: Yani ben zorlarım bu işi açık söyleyeyim Livakovic'i.
0: Bir de şöyle yani 99 puanlı sezonun kalecisi Livakovic.
1: Yani evet.
0: Hani şöyle aman aman hani akıllardan yıllardır çıkmayan da bir hatası bir
1: şöyle
0: maçı var.
1: Şöyle söyleyeyim sana, Fenerbahçe kariyerini silelim aklımızdan. Diyelim ki şu an Beşiktaş Hırvatistan milli takımın kalecisini istiyor. Dünya Kupası'nda oynayan.
0: Mutlu olur evet taraftar.
1: Herkes mutlu olur yani.
2: Diğer Dünya Kupası'nda da en çok net kurtarış hani yapan 3 kaleciden biriydi. Evet. Zaten Fenerbahçe o yüzden almıştı biliyorsun.
1: Yani, tabii Dünya
2: karşı karşıyalardı. İyi
1: çıkardı Hırvatistan'ı Dünya Kupası'nda.
2: O yüzden ben olabilir tabii ki. Fenerbahçe'nin buradaki tutumu önemli. Ama tabii stoperler çok önemli kaleciler için. Yani Galatasaray'da şimdi tabii ki Uğurcan Çakır çok iyi bir kaleci ama önündeki stoperleri de iyiydi. Yani Abdülkerim Bardakçı mesela Uğurcan'a çok iş bırakmıyorlar, iyi anlaşıyorlar. Galatasaray'ın savunması kötü olsa Trabzonspor'da hatırlayın savunma kötüyken bir sezon Uğurcan Çakır leblebi gibi gol yemişti.
1: Aynen.
2: Ya orada savunma da önemli. Şimdi Livakovic'in önüne Akbatu'nun yanına iyi bir stoper alırsın.
0: Galatasaray'ın 13. olduğu sezon Muslera en çok eleştirilen isimlerden.
1: Bir de Ömer Soy dedim ya ayrı bir departman önemli uzmanlık işi diyorum ya.
2: Tabii.
1: Mesela Beşiktaş'ın son 10 yılındaki en iyi kalecilerinden bir tanesi Fabri'ydi.
0: Evet.
1: Fabri nereden geldi? Deportivo'dan geldi. Evet. Yedek kaleci. Üçüncü kaleci de hatta orada. Yani gelirken kimse heyecanlandırdı mı? Hayır ama doğru seçilmiş, doğru analiz edilmiş bir isim. Yani illa gidip de İşte 5 büyük ligden çok ünlü, çok şöhretli bir kaleci getirmenin de bir anlamı yok. Yani bu işin bir uzmanı varsa ki vardır orada. Ona güvenip onun işaret ettiği ismi almak

0: bence en doğrusu, en mantıklısı burada yani.
1: Ya şimdi tabii uç örnekler de, şimdi Dünya Kupası'nı izliyoruz. Wozinya, Placid. Yani bir tanesi yeşil burun, diğeri Haiti'nin kalecisi. Suda
0: Elisa'nın kalecisi.
1: Alavais.
0: Çok iyi kaleci.
1: Şimdi çok iyi kaleciler var. Hani çok iyi kaleci performanslar var. Yani sadece var diyeyim, ismen evet. Hani bu konuya bakmamak lazım.
2: Evet, yani. Onun için diyorum işte yani. Abi yani. Kaleci de refleks çok önemli yani. Atik olacak, refleksleri iyi olacak, sezileri iyi olacak. Fiziği en önemlisi de fiziği. Fizik de çok önemli.
1: Williams, Güney Afrika'nın kalecisi çok iyi.
0: Evet,
1: kaleci
0: çok yani. Atlet bir kaleci. Suzuki, Japonya'nın kalecisi son dönemde.
1: Bence zamanında alınabilse çok evet. iyi de şu an.
0: Çizgi film karakteri gibi sanki, böyle anime karakteri gibi.
1: Enteresan yani,
2: fiziği. Yani Beşiktaş mesela kaleciye çok takıldı. Beşiktaş'ta şu ana kadar transfer, birkaç tane transferin yapılmış olması lazım. Yani hepsi geç kalacak, öyle söyleyeyim. Sonra da mazeret ne olacak? Zaten Dünya Kupası vardı. Temmuz sonunda bitti. Kampa yetiştiremedik. O şekilde olursa yetiştiremezsin tabii. Yani başkan hani 200 milyon euro harcayacağım diyor da limitlere baktığımızda hiç öyle harcayamazsın.
1: Şimdi
2: başkan.
1: Muhabir arkadaşımız Efecan telefon hattındaymış. Tabii Vlahovic'in İstanbul aktarmalı Bodrum'a gidişi de Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Onu da soracağız sevgili Efecan'a. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saray. Sana ve komutanım da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Alexander Nübel bu ismi Beşiktaş taraftarı uzun bir süredir telaffuz ediyor. Transferinin zora girdiğine dair Alman basında haberler var. Sendeki detayları soracağım Efecan ve tabii ki Vlahovic ile birlikte ki Vlahovic Bodrum'a gitti, İstanbul'a aktarmalı. Beşiktaş taraftarları da acaba mı diyor şu anda bu durum için ve diğer isimler çok daha fazlasını senden dinlemeye başlayalım.
3: Evet, ben de Nübel konusuyla başlayabilirim. Vlahovic konusu tabii Beşiktaş taraftarların özel bir ilgi alanı. Ona da değineceğim ama Nübel'le başlayayım. Alexander Nübel yaklaşık 3-4 haftadır Beşiktaş'ın gündeminde. Ben daha önce Aspor ekranlarında şifreler üzerinden gidiyordum. Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Önemli bir isim, temsilcisi. Yaklaşık 2 hafta önce 10 Haziran'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Çok sıcak geçti bu görüşme, bu bilgiyi verebilirim. Beşiktaş tarafından gelen bilgiler de şu yönde, Alman kalecinin Beşiktaş'a gelmek istediği yönünde bir bilgi var bizde. Oldukça da İstanbul'u beğenmiş, kendisinin temsilcisi İstanbul turu yapmış, İstanbul tanıtılmış, siyah beyaz ekibin projeleri konuşulmuş. Beşiktaş yönetimi Alexander Nübel transferini hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Bayern Münih tarafında tabii oyuncu 3 yıldır Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyiyordu. Şu anda Almanya milli takımında Dünya Kupası'da yer alıyor. Geniş kadroda yer alıyor Alman milli takımının. Stuttgart'ta iyi bir performans gösterdi. Bu sezon itibariyle tekrardan Bayern Münih'e geri döndü. Şu an bonservisi Bayern Münih'te bulunuyor. Bayern Münih'te bir sportif direktör değişikliği yaşanıyor an itibariyle. Bu sportif direktör değişikliğinin sonrasında ben bu transferin artık olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Ama Beşiktaş yönetiminin tabii elinde alternatif kaleci adayları da bulunuyor. Arka tarafta da o operasyonlar da sürdürülüyor ama Alexander Nübel, Alman kaleci, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Yaklaşık 10 milyon euro gibi bir rakam istiyor Bayern Münih kulübü. Beşiktaş yönetimi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek için Alman kulübüyle beraber bir görüşme gerçekleştiriyor. Resmi teklif yapılmış durumda. Ben kaleci transferinin öncelik olduğunu söyleyebilirim. Kaleci, sol bek ve sol kanat transferi Beşiktaş'ın şu anda en öncelik verdiği transferler konumunda bulunuyor. Kaleci
1: Efecan, diğer transferlere geçmeden Livakovic ile ilgili Beşiktaş'ın bir gündemi var mı?
3: Şu anda yok ama Livakovic'in menajeri de Alexander Nübel'in menajeri, aynı isim. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. O isim de, Livakovic ismi de Beşiktaş yönetimine önerilen bir isim. Ama şu an için bir girişim yok, onu söyleyebilirim ama Beşiktaş yönetimine Livakovic'de önerilmiş durumda. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Tabii kendisi de Hırvatistan'da şu an önemli işleri imza atıyor. Önemli bir kalecilik performansı sergiliyor.
1: Bu isme sıcak bakıyor mu Beşiktaş yönetimi peki?
3: Şu anda ben bir şey söylersem yanlış bir bilgi vermiş olurum. Çünkü bende öyle bir bilgi yok ama şu bilgi var. Alexander Nübel'in temsilcisi de Livakovic'in temsilcisi aynı kişi ve Beşiktaş'a Livakovic'i de önermiş. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Beşiktaş yönetimi de şu an tamamen Alexander Nübel'e odaklanmış durumda. Bu transferi kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor Beşiktaş yönetimi.
1: Peki Vlahovic'e gelelim Efecan.
3: Evet, Vlahovic'te de sırf futbolcu şu an boşta bulunuyor.

0: Vincenzo Italiano yaklaşık 2,5 hafta önce kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu telefon görüşmesinde beraber tekrardan çalışmak istediğini bildiriyor Sırp golcüye. Kendisi de hocasına teşekkür ediyor ve önünde 5 büyüklükten teklif alma isteği olduğunu söylüyor. Şu an istediği teklifleri alabilmiş değil. Siyah beyazlı yönetim kendisine teklifini sundu. Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor, onu söyleyeyim Ömer Saraç. Ve oyuncunun menajerine, temsilcisine şunu söyledi Sayın Başkan Serdar Adalı: biz, sen Beşiktaş'a gelmek istersen istediğin tüm mali şartları yerine getireceğiz dedi. Bunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın teklifi şu anda Vlahovic'e gelen tekliflerde birinci sıra konumda bulunuyor. En ciddi teklif Beşiktaş'tan ve İngiltere'den gelen teklifler de kendisine yedek kulübesinde oturmayı vaat ediyor. Siyah beyazı yönetip kendisine takımın starı olmayı vaat ediyor. İlk 11'de vazgeçilmez bir oyuncu olmayı vaat ediyor. Vincenzo Italiano da kendisiyle tekrardan çok çalışmak istiyor. Bunu da kendisine dile getirmiş. Bugün de Türk golcü İstanbul'a aktarmalı bir uçuş yaptı. Şu anda Bodrum'da, Bodrum'a geçiş yaptı. Bodrum'da tatilini sürdürecek ailesiyle beraber ve yanına özel antrenörü de almış. Özel antrenörüyle beraber Bodrum'da çalışmalarını sürdürecek. Yaklaşık bir hafta 10 günlük bir tatili var Sırp golcünün. İlerleyen günlerde tabii ki Türkiye'de olması nedeniyle beraber Beşiktaş'ta bir görüşme yapma ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Çok zor bir transfer ama masadaki en ciddi teklifi siyah beyazlı kulüpten Vlahovic'e. Onu söyleyeyim Ömer Saraç.
1: Bu isimler dışında Efecan, Beşiktaş'a şu anda yakın görünen bir isim var mı? Onu da sorayım. Ayrıca Italiano yakında Türkiye'ye gelecek, bilmiyorum. Belki de geldi. Bu yöndeki bilgiyi de senden yine öğrenmiş olalım.
0: Vincenzo Italiano 27 Haziran'da İstanbul'da olacak. Yani yarın, sonraki gün İstanbul'a gelecek. Çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir haftadır özellikle Önder Özen'le birlikte sık sık telefon görüşmesi yaparak transfer durumuyla ilgili de bir alışveriş yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Takımın durumu hakkında oyuncuların tabii özel idmanları da var. Özel idman programları verildi futbolculara, milli takımlarında olmayan futbolculara. Onları takip ediyor. 27 Haziran'da da Vincenzo Italiano İstanbul'da olacak. Siyah beyazlı futbolcular da 28 Haziran itibariyle de Nevzat Demir tesislerinde çalışmalarına başlayacak ve sezonun startını vermiş olacak. Onu söyleyeyim. Vincenzo Italiano 27 Haziran'da İstanbul'da olacak, net bir şekilde onu söyleyeyim. Tabii siyah beyaz ekipte de transfer çalışmaları sürüyor. Ottara ismi var sol bek için. Malaco'yla resmi temaslar kuruldu. Resmi teklifler yapıldı. İlk teklif kiralık bir teklifti. Ottara'ya, Malaco kulübüne. Malaco kulübü kiralık teklife çok sıcak bakmadı. Satın alma opsiyonu bir teklif yapılmasını istedi siyah beyazlı kulübe. Beşiktaşlı yöneticiler de Malaco kulübüne teklifini revize ederek bugün yeni bir teklif daha yaptı. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Beşiktaş Ottara transferini de bitirmek istiyor. Orada sol bek pozisyonunda +4 kontenjanından faydalanmak istiyor. Bu nedenden dolayı da Önder Özen özellikle bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Özellikle bu futbolcu hızıyla ön plana çıkan futbolcu. Vincenzo Italiano da o bölgede git gel olarak çok hızlı bir isim istiyor. Bu isim de Ottara. Ottara'da bir siyah beyazlı kulübe gelmeye sıcak bakıyor. Gelme isteğini yeniliyor. Beşiktaş oyuncu tarafıyla anlaşmasını sağladı. Şu anda Fransız kulübü Monaco ile beraber son görüşmeleri artık Beşiktaş geri diyebiliriz. Tabii Monaco'nun tutumu da burada belirleyici olacak. Monaco eğer Beşiktaş'ın yaptığı kiralık artı satın alma opsiyonunu teklife tekrardan olumsuz yaklaşırsa siyah beyazlı kulüp alternatif isimleri değerlendirecek. Ama şu anda Beşiktaş'ın anlaşmaya en yakın olduğu iki isim Ottara ve İlhan Fakıllı. Orada da tabii İlhan Fakıllı için de Önder Özen'in bulduğu, sunduğu bir isimdi. Vincenzo Italiano da kendisini izledi, beğendi, onayladı. Beşiktaş Clermont kulübüyle son görüşmelerini yapıyor. İlk transferi Beşiktaş'ın İlhan Fakıllı olmasını bekliyorum ve ardından Ottara transferiyle beraber ikinci transferini tamamlamayı hedefliyor siyah beyazlı kulüp.
1: Peki sevgili Efecan Öztaş, çok teşekkürler. Biz de bu gelişmeleri stüdyoda konuşacağız.
0: Beşiktaş'taki dikili taşta ödeme konusu oranını söyleyebilirim.
1: Lütfen lütfen.
0: Beşiktaş dikili taştan ilk ödemesini aldı. Buradan peşinat olarak da ilk aşamada gelecek bir 40-45 milyon euro civarında bir para var. Bu transferi siyah beyazlı yönetim bu ödeneği transfer harcamak istiyor. Siyah beyazlı yönetim elini burada kolaylaştıracak tarafta bu. 40-45 milyon euro, dolar arasında bir para alacak Beşiktaş ve bunu da transfere harcayacak. Onu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi elini taşın altına koymuş durumda. Bu sezon içerisinde yeni sezon için transfere harcanacak para da aslında ilk dikili taştan gelecek. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

0: Gerek sponsorlar, gerek de Dikintaş ve benzeri projelerle beraber Beşiktaş yeni sezon transferlerini yapmayı hedefliyor. Önemli bir miktarda para harcanacak bu yaz. Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis harcanan yaz transfer dönemi olmasını bekliyoruz. Dikintaş'tan da o beklenen ilk ödeme geldi. 45 dolar, milyon dolar arasında bir rakam bu, onu söyleyeyim. Ve Bankalar Birliği'nde de önemli bir gelişme var siyah beyaz ekip için. 53 milyon dolar borcu kaldı Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne. Yıllık ödenen rakam ise 50 milyon euro faizden 4.7 milyon dolara düştü. Onu söyleyeyim Ömer Taraç. Yani Beşiktaş mali anlamda da hem transfer süreçlerini sürdürürken mali anlamda da aslında iyi bir süreç geçiriyor. Artık Beşiktaş'ın faizi ödediği rakamda 4.7 milyon dolara kadar düşmüş durumda. Siyah beyaz yönetiminde eli bu şekilde rahatlamış oldu. Artık tamamen hedef transferde harcanacak bütçe ve siyah beyaz taraftarları mutlu etmek. Onu söyleyeyim Ömer Taraç.
1: Peki Efecan, teşekkürler. Ağzına sağlık diyelim.
2: Dikintaş'tan çok azalmış.
1: Gelen
2: ama buradan da para Bankalar Birliği'ne gider bir kısmı.
3: %50'si gidiyor tüm gelirlerin.
2: Tabii. Aynen. O yüzden tabii ki Bankalar Birliği'nden çıkmak çok önemli ama bayağı borcu eritmişler. 18 milyar lira borcu vardı Beşiktaş'ın. Yani iyi Bankalar Birliği ile birlikte faiz, en azından faiz sarmalından kurtuluyorsun ya. Ama Beşiktaş'ta ben hocanın 27'sinde geleceğini söyledim.
3: Yarın geliyor.
2: Evet.
1: 27.
2: 27'sinde yarın geliyor. Bugün 25, 26, 27.
3: Ha bugün 25. Evet.
2: 25, 26. Yani kaleciye çok vakit kaybettiler. Onu söyleyeyim ya. Yani. Kaleci bir şekilde bulunur ama hoca röntgenini nasıl çekti? Şimdi burada Önder Özen'in, sportif direktör Önder Özen'in bir listesi vardır. Daha önceki Sergen Yalçın döneminden gelen bir listeye de başkan bakacağım, inceleyeceğim, aylardır çalışıyorlar dedi. Oradan bir isim var mı? Hocanın isimleri üzerinden mi gidecekler? Hoca takımı ne kadar tanıdı? Yani yine sorunlu bir şekilde mi kampa gidecek Beşiktaş? Hocanın daha önce gelseydi keşke, kafa kafaya verseydi Önder Özen'le. Daha iyi bir iletişim kurup daha fazla yol alabilirlerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, orada belki telefon trafiği, belki Önder Özen gidiyor hocanın yanına, onu bilemiyoruz tabii ki ama yani iyi, kötü bir kadrosu yok Beşiktaş'ın. Yani hep şöyle düşünülüyor, Beşiktaş her mevkiye oyuncu alması lazım. Yok, Beşiktaş'ta Murillo var, Çerni var, en önemlisi Orkun var, Akbatu var, evet kaleciye ihtiyacım var, oh yine de nereden baksan iyi bir santrafor. Yani tabii ki yani sol kanatta iyi bir oyuncu alması lazım Beşiktaş'ın ama orta sahaya da bence Orkun'a partnerlik yapacak Getson gibi bir oyuncu, ne bileyim Rafa gibi dikine gidip 10 numara pozisyonunda gol atacak bir profil olabilir. Çünkü Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir isim almaları lazım. Rafa Silva gibi. Yani bunu hocaya da anlatmak lazım. Bu taraftar böyle oyuncularla coşuyor. Desibel rekoru kuruyor diye. Böyle bir oyuncuya ihtiyaçları var.
1: Son yılların en fazla ne harcamasını yapacak Beşiktaş?
3: Beşiktaş'ın harcama kısmında problemi yok, evet, zaten.
2: Harcayacak.
3: İsabet konusunda problem
2: başkan
3: var.
2: Bravo. Başkan sürekli söylüyor. Zaten devre arasında da dünyada en çok yani transfer bonservis harcayan 4 kulüpten
3: evet, doğru,
2: biriydi. Şimdi daha fazla. 200 milyon euro diyor başkan. Harcayacaksın ama dediğin gibi isabet önemli olan. Yani mühendislik çok önemli.
3: Ya son 4 sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe 300 milyon euro harcamış transfere bonservis. Beşiktaş 200 milyon euro harcamış. Yani harcıyor Beşiktaş zaten. Yani harcamıyor değil ama işte isabet kısmı problemli. Ama ben Italiano ve Önder Özen birlikteliği konusunda heyecanlıyım. Onu söyleyeyim. Yani buradan iyi bir ekip ve daha önemlisi heyecan verecek bir oyun çıkacağını düşünüyorum ben. Hani İtalyano varsa göze hoş gelen oyun mutlaka çıkar. Sonuç tarafını bilemeyiz tabii ki ama bir oyun vaat ediyor bana İtalyano ve Önder Özen birlikteliği. O yüzden de hani buradan mesela ben şunu da beklemiyorum. İlla çok şöhretli oyuncu mutlaka gelir ama hani kimsenin çok fazla bilmediği ama geldiği zaman oyunuyla ses getirecek birkaç transfer de olur bence.
2: Evet.
3: Hani genç öyle Önder Özen'in portföyünden mutlaka çıkar birkaç tane oyuncu.
4: Evet, şimdi Trabzonspor'da da konuşmak istediğim bir gelişme var. Çünkü Felipe Augusto Zenit'e transfer olmak üzere, evet, 16 milyon euro
2: ve kiralamak üzere.
3: Evet, Onana'yla Trabzonspor'a,
4: Onana Trabzonspor'a yeniden katılacak gibi görünüyor. Muhtemelen Ulay turnuvadan sonra, evet, bir transfer yapabilir. Tabii. Yani Trabzonspor transferlerini hem erken yaptı
1: Hem de şu anda gidecek oyuncularla da ilgili
2: olayla ilgili İspanyol basın.

0: bir haber vardı Barcelona'ya gidiyor diye. Barcelona yazılıyor yakından Barcelona. Takip etti biliyorsun.
1: Hatta belki 50 bak, milyon eurolar konuşuyor.
2: Hani Almanya maçının ikinci yarısı müthişti.
0: Evet, Premier Lig derken yani bir anda Barcelona'ya giderse Chelsea çok önceden beri istiyor, doğru. Hatta devre arasında bile ilginin olduğu söylenmişti. Ya oyuncu çıkmıştı. Başkan zaten satacak. Çünkü transferleri yapmak için Trabzonspor'un harcama limitleri
2: hatta
0: öyle fazla
2: değil. Hatta iki oyuncuya izin vereceğim demişti tabii, başkan. Aynen. A Spor yayınında.
0: 50-55 milyon
2: Augusto
0: euro.
2: Augusto ile olay yok.
0: Ben ama Felipe Augusto'nun satılması ne kadar doğru o tartışılır. Çünkü onu açıyor. Muçi, Felipe Augusto 46 gole katkı
2: abi
0: vermiş.
2: Orada şöyle
0: ligin
2: bir şey var.
0: En muhteşem üçlüsü.
2: Çok iyi teklif almış Zenit'ten ve kulübede baskı yapıyormuş. Ben gitmek istiyorum diye.
0: Tabii yapar. Çünkü başkan da hani görüştü. Ya oyuncunun aklı çelinmiş.
2: Evet, çelinmiş oyuncunun tabii, aklı yani.
0: Ama şu var. Trabzonspor yerine kimi alacak? Alacağı oyuncu önemli. Orada onu düşündüler. Mesela ben anlamadığım bir şekilde daha önce gönderdikleri Yusuf Sarı'yı istiyormuş Fatih Hoca. Yusuf Sarı'nın final hareketleri çok zayıf. Evet, pır pır çalım atar, iyi bir kanat oyuncusu gibi göze hoş gelen hareketleri var ama final hareketlerinde hiçbir zaman olmadı. Yani final paslarında ya topa vuracağı yerde vuramıyor, pas vereceği yerde geç kalıyor. Böyle bir şey var.
2: Alternatif isteniyor herhalde kadro
0: genişliği
2: adına.
0: Alternatif olarak ama ne vereceğin de önemli. Tabii. Maliyet de önemli burada.
1: Burada Saviolo geliyor. O hem evet, sağda hem solda oynayabiliyor.
2: Oynayabiliyor. Yani tabii. Cabral çok yönlü
1: aynen,
2: bir oyuncu.
1: Cabral fark çok iyi turnuva
2: yani önde oynar, da. Geride iki kanada oynar.
1: Turnuvadan önce bazen imza attırmak o kadar
2: şimdi
1: değerli
2: almak
1: ki.
2: Çok zor olurdu.
0: Şimdi
2: çok
0: sağ
2: olurdu.
0: Kanadı yok Trabzonspor'un hala alamadı. Sidankov olmadı. Yani evet, belki Sigankov olacak bilemiyoruz.
1: Sigankov, sağ menajeri Saviolo hem solda hem sağda oynuyor.
2: Ama oraya bir sol ayaklı bir sağ kanat isteniyor Zubkov profilinde.
0: Sidankov aslında olacaktı. Menajeri 300 bin euro ekstra para mı istemiş? Bir şeyler olmuş. Ben yerel basında okumuştum. Yani menajerinin böyle garip garip istekleri yüzünden geri çekilmiş Trabzonspor. Belki de olacak bilemiyoruz.
2: Vivo'ya evet. Çok fazla talip var. 20'lere çıkıldığı konuşuluyor.
1: Bence 20'nin çok daha üzerine Trabzonspor'un satacağı aynen. Bir oyuncu.
2: Çok iyi bir oyuncu.
0: Çünkü yarışacağız aynı zamanda dedi başkan.
2: Evet, iki oyuncuya izin vereceğiz dedi. O, gözüken o ki evet. O Augusto ile sanki olaydan bir 50 milyon euro civarında bir gelir gelecek Trabzonspor'a.
0: Aynen. Onu da tamamını harcamayacaklar bence.
1: Ki onların transferi de önemli yani.
2: Çok
1: bence.
2: Önemli. Çünkü alet kaleci konusu çok aynen. Önemli değil mi? Zor yani.
0: Onatçı'nın kolay değil. Tabii Onana'ya verilecek para çok yüksek bir para olacak. 6-7 milyon euro para verecekler.
1: Programın sonuna geldik. Onur Özkan ve Zeki Uzundurukhan çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. A Spor ekranına başucu programınız başlıyor. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Nevzat Dindar ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Merhaba. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Seni sormalı.
1: Sağ olun. Ben de iyiyim. Nevzat sen nasılsın?
2: Gayet iyisin? İyiyim. Teşekkür ederim.
1: Evet. Sabah maç var. Gönül isterdi ki daha böyle heyecanlı, coşkulu olalım ama şu an için tabii ki o heyecanımız, coşkumuz ilk başladığımızdaki gibi değil ama nihayetinde milli maçtır. Türk bayrağı temsil ediliyor. Her zaman olduğu gibi yine milli takımımıza başarılar diliyoruz. Her ne kadar bizim için formalite gibi olsa da ülkeler sıralamasını etkileyecek bir karşılaşma. En azından bir teselli hediyesi olarak 3 puan, gollü bir galibiyet bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri karşısında milli takımı konuşarak başlayacağız. Biraz daha çok bu maçın dışında turnuva özelinde konuşmuş olacağız. Nevzat, nasıl duygular içerisindesin? Normalde Türkiye'nin dört bir yanında insanlar meydanlara dolmuştu ilk maçta. Hepimiz şahitlik ettik buna. Bugün belki de sağ tepeşte olacağı için maçı izlemeye kalkmayacak bir de ciddi sayıda taraftarımız olacak. Bu işin üzücü kısmı ama genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsun? Geldiğimiz sürece bugüne dair beklentilerin neler?
2: Ya diğer takımlar ya da Avrupa takımlarıyla kıyasladığımız vakit bu konuda şanssız olduğumu söyleyebilirim. Yani onların ülkelerinde damat

0: makul saatlerde, daha izlenebilir saatlerde bir ya da iki tane maçların olduğunu gördük. Biz bu anlamda da şanssızdık. Yani oradaki oyuncular için fark etmiyor bu durum yani, ama bizler açısından, ülke açısından yani maçı yaşamak ya da motive olmak açısından bir problem yarattığını söyleyebilirim. Yani ilk maç 7'deydi, ikinci maç sabahın 6'sında, son maç sabahın 5'inde. Biz de konsantre olmakta zorlandık. Milli takım oyuncular açısından baktığımızda ise ya büyük beklentiler vardı, açık söyleyelim. Her ne kadar ben 48 takımla bir turnuvaya katılmanın abartılmaması gerektiğini düşünsem de, netice itibariyle orada bulunmak, 24 sene sonra Türkiye'yi temsil etmek ve bu jenerasyonun bunu üstlenmesi önemliydi. Yani tarihin belki de en iyi jenerasyonlarından bir tanesine sahibiz. Kulüpler bazında baktığımızda belki de en iyisi. Belki de değil, en iyisi.
1: Evet.
0: Yani Real Madrid'i var, Inter'i var, Juventus'u var. Yani çok kaliteli bir kadromuz var. Ama hayal kırıklığı yaşadık. Yani farklı kıtadan takımlara karşı hazırlığımızın olmadığını gözlemledik diyebilirim. Aslında yani hazırlık sürecinde Venezuela karşılaşmasında biraz sinyaller verilmişti. Bu tarz takımlara, Güney Amerika, Latin Amerika takımlarına karşı problem yaşayabileceğimizi görmüştük. Açıkçası yani bizler açısından 6. günde Dünya Kupası'na veda etmek çok acı verici. Bu jenerasyonun böyle bir sonuca imza atmış olması gerçekten de büyük bir hayal kırıklığı. Amerika Birleşik Devletleri maçı en azından bu kötü anıları, izleri silmek adına bir fırsat, sana katılıyorum. Neticede milli maç ve Dünya Kupası arenasındasınız. Türkiye'ye turnuvada sıfır çekip gol atamadan, puan alamadan gelmek de var. Bu şekilde hatırlanmak istemeyecektir bu jenerasyon ve Montella. Bunu hak etmediklerini de düşünüyorum. İki maçtaki istatistiklere ben çok istatistikler üzerinden okumak istemiyorum ama netice itibariyle rakiplerine göre oyunda daha pozisyona giren taraf ya da golü arayan taraf bizdik. Şanssızlık olmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Pochettino yönetiminde grubun Türkiye ile beraber zaten favorilerindendi. İlk maç, ikinci maçlar sonunda da puan tablosunda lider. Şimdi böyle bir takıma karşı zaten lider olmayı da garantiledi. Şimdi böyle bir takıma karşı en azından alacağımız bir galibiyet bence turnuvaya güzel veda etmek açısından son derece önemli. Yani en azından Dünya Kupası olduğunu da unutmayalım. Yani şimdi bazı turnuvalar vardır. İşte ne bileyim, o takımlar o turnuvadaki başarı ya da başarısızlıklarıyla anılırlar. Türkiye olarak biz 2026'da işte gol atamayan, puan alamayan bir takım olarak anılmamalıyız. Yani bunu hak etmiyoruz. Ne ülke olarak ne de bu oyuncu grubu. Ya Haiti'nin dün maçını izledim mesela Fas'ta. İnanılmaz bir direnç gösterdiler ve
2: evet,
0: fantastik bir gol de attılar. Yani
2: iki kere öne geçtiler.
0: Fas karşısında özellikle ikinci golleri gerçekten turnuvanın en güzel, evet, gollerinden bir tanesiydi. Bakalım Montella neler yapacak, merak ediyorum ama ben önemsediğimizi düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bir prestij maçı, bizim için de bir prestij maçı ama biz daha fazla isteyeceğiz gibi geliyor.
2: Evet. Caner, sen neler söylersin?
3: Evet, şanssızlıklar silsilesi aslında bir bakıma yakamızı bırakmadı. Tabii ki bununla yani bu bir bahane değil elbette ama şöyle bir handikapı var. Tabii ki biz şimdi saat bakımından çok dezavantajlı saatlerde izliyoruz milli takımımızı ama Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri için bu geçerli bir durum değil. Bir de tabii işin diğer handikaplı tarafı, biz tabii grubumuzdaki tek Avrupa ekibi olduğumuz için bizden önce zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde 2018'de belli oldu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacakları. Diğer taraftan baktığınızda rakiplerimizden Avustralya, Haziran, yani geçtiğimiz yıl Haziran'da Dünya Kupası'nda mücadele edeceği belli oldu. Bir diğer rakibimiz Paraguay'da yine benzer periyotta, Eylül ayında yanılmıyorsam belli oldu onların da Dünya Kupası. Bizim Dünya Kupası maceramız 31 Mart itibariyle başladı. Yani 31 Mart'ta playoff Kosova mücadelesini geçtikten sonra A milli takımımız, evet, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Şimdi burada sosyal medyada özellikle çok fazla son günlerde en çok konuşulan konu biliyorsun ki Arizona kampı konusu. Çünkü o konuda da biraz dezavantajlı. A milli futbol takımımız çok fazla seyahat ediyor. Evet, belki...

0: FIFA diyor ki siz diyor Babson Üniversitesi'nde burada antrenman yapacaksınız.
1: Fransa'ya.
0: Fransa milli takımını. Fransa milli takımı da bakıyor. Yani uluslararası standartlarda bir futbol sahası yok ve aynı zamanda konaklayacakları otelle de aralarında çok ciddi bir mesafe olduğu için bakıyorlar, Bentley Üniversitesi'ne yöneliyorlar ve Bentley Üniversitesi'nin kampüsünü daha verimli olarak görüyorlar ve hatta bu son maçı oynayacakları, yani Norveç'le oynayacakları mücadele, 3 farklı stadyumda oynadıkları için grup maçlarını, o ismini tabii söylemeyeyim, zikretmeyeyim stadyumun ismini, o sponsorlu, o stadyumun çimlerini yapan firmayla iletişime geçiyorlar ve mevcut antrenman tesislerinin çimlerini $500,000 karşılığında yaptırıyorlar. Yani bu bakımdan baktığımızda
1: Bentley Üniversitesi'ndeki sahayı diyorsun.
0: Ben üniversitesindeki kampüsteki sahayı $500,000 karşılığında çimlerini yeniliyorlar ve tamamen son Norveç maçında oynayacakları stadyumun zeminiyle birebir çimlerden yapılmış olacak antrenman sahası. Şimdi uzun vadede baktığımızda bu yapılan yatırımların karşılığında turnuvanın sonuna geldiğimizde Fransa şampiyon oldu dediğimizde çok da sürpriz bir sonuçla karşı karşıya gelmiyoruz bu durumda.
1: Doğru.
0: Evet, yani işin handikaplı tarafı bu. İşin futbol tarafına geldiğimizde ise kağıt üstünde evet, bunu zaten birçok programda dile getirdik. Avustralya'dan da daha kaliteli kadromuz var. Paraguay'dan da daha kaliteli kadromuz var. Sevin ya da sevmeyin, kabul edin ya da etmeyin ama sonuç itibariyle adamların belirli bir oyun planı var. Yani riayet ettikleri ve vazgeçmedikleri bir taktik disiplini var. Nedir bu? Derin blokta beklemek, kapalı savunmaları açtırmamak, bir şekilde ileriye çıktığında da bir pozisyon, iki pozisyon bulduğunda da gol atabilmek. Bunu uygulayabildiler. Ha, ben demiyorum ki bizim bir taktik planımız yoktu. Bizde iş biraz daha doğaçlama ilerledi çünkü rakipleri aşamayınca. İşte doğaçlama ilerleyen planlar neticesinde esasında şu anki tabloyu tartışıyoruz. Evet, elemeler aşamasında önemli sınavlar verdik. İspanya maçını dışarıda tutarak söylüyorum, fark ettiğimiz mücadelenin dışında diğer karşılaşmalarda sınıfı geçen bir milli takımımız vardı. Nispeten ben Kuzey Makedonya maçını özellikle Avustralya ve Paraguay maçları özelinde iyi bir test sınavı olarak görüyordum ama o maç da bizi şöyle yanılttı çünkü kilidi erken açtık. Yani kilidi erken açtığımız bir maç rakibin de erken gardının düşmesine vesile oldu ve bunun neticesinde de skoru almakta zorlanmadık. Nitekim eğer Avustralya ya da Paraguay maçlarından birinde özellikle benzer bir senaryo yaşanmış olsaydı, yani yine ilk 10 dakika içerisindeki o baskılı futbolla golü bulmuş olsaydık çok daha farklı şeyler izleyebilirdik. Ama tabii ki Dünya Kupası, futbolcularımızın ilk kez yer aldığı bir arena, oyuncularımızın aynı şekilde ifade ettiği gibi adapte olmakta çok güçlük çektiklerini söyledikleri bir senaryo, çok fazla seyahat etmeleri bir etken. Tabii ki şimdi bunu söyleyince bir bahane gibi anlaşılıyor ama hakikaten perde arkasında da birçok unsur var. Ama günün sonunda baktığımızda tabii ki büyük beklentiler yerine çok büyük hayal kırıklığına ve çok büyük bir hüsrana bırakmış durumda. Ümit ediyorum tabii ki bu iki karşılaşmadan önemli dersler çıkarmışızdır. Amerika Birleşik Devletleri karşısında son sınavımız. Umuyorum ki bir formalitenin ötesinde inşallah önceki maçlardan çıkarılmış olan dersler neticesinde iyi bir sonuçla ayrılırız diye temenni ediyorum. Tabii ki bunu sonuç hiçbir şey değiştirmeyecek ama en azından alacağımız bir 3 puan, yani turnuvaya en azından hem bir 3 puanla veda etmiş oluruz. Bunun yanı sıra da tabii ki doğrudan FIFA sıralamasına da etki ettiği için haliyle bunun da bir avantajını yaşarız diye temenni ediyorum.
1: İnşallah diyelim. Tabii şeye ek olarak, şimdi bu Arizona kampı çok tartışmalı ki bu ikinci baştan sonra zaten bununla ilgili hem bizde Milliyet Gazetesi hem diğer mecralarda haberler yapıldı. Caner, ek olarak yani sadece Fransa değil, onun dışında işte Almanya'sı, Portekiz'i, Japonya'sı, Portekiz'i, 6 tane ülke değiştirme hakkını kullanmış. Yani bunu FIFA sizi mecbur etti buraya şeklinde yansıtmak doğru bir yaklaşım değil. Ekstra bir para vereceksiniz. Bu Fransa 500 bin.
0: O stadyum
1: sadece zemin için diyor. Sadece onun için. Ama kamp için söylüyorum. Yani kamp için de ekstra bir ücret veriyorsunuz.
0: Totalde $1,500,000 tekabül eden
1: yani
0: bir ücret.
1: Yani biz zengin bir ülkeyiz. Yani baktığım vakit oyuncularımıza sunulan imkanlara baktığımızda diğer takımlarla kıyaslandığında işte primis şusu busu, biz değer veriyoruz. Hakkını veriyoruz ki gayet de güzel bir şekilde uğurlandılar. Bunu da hak ediyorlar. Ama aynı özeni çalışma noktasında

0: gösterebildik mi? Bence burada bir soru işareti var. Yani daha iyi hazırlanabilirdik. Sadece kamp merkezinden bahsetmiyorum. Yani o lobi anlamında da sanki biraz zayıf kaldık. Yani burada Türkiye'nin bütün maçlarının tamam belki orada hani oyuncular belli bir süreden sonra o saatlere vesaire iklime alışacaklar. Alışmak zorundalar. Ama ben ülke olarak, Türk milleti olarak ben de bir gece maçı yani Türkiye saatiyle bir akşam maçı izlemek isterdim. Belki de bu saatte oynanacak bir karşılaşma rakibimiz için bir dezavantaj olacaktı. Benim için avantaj olacaktı.
1: Olur muydu?
0: Ülke olarak ya bilemiyorum belki de diyorum yani bunu şey yapamıyoruz. Ama bir tane maç ama belki de şöyle, olsa ne olurdu? Hani
1: yerel saatte de baktığında mesela biz aslında daha çok fiziksel olarak biyolojik olarak alıştığımız saatlerde oynadık. Hep evet, oraya göre akşam oynadık. Aslında avantajlı saat bence. Ya
0: belki de işte onların dengesini
1: bize göre orası bizim dengemizi avantajlı bozdu da oyuncular için bence daha normal bir
0: evet,
1: saat.
0: Yani bahane üretmek netice itibariyle kolay. Hiçbir bahanesi yok. Sıfır çektik şu ana kadar. İnşallah bunu kırarız. Yani bir Haiti kadar olmalıyız yani. Haiti dün direnci gösterdi ki Fas bence evet, turnuvanın sürpriz takımı. Pas karşısında inanılmaz bir direnç gösterdiler. Yani bunu diğer takımlar da gösteriyor. İşte ne bileyim Güney Afrika'sından tut. Hatta Kuraçao bile bir şey gösteriyor. Tabii. Bir direnç içerisinde. Yani bizde bireysel yıldızlar var ama takım olmayı başaramamışız. Yani bugün ben turnuvayı izlediğimde bir Irak'ı izlerken, bir İran'ı izlerken onların yani bir takım olarak sahada yer aldığını görüyorum. Bizde bireysel olarak herkes dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Ya gerek yok, bir takım olalım önce.
1: Ya da şey mi oldu acaba? Yani şimdi 2002'den sonra ilk kez katıldık. İşte dediğimiz gibi 24 yıllık bir hasret sona erdi dedik. Tamam 24 yıllık hasret sona erdi. Oh deyip böyle bir bıraktık mı? Zaten yani uzun yıllardır görmediğimiz bir şeyi yaşatacağız. Bundan sonrası rahat zaten deyip böyle o mu bizi gevşetti
2: bence
1: acaba?
2: Bence biraz turnuva psikolojisi iyi yönetilmedi diye tahmin ediyorum ben. Yani mesela Brezilya üzerinden gidelim yine 2002 Dünya Kupası üzerinden gidelim. Burada daha önceki programlarımızdan birinde de tartışmıştık bunu. Maç fikstürü açısından kolaydan zora gitmek mi daha iyi bir tercihtir, zordan kolaya gitmek mi? Bana kalırsa bizim milli takımımız özelinde yani bizim takımlarımız özelinde zordan kolaya gitmek bence daha avantajlı bir durum. Çünkü turnuvanın başında örnek veriyorum 2002 Dünya Kupası'nda ilk grup maçını Brezilya ile oynadık. Kaybettik ama gruplardan çıktık ve üçüncülüğe giden bir macera. Euro 2008 yine gruptaki ilk maçımızı grubun en dişli takımıyla oynadık. Portekiz'e kaybettik ve sonrasında silkelenip İsviçre arkasından Çekya galibiyetleriyle yarı finale kadar gidilen bir etap. Bana kalırsa benim nacizane düşüncem hep bu yönde. Ben hep zaten mesela bu şeyde de Avrupa kupalarında da örnek veriyorum. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir rakiple eşleşeceği zaman ben hep söylerim. En güçlü kimse onunla eşleşilsin. Çünkü o maçın motivasyonu ve konsantrasyonu her zaman daha farklıdır.
3: Doğru.
2: Liverpool maçını daha farklı oynarsın ama Saint-Gilloise maçını daha farklı oynarsın. Bu ister istemez. Hani o maçın tamamen önemiyle de alakalı, o maçın psikolojik havasıyla da alakalı. Çünkü ilgi düzeyi Liverpool maçına her zaman daha yüksektir. Daha fazla insan izler, reytingi çok daha yüksektir. Dolayısıyla da ne oluyor? Performanslara da yansıyor oyuncuların. Örnek veriyorum Barış Alper Yılmaz. Liverpool maçında Szoboszlai'yi mahvetti tabii mesela iç sahadaki Rams Park'taki maçta. Ama bir Saint-Gilloise maçı izledik mesela iç sahada. Faciaydı o gün Galatasaray. Tabii ki çok fazla etken vardı. İşte yedek kulübesinde oyuncu olmaması vesaire gibi evet, ama maç maçta performanslar değişebiliyor. Yani hani bunu şey anlamında söylemiyorum. Takımlarımız maç seçiyor anlamında söylemiyorum.
0: Sadece ben sana şeyde katılmıyorum yalnız. Yani 3 maçlı bir turnuvada, bir grupta yani turnuvanın favorisiyle başlamak bence çok şey değil, avantajlı bir durum değil. Sonuçta turnuvanın yani gruptaki favorisinden bahsediyoruz. İki maçını aldığı vakit son maçta rotasyona gideceği aşikar. Şimdi biz Paraguay maçında stratejik hareket edebilseydik, bir puan alsaydık rotasyona gidecek bir ABD ile oynayacaktık. Yani o zor karşılaşma, yani 3 puan yazmayacağım belki de karşılaşma bir anda senin için bir final maçına dönüşebilirdi. Ya yani bu açıdan da bakabiliriz ama doğru, dediğin tabii, örnekler tabii var. Yani istatistiklere göre kötü başlayıp iyi gitmişiz. Ya yani böyle bir realite muhakkak, var.
2: Tabii.
0: Ama bu turnuvada biz yani konsantre olamadık. Yani işin reklamdı, şuydu, buydu kısmı ayrıca irdelenmeli. Diğer ülkelerde ne olmuş? Ona bakmak lazım. Biz neyi abarttık? ya da neyi doğru yapamadık, bunları çok iyi analiz etmek

0: lazım. Dersler çıkarmak lazım. Gitmek başarı ama formasyonun değiştiğini, 48 takımın artık daha fazla takımın katıldığını, katılmayanı dövüyorlar ya. Ya öyle bir turnuva artık.
1: Ama zaten katılabilme yolunda da grupta şimdi ikinci tamamladın.
0: Yani
1: İspanya var zaten, nasıl onu da ben çok algılayamadım.
0: Tez antitez yani. Yok, bu açıdan da bakabiliriz.
2: Doğru tabii ki.
1: Şimdi
2: tabii ki
1: grupta burada. İspanya var zaten, birinci olma ihtimalin var mı? Gerçekçi olalım. Yok, zaten ikinci bitireceksin. Tabii isterse ki. 15 takım alsın yani. Sen kendi Avrupa elemelerinden birinci çıkma ihtimalin mucize gibi bir şey yani. İspanya'nın oynadığı oyun ortada. İkinci olup oradan playoff'a gideceksin. Yapılabilecek maksimumu yaptılar. İkinci oldular mı? Olduk. İspanya'dan revanş, hadi ilk maç farklı yenildik, sonra mağlup olmadık.
0: Romanya'ya da Kosova.
1: Önümüzde geleni eledik gittik 1-0 sonuçta katıldık yani, yapılabilecek Oray. Maksimumu yaptılar bence orada.
0: Romanya ya da Kosova şu grupta olsaydı puan alır mı şu iki maç sonunda? Bence alabilirdi.
1: Bizden mi?
0: Hayır.
2: Yok yani, bizim
0: Avustralya ve Paraguay.
2: Onlardan biri yerimize, girmiş olsaydı.
0: Onlardan bir yerimize. Bence
1: ya, tabii ya, çok varsayım ama alırdı muhtemelen diye düşünüyorum.
0: İşte o kazanma...
1: Ya gol atarlardı en azından.
0: Omuzlarına bir de çok hakikaten yük var. 24 yılın birikimi var. Biz bir de çok duygusal bir toplumuz. Yani hemen havaya giriyoruz, hemen kupa alabilir miyiz? Altın jenerasyon. İşi de abartıyoruz.
1: Bence bu bize de ders olsun. Yani bize derken ben burada bir gazeteci kimliğimle söylemiyorum. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Hepimize ders olsun. Kazandıklarında da abartmayalım yani. Çünkü... Bugün hani herkes söylüyor ya işte, oyuncular yerden yere vuruluyor. Kazandığımızda da abartmayalım. Bugün aklımızda kalsın. Ya biz yeri geldiğinde üzülebiliyoruz diye. Abartmaya da gerek yok. Eleştiride de böyle yani yerlerde tekmeleyecek şekilde, mecazi anlamda söylüyorum. Zaten düştüler, tamam. Kızdık, üzüldük. Ama şu an artık bende mesela kızgınlık kalmadı. O sıcağı sıcağınaydı.
2: Doğru.
1: O kızgınlığım gitti. Zaten mesela, devam edersem nefrete dönüşür o.
0: Galiba
1: ama
0: dedim.
1: Şu an üzgünüm. Hala üzgünüm ve hayal kırıklığı yaşamış hissediyorum. Turnuva devam ediyor. Bu final oynanacak, kupa kalkacak. O zamana kadar da bu üzgünlüğüm ve hüznüm devam edecek. Gördükçe aklıma gelecek çünkü.
0: Şimdi bu inişler çıkışlardan, abartıdan. Yani o işi bir ortasını, dengesini kuramıyoruz. O konuda haklısınız. Ama diğer branşlarda biz neden bunu en iyi şekilde yapıyoruz? Voleybolda neden bir standardımız var? Kadın voleybolda neden dünyanın elit seviyesindeyiz ve her katıldığımız turnuvada belli bir noktayı zorluyoruz? Ya da
1: orada da bak şu var bence.
0: Erkek
1: benim,
0: basketbolda keza
1: belli, futboldan yani, çok
0: Türk milli takımının bir şeyi vardır.
1: Bak futboldan çok anladığımız için ben eminim, şimdi mesela voleybolcularımızı da gururla takip ediyoruz, filenin sultanlarında, yine tüm branşları aynı şekilde.
0: Mesela genç takımlarda
1: kızlar,
0: da keza başarılı.
1: Kızlarda da şu an örnek veriyorum bunu. Ben öyle düşünmüyorum asla zaten. Futbolcular için de aynısını düşünmediğimi söylediğimde bayağı ben de laf yedim sosyal medyadan. Hakarete varan boyutta. Şimdi kızlar da mesela voleybola da aşırı, futbolla voleybol yer değiştirse bugün işte ne bileyim kızların da Zehra'nın da makyajını da konuşurlar maça çıktığında. Voleybolcularımız da
0: reklamları
1: oynuyor.
0: Da konuşurlar.
1: Onlar da reklamları da konuşurlar. Ama voleybolda, ya futbolda şimdi şu an vatandaşlarımız, biz de dahil hepimiz futboldan anlıyoruz bir şekilde yani. Böyle düşünüyoruz ama voleybolda mesela ya işte niye çaprazlı maç vurmadın Zehra filan, bloğa niye tek kişi çıkıyor yanına, yardım gelmiyor, ikili blok yapmıyor diye saatlerce televizyonlarda konuşulmuyor. Halk kendi arasında böyle teknik detayları konuşmadığı için voleybolda kızları sadece izliyoruz anladığımız yere kadar. Anlamadığımız yerde de canınız sağ olsun diyoruz. Aslında daha normal bir reaksiyon verebiliyoruz orada. Futbolda bence daha çok herkes bir şeylerde söz sahibi olduğunu düşünüyor. Bildiğini öngörüyor. Yani bilenler de var, bilmeyenler de var. O biraz bence. Basketbolda da mesela bak Fenerbahçe...
0: Avustralya'da herkesin hem bir fikrinin oldu.
1: Avustralya'da rugby filan zar.
0: Rugby de bütün Avustralyalılar rugby'de ahkam kesebilir değil mi?
1: Yani bilmiyorum, oranın tabii insanının huyu suyu farklı da olabilir de. Yani bizim kendi ülkemiz adına ben böyle
0: mesela
1: bir
0: Çin'de de yapabilirim. Masa tenisi konusunda 1 milyar kişi bir ahkam kesiyor mudur?
2: Hindistan'da yani kriket mesela.
1: Hayır şöyle, geçen onun haberini yaptık mesela.
0: İnsanlı sokak lezzetleri.
1: Çin'le Hindistan'ın nüfusunu bir araya getirsen dünyanın 1/3'ünü neredeyse çıkarıyorlar tabii. Ama futbolda zerre başarılar yok. Mesela doğru. O da onlar adına düşünülmesi gereken bir şey. Orada da konuşuluyor mu konuşulmuyor mu bilmiyorum. Takip etmiyorum. Çok konuşulduğunu da zannetmiyorum. Çünkü
2: bununla
1: Hindistan'da
2: alakalı
1: da kriket.
2: Çok benzer bir çok makale okumuştum ben aslında. Bir hangi mecradaydı hatırlamıyorum ama bununla alakalı bir şey okumuştum. Yani nüfusa paralel olarak bu tamamen şeyle alakalı. Tabii ki ticari etkisi bunda çok yüksek. Çünkü futbol sermaye olarak en yüksek sermayelere sahip spor. Esasında bu tamamen kazanma kültürü yaratmakla alakalı bir durum. Şimdi nasıl biz Dünya Kupası dendiğinde akla ilk gelen ülke doğal olarak Brezilya oluyor. Ne kadar en güçlü jenerasyon olmasa bile hiçbirimizin belki de favorisi değil, değil mi? Yani kim diyoruz? Ya Fransa diyoruz, ya İspanya diyoruz. Plase olarak İngiltere diyoruz. Ama Brezilya'nın olduğu yerde her türlü bu ihtimali sana konuşuyoruz. Sana söyleyeyim,
0: ben turnuva başlamadan önce Brezilya form tutmamıştı ama Brezilya milli takımına baktı ben, yani tamam bekliyordum yani Brezilya'nın kazanması biraz ara, ekstra bir şey oldu.
2: Brezilya.
1: Size şimdi soruyorum, hangi ülke Dünya Kupası'nda olmasa ya bu sene yapılmasın o yoksa dersiniz mesela?
2: Brezilya dersin. Brezilya, Arjantin.
1: Dünya Kupası'nın önce akla gelen ilk ülkeler Brezilya, Arjantin.
2: Tabii.
1: Özellikle Brezilya.
2: Ya şimdi onların tabii kıta avantajından dolayı orada en az
0: Demokratik Kongo. Yani Brezilya tabii.
1: Mesela İtalya yok. Aa, İtalya yok ya, bu çok tatsız bir Dünya Kupası demiyoruz mesela. Sen örnek veriyorum, Almanya olmasa
0: benim çocukluk aşkım.
2: Keşke olsa İtalya tabii. İtalya'nın olmadığı bir dünya.
0: Benim çocukluk aşkım İtalya. Ben çocukluğumda yani hep İtalya'yı tutardım. O ABD 94'ten kalma bir şeydir bu. Bir travma da var biliyorsun, Baccio.
2: Roberto Baccio, evet.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Massaro da kaçırmış değil mi? Massaro da kaçırdı tabii. Massaro kaçırdı mı?
1: Hatırlamadım şimdi.
2: Baccio'yu, ama tabii Baccio akıllarda kaldı.
0: Massaro başka, o Massaro da turnuvaya damga vurmuştu. Neyse, İtalya 1, Arjantin 2 idi benim için. Brezilya hep antipatik gelirdi bana. Ama yıllar geçtikçe Brezilya gözümü bir sempatik bir takıma büründü. Ancelotti sonrası daha sempatik. Aslında Neymar çok şey değil, sempatik kılmıyor o takımı ama ya
1: İngilizler futbolu bulmuş olabilir ama bence Brezilyalılar futbolu tüm dünyaya
2: işte
1: sevdiler.
2: Kazanma kültürü.
0: Kimler kaçırdı penaltıları? Merak etme.
1: Hangisini diyorsun? Baggio'nun kaçırdığı zaman mı?
0: Evet, işte 94.
1: Dur bakacağım, hemen söyleyeceğim
2: yani
1: sana.
2: Yani orada bir tek tek aklımda kalan detay
0: galiba Massaro.
2: Kalede Taferel'in oluşu.
0: Massaro diye hatırlıyorum ben.
2: Bende yok abi.
1: Kaçıranlara bakıyoruz şimdi. Bu arada mesajları da son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Massaro var.
0: Kaçırmış mı?
1: Evet.
0: Massaro.
1: Baresi, Massaro, Baggio.
0: Baresi ya, bir de Baresi. Evet.
1: Baresi de var. Üçüncü penaltıyı Taferel kurtarmış Massaro'da. İlk penaltıyı Baresi dışarı atıyor. Son penaltıyı da avuta gönderiyor. Roberto Baggio.
2: İşte Brezilya her zaman tehdittir. Ne olursa olsun o takımı taşıyan mutlaka birileri oluyor. Ya son şey maçında 75'te Neymar girdi oyuna. Yani Neymar'ın çok bir şey yapamayacağını biliyorsun. Yani tabiri caizse söylüyorum bunu. Bitik durumda olduğunu biliyorsun. Ama oyuna girdiği esnada bir alkış kıyamet koptu tribünlerden. Gollerde o kadar sevinmedi tabii Brezilyalılar. Ya inanılmaz bir etki ya.
1: 3 yıl aradan sonra.
2: İnanılmaz bir şey. Yani
1: giydi.
2: Neymar gibi bir oyuncu. Ya çok büyük yani oyuncu bu arada.
1: Ya bir de Romario, Bebeto, ne bileyim Roberto Carlos'undan Cavus'una, Ronaldinho'suna, tabii. Ronaldo, Rivaldo. Abi. Yani adamlar
0: Jorginho,
1: resmen dediğim gibi
0: Zé Roberto.
1: Ya en şey böyle yani nasıl diyeyim, hak edilen Denilson filan mesela, adam gelse burada yani
2: biraz daha geri planda kalmış
1: onlar
2: filan,
1: yani yüzüne
2: onlar
1: bakılmıyordu neredeyse.
0: Şimdi şu takıma bakmasa Brezilya'da beni heyecanlandıran hakikaten çok fazla oyuncu var. Bir kere
1: bence bu sene mesela kere, eskiye göre daha geride.
0: Brezilya'nın geçmiş turnuvalardan ya da benim Carlos Alberto Pereira'dan beri diyebileceğim, belki de çok öncesinden bu yana, Brezilya ilk kez teknik direktör odaklı bir takım haline dönüştü. Bir işte Don Carlo Ancelotti şu an takımın başında. Yani Ancelotti'nin zaten etkisini hissettireceğini bekliyorduk. Açıkçası fark edilmeye başladı. Şimdi takıma baktığında bireysel olarak zaten İşte Ryan olsun dikkat çekici. Cunha zaten Manchester United'da iyi bir sezon geçirmişti. Diğer taraftan Vinicius Junior'ı mesela daha farklı kullandı. Real Madrid'den çok daha farklı kullanıldığını gördüm. Daha uçta oynatıyor. O da çok önemli. Orta sahaya baktığında Guimarães galiba. Şimdi Arsenal transfer edecek muhtemelen. Arsenal da kimseyi bırakmadı. Şimdi Guimarães'ı da alırsa yani orada bir Arsenal hegemonyası bizi bekliyor diyebiliriz. Çok hakikaten formda iyi asistler yaptı o da.
1: Doğru. Brezilya'da İskoçya'yı rahat geçti. Onu da söyleyelim. Montella'nın açıklamaları vardı maçtan önce. Amerika Birleşik Devletleri maçından önce. istifa konusunda da yine ifadesi var. İstifa etmeyeceğini söyledi. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim, hatırlayalım. Ardından devam edelim.

0: 2023 Eylül ayında başladım milli takımla çalışmaya ve Avrupa şampiyonalarına girmek konusunda çalışmaya başladık ve Hırvatistan'a karşı galibiyet elde ettik ve bu şekilde çok da iyi bir oyundan sonra başarılı olduk. Hatta ilk zaferimizi hatırlıyorum, Almanya'dakini hatırlıyorum. 72 yıl sonra Almanya'da kazanılan ilk maçı ve daha sonraki galibiyetleri hatırlıyorum. Pek çok şey söyleyebilirim ama bunları şunun için söylemeye çalışıyorum. O gün o başarılı elde eden çocuklar bugün buradaki çocuklar ve gelecekte de yine başarılar elde edecekler. Onun için onlara saygı göstermeyiz. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim oyuncularımız, onlar bizim futbolun geleceği. Kişisel saldırılar gördüm, bunları kabul edemiyorum ben. Çünkü aslında bu kendi çocuğunuza karşı yaptığınız bir şey oluyor o şekilde davranıldığında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim açımdan kayıtsız şartsız onlara destek olmaya devam edeceğim. Çünkü bu desteği hak ediyorlar ve onlara destek olmaya devam edeceğim. Sonuçta futbol böyle bir şey. Her şeyi bir anda kenara atmak mümkün olmaz. Ben vazgeçmeyeceğim. Ben devam edeceğim ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Başkan takımı yok etmeye değil, inşa etmeye, geliştirmeye, oyuncuları desteklemeye yönelik olarak destek oldu her zaman. Onun için ben de her zaman olduğum gibi yaptığım çalışmalarda adanmışlıkla çalışmama devam edeceğim. Çok kompakt ve bütünleşik, birleşik, yani ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş oyuncular ve Mert ve diğer oyuncular gerçekten grupta çok istisnai, grubu destekleyen pek çok oyuncumuz var. Koçu da, teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben onların öyle olacağını, öyle destekleyici olacağını biliyordum. Ama öyle olduklarını sizin de duymanızı istiyorum. Oyuncular da beni destekliyorlar. Bu odada olan gazeteciler, çok iyi olan, çok dengeli yaklaşımlar olanları var. Tabii ki oyunu kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum. Sadece adil olmak ve işte daha çok şey yapılabilirdi demek, bunları bekliyorum. Belki biraz daha savunmaya odaklı oynayabilirdik veya hücumda daha iyi olabilirdik denebilir. Tabii ki bunları söylemekte haklı olursunuz. Çünkü sonuçta bütün bunlar yapıcı eleştiriler ya da yorumlar. Kimseden tebrik beklemiyordum elbette ama bu kadar böylesine bir iletişimde, negatif iletişimde beklemiyordum. 24 yıl bir Dünya Kupası'na gelememişti Türkiye, şimdi buradayız. Bunu söylememiz gerekiyor insanlara. Buradayız, gelecekte daha iyisini yapacağız. Ama burada olmuş olmamız da çok iyi. Onun için birleşmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak bu şekilde ülkenin futbol tarihine katkı sağlayabiliriz.
1: Evet, iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadı. Tek bir Türk milli takımının tek bir teknik direktörü dahi hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na sokmadı takımı benim dışımda. Ben her iki şampiyonaya da, her iki turnuvaya da soktum takımı. Çok motiveyim tabii ki. Sayın Başkan'ın desteği var. Bu benim için yeterli. Aynı zamanda futbolcuların desteği de var. Bu da yeterli ve hatta daha da önemli. Ben bir profesyonelim ve bütün bu yıllar içerisinde kalbimi koydum ortaya. Tutkuyla zamanımı buna adadım. Ve benim arzum bu yönde çalışmakta. Eğer istifa mı edeceğim soruyorsanız, hayır bunun cevabı. Çünkü hala enerjim var, hala heyecanım var. Ve tabii ki bu tecrübelerden sonra daha da güçlü hissediyorum kendimi. Eğer benim istifa etmemi isteyen birileri olursa da, o zaman bunu yapmayacağımı kabullenmeleri gerekir. Ben futbolcuların ve

0: Başkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak görevime devam edeceğim. Burada iletişim de çok önemli futbolda. Hedef şu tabii ki Dünya Kupası'ydı ve Dünya Kupası'na da girebildik. Bundan sonraki aşama bu düzeyi, bu seviyeyi korumak kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz biz şunu yapmaya çalışıyoruz. En güçlü takımlarla karşı karşıya kalabilmek istiyoruz. Mesela Fransa'da çok güçlü. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na da katılmak istiyoruz ki bütün iddialarımızı, hedeflerimizi yerine getirebilelim.
1: Ben sürekli hata yapıyorum. Takım olarak da hata yapıyoruz. Elbette ama bu kazandığımız zaman da geçerli. Kazandığımız zaman da hata yapabiliyoruz, hata yaparak kazanabiliyoruz. Hiçbir zaman mükemmel olmadık ama kazandık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım. Pek çok galibiyet kazandığım zaman medya beni mükemmel bir teknik direktör diye tanıttığı zaman da her zaman mükemmel değildim. Amerika modern bir takım, gayet atletik. Çok beğeniyorum. Takım olarak çok iyi hücum oynayabiliyorlar. İnançları var. 5 tane hücumda oyuncuları var. Hızlı hareket edebilen oyuncular bunlar. Ve rakiplerine göz açtırmamaya çalışıyorlar. Hızlı, modern ve iyi bir taktik oyunu oynayan bir takım. Ve Mauricio da çok iyi bir teknik direktör.
2: Vincenzo Montella'nın açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim, Los Angeles'a ve karşılaşma öncesi orada ambiyans, hava nasıl? Serhan Türk'le birlikte konuşacağız. Arkada o meşhur Hollywood tabelasını görüyorsunuz arkadaki tepede. Serhan Türk Los Angeles'a.
3: Serhan Türk de bir Hollywood yıldızı zaten. Yani
2: Evet.
3: hiç farkı yok.
2: Biraz daha durursa keşfedilebilir yani. Bırakmayabilirler onu orada.
4: Yok, burada Nevzat'ı daha iyi tanıyordum. Özellikle Beverly Hills'ın Nevzat'ın büstü var.
3: Serhan Türk'e selamlar. Serhan Türk'e selamlar.
2: Nevzat Dindar diye yıldız var mıydı o sokakta?
4: Koymuşlar. Nevzat Dindar 12 numara koymuşlar.
3: Ben şöyle, Serhan abi her şu an tabi Los Angeles'tan bağlam. Her dakika, her oradaki analizi değerlendirmesi bizim için önemli. Ancak Serhan abiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim hakikaten de bir karşılığı var. Yani sevilen bir isim.
2: Her yerde bir tanıdığı var değil mi?
3: Mutlaka Hollywood'da da oralara yakın bir yerlerde de vardır.
2: Şundan eminim, ben yıllardır tanıyorum Serhan Türk'ü. Kurasao'da oynansaydı bu turnuva emin olun orada da bir Türk karşılardı Serhan Türk'ü. Serhan abi hoş geldin derdi yani. İnanılmaz bir network'ü var.
4: Muhtemelen karşılardı ama şunu da söylemek lazım. Burası şu an Türk kaynıyor gerçekten. Çünkü bizim için artık arkada gördüğünüz gibi Hollywood'un önünde fotoğraf çekilecek bir turistik seyahate döndü.
2: Evet.
4: Bize buralara kadar gelmek gerçekten çok değerliydi ama bundan sonrasını yapmak Montella gibi maalesef kötü bir teknik adam izlenimi gösteren hocamıza atıf olsun yani. Çok aslında çok fazla konuşacak şey var yani. Hani
2: doğru.
4: Mesela dünkü bas toplantısı, biraz önce verdiğiniz bas toplantısı çok büyük iletişim hatalarının olduğu. Aslında çok fazla bir şeyler anlatılmak isteyip de aslında anlatımda hep diğer manipüle edilecek taraflara, çekilecek tarafa giden taraf oldu. Yani hoca 2 tane tutumdan bahsediyor. O tutum kaç tanesi isabetli, kaç tanesi kaleye, onu tartışalım. Yani istediği kadar istatistik konuşursun ama şu an turnuvaya veda eden ilk iki takımdan bir tanesi olmak, Haiti ile beraber alınmak gerçekten işler acısı. Bizim Türk milli takımının geldiği nokta. İşte hoca diyor ya, ben Avrupa Şampiyonası'na götürdüm, Dünya Kupası'na götürdüm. Marifet mi hocam? Yani şuraya, buraya kadar binlerce insan geldi. Maçımızı destekleyen binlerce vatandaşımız geldi. Stadı doldurmaya geldi. Bir takımımızı desteklemeye geldi. Bu muydu ya? Devamı bu muydu yani? Bunu mu hak ediyorum? Yani formasız oynuyorsun, formasız çıkıyorsun. Oyuncu değiştirdiğinde ısrar ediyorsun, oyuncu değiştirmiyorsun. Ya tamam, seni tebrik ettiğimiz zaman tebrik ediyoruz ama senin de burada artık bir şeyler söylemen lazım. Diyor ya, ben kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. Türk gibi hissetsedin buralara kadar gelmezdi. Şu an belki Montella burada Miami'ye tatile giderdi. Biz diyelim teknik adam arayışına giderdik.
2: Şimdi o kısmı da konuşuruz da önce şeyi merak ediyorum Serhan Türk. Oradasın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim buradan görmediklerimizi söylemeni, anlatmanı rica edeyim. Maça ilgi alaka nasıl? Geçtiğimiz günlerde biz Hüseyin Özkök'le konuştuğumuzda en azından kendi çevresinde

0: de bayağı artık seyahat programını değiştiren, son maça gitmeyip Türkiye'ye geri dönen çok ciddi sayıda çevresinde insan olduğunu söylemişti. Yine bu maça ilgi alaka nasıl? Kamp yapılan yerde milli takıma ilgi nasıl? Onu da sorayım sana.
1: Ya, tabii ki burada milli takımın özlemi var. Özellikle Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız için. Çünkü o milli duygu çok farklı. Yani biz bile burada sonuna kadar yaşıyoruz. Ayrıldığımız formanın içindeki oyuncular değişiyor. Formanın altındaki oyuncular değişiyor ama orada Türkiye çok farklı. Türk milli takımımızın formasının değeri çok farklı. Bunu anlamak çok önemli. Tabii ki seyahat programı değiştirenler var ama seyahat programı değiştirmeyip de milli takımımızı destekleyenlerin sayısı çok fazla diyebilirim. Özellikle buraya gelip milli takımımızı desteklemek için ve aynı zamanda turistik seyahatle birleştirip iki işi birden götürüm diye düşünen taraftarlarımız da var. Özellikle Türkiye'nin çok birçok şehrinden gelen, Amerika'nın birçok şehrinden gelen, Avrupa'nın birçok şehrinden gelen taraftarlarımız var. Hatta zaten Vancouver ulaşılabilme açısından biraz daha zor bir destinasyondu. Ama San Francisco ve Los Angeles birbirlerine yakın şehirler olduğundan dolayı ikisini paket yapıp burada en azından bir takımını desteklemek için gelen taraftarlarımız vardı. Tabii ki seyahat programlarını değiştirenler oldu ama seyahat programlarını değiştirenler belki hani maddi gücü biraz daha böyle rahat hareket edebilecek taraftarlarımızdı. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir taraftarımız olacak akşamki karşılaşmada. Yani sen de yeni sen de o giydiğimiz forma kutsaldır. O ayrıldığı formamız çok kutsaldır. Bunu bilincinde olup sonuna kadar destekleyecek olan taraftarlarımız olacak. Ama tabii ki veda etmemiz de bizi burada çok canımız sıktı. Moralimizi bozdu. Ben San Francisco maçından sonra, San Francisco'daki o Paraguay maçından sonra tabiri caizse kontağı kapattım. Sadece beklemeye girdim. İnancım gitti. Güvenim gitti ve moralim bozuk bir şekilde seyahatin son günlerine geliyorum.
0: Orada peki taraftarlarla konuştuğunuzda, Türklerle de yine Amerika'da bulunan organizasyonu yerine takip edenlerle, onların mesela eleştirilerde en çok kim nasibini alıyor? Hoca mı? Genel itibariyle oyuncular mı? Veya farklı sebepler mi? Nasıl değerlendiriyorlar konuştuğun insanlar genelde?
1: Sevgili Koray, şimdi Aspor yayına bağlanacağım alanda, burada şu an arkamda Hollywood'da yazısının olduğu yerde çok vatandaşlarımız var. Türk vatandaşlarımız özellikle buraya gelip aileyle beraber fotoğraf çekip bu anı önümsüzleştirmek istiyorlar. Tabii ki herkesin serzenişi Montella'ya. Yani böyle mi olur hocam, böyle mi olur? Yani milli takımımız bunları hak ediyor muydu? Düşün, adı sana bir duymamış ülkelerle beraber turnuvaya ilk veda eden takım oldu. Montella'ya tabiri caizse yazıklar olsun. Böyle bir takım çıkar mı? Böyle bir kadro çıkar mı? Forvetsiz oynuyoruz. Forvetsiz oynanır mı? Adamların defans anlamında çok büyük katı defansları var ve önemli olan stoper tandeminde önemli yıldızları var. Bunu daha fazla stoper, daha fazla santraforla oynayıp daha fazla açman lazımken adeta ezildik diyorlar ve gerçekten mutsuzluklarını dile getiriyorlar. Oyundan, oyuncuların performansından, hocanın aslında performansından herkes şikayetçi. Yolda geçen herkes tamam, buralara kadar getirmesi çok güzel bir şey ama buraları getirmek marifet değil. Buralardan iyi sonuçlar elde etmek marifet. Bu anlamda biz bunu hak etmiyoruz şeklinde demekler alıyorum buradaki gelen taraftarlarımıza.
0: Evet. Sen son antrenmanı da yerinde takip ettin. Milli takım oyuncularımızın ruh hali nasıl?
1: Milli takım oyuncularımızın ruh hali yani tabii ki mutsuzlar. Yani neden mutsuzlar? Çünkü bizim mutsuzluğumuz onların mutsuzluğa daha fazla yetiyor. Yani ben oyuncuların mutsuzluğunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşlarımızın Türkiye'de sabahın erken saatlerinde kalkıp güne mutlu başlamak isteyen ve güne mutsuz devam eden vatandaşlarımızın mutsuzluğu beni çok ilgilendiriyor. Futbolcularımız da bunu ilgilendirmesi lazım. Ama futbolcularımız profesyonel. Şu an muhtemelen Bodrum'da mı yoksa başka bir yerde mi tatile gideyim, programları yapılıyordur. Bunu da bu şekilde okumak lazım. Yani ama zaten gündem değişecek. Gündem bugün itibariyle Amerika maçı. Yarın itibariyle ise kulüplerimizin performansı ve kulüplerimizin transfer gündemi olacak. Bundan dolayı ben milli takımın bu sürecini gerçekten herkese rahatsız ettiğini ama konuşulması gereken şeylerin de zamanında konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Nevzat'ın sorusu var sanırım.
2: Serhan abi, sen Türkiye'de bir tatil dedin ama ben eğer oyuncularımızdan bazıları işte takımla beraber dönmeyip Amerika Birleşik Devletleri'nde tatiline devam ederse bu bence çok büyük hata olur. Yani önce onu

0: söyleyeyim. Bu konuda muhtemelen o bilgiyi alırsın sen de.
1: Bir diğer muhtemelen edecekler.
0: Evet, çok tartışılır, onu söyleyeyim. Bir diğer konuda turnuvanın en çok bizim adımıza, milli takımımızın en çok tartışılan iki ismi. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral Amerika Birleşik Devletleri maçında yedek soyunacak mı? O konuda bazı iddialar var.
2: Bir radikal değişiklik var mı yani?
1: Bir radikal değişikliğin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Montella zaten hani böyle bir radikal değişikliğe giderse ve burada da sonuç elde ederse farklı yerlere çekilebileceğini düşündüğünden dolayı ben böyle bir radikal değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Yani ya zaten radikal değişiklik yapsaydı bana sorarsan Avustralya maçını izledikten sonra özellikle stoper tandeminde Merih Yen'in Ozan Kaba hocatması bence radikal bir değişiklik olabilirdi. Ama tabii ki burada Kerem'i de forvet noktasında oynatmayıp asıl oraya Deniz'i vermesi bence radikal değişiklik. Radikal değişiklik bu saatten sonra hiçbir anlamı yok. İstediğin kadar değişiklik, istediğin kadar oyun oyna. Rakibin 4 tane oyuncusu kat sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin. Belki Amerika Birleşik Devletleri o burada bir rotasyona gidiyor olabilir. Ama bizler için turnuva bitti. Sadece Amerika milli takımının bir hazırlık maçını bir sonraki maç için bir antrenman maçını izliyor gibi olacağız. Ama tabii ki inancımız hala milli takımımızla beraber. Çünkü o göğsümüzde taktığımız yıldızlı bayrağımız bizim için her zaman kutsaldır. Onu giyen futbolcularımız bizim için her zaman başımız üstünde yeri vardır. Ama 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Bir Türk teknik adam çıkartamamızda ben soru işareti şeklinde bırakıyorum ortaya.
2: Milli takım ne zaman dönecek maçın ardından?
1: Maçtan sonra maçın ardından dönüyorlar. Muhtemelen yarın akşam Türkiye saatinde 8-8.30 civarı Türkiye'ye gelmelerini bekliyoruz. Baştan sonra tabii ki havalimanına hareket edecekler. Los Angeles havalimanından uçağına binecekler uçaklarına. Ve daha sonrasında da yani akşam 8.30 civarı da İstanbul'da olmalarını bekliyoruz milli takımımızın.
2: Bütün kafile dönüyor değil mi? Yani oradan ayrılma isteyen başka bir yere geçme gibi bir şey var mı biliyor musun?
1: Ya, tabii ki vardı. Muhtemelen olacaktır da. Artık çünkü milli takımın defteri de kapandı. Milli takım programı da kapandı. Artık herkes rahata geçti. Burada kalmak isteyenler olacaktır. Buradan kendi ülkelerine gitmek isteyen, ya pardon, arkadaşlarının yanına gitmek isteyen ve buradan farklı yerlere gitmek isteyen destinasyonlara sahip olacak oyuncular olacaktır. Burada milli takım artık bu saatten sonra söyleyecek bir şey yok. Çünkü kamp da bitti. Aslında kamp Avustralya maçında bitmişti bana sorarsan da.
2: Evet. Teşekkür ediyoruz Serhan Türk. Ağzına sağlık. Kolay gelsin diyelim sana da. İyi yolculuklar ardından seninle de görüşemezsek.
1: Teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere.
2: İnşallah. Milli takımımızı konuşmaya sürdüreceğiz. Mesajlarınıza biraz daha fazla yer vereceğiz. İlerleyen dakikalar itibariyle onu söyleyelim. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar yine Instagram'dan bana mesaj atabilirler. Koray Baloğlu hesabına. O mesajları da ilerleyen dakikalarda okuyacağız, paylaşacağız. Bir araya gidiyoruz şimdi.
0: Ya ben olsam kalmam bu arada. Yani oyuncularımızdan kalmayı düşünen varsa yanlış yapar.
2: Aranın ardından detaylı konuşuruz zaten. Birazdan buradayız. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Son sayfaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Nevzat Dindar ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Milli takımı konuşuyoruz. Los Angeles'a bağlandık. Karşılaşma öncesi yine son durumu öğrenmeye çalıştık. Mesajlarınızla birlikte ağırlıklı olarak bundan sonra devam edeceğimizi söyleyelim yine. Milli takımı konuşacağız. Hemen bir mesaj okuyayım. Instagram'a gelen Mustafa Sabancı yazmış izleyicimizin ismi. Uzun da bir mesaj ama
2: soyadı sağlam.
1: Soyadı sağlam ama Sabancı ailesinden değil diye öngörüyorum. Bilmiyorum tabii ki. Akrabalık vesaire var mı? Şöyle diyor Mustafa Bey, biz Türklerin hiç normali yok. Sevincimizi de üzüntümüzü de uç noktalarda yaşamayı, abartmayı seviyoruz. Montella'yı öve öve bitiremeyenler şimdi ellerinden gelse dar ağacında asacaklar. Sanki milli takım her yıl Dünya Kupası'na katılıyor, başarılı sonuçlar alıyor da bu yıl başarısız oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Milli takım dünya arenasında boyunun ölçüsünü aldı bence. Aslında bu bir yandan da iyi oldu demiş. Çünkü buradan iyi dersler çıkarmamız gerekiyor. Biz yıldızlar topluluğu bir takım değiliz. Benim çok sevdiğim, her maçını mutlaka izlediğim Arda Güler dahi milli takımın gerçek bir yıldızı yok. Bir yarım yıldız Kenan Yıldız yorumunu yapmış, sonra şöyle devam etmiş. Bu arada elbette ben de çok üzüldüm ama hayal kırıklığı yaşamadım. Çünkü milli takımı biraz abarttık. Rakipleri ise sanki böyle temizlik işçilerinden oluşan toplama bir takım gibi küçük gördük. Hayal kurmak kötü değil, kötü olan hayalperest olmak demiş. Hayalperest mi davrandık acaba?
3: Yani Mustafa Bey'in eline sağlık, çok güzel bir öz eleştiride bulunmuş esasında. Ya hayalperestlikten ziyade hep işin özü aslında az önce Serhan abinin de ifade ettiği gibi çok sayıda Türk var diyor ve tamamen beklentiyle paralel bu durum. Şimdi Montella özelinde şöyle bir değerlendirme yapalım. 3 yıllık bir birliktelik var değil mi? Tamamen Dünya Kupası'nı dışarıda tutarak şey yapalım.

0: 31 Mart gecesi Montella milli takımımız için iyi bir teknik direktör mü diye kamuoyuna herhangi bir insana sorsak herkesin fikri ortaktır değil mi? Yani kimse başarısız olduğunu
1: büyük
0: kabul etmez.
1: Büyük çoğunluk en azından tabii. Öyle diyebiliriz.
0: Yani milli takımımızın Euro'da Avrupa Şampiyonası'ndaki derecesi ve Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılmış olmamız bir başarıdır esasında. Ama işte dediğimiz gibi yani bazı şeyleri maalesef çok fazla uçlarda yaşıyoruz. Hem ya Montella'nın tabii ki tercihleri çok eleştiriliyor. İşte basın açıklaması, işte basın toplantısındaki ifadeleri tartışılıyor şu anda. Dediğimiz gibi yani bu tamamen aslında beklentiyle paralel bir durum. Tamamen.
1: Hayalperest mi davrandık Mustafa Bey'in yorumu üzerine sorayım.
2: Mustafa Sabancı Bey'e hem katılıyorum hem katılmıyorum. Katıldığım nokta bir başarı var. Katılmadığım nokta hayal kırıklığı noktası yaşamamız gayet normal. Ben bu Dünya Kupası'nın bize şunu gösterdiğini düşünüyorum. Bu elbise sanki Montella'ya biraz bol geldi. Yani bu milli takım Montella'nın yönetebileceği, idare edebileceği bir aslında kadroda yani daha büyük bir kadro var ortada. Dolayısıyla Montella burada biraz yetersiz kaldı. Yani genel eleştiriler haklı. Biraz sabit fikirli bir teknik direktör profili çizdi. Daha cesur kararlar vermesini beklerdik ama klasik yani biz hep sloganlarla yola çıkıyoruz. Montella yani Türk'üm derken galiba bize benzediği bazı noktalar var. Belli sloganları tekrarladı. Halbuki ondan daha radikal değişiklikler, hamleler yapabilseydi o zaman daha farklı değerlendirirdim. Yani ben o noktada hayal kırıklığı yaşamamız gayet normal. Yani bugün bizim bu Dünya Kupası'nda iz bırakmamız gerekir. Bu jenerasyon iyi jenerasyon. Yani şimdi çok basit bir örnek. Yani şimdi çok teknik konular aslında bizim alanımız değil. Yani evet sahiçiyle ilgili elbette fikirlerimiz var ama ya çok düz bir mantıktan gidelim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Inter'in vazgeçilmez oyuncusu, milli takımın kaptanı vesaire vesaire. Çok önemli bir kariyeri var. Hakan'ın Inter'deki rolü ne? Regista değil mi?
0: Evet.
2: Milli takımda Montella da onu o şekilde oynatıyor. Inter'de Hakan'ın yanında bu işi kimler yapıyor? Yanındaki ikili kim? Mesela Barella, Mkhitaryan mesela. Barella ve Mkhitaryan'ın özellikleri nedir mesela? Bu oyuncular dikine oynayabilen, adam geçme özelliği olan sprinter oyuncular. Şimdi benzer orta sahalarla Montella bir fark yaratmaya çalışıyor. Bence orada hata yapıyor. Hakan aslında kötü bir oyuncu değil. Yani bu kadar tartışılan eleştirildiği kadar kötü bir oyuncu değil. Hakan'ın aslında çevresini daha doğru konumlandırılabilse, orada oyuncular, orta saha oyuncuları doğru seçilebilse bugün daha farklı. Yani bizim problemi biz hep Kerem Aktürkoğlu'na indirgedik. Halbuki bizim sorumuz Kerem Aktürkoğlu değildi. Mesele Kerem değildi. Geride başlayan bir problem. Mesela geçen Erdal Keser'le bir sohbette bulundum. O da ben savunmanın merkezini çok yetersiz bulduğunu söyledi. Yani bizim milli takım açısından en problemli noktanın savunmanın göbeği olduğunu söylemiştim. Ben orta sahayla alakalı ya sen Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'deki gibi oynatmaya çalışıyorsun ama Inter'deki gibi oyuncular, yanındaki oyuncular aynı profilde oyuncular değil. Arda dribbling özelliği olan sprinter bir oyuncu değil ki. Keza Hakan'ı bu şekilde oynatamıyorsan, yani bu şekilde verim alamıyorsan bir rejista olarak 10 numarada oynat. Yani Inter'deki gibi oynamak zorunda değil.
3: Doğru.
2: Bunu yapabilirdi aslında.
3: Ama
2: yani
3: o zaman da işte İsmail'in olduğu yerden uzaklaştırıyorsun.
2: Şimdi sen İsmail'i oynatıyorsun. İsmail'in dikine oynama özelliği var mıdır? Yok. Biraz Orkun yapabilir bu işi mesela.
3: Tamam, Orkun'la başlasaydı o zaman.
2: Orkun yapabilir yani bu işi milli takımda. Yani bunun için böyle çok ulema olmaya gerek yok yani. Ben bakarım Inter'de bu adam neden vazgeçilmez? Neden bir Inter efsanesine doğru gidiyor? Yani bu kadar önemli bir oyuncu daha doğrusu. Yani dolayısıyla ben Montella açısından daha radikal kararlar almasını, vermesini beklerdim. Biraz sabit fikirli hareket ediyor. Dolayısıyla bu durum sanki bazı oyuncuların etkisinde kalıyormuş gibi algılanmasına sebep oluyor. Belki de öyle bir şey yoktur. Ne Hakan böyle bir figür, ne Merih böyle bir karakter. Yani dolayısıyla Montella'nın burada bir lider olarak ben iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum. Başarı, başarısızlık. Ben başarılı. Yani o konuda asla şey yapmıyorum. Ortada bir başarı var ama biz daha fazlasını hak eden bir milli takımız, ülkeyiz.
1: Evet.
2: O açıdan da bir hayal kırıklığından bahsedebiliriz. Bir de Şimdi Avustralya Paraguay maçları stratejik

0: oyunu biraz daha geliştirmemiz lazım. O için savunma tarafı, ki Montella'da sabah toplantısı onun altını çizdi. İşin savunma tarafını yapamıyoruz. Ama genel olarak bunu Galatasaray'da yapamaz, Fenerbahçe'de yapamaz. Yani savunma oynamayı bilmiyoruz. Galatasaray savunma yapayım derken az kalsın 5-2'de Juventus'a eleniyordu. Kendi olur, oyununu tamam. Oynasa, oynamaya çalışsa daha başarılı olur. Milli takımda da bu karakter var.
1: Ya rehavet etkisi de var tabii. Şimdi kamuoyuna yansıyan bazı unsurlar da var. Onları da tabii tartışmak lazım. Tabii ki ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi milli takımı taşıyan isimler Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu gibi figürler doğal olarak. Şimdi Hakan Çalhanoğlu...
2: Taşıyan derken?
1: Yani milli takımın en kıdemli oyuncuları yani onlar. Lider, o anlamda tabii liderlik etmeleri. Evet. Oyuncuların en azından işte Arda, Kenan gibi oyunculardan yaş olarak daha yukarıda olmaları, daha tecrübeli olmaları o anlamda taşıyan diye ifade ettim. Tabii şimdi kamuoyuna yansıyan bir takım doğru olup olmadığı hala bilinmeyen bir takım şeyler var. Şimdi mesela şey falan yazıyorlar sosyal medyada. Kadro kurulumunda bile Hakan Çalhanoğlu'nun doğrudan etkisi olabilir diye. Şimdi bunun beraberinde getirdiği bazı tartışmalar var. Şimdi az önce Nevzat abinin ifade ettiği şey, örnek veriyorum. Inter'deki oyun planına en elverişli oyun yapısı normalde Hakan Çalhanoğlu'nun
2: yanında. Araya girme hemen orada. Şöyle yapalım, adım adım gidelim. Konu dağılmasın çünkü. Tabii. Mesela böyle bir iddia var. Sen şimdi uzun yıllardır takım mı takip ediyorsun, yani Galatasaray'ı takip ediyorsun değil mi? Benzer bir süreç yaşansa mesela Hakan şimdi Dünya Kupası'ndan itibaren mi kadroyu yapmaya başladı? Normalde hoca geldiğinden itibaren yapıyor olması lazım değil mi? Montella ile birlikte Kuntz'dan sonra, şimdi mantıken yürütüyorum bu iddiayı. Ben bir bilgim yok bu arada. Şimdi bir, o zaman aklıma şu soru geliyor. Buraya kadar mesela Hakan kadroyu yapıyorsa şimdi bu elenince mi artık belli oluyor? İkincisi, velev ki başarılı dönemde de böyle Hakan'ın yaptığı bir kadro var. En kötü ihtimalle o kadroya girmeyen bazı oyuncular tarafından bu zaten kendi arkadaşlarına yakın yerlere sızmaz mıydı? Yani bugüne kadar ortaya çıkmaz mıydı bu?
0: Şimdi şöyle, yani
2: gizli kalır mıydı?
0: Yani kimse masum değil Koray. Kimse masum değil. Yani bu sadece oradaki 11'lerin ya da o işte oyuna girenlerle alakalı değil. Dünya Kupası kadrosuna çağrılıp çağrılmayan oyuncularla da alakalı. Çağrılan, bence soru işareti olan bazı isimler var. Bunu İrfan, işte ne bileyim Kaan. Yani evet, genel şeye bakarak onları kadroya aldı. Ama orada mesela bir Mustafa Eskelilaç bu milli takımda olabilir miydi?
2: Ama mesela İrfan Kaan'ı herkes söylüyordu. Bir dakika bile süre almadılar ki.
0: Niye o zaman yani götürdün? Bu...
2: Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Ozan'ın alınmasından
0: yanlış. Oza bir şey demiyorum bak. Ben
2: Ozan'dan mesela bir şüphem var mı?
1: Ya kadro tercihleri
2: Ozan'ın alınmasından dolayı bir sıkıntı var mı?
0: Yok, şimdi bak, senin için var. Koray, ben sana söyleyeyim.
2: Ozan da süre almadı.
1: Ya şöyle biz
2: ya hak edip götürülenlerden de almayanlar.
0: Savunma konusunu çok değiştirmezsin. Ben burada hani çok da Merih Demiral'de yani sıradan bir oyuncu değil. Tamam. Geldiydik. Belki hani bir sakatlık yaşaması vesaire. Formunu biraz da düşürmüş olabilir ama bizim bu serüvenimizde, bu hikayemizde Merih Demiral başroldeki oyunculardan bir tanesi. Yani dolayısıyla kolay kolay vazgeçemezsin. Çok önemli bir figür. Yani takımı ateşleyen, liderlik yapan, kaptanlık yapan oyunculardan bir tanesi. Şimdi yani olay salt lig ya da kulüp performansı üzerinden okunmaz. Bunun geçmişte de örnekleri var. Şimdi neden bu tartışma bir tek bizde var? Yani İngiltere milli takımında Cole Palmer alınmadı ya. Harry Kane yüzünden mi alınmadı? Tuchel geldi değil mi? Kesti.
2: İspanya'da Real Madridli futbolcu yok.
0: Mesela. Ya da Kukureyli, Ancelotti.
2: O da, o da sonradan oldu. Turnuva yani, sırasında.
0: En başta İngiltere. Şimdi Didier Deschamps.
2: Mesela o da burada olsa tartışma olur. Kukureyli milli takımdayken Real Madrid'de transfer oldu.
0: Fransa milli takımında. Yani düşünsene biz bu tartışmayı yapıyorsak. Ya Didier Deschamps ne yaşıyordur acaba? Yani 3 tane milli takım kurabilecek havuz var. Yani dolayısıyla neden bir tek bize bu tarz tartışmalar oluyor? Bilemiyorum, Fransa bir takımda Mbappe etkisi ne derece vardır ama Real Madrid onu bir süre yaptı.
2: Hayır, ben şeyi demek istiyorum ya, yanlış anlamasın kimse. Tabii ki konuşulabilir, konuşulamaz anlamında demiyorum da bence biraz yani burada alacağımız derse dair şeyleri konuşuyoruz ya. Mesela İrfan süre almadı, Kaan süre almadı, Ozan mesela tartışmasız bence kadroda olması lazım.
0: Stoper alternatifin olmak zorunda.
2: Demek ki burada ben zaten şunu düşünüyorum. Hoca zaten kenardaki isimleri yeterli verim, yani bu oynatacak olsa Ozan'ı da oynatır veya İrfan'ı çok hasır yönelik için Hakan aldırdıysa onu da, ben katılıyorum bazı noktada ona. İşte ama benim... şeyden yani Aral olsaydı fark eder miydi Dünya Kupası macerası?

0: Yalnız sence İrfan'ın yerine Aral Şimşir vardı.
1: Ama şöyle bakıyorum, ben Danimarka liginde sezonun futbolcusu seçilmiş ve kanat oyuncusundan bahsediyorum.
0: Tamam, Aral oyuna girdi, ben... Kerem içeride 3 stoper arasını orta yapıyor. Ne değişir? Yani sen zaten saha içi organizasyonunda problem vardı bence. Ya Barış mesela, şimdi sen, Caner, ben kenarda olsak, bak samimiyetle söylüyorum, muhtemelen şöyle yapardık Avustralya maçında. Yani bağırırdık Barış, ya yapma kardeşim orta artık, adam 3 kişinin içinde neyin ortasını yapıyorsun? Git sağ tarafa yer değiştir veya sen oraya git, Kerem gelsin bu tarafa. Bir bunu derdik. Hoca kenarda, hepimiz televizyonda böyle izledik. Barış alıyor. Barış'a ben bu arada şahsına bir şey demiyorum. Zaten bana göre sağ kanatta daha verimli yani. Onu
2: ya da
0: gördük.
2: Çizgiden alırsın. Paraguay maçında. Savunmacılarla boğuşturursun.
0: Ya Barış yapma Barış orta yani. Olmuyor. Daha tabii. Kısa pas yapın. Ne bileyim işte Ferdi sen içeriye gir vesaire, çizgiye inin. Çizgiye inin, öyle yapın bari. Yani bunu da demiyor ki Barış, alıyor soluna, sağına alıyor, orta yapıyor. Yani bu ya istediği kadar iyi orta yapan adam olsun.
1: Bu tartışma olacak. Yani ben hiç yoktur da diyemem. Ya kimse masum değil diyorum. Bunu Montella da, kaptan da, oyuncu da, o da, bu da. Yani herkesin bu işte biraz payı var. Ama Montella'nın özellikle ya bir oyun inşa ederken, hani ayrıldığında ne bıraktığına da bakmak lazım. Bize o ekolü yaratabildik mi? Çünkü bizim hep tartıştığımız nokta, bizim bir ekolümüz yok. Bizim bugün bir ekolümüz, Montella evet sayıyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na götüren ilk teknik adamım diyor. Normalde buradan bir ekol çıkması lazım. Bizim Montella sonrası ya aynı ekolü devam ettirmeyeceğimiz konusunda da soru işaretlerimiz var. Hemen forvetle düzene geçeceğiz. Daha pivot santrafor özellikle bir oyuncu tercih edeceğiz muhtemelen. Yani vesaire vesaire, ama özellikle orta sahada benzer orta saha oyuncularımız bence kilit nokta. Yani bizim orta saha oyuncularımız birbirine benzeyen profiller. Bizim daha çok dikine giden, bak özellikle Paraguay maçında, şimdi Can uzun. Ya ben de yani onda farklı bulduğum bir şey var. En azından diğer oyuncularla kıyasladığım vakit. Gol bölgesine en azından koşu yapabilen bir orta saha oyuncu özelliği var. Mesela Arda'nın da bunu yapması lazım. Oynadığında Orkun'un da bunu yapması lazım. Adam geçme, dikine oynama artı en uçtaki oyuncuya yakın olma, ki Can Uzun pozisyon yakaladı. Bir tane net pozisyon yakaladı.
2: Evet. Ya şimdi
0: mesajlardan da biraz okuyayım Caner müsaadenle. Bir izleyicimiz diyor ki, ismi yok, rumuzu var, o yüzden okuyamıyorum adını. Ne zaman ki top rakipteyken oyun oynamayı öğreneceğiz, o zaman başarılı olacağız. Biz futbolun sadece nasıl yeneriz kısmındayız ama evet, futbol çoktan de değişim yani. Geçirdi öyle, öyle. Ve ayak uyduramıyoruz diyor.
2: Ya milli maça şimdi tabii saatler kaldı. Ne olursa olsun kağıt üstünde formalite gibi olsa da sonuç itibariyle destekleyeceğimiz bir maç. Biz de tabii burada amacımız polemik yaratmak değil. Yani kimseyi
0: isterse gazozunu oynasın canım.
2: Tabii kimseyi töhmet altında bırakmayalım. Sonuçta biz internette dolaşan bir iddia üzerine... Tabii. Böyle bir varsayımda bulunarak bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz.
1: İnternetin iddia değil bu.
2: Genel insan, insanların tartıştığı bir konu olduğu tabii. için bunu ele aldık sonuç itibariyle. Hani bu bilmiyorum, tabiri caizse hep şey derler ya, işte papaz oyuncular derler genelde, böyle daha nispeten yaşı daha yüksek, daha tecrübeli oyuncular için. Bu tabii hep konuşulur. Az önce Fransa milli takımı örneği üzerinden bile giderken Mbappe'nin oyuncu grubu üzerindeki etkisinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Mbappe de bunu yapıyor olabilir, örnek veriyorum. Mbappe o takımın yıldızı.
0: Messi'nin kadroda şeyi yok mu dahili?
2: Olmaz
0: ama
2: olur mu?
0: Ama şunu diyenler olacak tabii. Messi adam dünyanın bir numarası.
2: Messi ama Icardi krizi konuşuluyor yıllardır.
0: Messi olmasa da her takımın ağır abisinin biraz etkisi var.
2: Yıllardır bilinen bir gerçeği söyleyeyim ben, hani en azından Arjantin basını da bunu bu şekilde yazıyor. Icardi'nin neydi sarışın oyuncu, Maxi Lopez'le olan kötü ilişkisinden kaynaklı
0: özel hayatından dolayı
2: Messi
1: gece bize hatırlattın.
0: O konuya da geleceğiz birazdan
2: yani,
0: bu arada.
2: Yani ondan mütevellit Messi ile Icardi'nin şeyi hiçbir zaman barışmadı mesela. Yıldızı hiçbir zaman barışmadı.
1: Ya şey oldu ama sonra yeni yani düzeldi.
0: Bak mesajları ama okuyayım yine. Mehmet Ekiman.
1: Yakın tarihte düzeldi.
2: Evet.
0: Montella Euro 2024'te Barış Alper'i bu turnuvada Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirilerin hedefi haline getirdi. Hadi elinde santrfor yoktu 2024'te. Bu turnuvada neden Deniz Gül ve Can Uzun kullanılmaz demiş. Ben mesela şey konusunda hocanın fazla ısrarcı olduğunu
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Bir de biz niye şimdi
0: santrfor noktasında?
1: Koray, yani biz bu problemi daha önce gördük. özel maçta dahi biz bunu kendi içimizde tartıştık vesaire. Biz

0: milli takım olarak, federasyon olarak, ülke olarak Dünya Kupası'nı bu kadar önemsiyorsak 2026'ya bir tane böyle pivot özellikle, yani net bir santrforu neden hazırlamadık? Yani ama bugün Alman
1: kulüplerde
0: bugün Alman milli takımına baktığında Deniz Rum da bu oynatabiliyor. Ben neden bir hazırlık yapmadım? Yani ben bu konuda belki de bunu bir politik haline getirecektik. Yani atıyorum X bir kulüp Başakşehir'de ya da başka bir takımda bir tane milli takımda oynayacak düzenli bu adamı sındırmamız gerekiyordu bizim.
1: Tamam da ne diyebilir federasyon? Ya ben Bertuğ Yıldırım'ı kullanacağım diyecek. Montella siz düzenli oynatın mı diyecek. Adam
0: bunu
1: diyecek,
0: bak ben size bunu Fatih Terim olsaydı milli takımın başında ya da Şenol Hoca olsaydı, Şenol Güneş, bence ricada bulunurdu. Yani bu çocuğa süre verin. Biz bunu milli takımda oynatacağız. Benim yani daha hazır oyuncular. Şimdi Kerem, ben ya Kerem'in
1: süre verin
0: milli
1: demez de mesela şöyle der. Yani ben Bertuğ'u geniş kadroda düşünüyorum. O yüzden maçlarda daha sık takip ediyorum. Durumu ne filan deyip
0: ben önden eminim, bir böyle bak, uyandırma gibi. Başakşehir'de yardımcı olur.
1: Ya Bertuğ üzerinden diyorum da Bertuğ için demiyorum. Bu örnek olarak söylüyorum.
0: Örnek olarak söylüyorum.
1: Deniz için de diyebilir başka yani. Bir, Farioli
0: yani yarar, bir tane oyuncuya yatırım yapabilirdik. Yani Dünya Kupası'nı bu kadar önemsiyorsak, ama gerçi bizim zaman Dünya Kupası serüvenimiz öyle baştan belli olan bir şey değil. Oldu. Son dakikada belli oldu.
2: Ya Kerem'in tabii şanssızlığı demek istiyorum buna esasında. Tabii ki yanlış formasyon tercihi ve Montella'nın ister istemez basın toplantısındaki açıklamalarının yetersizliği de tabii buna biraz vesile oldu. Ya şimdi biz milli takımımız Dünya Kupası'na gelirken kazandığımız maçlara bakıyorum. Romanya galibiyeti 1-0. Kosova galibiyeti 1-0. Zaten biz tipik bir savunma takımı görüntüsündeyiz. Yani kazandığımız maçlar da esasında hep böyleydi. Yani elemeler aşamasında da hep Kerem Aktürkoğlu forvet oynadı. Tipik geçişlerden gol kovalayan, biz hiçbir zaman böyle gümbür gümbür top oynayan ya da böyle hani tamam farklı galibiyetlerimiz var. 5-6 attığımız maçlar oldu ama yani birçok maçımızı zor aldık. Yani playoff aşamasında birçok maçı zor kazandık. Ya bu biraz şeye evet. de benziyor. Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesine de benziyor.
0: Evet, şimdi Kerem'den bir Ferran Torres yaratmaya çalışıyorsun ama olmaz yani. Bir Kerem kenarda etkilidir. Forvet arkasında da ikinci forvet olarak etkilidir ama bütün yükü Kerem'in omuzlarına vermek de ona haksızlık.
1: Kerem ne yapsın zaten yani. Tek Kerem'in oynadığı yer değil, oyna diyor. Mecbur oynuyor. Şimdi bir mesaj var. Talip Bey yazmış. Talip Alay. Montella'nın elinde 550 milyon euroluk dünyanın en değerli 10. kadrosu var demiş. Dünya şampiyonasında da 17.'ydik galiba piyasa değeri olarak, öyle hatırlıyorum. Avrupa şampiyonasında Gürcistan ve Avusturya maçlarını kaleci Mert'in sayesinde geçtik. Sürekli baskı yedik. Cenk İsemi'yi inatla almadı. Çekya maçında sonradan aldı. Cenk attı, son dakika kazandık. Hollanda maçında rakip ikinci yarı ve Gorst'u aldı, üzerimize yıktı oyunu. Öne geçti. Montella tüm maçı izledi. Cenk ve Semih'i son dakika aldı. Yarı finalden olduk demiş. Ek yapayım orada. Son dakikada Semih'in atamadığı, yani pozisyona girdiğimiz önemli bir fırsatımız da vardı. Yine santrfor takıntısından Milletler Ligi'nde çamur saha deplasmanda yüksek fizikli stoperlere karşı Arda Kerem oynattı. Elendik. Dünya Kupası elemelerinde Kosova, Romanya zar zor eledik. 3'te 1'i değerimizde demiş. Yine santrfor inadından 1.95 Avustralya stoperlerine karşı 1.73'lük Kerem oynadı. 25 orta açtırdı Kerem'e. İkinci maç ders almadı. Yine Kerem'le oynadı. Elendik. Madem Deniz'i beğenmiyor, alsın Serdar Dursun'u, Umut Nayır'ı, Cenk'i götürsün. 65 şutun 3'ü 5'ini her türlü onlar sokardı. Bir antrenör 3 senede bir santrfor monte edemez mi takıma? Fransa Giroud'la Dünya Kupası kazandı. Golü yoktu Giroud'un. 2018 Dünya Kupası, doğru, Rusya'daki. Ama santrforlu oynatıyordu takımı. Sistemi tamamlıyordu ki ön alan baskısında vesaire de Giroud çok kilit bir rolü vardı. Yine izleyicimiz iyi hatırlıyor. Umut Nayır, Kerem kadar santrfor oynamaz mıydı? En azından oyunu tutar, duvar olur, top dağıtır, sistemi işletir. Ermenistan maçındaki gibi kafa vururdu demiş Talip Alay. Bence bayağı kendi fikrini güzel donelerle destekleyici şekilde açıklamış. Ben katılıyorum. Şuradan katılıyorum. Hocanın ben de bu santrforsuz oyuna da fazla ısrar, yani bunu bir takıntıya getirecek seviyede fazla ısrarcı olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ya, milli takım, Türk milli takımı ve şöyle kariyer planlaması için basamak olarak
1: görüyorum. Özür diliyorum. Ben burada bir de yanıldım. Yani şöyle bir sürpriz bekledim hocadan. Kuzey Makedonya maçı zaten biz yayınladık. Deniz Gül 11'de santrfor başladı. Venezuela ile oynadık. Deniz Gül 11'de santrforla başladı. İyi ben oynadı. Dedim ki hoca iki maç, zaten golü var şeyde de, yine Venezuela maçında evet. da iyiydi. Ben o hazırlık maçlarından sonra, bu bir prova ya, Dedim ki Montella hocam herkese dedim sağ gösterip sol vuracak.

0: herhalde. Çünkü Avustralya, Paraguay kapanacak takımlar var. Hoca iki maçtır bunun provasını yapıyor. Biz demek ki belki de santrforlu oyuna döneceğiz diye düşünüyordum. Ama sadece düşündüğümle kalmışım. Hoca yine alışılığa gelmiş. Daha çok oynadığımız oyunla başlamayı tercih etti. Hele ilk maçta Deniz'i son dakikalarda alması iyice hayal kırıklığı oldu benim adıma da.
1: Yani ikinci maçta da mesela oyuna girdi, daha girer girmez pozisyona girdi. Evet, yani belki çok tehlike yaratamadı ama sonuç itibariyle bir pozisyondu yani. Oyuna girdiği andan itibaren henüz daha birinci dakikasında orada çıkıp kafayla vurması bile, o tehlikeyi yaratmış olması bile esasında bir şeylerin değişebileceğinin göstergesiydi. Yarın bilmiyorum yani, şimdi yarın derken yeni gün itibariyle birkaç saat sonra başlayacak milli takımımızın maçı Amerika Birleşik Devletleri karşısında.
0: 4,5 saat var.
1: Ya çok radikal bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Benim şahsen beklentim şu yönde. Ben Ozan'ın bu maçta ilk 11 başlama ihtimalini kuvvetli görüyorum. Ve bence Deniz Gül'le de başlayabilir forvette. Kerem yerine Deniz Gül'ü tercih edebilir bu kez.
2: Yani İsparatlar Oğuz önde, Barış olacak. Yani Deniz'i ben beklemiyorum, onu söyleyeyim sana. Barış'la başlar. Oğuz, Arda, solda Kenan. Hı hı. Orkun, Hakan bu maçta olmayabilir. Hakan yerine Orkun, yanında İsmail. Savunmada da işte Ozan ve Abdülkerim olacak yani. Ben de öyle bekliyorum.
0: Amerika da çok
2: Mert ciddi, zaten atletik bir takım son maçın en iyilerinden de.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu arada ciddi bir rotasyon olma ihtimali var. 4 oyuncu, az önce Seren abi de ifade etti. 4 oyuncu kart sınırında olduğu için oradaki statüden de birazcık bahsedelim. Grup etabında eğer ki bir oyuncu iki sarı kart gördüğü anda itibaren grup etabından sonra o kartlar silinmiyor. Son 16 çeyrek final etabına kadar kartlar silinmiyor. Eğer ki grup aşamasında bir sarı kart görürse oyuncu, kartlar o zaman siliniyor. Dolayısıyla 4 oyuncuyu zaten kart sınırında olduğu için çok büyük ölçüde oynatmama durumu var. Yani şu anda normal ideal kadrolarından oynaması beklenen bir kalecileri var bildiğim kadarıyla. Bir de Tillman var merkez orta sahada. Onun haricinde çok köklü bir rotasyon olacak. Polis için zaten bir sakatlığı vardı. Belki ilk 11 başlamayacak, maçın son 30 dakikasında oyuna girebilir. O da hani evet, en azından bir form tutması için oyuna sokar diye tahmin ediyorum Pochettino. Yani onlarda da çok önemli ölçüde bir rotasyon olacak diye bekliyoruz.
0: Bursa'dan Mehmet Ergün selam var izleyicimizin herkese. Öncelikle selamlar demiş. Milli takım center forces olmuyor, olmuyor. Kerem rakip savunmaların arasında kayboluyor. İyi ve formda bir santrforumuz maalesef yok. Biz Denizleri geçeriz, içimden Amerika Birleşik Devletleri'ni yeneceğimizi düşünüyorum demiş. İnşallah en azından bir galibiyet diliyorum demiş. Bizim de temennimiz o yönde, en azından bir teselli galibiyeti olsun. Bir de yani sıfır puanla tamamlama gibi bir şey olmasın.
2: Bir de bu imajdı işte YouTube işte yayınları vesaire, o işleri bence biraz erken ve gereksizdi. Yani işte sonuçlar kötü olunca insanlar bunları kaçmaya başlıyorlar. Yani ben bu konuda da biraz dikkatli hareket etmediğimizi düşünüyorum Koray.
0: Evet.
2: Yani gerek yoktu, tamam, belki yani bu daha önce başvurulmuş bir şeydi ama yani sahaya odaklanmak lazımdı. Yani o takım olma noktasında bireysel olarak çok iyiyiz ama takım olmayı başaramadık. Yani bugün İran milli takım grup halinde, takım halinde inanılmaz bir direnç çıkıyor. Dünyaya meydan okuyor. Yani onlar bir varoluş mücadelesi içerisindeler. Yani futbol sadece futbol değildir şeyini, sözünü doğrulatırcasına bir mücadele. Bütün dünyaya belki de futbolda kendilerini hatırlattılar, gösterdiler. Keza Irak'a baktığında aynısını görürsün. Haiti kaybederken bile dün pas karşısında muazzam oynuyor. Yani burada birkaç tane takım var hayal kırıklığı yaratan. Bunların başına biz geliyoruz. Yani bizim bu konuda yani hiç iyi hazırlanmadığımız kamp yerinden, İşte ne bileyim, imajından, saçından bilmem nesine kadar kesinlikle berbat bir yönetim gösterdik. Montella'nın açıklamalarında son derece politik, gereksiz, başarısızlık var. Onun sabit fikirliği yüzünden biz bir şeyleri de hayal edemiyoruz. Biz Fatih Terim döneminde öyle ya da böyle bir kaos oluyordu. Milli takım futbol olarak akıllarda kalacak bir oyun sergiliyordu. Şenol Güneş'le Dünya Kupası, Dünya üçüncüsü olduk ya. Yani en büyük başarımız budur. Ama yani Montella başarılı ama aynı zamanda da şanslı bir teknik direktör. Onun sahip olduğu imkanlar ve jenerasyon,
0: evet,
2: son dönemde hiçbir teknik adama nasip olmadı.
0: Bülent Teke izleyicimiz, güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum.

0: Siteminizi de alıyorum, kabul ediyorum. Teşekkürler. Ama çok mesaj var, arada kaçıyor. Yani benim mesajlarımı okumuyorsunuz demiş. Sağ olsun, var olsun. Ama bayağı mesaj geliyor. Arada atladıklarım herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın, fazla mesaj oluyor. Bir yandan da tabii sohbete de dalıyoruz. O da etkisi
1: Sen
0: var.
1: mesaj oku o zaman bir ara.
0: Şey kısmını
1: yani oku, biz şey
0: tabii
1: yapalım,
0: tabii. Seyircisiz olmaz. Onlar
2: tabii
0: bizim
2: ki.
0: Veli
2: Ya,
0: nimetimiz yani. Tabii ki. Ya şeyi konuşalım biraz. Ondan sonra da kulüp haberlerine geçelim madem. Transfer dönemindeyiz artık. Merak ediyor izleyenler. Bu şut istatistiği konusu. Mesela ben hocaya yani orada mesela bayağı şey yapamadım. Eleştirdiğim noktalardan birisi o. Zaten şahsına herhangi bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama ben mesela rakamlara da çok takıldığını düşünüyorum. 62 şut, 65 şut. Tamam, istatistik olarak öndeyiz. Ama düşünüyorum maçları. Abdülkerim'in direkten dönen bir şutu. Mert'in yine bir kafa vuruşu direkten dönen. Merih'in asfaltla dışarı giden bir şutu. Bir tane de Can Uzun'un son maçta Paraguay maçında kalecinin kurtardığı şut.
1: Zeki'nin bir Avustralya maçı, yakın mesafe sağ çaprazı var.
0: Evet.
1: Yakın
0: Yani
1: mesafe.
0: o da çok
1: yani
0: çok net
1: pozisyon en azından.
3: Her iki maçta da aslında kırılma anları oldu. Olmadı
0: Ama
3: değil. Yani
0: mesela
3: hiç
0: yani
3: pozisyona girmedik
1: şöyle
3: gibi
1: bir
3: bir
1: yanılgı
3: durum
1: var.
3: da
1: Bak,
3: değil.
1: seni destekleyecek bir
0: ya vahlar
1: nokta.
0: vahlar içerisinde izlediğimiz
1: Koray,
0: maçlar olmadı yani.
1: seni
0: Onu demek istiyorum.
1: destekleyecek bir şey, tespitimi söyleyeyim. Özellikle Paraguay maçını yani biraz uykulu gözlerle tabii takip ediyorum. Ya Paraguay tabii 10 kişi de kalmış. Yani bilinçli olarak yani Meri'ye alan açıyorlar. Yani vurması için imkan sağlıyorlar. Vur diyorlar. Tamam, kötü vurmadı. Bir tanesi iyi vurdu. Ama zaten istedikleri şey buydu.
0: Evet.
1: Yani bunu bir başarı olarak sunması hocanın biraz enteresan. Yani bu yıllar önce Abdullah Avcı söylemişti bir Galatasaray maçında. Rakip olarak geldiği bir maçta bilinçli olarak biz Galatasaray'ı o alana çektik ve oradan oyun kurmasını istedik demişti. Galiba sağ taraftı. Dolayısıyla yani rakipler bunu zaten senden istediler. Seni şuta teşvik ettiler. Yani
0: Ben onu eski bir
1: şut
0: futbolcunun röportajında dinlemiştim bu arada. İsmini hatırlamıyorum. Şimdi Hasan Şaşı olabilir. Hasan Hoca. Değilse de kusura bakmasın, yanlış hatırlıyorum. Böyle baskı yediğimizde biz böyle uzaktan birisi vursun diye böyle şey yapardık derdi. Özellikle yani aman vurmasın vesaire gibi. Çünkü o vurduğunda baskı kesiliyor diyor yani. Dışarı vurduğunda bitiyor. Nefesleniyorsun, rahatlıyorsun. Şimdi bizim milli takım da Merih Paraguay maçında 3 tane şut çekti. 2 tanesi zaten ya Allah deyip vurdu yani. Merih'in
3: Tabii.
0: uzaktan şut attığını kaç kere
1: Böyle bir
0: gördün?
1: özelliği
0: 2
1: yok.
0: tane vurdu, kaleyi tuttu. Üçüncüsünde de
3: Ben
0: bence
3: golü
0: artık nasıl
3: hatırlamıyorum.
0: 2
3: Var
0: tane
3: mı
0: attım
3: bilmiyorum
0: diye
3: ama.
0: dışarı attı. Bir tanesi Abdülkerim ki ayağı çok düzgündür. Orta yaptı, kaleye gitti, kaleci çıkardı.
1: Kim o da doğru değil yani, Abdülkerim'in şuta başvurması genelde panik.
0: Galatasaray'da kaç tane
1: Panik
0: şut atıyor
1: butonuna
0: Abdülkerim? Sezon
1: basıldığını. Çok
0: içerisinde kaç
3: seyrek
0: kere
3: ya,
0: görüyorsun?
3: yani uzaktan
0: Çok
3: böyle
0: nadir
3: vurduğu
0: yani.
3: Çok
1: Şut
3: nadir.
1: demek panik demektir. Bak şimdi Arjantin Mitakon'a bak, kaç şutu var ya da bir istatistik, eğer istatistik üzerinden, şut istatistiği üzerinden başarıyı okuyacaksak Arjantin Mitakon'a kaç şut atıyor? Kaç şut atmış? Merak ettim ya.
0: Ya şutuna bakarım. Arjantin'in de istatistikte şöyle bir şey var. Şimdi siz ikiniz savunma oyuncususunuz. Ben sizin karşınızdayım, değil mi? Bir Jimmy'ye gelebilir misin o gün rica etsem? Yani şimdi şöyle ayağa kalkayım mı? Bak şöyle kalkayım hadi. Ben şimdi top
1: Ha, sen
0: bende
1: tekniğini
0: diyelim.
1: göstereceksin gibi.
0: Hayır, top bende diyelim. Siz savunmacılar zaten iki kişi duruyor. Bizim milli
1: Ben
0: takım
1: savunmacı değilim.
0: oyuncuları,
1: Ben 10 numara
0: bizim milli takım oyuncusu
1: oynardım.
0: yayın da gerisinde iki kişinin üstüne doğru ya geçerse diye vuruyor buradan. Sana çarpıyor top. Bu engellenen şut olarak istatistiğe yazıyor. Yani o 65 şutun içerisinde böyle bir sürü pozisyon var.
3: Tabii.
0: Sen şimdi ceza sahasına yakın net bir açı bulduğun yer olur. Vurursun. İstatistik olarak değerlendirirsin. Ben hocadan şunu bekledim. Yalan değil. Yani maç sonu zaten bir kere birinin şunu söylemesi lazım. Hocam inanılmaz bir hayal kırıklığı var Türkiye'de. İnsanlar sabahın köründe kalktı. Sinirliler, üzgünler. Bugün yani çıkıp burada biz özür dileyeceğiz. Yani ben elimizden geleni yaptık. 65 şut açıklaması buradaki insanları daha da sinirlendirecek bir açıklama. Yani hocamız kendini Türk gibi hissediyor olabilir. Çok da güzel bir şey bu. O ayrı. Ama bir de bizim mesela ki kendisi de İtalyan olduğu için anlaması lazım. Zaten
3: Tabii.
0: öfkeli insanlar. Orada hoca şunu demesi lazım. Biz aslında 62 şut çektik 2 maçta. Ama çok özür diliyoruz. Demek ki doğru yerlerde bu şutları çekmemişiz.
1: Çekmememiz lazımdı.
0: Veya daha doğru yerlerde şut çekmemiz lazımmış. 62 şuta rağmen demek ki istediğimizi yapamıyorsak bizde bir eksiklik var dese ben diyeceğim ki hocam gerçekten bak en azından bir eleştiri yapıyor kendine.

0: fark etmiş. Ama hoca deyince ya biz 65 şut çektik, elimizden geleni yaptık, olmadı. Ben bu sefer diyorum ki ya hoca demek ki doğru yerlerde şut çekildiğini düşünüyor. Yani bu ne demek? Doktor teşhisi koyamıyor yani, anladın mı? Bu ne demek? Bir daha tekrar eder bu
1: şey
0: demek.
1: Koray, bir şey soracağım. Montella oynatmak istediği formasyon olarak sence kimden esinleniyor ya da kimin etkisinden? Bence Luis Enrique, yani forvet sistem falan. Sen Paris Saint Germain'de böyle sürekli şut görüyor musun? Çizgiye getiriyor, pas. Dembele, Desire, Doué. Değil mi? Yani hep bu. Ya da Barcelona'ya baktığında oynanan oyun bu şekilde. Yani dolayısıyla oynatmak istediği formasyonla da çelişen bir şey aslında bu kadar şut. Bu kadar kısa ya da birbirine benzer özellikle oyuncuya, teknik oyuncuya sahipsen senin mümkün olduğunca rakip kaleye, rakip cezalarına yakın oynaman gerekir. Şimdi Arjantin uç bir örnek. Tamam, orada dünyada bir tane Messi var. Messi ne yapıyor? Oyunun ikinci alanında, ikinci bölgede hep oyun kurulumunda Messi'yi görürsünüz. Ama son final sahnesinde de hep Messi var. Son golde de yine aslında Julian Alvarez'e iyi bir pas çıkardı. Alvarez atamadı. Top geldi önüne. Onu da gol yaptı. Dolayısıyla şuta başvurmak aslında biraz da bir sisteminin, bir hücum varyasyonunun olmadığını net bir şekilde gösteriyor. O zaman basketboldan gidelim ya. Basketbolda sürekli şuta başvuran bir takım başarılı olabilir mi? 2'ye 1'i var, ne bileyim. Ya birçok şeyi vardır yani.
0: Yüksek postu var vesaire.
1: Jeliko, Obradovic'in birçok çizdiği şey vardır. Ya da Ergin Hoca'nın, Jasikevicius'un, değil mi? Ne planlar çizerler?
0: Ya çizgiye inip kaç tane top çizerler?
1: En doğru şutu ararlar.
2: Arjantin'in standart bir A planı varsa hücumda topu çizgiye inip cutback yapıp yay çevresinde Messi'ye çıkarmak. Ama mesela buna tedbir alamıyorsun. Biliyorsun o top Messi ile buluşacak. Tabii. Ve ona rağmen bir çözüm bulamıyorsun ve Messi bu şekilde defalarca gol attı ve yıllardır da atmayı sürdürüyor. Var mı bunu durdurabileceğin
1: bir
2: çözüm?
1: Sen basketbolda sadece şut atma üzerinden, ki çok iyi, en iyi şutora da sahip olabilirsin. Ama rakip öyle bir savunma yapar ki, yani o şutlar sana en zor şutu atma imkanı verir. Sen bir yerde de...
0: Hayır, basketbolda set nasıl olur mesela? Sen hücumu ona göre çizersin. En iyi şutlarını boş bırakacak şekilde set çizersin. Öyle atarsın yani. Sen... Bu adam zaten iyi atıyor. Al eline verip de hadi at kendini demiyorsun yani.
1: Bana yani kusura bakma, yayın şeyinde söylüyorum. Japonya mi takımın hocasını ismi...
0: Dur söyleyeceğim sana. Neden sordun?
1: Baba tabelayı çıkarıyor 2-3. Gördün mü sen onu?
0: Yok, kaçırdım.
1: Ya çok enteresan. Ben bu kadar enteresan, bu kadar maçı yaşayan ne şeyler çizmiş yani, ne planlar çizmiş ve büyük büyük...
0: Hajime Moriyasu.
1: Moriyasu, evet. Bir daha söyle.
0: Moriyasu.
1: Moriyasu'nun kenardaki o yönetiminin görüp de etkilenmemek mümkün mü ya? Yani oyuncularına, yani aslında ben onu izlerken, o kenar yönetimini görürken, keşke Türkiye'den bir takım bu adamı getirse de ülkemiz açısından müthiş bir tanıtım olsa. Ben çünkü uluslararası arenada bir Japon teknik direktör hatırlamıyorum. Yani stratejik açıdan da çok mantıklı. Yani takımlarımızdan biri. Kim olduğu önemli değil. Yani o set hücumları vesaire göstererek tek tek...
2: Inamoto hocalık yapmaya başladı mı acaba? Inamoto geldi aklıma bir anda.
0: Mehmet Pekel, 65 şut çekmişiz ama gol bile olmadı. İnanılmaz istatistik. Vallahi demek ki olmayınca olmuyor demiş. Atalay Özdemir, Dünya Kupası'na katılmayı başarı sayan bir grup var. Curaçao, Yeşilburun Adaları, Haiti gibi ülkeler için katılmak bir hedef olabilir. Bizim için asla, isterse 50 yıl sonra katılmış olalım, o bizim ayıbımız olur. Dünya Kupası'na katılmak araçtır. Amaç Dünya Kupası'nda başarılı olmak.
1: 48 takım katılıyor artık. Katılmayanı dövüyorlar zaten.
0: İtalyanları dövüyorlar şu an. Zaten İtalya'da
2: tabii, bayağı. İtalya medyası şu an zaten o.
0: Ya onlar ama uzun süredir öyle.
1: Ya o Bosna'ya elendiler en azından. Bosna bizim gururumuz.
2: Peki biz bu Dünya Kupası'nda olmasaydık, örnek veriyorum, farz misal bizim yerimize Kosova gitmiş olsaydı, uzaktan şu maçları izliyorken şunu diyebilir miydik? Ya biz burada olsaydık, hele şu grupta olsaydık şunları yapardık gibi. Muhtemelen
0: zaten dedik, olmasaydı da gerek yok. Yani ben çeyrek final bekliyordum, yalan değil. Hayalperestlik mi, az önce konuştuk yani onu. Bence hayal kurduran bir takımımız var. Tabii. O ayrı. Her zaman şeyi söylüyorum, tekrar ediyorum yani, ben burada eleştirirken

0: Ben de Montelli Hoca bıraksın gitsin vesaire demek haddim değil. Ama bazı şeylerden ders çıkarmak gerekiyor. Hoca da son basın toplantısında da gerçi demiş. Yani mükemmel değilim ben. Kazanırken de ama kazanırken de mükemmel
1: senin
0: değilim.
1: Senin abi. Nevzat
0: bak senin
1: abi.
0: Dediğin fotoğraf geldi.
2: Evet. Bu adama dikkat edin. Neydi ismi?
1: Moriyasu.
0: Hajime Moriyasu.
2: Hajime Moriyasu. Ben çok büyük saygı duydum. Gerçekten de kenarda maçı yaşayan. Bakın şu ya olay bu. Adam herkesin anlayacağı ya da her zekaya hitap edebilecek şekilde belki ileri çok üst düzeydedir.
0: Sana
2: belki,
0: bir şey söyleyeyim mi?
2: Sence bunlar etkileyici değilmiş
0: mi? Hiç
2: ya.
0: Etkileyici değil bana göre.
1: Şov mu? İşin şov kısmı
2: niye? Ben bu teknik direktörü Türkiye'de görmek istiyorum. Burası, Türkiye'de olsa ne olur?
0: Burası Türk. Ne olur ben sana söyleyeyim. Tedesco'dan örnek vereyim. Sağ kenarında böyle diziyor. Vay Tedesco hocam süper anlattı vesaire. İki maç yenildiği zaman Tedesco hoca mısın? Kenarda şişe diziyorsun vesaire. Ya tamamen sonuç odaklı bizler şey. Şimdi bunu yapsa adam neyin şovunu yapıyorsun derler burada yine. Kazanamazsan neyin şovunu yapıyorsun? Kazanırsan çok iyi hocasın.
1: Sonuç Japonların yıllardır yani. Bir şey stadyumda var. Bir çöp toplama geleneği var mesela. Oradan bile hep vuruyorlar.
0: Evet abi onlar
1: hani onlara nedir bu sizin şovunuz diye oradan bile bir
0: adamlar çöpü topluyor diye yine laf yiyor yani. Mükemmel bir gelenek. Keşke
2: çok soğukkanlı bir abi. Beni etkileyen yani çok soğukkanlı. Gol oluyor hiç tepki vermiyor. Yani planları çiziyor 3 4 5 neyse.
0: İsveç'le oynayacak onlarda. Hollanda 4 puanda, Japonya 4 puanda, İsveç 3 puanda. Tunus'un puanı yok. Veda etti zaten.
2: Ya Montella şimdi bak ben Montella'nın yani haklı bulduğum, eleştirdiğim noktalar vesaire söyledim. Yani salt başarısız diyemiyorum. Bu Dünya Kupası için başarısız ama öncesinde oyuncu grubuyla iletişim açısından doğru bir teknik direktör izlenimi veriyordu. Ama onun dışında ya yani Montella eğer Türkiye'deki eleştirileri ağır buluyorsa bizde eğer burada bir Türk teknik direktör olsaydı saçına ne bileyim kıyafetine bile eleştiriler gelirdi. Biz bunu geçmişte gördük. Şenol Hoca'da gördük. Dünya üçüncüsü oldu ya. Dünya üçüncüsü takımın hocasını bile kılıçtan geçiren bir ülkeyiz biz.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi sana? Biri gidecekse mesela Montella gidecekse yerine kim gelecek sorusunu da düşünüyorum ben şimdi mesela. Gitti diyelim. Şimdi Montella'da diyoruz ya bazen işte İrfan'ı aldı, Kaan'ı aldı. Ama örnek veriyorum bir Türk teknik direktör geldiğinde de ona şey konforu sunmuyoruz ki. Her tercihi illaki bir kulüp çıkışlı geliyor gelen hoca. Aynen yani öyle. Sonuçta bir kulüpte başarılı olacak ki milli takım seviyesine gelecek. Örnek veriyorum bugün Fatih Terim gelse yine Galatasaray destekliyor lobisi denilecek. Şenol Hoca gelse ona işte Trabzon Beşiktaş şey yapıyor belki denilecek. Ne bileyim Aykut Kocaman gelse Fenerbahçelileri topluyor denilecek. Burada da bir herkes elini vicdanına koysun ya biz burada da kimseyi rahat bırakmıyoruz ki bu alanda. Şimdi ben bu mesela Montella ile bunun mesela minimuma indiğini düşünüyorum. Eskisine göre.
2: Ama şimdi Montella'da biz teknik direktör odaklı. Bak şimdi bu tartışmalar nereden çıkıyor? Çok sabit fikirli dokunamıyor, değiştiremiyor, radikal karar alamıyor. Oyuncu seçimleri, tercihler vesaire vesaire. Yani bugün mutlu olmayan bir grup da var. Burada bence teknik direktör olarak otoritesi sorgulanmayacak bir figür gelirse problem çözülür. Çünkü altın jenerasyon var ki toprağı bol olsun. Hakikaten de yani bunu inşa eden, bu yapıyı inşa eden de Mircea Lucescu'dur. O radikal kararları alan. Onun döneminde başladı bence. Bu değişim, bu jenerasyon.
0: Kadro diyorsun.
2: Yani temellerini attı diyebiliriz. O yüzden çok güçlü bir figüre gitmemiz lazım. Ama yani ya
0: buradan çıkarılacak çok fazla ders var tabii ki.
1: Ya teknik adam değişimi olur mu olmaz mı tabii bilmiyoruz. Henüz daha henüz turnuva tamamlanmadığı
0: zaten. Federasyon başkanı da konuştu, hoca da konuştu.
1: Bir şey söylemek şu anda şey olur ama ya hayatımızda bir sosyal medya gerçeği var. Tabii ki 2002 ile bugün hep karşılaştırıyoruz ama o günden bugüne çok sular aktı ve hayatımızda çok şey değişti. Evet insanlar bir 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuva olduğu için doğal olarak hem beklenti yükseldi bir de insanlarda ne olursa olsun herkes bir mutluluk arayışı içerisinde gündelik hayatına baktığında. Milli takımda bu arayışların bir parçasıydı esasında. Yani yıllar sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası'nda orada alacağımız bir galibiyet hepimize hayatına olumlu yönde etki edecek bir durumdu. Bir de işin diğer kısmı şimdi hepimizin elinde sosyal medya olduğu için karşılaştırma olanaklarına sahibiz. İmkansızlıklar içinde boğuşan bir milli takım değiliz. İmkanlarımız var. İmkansızlık kısmı nedir? İran. Değil mi? o kadar

0: çok uygulanan mobbing ya da işte yaşadığı şeyler, adamlar Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde kalamıyorlar. Maçtan bir gün önce gelmek zorundalar, konaklayamıyorlar. Yani bu adamların yaşadığı şeyler esasında koşullar.
1: Ailesini vesaire böyle turnuvaya gelin, böyle deme lüksleri yok, kimseye vize vermezler.
0: Ya tabii ki, tabii ki. Yani çok fazla spesifik örnekler var işte. Hani böyle biz diyoruz ya, isimsiz kalecilerin bu kadar ön plana çıktığı bir turnuva olması. Ya şimdi Yeşilburun kalecisi Vozinha bir anda turnuvanın figürlerinden birisi oldu. Adam bir anda turnuvanın, hani tabii ki Yeşilburun adaları nereye kadar gider bilmiyoruz. Belki de grup etabında da sonlanabilir macerası, ama sonuç itibariyle bu tarz durumlar aslında turnuvaya damga vuruyor. Şimdi bizim bu kadar milli takımımızın elinde bu kadar imkan varken, yıldızlarla bezeli bir kadro varken, doğal olarak beklenti seviyesinin bu kadar yükselmesi de çok normal. Montella Hoca'ya ben destek oluyorum birçok konuda, ama işte yapmış olduğu açıklama, işte basın toplantısındaki nasip, kısmet gibi ifadeler insanları tatmin etmiyor maalesef.
1: Evet.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu'nun neden forvette oynadığına dair yeterince bir açıklama yapılamayınca bu defa altı boş kalıyor ve kimse de bu açıklamalardan tatmin olmuyor doğal olarak. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Yani bundan sonrası için artık aynı hatalardan, yani evet, geçmiş hatalardan ders çıkarıp tekrarlamamak gerekiyor benzer hataları.
2: Bu bölümü şimdi noktalıyoruz yavaş yavaş, ama Caner'in dediği gibi ne olursa olsun üzerinde Türk bayrağı olan her formayı, gazozuna da oynasa, sonuna kadar destekleriz, o ayrı. Yine eleştiririz ama bel altı vurmayacağız. Çünkü bu futbolcular yine bu formaya hizmet edecekler. Onlar da üzgün, biz de çok üzgünüz. Günün sonunda bu turnuva bitecek ve önümüzdeki turnuvalara bakacağız. İnşallah bugün de galibiyetle tamamlarız diyelim, bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top filelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi.

Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı. Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mbappe, Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı. Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında. Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois. İkinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top. Penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Munoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: adımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Biraz temkinliyiz artık.

0: Mexico'da iç sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
1: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi topu. Özün Szczęsny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
2: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczęsny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendi skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe. Offside.
2: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogramı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczęsny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczęsny inanılmaz çıkarttı. Szczęsny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczęsny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
2: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
2: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Almanya'yı Ekvator mağlup etmeyi başardı. 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandılar. Leroy Sané 2. dakikada Florian Wirtz'in asist yaptığı pozisyonda golü attı. 1-0 öndeydiler. Ardından 9. dakikada Angulo'nun golüyle eşitlik sağlandı. 77'de de Gonzalo Plata'nın golüyle 2-1 kazanmayı başardı Ekvator. Böylece puan durumunda da hemen şöyle bir daha kontrol edelim. Almanya 6 puanda kaldı. 3 maç sonunda fil dişi sahili de yine kazandı bugün. Curaçao'yu yendiler. Onlar da puanını 6 yaptı. Ekvador da 4 puana ulaştı ve en iyi üçüncüler arasında adını bir üst tura yazdıracak gibi duruyor şu anda. Onu söylemiş olalım. Kendileri adına önemli bir iş ve başarı tabii ki Ekvador. Bu arada Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde de başarılı bir performans ortaya koymuşlar ve Arjantin'in ardından ikinci sırada Dünya Kupası bileti almışlardı. Onu söyleyelim. Orada da sadece 18 maçta kaç gol yemişlerdir? Var mı tahmininiz? Biliyor muydunuz bunu? Turnuva öncesi. 18 maçta sadece 5 gol yemişler. İnanılmaz bir savunma performansıyla tabii Dünya Kupası'na gelmişlerdi. Ekvador milli takımı fil dişine 1-0 mağlup oldular. Curaçao ile 0-0 berabere kaldılar. Gittiler grubun en güçlü takımını mağlup ettiler. 2-1 yenerek puanlarını 4 yaptılar. Bundan sonrasını hep birlikte takip edeceğiz tabii ki. Şimdi yavaş yavaş kulüp haberlerine de geçiş yapalım. Bir yandan transferi de konuşacağız. İnsanlar merak ediyor. Özellikle Galatasaraylılarla başlayalım. Onların soruları da vardı çünkü. Galatasaray'da transferler ne zaman olacak? Ama Galatasaray şampiyon. Hatta hala kutlamalar da bir yandan yine devam ediyor.
1: Galatasaray'ın kutlamaları bitmez.
0: Değil mi? Avusturya'da oldu. Belçika'da oldu. Avusturya'da oldu. Sen Avusturya'ya gittin.
1: Viyana'daydım. Galatasaray Avusturya Taraftar Derneği'nin davetlisi olarak Viyana'daydık. Şampiyonluk Kupası Viyana sokaklarında, Viyana'nın önemli caddelerinde sergilendi. Yani çok önemli konuklar, davetliler vardı. Onların da altını çizelim. Erdal Keser bir Galatasaray efsanesi. Evet. Türk futboluna da kendisi uzun yıllar hizmet etti. Şu anda Almanya'da. Diğer taraftan yine Galatasaray'da oynamış eski futbolcular Thomas Ufalusi, Yasin Öztekin, Emre Çolak. Onlar da Viyana'daki şampiyonluk kutlamasında yer aldılar. Güzel bir organizasyonda. Evet. Onun altını çizelim. Buradan Galatasaray Avusturya Taraftar Derneği Başkanı Eren İncesu. Başkana selamlar. Çok görüyorsun. Güzel bir organizasyona imza atmış. Viyana'da Galatasaraylıları bir araya getirmiş. Onu tebrik ederim. Kaan Demir yine yönetim kurulunda. Ona da tebrikler. Deniz'in soyadını hatırlayamadım. Deniz'e de selam olsun. Yani Viyana'da Galatasaray görkemli bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Ben eski Galatasaraylı yıldızlarla sohbet etme imkanı buldum. Ufalusi'ye örneğin Galatasaray'a hizmet edip etmeyi düşünmediğini sordum. O da her zaman o kapının açık olduğunu söyledi. Evet. Emre Çolak bu arada İspanya'ya yerleşmiş. O ilginç geldi bana. Yasin zaten devam ediyor. Ama Yasin ilginç projeleri var. Yani ileride biz Yasin Öztekin ismini duyarız.

0: Viyana'da kupada tarihi yerlere de götürülmüş değil mi? Galatasaray haklısıyla birlikte. Ekrana da yansıyor bir yandan. Belçika'da yine düzenlendi bazı organizasyonlar. Viyana'da oldu.
1: Yani Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları artık klasikleşti.
0: Ama şöyle bir şey var. Bu tabii sadece işte Viyana'daki Galatasaraylılar, Belçika'daki Galatasaraylılar için değil. Bu bir kulüp projesi bu arada.
1: Ülkenin tanıtımı açısından.
0: Çünkü söylediği için diyorum, Avrupa'ya Galatasaray'ın artık Dursun Bey şey dedi. Bundan sonra hedef Avrupa piyasasına girmek ve oradaki uluslararası arenadaki sponsorları Türkiye'ye çekmek dedi.
1: Koray, yani Galatasaray markası gerçekten de çok farklı noktaya doğru gidiyor. Bu diğer kulüplerimiz için de, büyük kulüplerimiz için de geçerli. Ama Galatasaray şu an bir başarı var. Avrupa'nın dört bir yanında işte şampiyonluk kutlamaları yapılıyor. Galatasaray'ın lobisi de böylece güçlü oluyor. Yani Galatasaray Avrupa'da hem forma satışından, mağazacılık gelirinden, işte futbol turizmine kadar, birçok şeye kadar Galatasaray'ın ekonomisini etkileyecek gelişmeler. Şimdi Avrupa'nın yine birçok noktasında bu şampiyonluk kutlamaları devam edecek. Diğer taraftan Türkiye'de yine birçok yerde şampiyonluk kutlaması yapılıyor. Güzel, yani güzel etkinlikler ve bu sayı artarak devam edecek gibi gözüküyor.
0: Bu arada Trabzonspor'da bir paylaşım yaparak olayı tebrik etmiş. Fil dişi sahili milli takımı tarihinde ilk kez diyor. Hatta şöyle devamını da okuyayım. Fil tebrikler Krist Inao Olayi. Fil dişi sahili milli takımı tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçerek önemli bir başarıya imza attı. Bu tarihi yolculukta ülkesini temsil eden futbolcumuz Olayi ve fil dişi sahili milli takımını yürekten kutluyor. Turnuvanın devamında başarılar diliyor.
1: Artı 5
2: milyon
0: arttı
2: euro.
0: Arttı diyorsun.
1: Artı 5 mi?
0: Bugün oyuna sonradan dahil oldu olayı.
1: Ama gözler...
0: Singo yoktu. Agbadu da kenardaydı.
2: Muhakkak tabii ki.
1: Gözler o üzerlerinde olacak. Yani Singo mesela...
0: Fofana yani, yine oynadı bu arada.
1: Singo bir sakatlık yaşadı. Şimdi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gerçi sakatlığın talihsiz olmaz. Yani sakatlık kötü bir şeydir. Turnuvaya iyi başlamıştı. Yani Napoli'den sonra mesela Inter'in de Singo için devreye girdiğini söyleyebiliriz. Şimdi Olay'ı Paris Saint Germain, Chelsea, bunlar zaten konuşuluyordu. Dolayısıyla gözler fil dişli oyuncuların üzerinde olacak.
0: Evet. Diomande yine önemli istatistikleri var. Fil dişinde o ön plana çıkmış. 3 karşılaşmada 10'dan fazla.
1: O Diomande'nin hikayesi beni çok etkiledi, biliyor musun? Kardeşiyle ilgiliydi galiba, değil mi?
0: Bu da Trabzonspor'un paylaşımı. Tabii. Tekrar seslendirim radyodan bizi takip edenler için. Tebrikler Olayi, fil dişi sahili milli takımı tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasına geçerek önemli bir başarıya imza attı. Bu tarihi yolculukta ülkesini temsil eden futbolcumuz Olayi ve fil dişi sahili milli takımını yürekten kutluyor. Turnuvanın devamında başarılar diliyoruz denilmiş. Tabii fil dişi forması giyen tek Türkiye'deki oyuncu Olayi de değil. Singo var dedik. Singo sakattı, bugün yoktu. Agbadu ilk iki maçta oynadı ama bugün süre alamadı. Ve kaleci Yaya Fofana, o da yine Çaykur Rizespor forması giyiyor. Kendisi de bugün yine 90 dakika takımının kalesini
2: yine
0: korudu.
2: Yine o ikonik sözü akıllara getiren bir akşam oldu. Yine bu gece Afrika'da tüm televizyonlar sabaha kadar açık olacak. Çünkü tüm Afrika dünyaya karşı kazanabileceği tek alanda mücadele ettiği için Dünya Kupası bu bağlamda onlar için çok önemli. Biz de bu vesileyle fil dişi sahillerini ve Olayi'yi ve arkadaşlarını, Singo'yu da bu vesileyle tebrik etmiş olalım. Afrika ülkelerinin tabii Dünya Kupası'nda önemli ölçüde bir ilerleme kaydetmesi güzel bir başarı. Tabii Fas bunu kırdı tabii ki, ama ya ben Fas'ı esasında diğer Afrika ülkelerinden bir tık ayırıyorum. Fas çünkü tam olarak tabii ki coğrafya olarak Afrika kıtasında ama tam bir Afrika ülkesi gibi değiller.
1: Değil.
2: Yani Kuzey Afrika, ama daha çok işte Fas ve İspanya yakınlığı, işte o akademilerin ortak buluşma noktaları vesaire, zaten bir sonraki Dünya Kupası'na da her iki ülke ev sahipliği yapacaklar. Fas biraz daha Avrupa ülkesi gibi oldu. Onlar da tabii çok ciddi gelişim gösterdiler, ama fil dişi sahili, işte Gana gibi ülkelerin, özellikle gerçi Nijerya'nın da mesela yokluğunu hissediyoruz bu Dünya Kupası'nda. Bu gibi Afrika ülkelerinin böyle iz bırakan işleri her zaman hatırlanır Dünya Kupası'nda.
1: Biz hayatımız boyunca zaten Afrika ülkelerini destekledik Dünya Kupalarında, yani Türkiye yokken. Şimdi Türkiye yok, kimi tutacağım konusunda bir kafamda böyle bir soru işaretleri var. Yok, gene gönül verdiğimiz belki bir iki ülke
0: olacak,
1: olabilir.
0: Benim yok.

0: Ancelotti'den dolayı belki Brezilya'dan bir iz bırakmasını istiyorum. Ama aynı zamanda ya herkesin Messi'ci olduğu bir arenada ben Ronaldo ve Portekiz'e biraz daha
1: mı yakınsın?
0: Daha yani yakın hissediyorum kendimi. Yani zaten yerden yere vuruldu.
1: Yani mesela şimdi Nevzat abi sosyal medyada eleştirileceksin şimdi. Buna hazırlıklı ol. Ama şimdi mesela Nevzat Messi Ronaldo tercihinde neden Ronaldo mesela? Bunu seni eleştirmek için sormuyorum. Herkesin mantıklı bir sebebi var.
0: Ben Ronaldo'nun da bir hikayesinin olması gerektiğine inanıyorum. Yani Messi bunu başardı. Ama kimilerine göre desteklendi vesaire. O lobi biraz daha farklı tabii, ama bana daha sempatik geliyor Portekiz ve Ronaldo.
2: Evet.
0: Hani Messi'nin Ronaldo mu tartışmasına girmiyorum. Sempatiklik noktasına. Yani ben bir takımı tutacaksam tabii ki yani bizim işte ne bileyim Bosna Hersek vesaire bunları zaten desteklerim, o ayrı. Ama onun dışında yani bu babaların işte ne bileyim Ronaldo'ların, Mbappe'lerin, Kane'lerin, Messi'lerin olduğu bir, Haaland'ların olduğu, rekabet ettiği bir ortamda yani Ronaldo'nun ben vedasının bir Dünya Kupası olması gerektiğine inanıyorum.
1: Çünkü o bir önceki Dünya Kupası'nda oyundan çıkarken ki o ağlama sahnesi mesela hala aklımda. Yani bilmiyorum, futbol hani Messi'ye bir kupa borçluydu dediler ya, belki de Cristiano Ronaldo da hakikaten
0: Hollywood,
1: bir kupa kazansa Hollywood'sun güzel olur.
0: Da şey o ya, orada oluyor.
1: Ya Ronaldo'nun da hikayesi güzel esasında. O da çünkü babasız Ronaldo, büyümüş bir çocuk olarak belli bir yaşa kadar geldi. Ya
2: zaten
1: bir
2: de, çoğu futbolcunun zor hayat
1: tabii,
2: şartları.
1: Ya şöyle mesela benim hep aklıma şu geliyor. Cristiano Ronaldo mesela antrenmanlara giderken işte yol üstünde bir kafeterya işleten iki tane hanımefendi varmış ve Ronaldo'ya sandviç veriyormuş mesela. Ve yıllar sonra Cristiano Ronaldo şöhretin artık zirvesini gördükten sonra o iki hanımefendiyi, o iki ablayı buluyor ve onlara ekonomik anlamda, evet, maddi anlamda destek oluyor. Yani bu gibi ahde vefa örnekleri de olduğu için Cristiano Ronaldo'ya olan sempatimiz biraz daha yüksek esasında.
2: Hepsinin farklı özellikleri var.
1: Tabii ki.
2: Şu Dünya Kupası'nda mesela babasının alkolik olması, ki alkol sağlığa zararlıdır ve kendisinde hiç alkol tüketmemesi babasından dolayı, hiçbir dövmesinin olmaması mesela, evet, dövme yaptırmaması. Bunlar hep kendi adına hayatındaki farklı şeyler, dikkat çeken özellikler.
0: Messi'yi çok seven var ama ben Ronaldo ve Portekiz zor. Şu Dünya Kupası'nda da keşke olsaydı dediğim bir Victor Osimhen var. Yakışırdı. Yani şu Dünya Kupası'nda olsaydı damgasını vuracak oyunculardan bir tanesi olurdu.
2: Zaten transfere geçecektik, oradan başlayalım. 120 milyon euroluk bir teklif olduğu konuşuluyor Galatasaray'a. Duydun mu böyle bir şey?
0: Kemerburgaz'da şampiyonluk hemen sonrasında Başkan Dursun Özbek'te, benim de bulunduğum başka gazetecilerin de yer aldığı bir ortamda Sayın Özbey'e bu soru soruldu. Yani Osimhen'le ilgili kararınız ne olacak? Kesinlikle satmayı düşünmüyorum dedi. Yani satsam yerine kimi alacağım demiştim. Şimdi 120 milyon euroluk teklif olduğu söyleniyor ve ben de duydum. Resmi bir teklif yok. Ama aracılar vasıtasıyla yapılmış bir yoklama
2: nabız
0: var.
2: Nabız yoklaması mı bu?
0: Var. Ama Galatasaray'da zaten bir barem, yani bir şey belirlenmiş. Biz Victor Osimhen gitmek istemediği sürece satmayız. Gitmek isterse 150 milyon euronun altına da satmayız diyorlar. Hatta daha da belki bir rekabet olur, daha da yukarı çıkabilir diye bir beklenti var. Ama Victor Osimhen'le ilgili olarak kesinlikle satılmaması yönünde bir karar alındı. Bütün planlama Victor Osimhen odaklı, merkezli yapılıyor. Galatasaray'ın yeni sezonda Avrupa'da, ligde iddialı bir kadro yine kurulacak. Osimhen'in başrolde olduğu ve Osimhen'i daha da yukarı çekebilecek oyunculara bakılıyor. Yani Galatasaray performansını 10 üzerinden kaç deriz mesela Victor Osimhen'in geçen sezon? 10 üzerinden bence 7 ya da 8, 8 diyelim. Yani bunu tam 10 üzerinden 10 diyebileceğimiz noktaya getirecek altyapıyı Başkan Dursun Özbek kurmaya çalışıyor. Bu yönde çalışmalar var. Doğru isimlere, Galatasaray'a güç katacak doğru profillere doğru hareket edildiğini, yöneldiğini görüyoruz. Can Uzun bunlardan bir tanesi mesela. Çünkü Galatasaray'da Mertens sonrası eksikliği en fazla hissedilen pozisyon 10 numara pozisyonu. Can bu eksikliği giderebilecek yetenekte bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu. Okan Hoca başka oyuncular üzerinden bu sorunu çözmeye çalıştı ama

0: tam verimi alamadı. Yani Yunus belli bir noktaya kadar evet baskı noktasında var ama devamlılık ve istikrar noktasında Yunus sıkıntı yaşıyor. Kenarda oynuyor. 10 numara pozisyonu. Zaman zaman işte forvet arkası vesaire. Yunus'u değerlendirdiği dönemler oldu. Sané'yi bir iki maçta bu pozisyonda denedi. Ama Mertens'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu Galatasaray geçen sezon izleyemedi. Bu yüzden yani Galatasaray...
1: Bazı isimler var. İstersen Can Uzun'u, hızlı evet, gidelim. Can Uzun'u, daha iyi. Can Uzun'la ilgili...
0: Can Uzun şu an listenin ilk sırası.
1: İlk sıra o diyorsun.
0: Pazarlık süreci devam edecek. Önümüzdeki günlerde zaten bir hareketlenme olacak.
1: Şimdi Murat Bey yazmış bazı isimler son sayfa etiketine. Marmuş konuşulan.
0: Marmuş alternatiflerden biri. Biz bütün bu ön alandaki oyuncuları tabii Mauro Icardi siz senaryoya göre konuşuyoruz. Icardi'nin kalma olasılığı çok zayıf. Bana söylenen yeni kontrat yapılmayacak. Yani bunu geçen yayında da söylemiştim.
1: Menajerin açıklamalarını takip etmişsindir.
0: Çok ilginç. Pino açıklamalarından ne çıkardın?
1: Ben kaçıranları sen istersen bir oku. Seslendireyim onu çok kısa. Icardi'nin menajeri Elio Pino der ki Galatasaray'la sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle Galatasaray'a büyük saygı duyuyor ve burası hakkında övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şayet anlaşamazsak bu durumda başka fırsatları değerlendireceğiz ama Başkan Özbek Mauro'yu çok seviyor ve onun takımda kalmasını istiyor demiş. Vandanara'nın açıklamalarını yalanlamış. İfadeleri bu şekilde. Yeni sözleşme konusunda hatta bir dakika şurayı hemen çok kısa okuyayım. Vandanara diyor ki Icardi Türkiye'yi sevmiyor diyor bir televizyon programında. Baştan aşağıya yalan olduğunu söylüyor Icardi'nin menajeri ve hiçbir Türk buna inanmaz. Icardi'nin Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon euroyu bulan teklifleri reddetti. Icardi'nin meselesi para değil. Bu kısım bence önemli. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil diyor. O zaman süre ve takım için rol mü?
0: Yani şimdi ister istemez aklınıza bu gelir ama bir taraftan 20 milyon euroları reddetti deyip diğer taraftan buna bağlaması da biraz düşündürücü. Pino bana çok masumane gelmiyor. Onu söyleyeyim. Türkiye'deki röportajını bana vermişti bu arada. O gün verdiği röportaj esnasında Mauro Icardi form tutmaya başlamış ve Galatasaray'daki geleceğini neredeyse garanti altına alıyor havası uyandırmıştı. Ancak daha sonradan hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye performansı çok tartışıldı Mauro Icardi'nin. Şimdi Başkan Dursun Özbek Galatasaray taraftan tabii ki hissiyatını dikkate alan bir başkan. Yani sadece işin teknik kısmında değil. Şampiyonluk kutlamalarına sezona damga vurmadı ama şampiyonluk kutlamalarına Mauro Icardi damga vurdu örneğin. Ki Victor Osimhen bile buna saygı gösterdi. Başrol olmaya çalışmadı.
1: Evet.
0: Arka planda durmaya çalıştı hatta. Şimdi sezon biter bitmez Başkan Dursun Özbey'in, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Pino ile yaptığı görüşmede yapılan bir teklif var. 4+1. 1+1 şeklinde 4+1 milyon euroluk bir teklif. Şimdi Pino bunu kabul etmedi. Yani tamam bir düşünelim dedi. Bu süreçte ne yaptı? Bu arada devre arasında Pino ne yaptı? Yani bunları söyleyen Pino. Juventus oyuncusunu götürmeye çalıştı. Olmadı. Diğer taraftan Galatasaray bunu yine Milliyet'te özel haber olarak vermiştim. Biraz linçlendim ama yani sonuçta haber doğruydu. Doğru oldu. Ortaya çıktı. Galatasaray ihtarnameyi kim yolladı? Pino yolladı. Tamam. Icardi'nin haberi yokmuş. Niye haberi olmaz? Ya bir futbolcu kendisiyle ilgili kulübe bir ihtarname yollanıyorsa haberi vardır. Hadi Icardi'nin haberinin olmadığını varsayalım. Menajer böyle bir hataya imza attı. Galatasaray ile ilişkilerine zarar verecek bir hareketti bu. Günün sonunda demezler mi? Sen ilk gün yapılan teklifi kabul etseydin, madem bu kadar Galatasaray'a aidiyet var, para sizin için ikinci planda, o zaman neden kabul etmedin diye sorarlar. Derler ki sen demek ki o zaman bir teklif alamadın. İşte dönüp dolaşıp Galatasaray'la yeni kontrat yapmak istiyorsun. Yani Galatasaray'da teknik kadronun, Okan Hoca'nın yeni bir oyuncu, Victor Osimhen'in yerini doldurabilecek özelliklere sahip, o boşluğu evet, giderebilecek bir forvet istediğini biliyoruz. Galatasaray için şu an Mauro Icardi ile yeni bir kontrat yapmak lüks.

0: Burada Galatasaray taraftarı ikiye bölünür. Taraftarın bir bölümü çok seviyor Mauro Icardi koşulsuz. Ne olursa olsun o bir ikon. Milyonları çocukları Galatasaraylı yaptı. Galatasaray bu kadar kolay, bu kadar çabuk sırtını dönmemeli. Hatta Pino'ya göre zamanında fedakarlık yaptı, gitmedi. 20 milyon euroları reddetti. Şimdi vefa sırası Galatasaray'da algısı yaratmaya çalışıyor ki Torreira'nın röportajından da aslında bu sinyal verilmişti. Güney Amerikalılar bunu istiyor. Ben Galatasaray'ın yabancı düzenlemesiyle beraber işinin kolay olmadığını görüyorum. Mauro Icardi eğer bir kısıtlama olmasaydı ya da bu konuda daha esnek bir formasyon söz konusu olsaydı Galatasaray Mauro Icardi ile yeni kontrat yapardı. Ancak 10+4 gibi Galatasaray'ın elini kolunu bağlayacak hedeflerini sekteye uğratabilecek bir formasyon açıkçası her tercihi çok önemli hale getiriyor. Mauro Icardi ile şu an yeni kontrat yapmak Galatasaray için lüks görünüyor. O yüzden Marmuş ve Kolomoani profil olarak şu an Galatasaray'ın aradığı oyuncular. Önümüzdeki günlerde daha netlik kazanacak. Çünkü Mauro Icardi ile ilgili sürecin tamamlanması lazım. Ay sonunda bitiyor. Ben yeni kontrat yapılmayacağını öğrendim. Ancak son birkaç gündür bu röportajların yapılması biraz tabii kafa karıştırıyor. Galatasaray yönetimi üzerinde de illaki bir baskı yaratmaya yönelik hamleler bunlar. Ancak benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Galatasaray taraftarı da son derece bilinçli bir şekilde hareket ediyor. Evet, Mauro Icardi bizim efsanemiz. Bize çok büyük hizmetleri oldu. Ancak Icardi eski Icardi değil. İlk iki sene müthiş işler yaptı. Bir sene sakatlık. Amenna. Yani Galatasaray zaten parasını vermek zorunda. Ama son sene performansı evet. Ve profesyonelliğine baktığımız zaman Galatasaray açısından riskli görünüyor devam etmek.
1: Şimdi yine Galatasaray'la devam ederiz. Fenerbahçe'de de Türk stoper takviyesi konuşuluyor. Konuşulan iki tane futbolcu var. Bir tanesi Alanyaspor forması giyen Ümit Aktağ, Caner. Diğeri de Konyaspor'dan Adil Demirbağ.
2: Evet, tabii şu anda yerli rotasyonundaki transfer ihtimalleri üzerine şu anda bir transfer planlaması var. Tabii diğer yandan yabancı oyuncular konusunda da Fenerbahçe'nin girişimleri olacağını biliyoruz ama tabii öncesinde şimdi yeni güne girdik. Bugün itibariyle saat 14.30'da çok kritik bir Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşecek ve bu toplantının neticesinde iki tane konu ele alınacak. Birincisi yabancı kuralı. Birincisi de bir diğeri de kulüplerin harcama limitleri. Yani orada %30'luk bir işte sermaye arttırımına bağlı bir sapma payı olması durumunda yani bir %30'luk bir artış yaşanması durumunda bu tabii özellikle Avrupa kupalarında bu sezon mücadele edecek olan temsilcilerimiz açısından avantajlı bir durum. Bu plan doğrultusunda da tabii ki takımlar şu anda bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Bu konuda tabii ki farklı ihtimaller var. Şu anda 10+4 mevcut yabancı kuralı ama tabii ki 12+2'de uzlaşan bazı kulüpler olduğu bilgisi ulaştı. Buna dair de tabii net detayları esasında yarın öğlen saatlerinde erişeceğiz. Tabii bu ölçüde, bu doğrultuda da işte az önce Galatasaray'dan bahsederken nasıl ki Galatasaray'ın birinci hedefinin Can Uzun olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda da Fenerbahçe'de yine benzer şekilde yerli rotasyonunu güçlendirebilmek adına şu anda Süper Lig'de en öne çıkan isimlerin başında gelen işte bu profilleri. Adil Demirbağ zaten geçtiğimiz sezon gerçekten Konyaspor, hem Konyaspor adına çok çok önemli bir oyuncu hem de son yıllarda göstermiş olduğu çıkışta zaten çok performans anlamında gerçekten iz bırakmış bir isim ki Abdülkerim'den sonra yeniden o sol stoper bölgesinde hiçbir hem Abdülkerim'i aratmaması hem de o bölgeyi çabuk adapte olup orada Konyaspor için bir değer olması önemli bir iş. Tabii şu anda konuşulan ve telaffuz edilen rakamlar belki birazcık yüksek gelebilir özellikle kamuoyunda çünkü ister istemez yerli rotasyonunu güçlendirebilmek adına kulüpler tabii ki bu oyunculara yönelirken Anadolu kulüpleri de ister istemez biraz yüksek perdeden bonservis bedelleriyle Galatasaray, evet. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplere kapıyı açıyor. Bu rakamlar birazcık yüksek gelebilir ama

0: Dediğimiz gibi Adil gibi isimler, özellikle savunma bölgesine bu gibi benzer takviyeler Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu güçlendirebilmek adına en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Ama tabii ki az önce de ifade etmiş olduğum gibi yarın Kulüpler Birliği toplantısından sonra çıkacak olan sonuca bağlı olarak transfer konusunda bir yol haritası belirleyecek kulüpler. Fenerbahçe'de zaten oradan çıkacak karara bağlı olarak bir yol almayı planlıyor. Bunun da altını çizelim.
1: Gözüken o.
0: Tabii ki menajerler aracılığıyla önerilen isimler de olacaktır bu periyotta. Birçok oyuncu da öneriliyor. Bu konuda tabii ki yine harcama limitlerini de göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin transfer yapacağının altını çizelim. Ve tabii ki ben Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan da edindiğim bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir transfer satışı gerçekleştirmeden transfer yapma ihtimalinin çok güç olduğunun da bilgisini paylaştı. Bu bağlamda Fenerbahçe öncelikli olarak bir oyuncu satışına da yöneldiğini söyleyelim. Burada da öne çıkan isimlerin başında da Jadon Osterwolde görünüyor. Jadon Osterwolde şu anda Avrupa'dan 3-4 farklı kulübün ilgisinin olduğunu söylemiştik. Ancak şu anda en ciddi talip Roma kulübü İtalya'dan. Bu da yakın zamanda zaten resmi teklif iletildi. Bir aksiyon, bir girişim olacak tekrardan. Jadon Osterwolde'nin satılması durumunda Fenerbahçe transferde tabii ki önemli ölçüde bir girişim sağlayacaktır. Malangsar yine konuştuğumuz isimlerden bir tanesi. Zaten bonservisi elinde olan bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye oldukça yakın olduğunu söyleyelim. Oyuncuya farklı kulüplerden de teklifler vardı ancak oyuncu tarafı temsilcisi şu anda gelen mevcut teklifler içerisinde en çok Fenerbahçe'ye yakın olduğunu da ifade edelim. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ve bunun gibi isimler göreceğiz, duyacağız. Şu anda Fenerbahçe'nin transfer yol haritası bu şekilde.
1: Beşiktaş'ta en çok merak edilen futbolcu Dušan Vlahović. Vlahović'le evet. ilgili ilginç bir haber vardı bugün. Yani haber geldi daha doğrusu. İstanbul'a geldi ve İstanbul'dan aktarmalı da şu anda Bodrum'da tatilini gerçekleştiriyor Sırp futbolcu. Bodrum'da bir otelde yaz tatilini yapıyor şu anda. Türkiye'ye gelmiş olması bir an acaba insanlar şeyi düşündü yani transfer için.
2: Lewandowski falan da geldi. Geliyorlar.
1: Evet.
0: Geliyorlar.
2: Torreira villa almış.
1: Nereden?
0: Bodrum'dan.
1: Doğrudur.
2: İyi yatırım.
1: Torreira almasın da biz mi alalım? zaten villayı Bodrum'da.
2: Sonra Boca'ya falan gitmek istiyorum diyor da baba villada almış. Vlahović doğru profil Koray. Yani ben İtalyano geldikten sonra açıkçası kim olabilir? Beşiktaş kimi alabilir diye yani böyle düşünürken Vlahović aklımdan geçiriyordum. Sonra düşmeye de başladı yani. Hem dış basında hem bizim basınımızda Vlahović ile ilgili haberler yer aldı. Beşiktaş için uygun. Beşiktaş para harcamayan bir kulüp değil. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe evet çok yüksek işte maliyetli işte transferlerin içerisine giriyorlar son yıllarda ama Beşiktaş'ta ya onlardan aşağı kalır yanı yok. Dolayısıyla
1: yani şöyle Galatasaray ve Fenerbahçe kadar para harcamadı belki ama az bir bütçeyle yani, girmedi sezonlarda.
2: Yani onlar 300 harcıyorsa Beşiktaş 150-200 harcıyor.
1: Yine çok
2: yani
1: para
2: bir Trabzon para değil. Gibi tabii. Hareket etmiyor. Trabzonspor gibi hareket etmiyor.
1: O yani yüzden şöyle örnekle Trabzonspor 5,5-6 milyon euroya stoper alıyor devre arası. Beşiktaş 18 milyon euro verip
2: i̇şte
1: alıyor.
2: 15'i o alıyor. 18-25'e gidip Orkun'u çekebiliyor. Yani Beşiktaş'ın imkanı var. Gücü var. Onu demek istiyorum. Zaten Serdar Başkan da Allah var. Yani bu işleri yaptı. Bu transferleri yaptı ama yani doğru transferleri bir türlü gerçekleştiremediler. Şimdi bu sene nokta atışı hamleler yapmak istiyorlar. Önder Özen hamlesi bu anlamda atılmış bir adım. Bunun dışında Italiano gibi teknik direktör ki hücum futbolu oynatabilme kapasitesi, kabiliyeti olan bir hoca. Bu anlamda da heyecan veriyor. Yani hücum futbolu Türkiye'de kazandırır. Bunun farkında Beşiktaş futbol aklı. Dolayısıyla Vlahović'i Beşiktaş'a kendimce yakıştırırken bu haberler çıkmaya başlamıştı. Ben bu haberlerin altının dolu olduğunu düşünüyorum. Vlahović de Beşiktaş için doğru isim. Tribünleri heyecanlandırabilecek, coşturabilecek, Beşiktaş'ın ruhuna hitap edebilecek bir santrfor. Ve onunla da iyi bir ikili olurlar. Yani Beşiktaş coşkulu oynadığında fark yaratabilen bir takım. Durağan evet. değil. Coşkulu oynadıkça açılan... sonradan açılan atlar gibi düşün. Yani Beşiktaş böyle oynarsa fark yaratabilir. Vlahović de İtalyano'nun eski öğrencisi. Beşiktaş'ta da kendini bulacağına ben inanıyorum.

0: Van Dijk sorusu geliyor. Van Dijk Galatasaray.
1: Yani Van Dijk'le ilgili bir niyet var ama yani onun icraatı
0: dönüş... Ciddi bir aşama var mı şu an veya ciddi bir düşünce?
1: Yani onu çok sanmıyorum. Neden? Yani aslında birbirini tetikleyecek zincirleme bazı hamleler var. Yani bugün Galatasaray Lemina ile kontrat yaparsa başka bir şey söylerim ki yapacak gibi gözüküyor. Lemina bu takıma nasıl konumlandırılacak? Orada amaç Lemina'yı alternatif bir stoper olarak da düşünmek mi? Yani hem orta sahada ki orta sahaya Galatasaray esas hamlesini yapacak. Yani orada Torreira'nın yanına üst düzey bir orta saha transfer edecek. Ama aynı zamanda Lemina ile kontrat yenilemek takımda Lemina'yı belki de yeni alternatif stoper olarak da değerlendirmek anlamına gelebilir. Ama Van Dijk eğer Liverpool'dan çıkışı varsa ki konuşuluyor. Yani Galatasaray'a sempatiyle baktığını biliyoruz. Ama Galatasaray'ın öncelikleri arasında şu an Van Dijk'ı saymıyorum.
0: Evet.
2: Benim bildiğim bir yıl daha devam eden bir kontratı var Van Dijk'ın. Yani bu ayrılık ihtimali tabii şu an kağıt üstünde bilmiyoruz tabii. Oyuncu belki de ayrılmak istiyor mu o konuda herhangi bir niyetini bilemiyoruz ama aldığı maaş tabii çok ciddi yüksek. Yani bugün mesela hep şey ihtimali üzerine konuşuyoruz ya, Davinson Sanchez ayrılırsa yerine Van Dijk, ama şöyle bakalım. Van Dijk Galatasaray'dan bildiğim kadarıyla, eğer ki bir maaş beklentisi olarak, belki de Davinson Sanchez'in kazandığı maaşın iki katını, belki de 2,5 katını talep edecek.
1: Talep eder ki bu yani, Van Dijk'ın piyasası var.
2: Tabii.
1: Yani Galatasaray'da Koray, yani gaza gelip hareket edecek bir yönetim anlayışı yok. Hadi Van Dijk'ı da alalım diye bir mantalite yok. Galatasaray'ın ihtiyacı nedir? Öncelikleri nedir? Bu takımın üst düzey bir orta sahaya ihtiyacı var. Ki devre arasında böyle bir niyet vardı, olmadı. Bunun için Galatasaray'ın düşündüğü, harcayabileceği bir limit var. Can Uzun, Okan Hoca'nın önceliği. Mario Icardi'nin ayrılığı durumunda Galatasaray'ın üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Şimdi senin 3 tane kafadan önemli pozisyona zaten hamle yapman lazım. Bir dördüncü hem maliyet olarak hem yaş olarak da zaten yani biraz belki riskli gibi gözüküyor. Yani Van Dijk çok özel bir oyuncu ama sonuçta bir sonraki satışı olmayacak bir transfere giriyorsunuz.
0: Evet. Bir ben kimim yapalım mı? Yavaş yavaş. Hazır mısınız?
2: Yapalım.
1: Hiç hazır değilim.
2: Hazır değiliz abi.
0: Nevzat diyor ki iyi gidiyorduk transferden şu an diyor. Ben kimim?
2: Böyle mutluyduk
0: gelsin.
2: Değil mi abi?
1: Hadi bakalım.
0: Sorarız yine sorular geldikçe. Evet, Ertuğ Güveniş editörümüz o hazırladı soruları. Onu söyleyelim. Tarihçi Eusebio'ya göre M.Ö. 756'da kurulan İstanbul ve Roma'dan da eski bir şehirde dünyaya geldim. Doğduğum şehrin takımında kaptanlık pazubandını takarak şampiyonluk yaşamak çok istedim ancak olmadı. Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluk yazacağımız hikayenin harika bir başlangıcıydı. Kültepe tabletlerinde Melita, Hitit tabletlerinde ise Maldiye olarak anılan şehrin takımında İrfan Buz'la çalışma fırsatım oldu. Kariyerim boyunca kale, sol kanat ve forvet dışında bütün mevkilerde forma giydim. Ben kimim? Hmm. Ertuğ bugün tarihi şeyler herhalde etkisinde kalmış artık ne izlediyse. Muhteşem Yüzyıl falan mı izledin Ertuğ? Ne yaptın? Tarihten yola çıkarak gitmiş işi zorlaştırmak adına. Ama zor bir isim değil bu arada. Çok rahatlıkla tanıdığınız bir futbolcu.
2: Yerli mi yabancı mı, öyle bir tüy alabilme ya, şeyimiz
0: yani
2: var mı?
0: İrfan Buz'la çalışma fırsatı olmuş. İrfan Hoca'nın dışında da takım çalıştırdı gerçi de.
1: Nerelerde çalıştı?
0: Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış mesela. Hitit tabletlerinde ise Maldiye olarak anılan şehrin takımında. Kültepe tabletlerinde Melita, Maldiya. Hangi şirke şey olabilir, bu şehir olabilir? Kültepe tabletlerinde adı Melita'ymış. Hitit tabletlerinde adı Maldiya'ymış. Size bir şehir ismi çağrıştırıyor mu?
2: Ben hata yapmamak adına sesli düşünmemeyi tercih ediyorum
0: sessiz
2: genelde.
0: Devam edeceğim.
2: Genelde ben
0: son
2: sessiz.
0: Sayfa etiketine gelen mesajlara bakıyorum bir yandan da, yazabilirsiniz. Vallahi Metin Bey bilmiş. Tebrik ediyorum.
2: Öyle mi? Sol kanat, forvet dışında kale, sol kanat, forvet dışında bütün mevkilerde forma giydim.
0: İrfan Hoca hangi takım?

0: takımları çalıştırdı.
1: Bursa, Sivas.
0: Başka?
2: Gençler, Yeni Malatya değil mi?
0: Evet, Yeni Malatya.
2: Yeni Malatya'dan mı gitmemiz lazım?
0: Melita, Maldia. Şehrin ismi. Bursa'nın adı Melita'dan Bursa'ya dönmemiştir herhalde. Maldia'da. Gençler Birliği dedin. Ankara olduğu için Ankara, Maldia'dan Ankara'ya dönmemiştir. Melita, Maldia, Malatya'ya dönmüş müdür?
1: Malatya şey, Malatya daha yakın.
2: Düşünüyorum Malatya.
0: Türk bir futbolcu. Öyle söyleyeyim.
2: Kim olabilir? Savunmacı bir oyuncu arıyoruz diye tahmin ediyorum şu anda.
0: Bakayım yine cevaplar var mı başka? Şey,
1: Adem değil değil mi?
0: Adem Büyük değil.
2: Yok o yani hücumcu ya.
0: Şöyle. Doğduğu şehrin takımında kaptanlık pazubandı takmış ama şampiyonluk yaşamak istemiş olmamış. Yani şampiyonluk yaşayabileceği bir şehrin takımı. Yani hangi şehir olabilir?
2: Yani şampiyonluk yaşayabileceği bir şehir.
0: Şampiyonluk hayali kurabildiği bir şehirde doğmuş yani demek ki. O şehrin
1: Bursa,
0: takımı.
1: Bursa da şey
2: Bursa
1: yani.
2: Şampiyon oldu. Ama Bursa'da
0: Malatya dedik. İrfan Hoca ile Malatya'da çalışmış. Bursa'da değil.
2: Allah Allah. İrfan Hoca ile
0: kaptan olarak şampiyonluk yaşayamadı ama komşu bir şehirde yaşadı sonradan.
2: Var mı başka tiyomuz? Ufak tefek böyle.
0: Var, vereceğim şimdi. Görünmez adam rumuzlu izleyicimiz de bilmiş. Onur Bey bilmiş. Oldu. Size zaman kazandırmak için bir yandan da okuyorum. Türk futbolcu zaten. Doğduğu şehrin komşu şehrinde birinci ligde şampiyonluk yaşadı.
2: Kimse çıkmıyor mu abi?
0: İlk madde ne orası şey, olabilir? Erzurum. Doğduğu şehirden belki yola çıkarsanız.
1: Erzurum değil mi?
2: Erzurum.
1: Erzurum'da şey golcü. Golcü değil diyoruz ama değil mi?
0: Değil.
1: Erhan Tozlu değil.
0: Golcü değil.
2: Yok yok. Forvet, sol kanat ve kale dışında bütün mevkilerde oynamış. Yani savunma özellikli bir oyuncu arıyoruz. Belli ki nerede sol bekte, sağ bekte, stoperde. Belki defansif ön libero. Ama yani savunma özelliği.
0: Kale, sol kanat ve forvet dışında her yerde o forma gidim diye son madde. Pardon ben de diyorum İler nerede
1: bakalım.
0: Yazayım.
1: Kale, sol kanat ve forvet dışında.
0: Şöyle kale. İlk madde zor. Eski bir şehir ama yani. Olduğu aşikar. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde.
1: Şimdi Malatya konusunda hemfikir miyiz? Yani orada problem yok değil mi?
0: Evet Malatya'da oynadı.
1: Malatya'da
0: İrfan
1: oynadı.
0: Da Malatya'da oynadı.
1: İrfan Hoca'da Malatya'sı var.
2: Abi hiç yerli oyuncular aklıma gelmiyor. Ya yani Endaiş Miyeler falan çıkıyor şu an aklıma geliyor
0: yok,
2: ama.
0: Yok. Hayır siz Malatya'ya çok takılmayın. Malatya ile çok özdeşleşmiş bir futbolcu olarak düşünmeyin.
2: O zaman Bursa Spor.
0: Ek bilgi verebilir miyim Ertuğ? İyi duran top kullanır.
2: İyi duran top kullanır. Türk.
0: Özellikle son dönemde bu meziyetini çok gösterdi. Yakın dönemde.
2: Aktif devam ediyor mu yoksa bıraktı mı futbolu?
0: Yani 30'un üstü yaşı.
2: 30'un üstü yaşı.
0: Savunma oyuncusu.
2: Duran top kim kullanıyor ya?
0: İlk şehre dair bir tahmininiz var mı? Şuradaki. Biraz da ilk madde Trabzon'u anlatıyor. Öyle söyleyeyim. Trabzon'da doğmuş.
1: Mustafa Yumlu.
0: Değil. Trabzon'da doğmuş. Orada şampiyonluk yaşayamamış. Ama başka bir takımda alt ligde şampiyonluk yaşamış. Komşu şehirlerden biri diyebiliriz Trabzon'a.
2: Savunmacı ve duran top kullanıyor.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Kim?
1: Samsun'un sağ bek.

0: Evet.
1: Zeki Yavru.
2: Zeki Yavru.
0: Zeki Yavru. Nevzat.
1: Sen asist yapmış oldun, golü ben atmış oldum, bir nevi öyle oldu.
0: İkili bir çalışma oldu ya, Zeki Yavru.
1: Kolay bir isim ama düşününce çıkmıyor. Ertuğ çok zorlaştırmış abi. Biz Hitit tabletlerine falan gidince.
0: Trabzon'da dünyaya geldi. En büyük hayali Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamaktı. Samsunspor'da alt ligde yaşadıkları şampiyonlukta 2 gol 4 asistlik performans.
2: Trabzon deyince Zeki ile şey işte.
0: Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'da çalıştı. 10 maçta forma giydi. Kariyeri boyunca 425 maçta görev aldı. 23 kez fileleri sarstı ve 38'de asist yaptı Zeki Yavru.
1: İşte abi problem Samsun'dan nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Evet. Yakın, hafızamızın yakın geçmişi silmesinden kaynaklanıyor.
0: Ya bizim editörler sağ olsun öyle bir soruyorlar ki baba bizi sorsalar kendimizi bilemeyiz zaten. Ya,
1: 2019-2020 sezonuna dair bana bir detay sor, hatırlayamam. Ama 2000'li yılların başını konuşabiliriz burada mesela Süper Lig'i.
0: Bilenler... Zaten okumuştuk isimleri. Bir diğer ben kimime
2: sen
0: geçiyoruz?
2: Sen şey Yılmaz Erdoğan'ın filmi gibi oldu. Biz on şey hangi neredeydi? Ekşi elmalar. Ekşi elmalarda şey diyor. Öyle bir sahne var.
0: Yani Ekşi Elmalar diye bir film bende hiç yok ya.
1: Bende de yok abi şu anda.
2: İzlemedin mi?
0: Yo. Güzel mi?
2: Eksiklik. O filmde şöyle bir sahne geçiyor.
0: Kim oynuyor filmde?
2: Yani geçmişi hatırlarken yakın unutmaktan ya böyle bir cümle geçiyor.
0: Bakacağım bir yandan ya.
1: Ekşi elmalar.
2: Güzel filmdi.
1: Ödüllü mü?
2: Ben 2-3 kere izledim ya.
0: Ben böyle çok izledim. Fenomen filmleri sonradan izliyorum bazen. İyi oluyor da gerçi. Oluyor. Mesela Breaking Bad dizisini çok sonradan izledim. Aa izlemedin mi falan diyorlar. O yüzden iyi oluyor. Bazen arada izlemiyorum sonra. 2016'da gösterime girmiş.
2: Sor Ekşi Elmaları izleyen var mı?
0: Yılmaz Erdoğan. Yönetmeni. Senaryoyu da yine kendisi yazmış.
1: O Breaking Bad'deki Gustavo Fring karakteri de Müslüman olmuş, gördün mü?
0: Öyle bir iddia var, evet.
1: Ya iddia mı bilmiyorum da bayağı sosyal medyada
0: camide görüntüsü var da.
1: Evet evet.
0: Namaz kılarken.
1: Kendi açıklaması varmış.
0: Yani açıklamayı görmedim. Ben geçen haberlerde gördüm ama şeyden ya günahına da girmeyeyim şimdi böyle bir konuda da. Yeni film çekmiş Suudi Arabistan'da. Ondan etkilenip Müslüman olduğu iddiası da var da. Yani... Bazen biliyorsun ben yabancılarda işte, evet. Şey oluyor, deneme amaçlı da bazı şeyler yapıyorlar inşallah. Keşke nasip etse de olsa Allah. O ayrı konu. Ama gördüm dediğin
1: evet,
0: haberi.
1: Evet.
0: Ben kimim de diğer sorumuza geçiyoruz.
2: Çok yordum.
0: Yeşil elmalar, meşil elmalar konuyu kaynatamadım.
2: Ekşi elmalar.
0: Ekşi elmalar bazen.
1: İrfan Hoca yine çıktı karşımıza burada. İrfan Hoca da selam olsun.
0: Nevzat dersleri iyi kaynatırmışsın gibi bir hava var sende. Ekşi elmalar falan diye
2: ben
0: dağıttım.
2: Ben başarılı bir öğrenciydim. Yani hem üniversite hayatımda hem yüksek lisans döneminde birincilik vardır. Lise döneminde de.
0: Helal olsun. Ama ya bu dersi iyi. Kaynatabilme yeteneğini yok
2: etmez. Kaynatmazdım ama burada epey ara vermişim o yüzden. Son sayfa biraz ara verdiğim için.
0: Evet. Yok sıkıntı yok ya.
2: Antrenman yapmam lazım.
0: Sıradaki sorumuz. Taraftarı olduğum kulübün altyapısında kariyerime başlamama rağmen ezeli rakipte şampiyonluk yaşadım. Frigya dilinde gemi çapası anlamına gelen şehirde İrfan Buz'la çalışma fırsatım oldu. Yine İrfan Buz var sorunun içinde. Evim dediğim kulübün formasını hiç terletemedim. Ancak bir maçın ardından o formayı giydiğimde dünyalar benim olmuştu. Kariyerim boyunca 15 farklı kulüpte performans gösterdim. 2016'da amirli takıma çağrıldım ancak forma giyemedim. Ben kimim?
1: Evet abi, sessiz sinemadaki o meşhur soruyu soruyorum. Şey, yerli mi yabancı
0: yerli
1: mı?
0: Yerli mi yabancı mı? Biraz düşünün.
2: Amirli takıma çağrıldım 2016'da.
1: Ama Türkiye mi?
2: Ancak amirli takıma diyor zaten.
0: Buna kim? Dair Atalay Özdemir demiş ki ekşi elmalar tamam, büyük
1: diğer ülkelerinde
0: demiş.
1: Var ya şimdi.
0: Evet, evet. Diyeceğim bunu.
2: Güzel film.
0: Ya bu arada
1: ekşi elmalar
0: tabii de izleyeceğim.
2: Ceyda'ya yani, bence şey yap yani o
0: dram mı?
2: Yani
0: dram filmi izlemiyorum genelde.
1: Sarmıyor.
0: Ciddi söylüyorum. Hayat zaten dramatik yani. Film izleyip moralimi
2: yani
0: bozmaya
2: şey, bilim teknoloji falan aksiyon mu izledin?
0: Hayır, iftarlık gazozu izledim mesela. Bilmiyordum. Filmin sonu çok ağırmış mesela.
2: Dersi kaynatıyorum halde soruyu cevaplayamadık.
0: Durup dururken gecenin sonunda yani
1: sitcom seviyorsun muhtemelen.
0: Noktaya geldim.
1: Ya, sitcom izler misin?
0: Aksiyon genelde seviyorum.
1: Amerikan
0: komedi
1: sitcom
0: vesaire. Ya ben severim ya.
2: Hem tarihsel böyle biyografi.
0: Evet.
2: Dram, duygusal filmler de komedi de severim yani o.
0: Korku
1: evet,
0: ve drama çok şey
1: düşünüyoruz,
0: yapmıyorum.
1: Değil mi? Taraftar olduğum kulübün altyapısında kariyerime başlamama rağmen ezeli

0: bir rakipte şampiyonluk yaşadım. Şimdi bu madde çok önemli. Nerede?
1: Şampiyonluk yaşamış ama çok böyle düzenli oynayan bir oyuncu olarak düşünmeyin. Oradan giderseniz tıkanabilirsiniz.
0: Türk ama.
1: Evet, oyuncu. Türk.
0: Tamam.
1: Hadi kolaylaştırayım biraz.
2: Adem Büyük.
1: İrfan Buz ve Adem Büyük'e selamlar buradan. Sürekli kulaklarını çınlatıyoruz. Bakayım doğru cevap var mı? Abidin Özkaya bilmiş. Şırnak Cizre'den selamlar demiş. Şırnak Cizre'ye selamlar. Helal
0: olsun. Çok selamlar.
2: Selamlar.
1: Başka Murat Elmacı bilememiş. Bir başka izleyicimiz bilmiş. V Rumuzlu. Burak Bey bilmiş. Burak Pişkin.
0: Bir de Anadolu'yu karış karış gezmiş birisi bu.
2: Evim
0: 15 farklı kulüpte oynamış.
2: Evet, evim tabii. Dediğim kulübün formasını hiç terletmedim diyor. Evim dediğim kulübüm.
1: Ya bir kulübe dair çok ciddi beklentisi vardı. Oynamak istedi. Biraz kolaylaştırıyorum Ertuğ bunu. Hatta neredeyse transfer olacaktı. Ama o kadar çok tepki oldu ki.
0: Tepki oldu.
1: Daha da veriyorum ipucu. Kampa giderken, kampa gitti geri döndü. O kadar. Türk bir isim.
2: Evet. Hatırladım.
1: Şahsen kendisini
2: bir de... Bir stoper.
1: Evet, tanıyorum.
2: Uzun boylu.
1: Selamlar aynen. Buradan da. İsmini ona selamlar. Sonra bak şöyle olmuş. O kim tuttuğu takıma karşı formayı değiş tokuş ya yapıyor.
2: Beşiktaş'a, form... Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmedi Kasımpaşa'dan.
1: Çok iyi gidiyor Nevzat.
2: Ona da selam olsun. Galatasaray'da falan da oynadı.
1: Evet. Şampiyonluk yaşadığı kulüp zaten o. Ama 4 çok, maç oynamış orada sadece.
2: Çok özür diliyorum. Yani ya
1: yorumcu 2005-2006'da Galatasaray'da oynamış.
0: Yorumcu.
2: Evet.
1: Şu an yorumculuk da yapıyor. Tabii bir ara burada da yaptı. Orkun Kökyakan'a
2: Beşiktaş. Beşiktaş.
1: Miraç Bey'e
0: savunmacı tebrikler. Arıyoruz. Kasımpaşa'da oynadı.
1: Esmer bir
2: Rize. Evet evet uzun boylu işte ya. Ya özür diliyorum ya. Yani, sohbeti olan
1: birini sayıyoruz seni.
2: Ben çünkü niye biliyorsun? Geldi.
1: Yalçın Ayan.
2: Ya, uyku tamam. Düzenim alt üst olmuş durumda benim. Çünkü yani Dünya Kupası'ndan dolayı ben yani
0: Galatasaray 4
2: saat falan uyuyorum.
0: Doğru. Evet.
2: Roma'da Yalçın. Yalçın'a selam.
1: Yalçın Ayan'a selamlar burada.
2: Ama yine çıkarabildim en azından.
1: Evet yine bildin Nevzat. Bildi sayıyoruz seni.
2: Yalçın dostumdur benim ya.
1: Hangi logolara geçelim? Hızlı hızlı bakalım. Bilebilecek misiniz?
0: Şey Ankara Keçi Öğren Gücü değil mi?
1: Değil.
0: Değil mi? Çok benziyor ya.
1: Ama Türkiye'den, Anadolu'dan 2013. Sucuğu ve kaymağı meşhur bir...
0: Afyonspor.
1: Evet. Afyonspor Kulübü. Çok iyi ipucu verdim.
2: Çok yani kaymak dedin mi zaten şeyi kalmıyor ki.
0: Kaymağı
2: demesen sucuk desen Kastamonu, Kayseri. Yani bir rekabet
1: var. Rekabet var.
2: Kaymakta bir rekabet.
0: Sucukla rekabet.
1: Abi sucukla rekabeti şöyle çözebiliriz. Bir gün alalım hepsinden.
2: Deneyelim. Bak ben sana bir pastırmayı.
0: Sucuk derbisi.
2: Bak bir son pastırma evet. Mesela Kayseri dersin değil mi? Kastamonu da o konuda şey yapar yani.
1: İddialı diyorsun. Tabii,
0: tabii. Mesela sarımsak deyince de öyle. Taşköprü sarımsağı da iyidir. Antep sarımsağı da iyidir.
1: Büryan, Siirt mi?
2: Ya işte Siirt mi demem bile. Siirt tabii ki.
1: Siirt değil mi? Ne bileyim ben belki başka şimdi rekabeti halinde olduğu zaman, şeyler varsa.
2: Hayır hayır orada Siirt, Bitlis rekabeti de vardır.
1: Evet Bitlis desek Siirtlilerden linç
2: tabii yiyeceğiz. Tabii canım ama yani Siirt'tir yani İstanbul'da.
1: Büryan Sevenler Derneği'nden şimdi şeyi almayayım kınama. Diğer logoya geçelim o zaman.
2: Sen yedin mi?
1: Büryan mı? Yok git yemedim.
2: Bak.
0: Manavgat Belediye
2: git.
0: Spor gibi bir şey miydi bu?
1: Tamam götür gidelim nerede?
2: Tamam sen, gidelim benim.
1: Varsa tamam.
2: Tamam gidelim. Bizi de izliyorlar
1: Fatih'te,
2: ayrıca.
1: Kadınlar Pazarı'nda zaten.
2: Yani bizi de izliyorlar ayrıca.
1: Tamam.
2: Yani Büryan yememek yani senin için çok ekşi elmaları izlememişsin. Büryan yememişsin.
1: Bu hayatta ne?
2: Daha ne diyeyim ben ya?
1: Doğru diyorsun.
0: Yapılacaklar listesi kabardı.
1: Her soruda Nevzat'tan kontra yiyorum Ertuğ senin yüzünden. Kolay sorsam bunlar başımıza gelmeyecek.
0: Evet şimdi Akdeniz evet. Ekibi düşünüyoruz. Manavgat, Silifke.
1: Değil.
2: Serik Spor.
0: Yok.
1: Değil
0: ya.
1: Serik Spor
0: ya ben bu logoyu daha önce görmüştüm.
2: Bodrum, Alanya.
1: Ya deniz bir tek yok, oralarda yok, mı abi. Var? Akdeniz'de mi deniz var bir tek?
0: Ege takımları. Karadeniz mi?
1: Yani orada da deniz var.
0: Yok.
1: Karadeniz.
2: Karadeniz'in yani. Havası gibi gözükmüyor orası ya pek.
1: Karadeniz'in havasını tam yansıtan bir ilçe.
2: Değil. İlçe mi?

0: diyorsun sen?
1: Düşünüyorum.
0: Yani mesela renklerden mi gidelim o zaman?
2: Çarşamba var değil mi Karadeniz'de mesela?
1: Tamam, Samsun başka ne olabilir? Düşünüyorum, takımlarını düşünüyorum.
0: Bafra?
1: Baf
2: değil. Yok. Çarşamba mesela bir hafta içi gününün de aynı zamanda anlamına geliyor.
1: Bu da günleri mi say? Perşembe diye bir takım da vardı.
2: Yok ama devam edersen bulabilirsin.
0: Ünye Spor?
2: Değil.
1: Yok şehir şey
2: günlerden diyorum
0: günlerden
2: sen.
0: Günlerden. Pazar Spor.
1: Pazar
0: evet.
1: Spor.
0: Bu
2: Pazar Spor.
0: Pazar Rize.
2: Sıradakine de gelelim. Nevzat'ın bu sefer beni zorbalayamayacağı bir yer geliyor.
0: Ya dur ya.
2: Burası neresi olabilir? Bunun meşhur yemeğini yedim. Nevzat götürürse yine yerim bu arada.
0: Meşhur yemek Tokat. Evet. Değildir.
2: Değil. Tavası meşhur bunun da.
1: Kilis.
2: Evet. Kilis. Kilis. Yedin mi kilis tava?
0: Yemişimdir yani öyle bir özellikle.
2: Yemedin mi? Nevzat
0: yedim de ama ben
2: ya.
1: Bu programda yapılacaklar Mardin listesi epey kabardı.
0: Yok, Mardin'de yedik ama yani kilis tava diye geldi galiba. Mardin şeyi miydi bilmiyorum ama yedim.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Umut ediyorum.
2: Sağlık.
1: En sevdiğin gastronomi deplasmanı neresi senin için?
0: Benim yani Hatay'ı çok sevdim. O Hatay güzeldi.
2: Herkese iyi geceler diliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. En azından bir seserli galibiyetiyle inşallah turnuvayı kapatırız. Biz yarın akşam yine aynı saatte inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo.
2: Uzun, zorlu yolda ilk engel. 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki. Usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına. Kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
3: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
2: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
3: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi.

0: 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu. Ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Unai. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldırdı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi, tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı, 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına, Lamine Yamal, Lamine Yamal yerden köşeye. Yuvarladı, top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz. Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1. 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. bir çapraz koşu. Oyer Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
0: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
0: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
0: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan Aydın. Kenan.
1: Gol.
0: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan.
1: Oo.
0: Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse Kvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail.

0: topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih Demiral, 2-0. Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet. İşte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili, Kvaratskhelia, Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov.

0: Çalhanoğlu Bulgar milli takımından bize etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, hop, şurada neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kenan. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına... Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok
2: niye
0: haklı.
2: Öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu.

0: sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfancanlık pozisyon. Şimdi orta içeriye Çağlar yükseldi, arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öyle? Unai Simon.
1: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda, haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih! Bravo. Salih!
1: Müthiş.
0: Salih! Salih Özcan! 2-1! Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya, Kukureya yerden sert, karşılayalım şu topu, çok tehlikeli toplarımızda, şans golü, Oyarzabal topu önünde buldu, 2-2.
1: Çok şanssız bir gol çok. Ya, yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
1: Sakin oğlum.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
1: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çantası çok kötü yere
0: gidiyor.
2: Çok
0: iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist. Ferdi.

0: kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan! Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o vuruşta.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun! Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say, aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası. Aslani. Kaleyi düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi Michael Oliver. Şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldır ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma, Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız. Sol ayak çevirdi. Orkun. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Rusya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Muslia, en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı.

0: nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük diyor. Son düdük. Kupasındayız. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transferler tüm hızıyla devam ediyor. 22 Haziran'dan itibaren resmileşen transferler de var. Tabii ki 22 Haziran'dan hem sonra hem de öncesinde de çok konuşulan transferler de var. Bunların hepsini 2 saat boyunca sizlerle konuşacağız. Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi geceler.
0: Teşekkürler.
1: Saatin çok güzel
2: gece
1: bu arada.
2: Gece bence ya. Gecemiz gündüzümüze karıştı Dünya Kupası.
0: Bizim maçlardan dolayı doğru söyledin.
1: Çok güzel.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Güle güle kullan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bana söylediğini görmedim. Onur'un saatine söylüyorsun zannettim. Çünkü dönem dönem ilginç kravat ve saat seçimleri evet. Olabiliyor.
2: Her yayında yemeyelim. Çekinerek geliyorum Atkı Ömer'in yayınlarına. Dikkat çekici bir şey giymemeye çalışıyorum.
0: Ama güzel, ikinizin de mendili çok şık, onu da söylemeden geçemeyeceğim.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Transferleri konuşacağız tabii ki. Biraz da milli takımın yarattığı tabii hayal kırıklığından sonra transfere odaklandık. Ama inşallah yarından itibaren milli takımın yeni maceralarında daha İnşallah. Mutlu şeyleri konuşmak dileğiyle diyelim. Son bir maçımız var Birleşik Devletler'le. Evet. Ama transfere odaklanacağız tabii ki. Transfer denilince de en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Mauro Icardi. Zeki abi. Menajer açıklama yaptı. Yani altı çizilecek çok nokta var.
1: Evet, var.
0: Ama hani o cümlelerin içinden ben belli başlı söz öbeklerini açıkçası hani konuşmak istiyorum. Özbek Mauro'yu seviyor. Icardi hakkındaki iddialar komik. Şurada bir noktaya da bakmıştım ama biraz burası karıştı.
1: Yani başka Icardi takımlarla İngilizce, görüşmüyor.
0: Evet, başka takımlarla evet. Görüşmüyoruz. Evet. Icardi ilk yılında Arap takımlarının teklifini reddetti. Doğru. Yani bu açıklamaların özü biraz şu şekilde. Mauro Icardi Galatasaray için önemli bir figür. Evet. Mauro Icardi ile Galatasaray'ın sözleşme uzatması daha ideal olur gibi sanki bir yönlendirmeye de ben biraz gördüm menajeri Pino'dan. Bu açıklamalar size ne hissettirdi? Önce sana sorayım abi, sonra tabii ki onunla devam edeceğiz.
1: Ya ben 3 yıldır sezon sonları Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le oturup sohbet ediyorum, röportaj yapıyorum. İlk kez Başkan Dursun Özbey'i Icardi, ki her sezon sonunda Icardi ile ilgili böyle bir sıkıntı oluyor. Gidecek mi, kalacak mı, ne yapıyor? Taraftarın kafasında soru işareti oluyor. Bu sefer başkanın kafasında hiçbir soru işareti yoktu. Yani Icardi kalacak mı, gidecek mi? En ufak bir tedirginlik yok kafasında. Sorduğunda Icardi'ye biz şartlarımızı sunduk. Tek

0: teklifimizi ilettik. Kabul ederse kalır, kabul etmezse gider. Aynen böyle. Direkt bu cümle. Peki dedim, Icardi giderse B planınız hazır mı? O konuda gitme ihtimaline karşılıkta bir B planınız var mı dediğimde, B planımız elbette ki var. Icardi giderse daha iyisini alırız dedi. Ya o yüzden Galatasaray taraftarı tedirgin olmasın. Burada tedirgin olacak olan Icardi. Belli ki menajeri de yavaş yavaş yolunu yapmaya başlamış. Biz geliyoruz, şartlarınızı kabul ediyoruz. Çünkü Icardi Dursun Özbek'le, başkanla yaptığı görüşmede oynama garantisi falan hiçbir şey istememiş. Yok öyle bir şey yani. Ben oynama garantisi istiyorum falan. Yani Icardi'nin Galatasaray'da kalayım, adresim belli olsun, bir akarım olsun, 5-10 milyon bir akarım olsun. Hani tatile gidip geleyim, Arjantin'e gidip geleyim. Nasıl olsa Osimhen var. Bana da ihtiyaç olursa, ben senede işte o 70 maçın içinde bir 15-20 maç oynarsam ne ala. Rahatıma, keyfime bakayım gibi bir düşüncesi var.
1: Icardi'nin biraz şey gibi oldu. Hani bunu, bir çatı olsun başımıza sokacak şeklinde.
0: Menajerinin açıklamasında şu olmalıydı mesela. Evet. Okan Hoca'nın hep genelde olur ya, menajerler söyler futbolcularıyla ilgili. İşte teknik direktörümüzün verdiği rapor doğrultusunda futbolcum çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan tatil yapıyor, bir taraftan çalışıyor. Böyle bir şey yok. Icardi yine gelecek. Hep herkes ne diyecek? İşte göbeği var, kiloları çok fazla. En az 6-7 kilo fazlası var diyecekler. İşte bu haliyle oynayamaz diyecekler ama Icardi her zaman Icardi. Onun yetenekleri kaybolmaz.
1: Bilmiyoruz yani.
0: Ama Icardi'nin futbol çok, yani birinci planda futbol değil şu anda. Çocukları, ailesi, özel hayatı, aşk hayatı. İşte ya yani Icardi'yi biz futbolcu olarak ya da Icardi kendini tam anlamıyla futbolcu olarak görmüyor. Bir pop yıldızı, bir star, bir mega star, bir marka elçisi. Yani her tarafa çekebilirsin. Yürüyen marka, yürüyen star. Yani dünya yıldızı derken, dünya yıldızı sadece futbolcular değil, pop yıldızlarına da dünya yıldızları diyorlar. Film yıldızlarına da, başrol oynayanlara, Oscar kazanan yıldızlara da dünya yıldızları deniyor. Kendini çeşit çeşit kategorilere koyabiliyor. Tabii ki taraftar Icardi'nin kalmasını istiyor ama eyvah Icardi giderse yandık bittik de demiyor. Osimhen'imiz var diyor ve başkan da şunu söylüyor. Icardi gitmezse de, artı onu da sorduğumda, Icardi gitmezse de yine golcü alacak Galatasaray. Yani bu şu anlama geliyor. Icardi, Osimhen sakatlanırsa ya da hastalanırsa, hani öyle bir durumda C planı Icardi, yapılacak santrfor transferi ya da forvet transferi B planı olacak. Yani Galatasaray'ın eli güçlü, kafası rahat, Dünya Kupası'na bir ekip göndermiş. Orada tarama yapıyorlar. Sadece listelerindeki oyuncuları yakından takip etmiyorlar. Yetenek avına da çıkmışlar. İşte takımların kadrolarında kimler var, neler yapıyor, şartları ne, hepsiyle tek tek görüşüyorlar. O yüzden acelesi de yok Galatasaray'ın. Ne demiştim ben burada 10 gün önce? Bana onu söylemişti. Harcama limitleri belli olmadan ben adım atmam. Bu konuda çok hassasım. UEFA bana 2 yıldır teşekkür mektubu gönderiyor. Çünkü belki de Avrupa'da harcama limitlerine harfiyen uyan 3-5 kulüpten biriyiz. Bu sene de aynı şeyi yapacağım. Sapmalar olsa da ben harcama limitimi görmeden gaza basmayacağım. Elbette ki çalışmalar var ama somut adımları harcama limitleri geldikten sonra atacağız dedi. Ama Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda şu anda ülkelerinin milli takımında oynayan oyuncularla ilgili çalışmaları var. Bir de şu var, Galatasaray taraftarı şuradan da rahat olsun. Bizim 4 yıldır üst üste şampiyonluğumuzun sırrı omurgayı korumamız. Şampiyon kadroyu korumamız, yine koruyacağız dedi. Ben kadromu koruyacağım dedi. Tabii ki ya baş döndürücü bir teklif gelirse ayrı bir konu. Ama bizim ligimizde oynayan oyunculara baş döndürücü teklif gelmiyor. Bunu Can Uzun örneğinden verdim ya. Hı hı. İstiyorlar ama şu anda gelebileceği en yüksek seviyede ücreti, rakamı. O yüzden biz aldığımızda bizim ligimize gelince market değeri düşecek. Çünkü Bundesliga'dan Süper Lig'e geliyor bizim ligimize. Yani arada da alakadar var.
1: Değil tabii ki.
0: Tabii, o yüzden şişmiş doğru olarak görüyorlar. Yani daha aşağılara inerse, onu sonra konuştu ama Icardi yolunu yapmış. Bak, menajeri konuştu ya, birkaç gün sonra Icardi de sosyal medya hesabından paylaşım yapar. Galatasaray'ı çok özledim, bekle beni, Galatasaray taraftarı şudur budur.

0: Mümkün.
1: Hiçbire gitmiyor çünkü bütün kapılar biliyorsun. Yani Ocak ayındaki ara transfer döneminde Arjantin'den, oradan buradan, Brezilyalardan, Boca Juniors'tan, River Plate'den hep teklifler vardı. Ne oldu? Hiçbiri
0: şu anda yok,
1: planlarımız arasında değil Icardi dediler.
0: Peki Icardi'yi konuşacağız ama sonra astronomik bir teklif gelir mi gelmez mi Galatasaray kadrosundaki başka bir oyuncu için onu da konuşacağız.
1: Konuşuruz tabii ki.
0: Sevgili Onur, şimdi dediğim gibi yani altı çizili noktalar enteresan. Yani Galatasaray'a saygı duyuyor. Yani tabii ki saygı duyuyor. Tabii ki başkanı seviyor. Bunlar tamam ama hani bunları çok dile getirdiğin zaman haliyle şöyle o cümlelere dönüp daha farklı bir şekilde bakıyorsun. Sen Icardi Galatasaray ilişkisinin ki artık transfer döneminde resmi olarak açıldı ki Icardi'nin evet. sözleşmesi 5 gün sonra tamamlanacak. Nasıl ilerlemesini bekliyorsun?
2: Ya bir kere transfer pazarlığı konusunda belki dünyada en uzman kişiler Güney Amerikalılardır. Onlara çok zordur bu işlere girmek. Çok iyi bilirler işin inceliklerini. Yani şu anda tartışmasız bir psikolojik savaş var iki taraf arasında. Nedir bu psikolojik savaş? Dursun Özbek Sayın Başkan, Icardi gibi bir efsaneyi gönderen başkan olarak anılmak istemiyor. Icardi tarafı da şöyle bir mesaj vermek istiyor kamuoyuna. Öyle bir ayrılık olsun ki Icardi çok kalmak istedi ama yönetim çok komik bir teklif yaptı ve bir şekilde ayrılığa zorlandı. İki tarafta aslında bir taktik masasına oturmuş gibi şu anda karşılıklı hamlelerini yapıyor. Ama günün sonunda şöyle bir gerçek var. Zeki abinin de söylediği noktadan devam edeyim. Hani Galatasaray'ın ortaya koyduğu bir teklif, şartlar var. Ve bu şartların içinde anlaşmazlık noktası asla ekonomik değil. Olayın özü Icardi'nin oynama sürelerinin artmasını istemesi.
1: Yok bir şöyle.
2: Ben sordum. Garanti demiyorum.
1: Yok. Yok,
2: garanti zaten olmaz.
1: Hiç o konu konuşulmadı dedi. Konuşulmamış yani. Ben oynarım oynamam. Teklifimiz şu. Ya yani para konuşulmuş. Onun dışında konuşulan bir şey yok.
2: Sordum. Yani, şunu söylüyorum yani o oynama garantisi diye bir şey söz konusu olmaz.
1: Yok yok
2: zaten.
1: Aynen
2: o,
1: aynen.
2: Olmamalı.
1: Bildiği için zaten onun için
2: bu şartlarda bu seviyede imkansız zaten öyle bir şey. Alt liglerde olur en fazla öyle bir durum belki yani o da. Dolayısıyla burada Icardi tarafı evet kalmak istiyor. Bu çok net. Çünkü şöyle bir durum var. Icardi'ye Galatasaray kendi sözleşmesinin yarısını bile verse 5 milyon euro net maaş bile verse bunu da bulması imkansız başka bir yerde.
1: Kesinlikle öyle.
2: Ya bulamaz. Hani örnek verelim işte Boca Juniors'a gitti ya da River'a gitti. 2,5 milyon euro maksimum olur.
1: Aynen,
2: o da maksimum net alır. Ya bak en yüksek. Ya da işte Brezilya'ya gitti. 2,5 2 milyon euro
0: şöyle
2: alabileceği rakam var.
0: Boca Juniors'ta en yüksek kazanan Edinson Cavani. Ya. O da 3 milyon euro civarı kazanıyor.
1: O da Cavani.
2: Alacağı bir tık altın alır, 2,5 alır ya da onun parasını verirler
0: onun
2: yani.
0: Parasını
2: onun
0: verirler
2: parasını. Yani. Dolayısıyla
0: aşağı
2: hani
0: yukarı, evet.
2: Zaten Galatasaray %50 indirim bile yapsa alacağı maaş çok
1: iyi. Çok iyi bir maaş. Tabii 5 milyon euro ya.
2: %100. Şimdi burada satır başlarına bakıyoruz açıklamalarına ama Okan Hoca'nın da açıklamaları çok önemli burada. Okan Buruk şunu demedi. Ya normal şartlarda bir teknik adam bir oyuncusunun kalmasını istiyorsa çıkar şunu der. Icardi benim çok önemli bir oyuncum. Sistemim için, takımım için. Ben kalmasını istiyorum. Yönetime bu konuda bir rapor verdim. Artık görüşülüyor. Rakamlar konusunda anlaşma olursa evet. inşallah Icardi kalacak.
1: Evet.
2: Dedi mi?
0: Yok.
2: Demedi.
0: Yok.
2: Zaten buradan bir kere Galatasaray'ın tavrını çok net bir şekilde anlayabiliriz. Galatasaray yönetiminin hedefi, amacı şu. Çok fazla bu işin su götürmeden, gürültü koparmadan bitmesi. Yani günün sonunda güzel bir ayrılıkla olabilir. Bu işin noktalanması. Yani ne Icardi'nin zarar göreceği, ne Galatasaray'ın zarar göreceği. Çünkü Icardi bu kulübün bir efsanesi.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla burada çok fazla böyle dediğim gibi hoş olmayan olaylar yaşanmadan bu işin kapanması ama Zeki abinin değindiği nokta çok önemli. Ben Icardi'den de evet bir hamle bekliyorum. Yani çünkü burada bir saatten sonra Galatasaray yönetimini biraz baskıya almak sosyal medya üzerinden. Hadi biraz köşeye sıkıştıralım yönetimi. Nedir bu? Bunu nasıl yapılır? Icardi bir sosyal medya paylaşımını yapar. Taraftar da sosyal medyadan der ki Icardi kalsın çok seviyor bizi işte. Evet. Bir sene daha hadi.
1: Yapar.
2: Hadi bir yıl daha başkanım falan diye bir gürültü koparsa orada. Galatasaray yönetimi de taraftar tepkisini çekmemek için köşeye sıkışır aynen. mı acaba? Icardi bunu oynayacak yani bunu yapacak son koz olarak.
0: Peki sence Icardi bunu yaptı ki bence de çok olası görünüyor. Icardi bunu yaptı. Icardi'nin bunu yapmasıyla Okan Hoca'nın Icardi'yi çok da hani gelecek planlarında düşünmemesi arasında Başkan Dursun Özbek hangi noktaya daha yakın kalmayı tercih edecek?
2: Bir kere ben geçen şunu söyledim tekrarlıyorum. Icardi kalırsa Okan Hoca'ya rağmen kalır. Ha, bu olabilir.

0: Nasıl olabilir? Çok sevilen bir sembol isim olduğu için Mauro Icardi, çok yüksek bir gürültü koparsa eğer, şu an değil, şu an öyle bir şey yok ama 10 gün sonra inanılmaz bir sosyal medya kampanyası başladı diyelim ki. Icardi'nin kalması yönelik. İşte hashtagler, sloganlar, Icardi kalsın. O zaman Sayın Başkan hani biraz taraftarın karşısına geçmemek için Icardi'nin kalması yönelik bir şey yapabilir. Okan Hoca ile bunu konuşur. Okan Hoca da bunu bir şekilde idare etmeye çalışabilir. Ama dediğim gibi Okan Hoca bundan memnun olur mu? Olmaz. Ama Okan Buruk şöyle bir profil. Hiçbir zaman yönetime zorluk çıkarmadı bugüne kadar. Hiçbir zaman. Yani başkan ne dediyse tamam başkanım dedi. Hallederiz. İşte örnek veriyorum. Biz sağ bek alamayacağız hocam. Tamam. Takım için hallederiz biz. Hani bu konularda bir dayatması olmadı hiç. Başka teknik adamlar gibi yapmadı bu noktada. O yüzden de günün sonunda başkan derse ki hocam biz seninle konuştuk, evet kalmasını istemiyorsun ama taraftar çok istiyor. Karşı karşıya gelmiyorum sezon başı, ondan sonra sen ayarla bu işleri derse ki Okan Hoca şu yanıtı verir. Başkanım tamam, sen öyle diyorsan sorun değil, ben çözerim bu işi. Yani istemez ama başkana da hayır demez. Asla Okan Buruk öyle bir profil değil çünkü.
1: Şöyle bir cephesi var bu işin. Tabii ki hep oldu, yıllar yılı oldu. Yine olacağını düşünüyorum. Eğer Galatasaray, şimdi menajeri Pino'nun açıklaması Galatasaray camiasında, yönetimde, taraftarlarda hepsinde mutlaka bir muhasebesi yapılıyordur. Yani taraftarlarda diyordur ki bak ne güzel, başka hiçbir takımla görüşmüyorlar, bizi bekliyorlar. Oradan evet, yolunu yapıyor.
0: Aidiyetleri çok yüksek.
1: Icardi'nin Icardi'de bir paylaşımda bulunur. Peşi sıra bu planlıdır zaten. Galatasaray yönetimi çok böyle sessiz kalırsa Pino'nun ikinci bir açıklaması daha gelir. Bir yere açıklama yapar. Galatasaray'ın dışında İstanbul'dan bazı takımlardan davet var. Görüşme talebinde bulundular.
2: Bu enteresan olabilir.
1: Yani Galatasaray olmayacaksa görüşmeyi düşünüyoruz diye. İşte sonra fal açılmaya başlar. Beşiktaş, işte Fenerbahçe'ye gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor. Bu sefer taraftarla yönetimiz karşı, Galatasaray yönetimiyle taraftarı karşı karşıya getirecek bir durumu yaratırlar. Öyle bir cephe açarlar. O tehlikeli. Onun da mutlaka böyle bir ihtimale karşı Galatasaray'da bir hazırlık vardır. Yani çünkü bu hep oluyor biliyorsun.
0: Güney Amerikalılar daha
1: tabii,
0: da fazla yapar.
1: Aynen yani, dediğin gibi. Güney Amerikalılar hatta fazla bonservis alabilmek için futbolculardan biliyorsun 3'e 4'e bölerler. X şirkette %25'i, Y şirkette %75'i, ara ki bulasın. Çok zordur gerçekten. Portekiz'de de öyledir.
2: Yani böyle Güney Amerika'dan oyuncu almak, bazı oyuncular özellikle dediğin gibi hani bir kulüple görüşmeye gidiyorsun. Evet. Hani diyelim ki paran var diyorsun, evet, ki ben masaya otururum 2 saatte bu işi çözerim, kalkarım, evet, diyorsun. Evet, paran olsa da alamıyorsun.
0: %20'si menajerde çıkıyor.
1: Ya tabii hisselere bölünmüş.
2: Birkaç gün daha kalman tabii gerekiyor. Bir ona uğrayayım, şu kulübe tabii de uğrayayım, şuraya da imza atayım derken ondan sonra de, öyle masa masa geziyor.
0: Şey var. Yani Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını isteyebilir. Çok seviyorlar çünkü. Yani biz onların fikrini değiştiremeyiz. Fakat naçizane bir tavsiyem var. Yani bir Dünya Kupası oynanıyor şu anda. Açsınlar bir Dünya Kupası'ndaki maçları, biraz daha dikkatli izlesinler. Evet. Fizik kalitenin, yüksek, evet, temponun ne kadar önemli olduğunu, artık futbolun ne kadar önceliği olduğunu çok net görüyoruz. Bakın Cristiano Ronaldo bile bir efsane. O bile hareket alanı kısıtlandığı için artık yaşından dolayı Portekiz'e zarar verir duruma gelmiş durumda. Evet. Şimdi böyle bir durumda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray oynayacak. Evet, Süper Lig de önemli bir hedef ama Süper Lig'in zaten Galatasaray doğal favorisi. Tabii. Ne olursa olsun 4 yılın şampiyonu. Asıl hedef Şampiyonlar Ligi. Şimdi oradaki mücadeleleri bir gözlerinin önüne getirsinler. Yani o yüzden de Icardi'nin artık bu tempolara çıkamayacağını, artık o tempoların oyuncusu olmadığının da biraz farkına varmaları gerekiyor. Tabii duygusal davranabilirler. Taraftarlık zaten duygusallık demek. Hiçbir itirazım yok. Hani rasyonel olmak zorunda değiller. Ama yönetimi yanlış bir karar alma noktasına getirecek baskıyı da yapmamaları gerekiyor. Yani o noktaya geldiği zaman iş, şunu demeleri gerekiyor. Ya yönetim bu konuda bir karar vermiş, o konuca saygı duyalım biz deme, evet, noktasında olmaları lazım. Yoksa Galatasaray yönetimi yabancı kurana dikkate alırsak, şu anda değişmeyeceğini düşünürsek, ki bence değişecek ama diyelim ki değişmedi, çok zor bir duruma düşecek. Aynen. Galatasaray yönetimi Icardi'nin kalması, aynen, durumunda. Okan Hoca'nın alanı kısıtlanacak, aynen, çok fazla. Başkan dolayısıyla burada yani artık Icardi'nin o Şampiyonlar Ligi seviyesinin asla oyuncusu olmadığının farkına varılması gerekiyor. Yani yaşandı ve bitti saygısızca. Yani bir şekilde Icardi geldi 4 sezon boyunca, sakatlık sezonu geride bırakalım, üst düzey performans verdi. Taraftar onu çok sevdi. Karşılığını verdi. Ve gidecek. Hani her şeyin bir sonu var. her şeyin, her futbolcu gibi. Hacı gitmiş Galatasaray'dan. Evet. Ya ötesi var mı?

0: yabancı gitmiş.
1: Şeyin de sonu olmadan başka bir şeyin başlangıcı yani, da olmuyor yani.
2: Şunu ben düşün, gerçekten böyle bir şey olabilir. 33 yaşında Icardi 2 yıl daha oynayabilir. 1+1 yıllık sözleşme. Eğer derse ki ben İstanbul'da kalacağım, ben İstanbul'u çok seviyorum, mutlaka takımlardan biri kucak açar. Hani Fenerbahçe ile ilgili de Ali Koç dönemindeki paylaşımları nedeniyle orada taraftarın tepkisi olabilir. Icardi'nin oraya karşı hani bilmiyorum bir dik duruşu mu olur. Çünkü çok acayip paylaşımlar yaptı biliyorsun formalar giyip. Olmaz, o dönemde Ali Koç forması giyip.
1: Olmaz diyeceğim ya, olmaması ama gereken olmaz şeyler gibi görünüyor yani transfer.
2: Ama Beşiktaş, ne bileyim Başakşehir, Beşiktaş özellikle golcü arıyor. Beşiktaş taraftarını da yakından biliyor. Beşiktaş taraftarı bağrına da basar yani Icardi öyle bir durumda. Öyle bir golcü ama ben Onur'a katılıyorum. Gerçekten Onur sana katılıyorum. Dünya Kupası'nda her takım Haiti'de dahil savaşıyor sahada. Savaş var ya. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı hiç yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başkanın deyimiyle biz geçen yılki başarının üzerine çıkmak zorundayız diyor. Bunu çıkmak zorundasan daha iyi kaliteli oyuncular alacaksın ama yabancı kontenjanı elimizi kolumuzu bağlıyor dedi. Yani +4'e biz genç oyuncular almamalıyız. Biz oraya çünkü alacağımız oyuncuları oynatacağız. Oynatacağımız oyuncular da işte Can Uzun gibi 40-50 milyon euro. Ben 40-50 milyon euroya direkt çok böyle tecrübeli, potansiyelli Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynatacağım oyuncu alırım. Niye? Aynen şunu işaret etti. Beni Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'ya kılıç kalkanla gönderiyorsun. Rakiplerimiz de füzeyle karşımıza çıkıyor. Yani bir yere kadar gidebiliyoruz. Rakiplerin güçlü kadrolarını yeniliyoruz. Ne kadar savaşırsan savaş. O zaman burada bu kuralın gerçekten değişmesi lazım. Yani hiçbir katkısı yok. Bak, Türk futboluna hiçbir katkısı yok. O +4'ün. Ve kulüpler çok zor durumda kalıyor oyuncu alırken. Ben de değişeceğini düşünüyorum. Zaten dönüşte Kulüpler Birliği toplantısı var.
0: Yarın toplantı.
2: Cuma günü. Haftaya da işte başkan, federasyon başkanı geldikten sonra da ortak kararla birlikte görüşülecek konulardan biri bu. İkincisi de işte önümüzdeki yıl naklen yayın ihalesi var. Onunla ilgili Aziz Yıldırım önderliğinde hareket edecekler. Aslında futbolda güzel şeyler de olacak, onu da söyleyelim ama Icardi konusu, yani taraftar şunu, vefa var evet, duygusallık var futbolda. Duygusallık olmasa zaten futbol bu kadar sevilip tutulmaz, reytingi en yüksek spor dalı olmaz. Duygusallık bir yere kadar, yani taraftar evet duygusal davranıyor ama Icardi bedava oynamadı Galatasaray'da.
3: Tabii ki.
2: Icardi o sevgiyi iliklerine kadar hissetti. Büyük paralar kazandı. Hep gündemde oldu. İstanbul gibi yerde yaşadı. Galatasaray gibi bir kulüpte oynuyor. Icardi biraz bunları hatırlarsa, öz eleştiri yaparsa, ya ben niye bu kadar futboldan uzaklaştım, bu takımdan uzaklaştım? Icardi idare eder Galatasaray. Ama oynama garantisi, işte ne bileyim, Şampiyonlar Ligi'nde oynarım. Ya bu haliyle oynayamayacağını zaten biliyor. Yani takımı sahiplense yeter aslında. Takımı da sahiplenmiyor. Ya eskisi gibi
0: söyledi Zeki abi. Icardi oynamadığı zaman ben de mutsuz oluyorum, o da mutsuz oluyor dedi. Yani hocanın çok saçma bir mesaisi vardı geçtiğimiz sezon. Sürekli işte Icardi oynamazsa ya ne yapar diye
2: mutsuz
0: düşünüyorum.
2: Olur.
0: Yani.
2: Surat ya yapar tabii galiba adam.
1: Ya Okan Hoca Icardi oynamadığı için mutsuz değil de Icardi mutsuz olduğu için mutsuz.
0: Mutsuz olduğu için tedirgin ama, daha doğrusu biraz.
2: Ama şöyle bir şey geçirdi var. Bir kontenjanda bir yer işgal ediyor. Bir de doğru. 5 milyon euro bu bonuslar hariçtir, ben de onu söyleyeyim yani 5 milyon euro işte şampiyonluk primi oluyor, maç başına oluyor. Yine nereden baksan o para 7 milyon euroya çıkar Galatasaray gibi takımlarda. Bonus çok, işte ne bileyim maç primleri, şampiyonluk, kupa primleri, öyle baktığında futbolcular ekstralarıyla birlikte o ücreti artırabiliyorlar. Ama Icardi'nin hala ortalarda olmaması, yani aradan bir ay geçti, Icardi hala cevap vermiyor. Çünkü şunu düşündü, ben bu yönetimi köşeye sıkıştırırım, beni isteyen çok kulüp var, menajeri bütün kulüplerle temas kurmuştur Güney Amerika'da. Avrupa'da çok böyle yok. Bir ara işte Como İtalya Serie A'ya çıktığında bir ilgisi olmuştu Como'nun. Ama o zaman da Galatasaray'da ikinci sezonuna girerken, ilk sezon şampiyonluk yaşatmıştı o dönem. Ondan beri yani Icardi'ye böyle cazip bir teklif gelmedi. Suudi Arabistan'dan gelen teklif gitti. Öyle 40 milyon euro hani çok yüksek bir rakam.
1: 20 gitmedi diyor zaten Mendes.
2: Ben ha yani 40 milyon euro ya değildir ya. O dönemde çok 40 milyon euro haberleri yapıldı biliyorsun. 20 milyon euro ama Galatasaray'dan da bonuslarla yine 10 milyon 15 milyon euro aldı. Öyle baktığında da yani Suudi Arabistan'a gitmektense Galatasaray gibi İstanbul gibi bir yerde doğru olanı yaptı. Şampiyonlar Ligi de vardı. Yani Icardi mevzusunda aslında çok böyle büyütülecek bir şey yok. Menajeri açıklama yapmış. Galatasaray dışında teklif dinlemiyoruz çünkü teklif gelmiyor ki. Yani menajerine şunu sormak lazım. Kimden teklif geldi ki Pino? Geldiğinde öyle bir dinliyorlar ki. Menajer yani komisyonu artıyor çünkü. 5 milyon euroda mı daha fazla komisyon olur? 10 milyon euroda
1: yani
2: mı?
1: Zaten dinlememe şansı yok ama. Hani belli ki önümüzdeki bir hafta 10 gün diyelim biz bu evet yani Icardi gündemi sıcaklığını açıklama koruyacak.
0: Aynı cümle söyledim onunla alakalı. Ben kalmayacağını düşünüyorum bu arada. Çok bence düşük bir ihtimal ama oldu ki Galatasaray yönetimi böyle bir karar aldı. Çok büyük bir hata olur ve bence yönetim sezon başı kendi kalesine bir gol atmış olur diye düşünüyorum.
1: Ki ben de yani şöyle söyleyeyim, ben de kalmayacağını düşünüyorum ama kalsa bile yani kalacak olsa bile mutlaka Galatasaray'ın bir santrafor transferi daha yapacağını düşünüyorum. Kesin. Okan Hoca çünkü geçen yıl yaşadıklarını
0: planlama doğru
1: yani yaşamak istemeyecektir. Yani
2: Icardi Galatasaray'a saygı duyuyor. Ortadan bir cümle. Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor deseydi farklı olurdu. Saygı duyuyor. Herhalde Galatasaray'a saygı duymayan var mı yani yeryüzünde futbol sever var mı? Galatasaray saygı duyulacak bir takım tabii. Türkiye'deki bütün kulüpler saygı duyulacak kulüpler.
1: Ki zaten hani yani, oynadığın yani kulübe de saygı konuşmuş duymak durumundasın. Yani duymuyorsan da oradan ayrılmak durumundasın yani.
2: Politik konuşmuş. Evet, yani Galatasaray'da kalmak istiyor deseydi derdik ki Onur'la birlikte biz herhalde kalacak ama hala bekliyor yani birileri teklif yapsa da.
1: Peki şimdi Marmuş çok konuşuluyor.
2: Evet.
1: Tabii Marmuş ismi çıkınca ben kolay bir transfer olduğunu hala düşünmüyorum ama şunu düşündüm. Yani Icardi ile ilgili plan yapmıyor Galatasaray ve muhtemelen de Osimhen'den daha farklı tarzda da kullanabileceği hatta yeri geldiğinde Osimhen'le birlikte kullanabileceği bir isme gidiyor ki Marmuş da böyle bir santrafor zaten. Hatta santrafor tam olarak diyemeyiz de kanat forvet diyelim aynı zamanda.
0: Ya çok yönlü bir hücum oyuncusu diyebiliriz tabii Omar Marmuş için. Okan Hoca'nın planlamasında şöyle bir şey var. Ben diyor eğer üst seviye bir 9 numara ya da hücum oyuncusu alacaksam çok kullanışlı olmalı. Çünkü Icardi'nin Osimhen'in arkasında yedek tutmak hani çok mantıklı olmaz böyle bir oyuncu. Hem yüksek maliyet nedeniyle.
1: Yani yedek kulübesi için o parayı hani harcamaya gerek var mı? Biraz bu düşünülüyor.
0: Dolayısıyla Marmuş profilinde bir oyuncu. Örnek veriyorum işte Sané'nin yerine sağ kenara koyarsınız. Sola Barış'ın yerine koyarsın. Önde Osimhen yokken Osimhen'in yerine koyarsın.
1: Ki gayet 4-4-2 de oynayabilirsin.
0: 4-4-2
1: yani
0: oynarsın. Osimhen'in arkasına yanına da koyabilirsin. Yani çok kullanışlı tabii. Okan Hoca'nın çok sevdiği böyle hibrit oyuncu profilinde aslında. Evet. Omar Marmuş baktığımız zaman. Okan Hoca böyle çok yönlü hücum oyuncularını çok fazla tutar. İşte Roland Şalay bunlardan biri. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün. Yine çok hibrit bir oyuncu işte sağ kenar 10 numara. Yeri geliyor sol kanat 8 numara. Evet. Çok fazla kullanıştı. Dolayısıyla tabii profil anlamında evet Galatasaray'ın oyun tarzına, Okan Hoca'nın oyun doğrularına direkt uyan bir isim ama tabii kolay bir transfer olmayacağı çok net Omar Marmuş'un. Tabii orada bir teknik adam değişikliği var. Evet. Enzo Maresca. Ki Omar Marmuş da City başlangıcı fena değildi. Ama ondan sonra yavaş yavaş süreleri azaldı. Performans da düştü. Tabii orada yeni hocanın Maresca'nın ona bakışının ne olacağını tam bilemiyoruz. Eğer ki Galatasaray Omar Marmuş transferini istiyorsa hani bu transferde olumlu gelişmelerin ben Ağustos başından önce olmasını beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Çünkü orada bir kamp olacak City'de. O kamp sonrasında Omar Marmuş götürülür. O götürüldükten sonra bir karar verilir eğer onunla alakalı. Hani planlamamız da yok. Denirse ki bu Ağustos başı gibi olabilir bence. Hani ancak. Ya da Ağustos'un işte ilk haftası Temmuz'un sonu gibi olabilir. Çünkü ondan önce Marmuş gibi bir oyuncuyla alakalı planlama yapmak kolay değil. O yüzden de Galatasaray yönetiminin bazı oyuncularla alakalı ben bekleme kararı aldığını biliyorum. Yani şöyle bir şey var. Marmuş'sa eğer biz bekleriz biraz. Hani netleşsin. Çünkü çok özel bir isimden bahsediyoruz baktığımız zaman. Ama tabii maliyet kısmı kiralamaya sıcak bakarlar mı bakmazlar mı o ayrı mevzu. Zor kesinlikle çok zor bir transfer. Hiçbir itirazım yok ama direkt Okan Hoca'nın yani gördüğü zaman kesin alalım diyeceği tarzda bir oyuncu Omar Marmuş tartışması. Ama tabii bu oyuncuyu aldığınız zaman dediğim gibi nerede oynatacaksınız? Onun oynayacağı yerde kim yedek kalır? Bunun da planlamasını çok

0: doğru yapılması gerekiyor. Yani şöyle örnek verelim. Marmuş'u aldınız. Direkt 11'den hangi pozisyonda kullanacaksınız?
1: Forvet arkası düşünüyorum.
0: Forvet arkası kullanırsa o zaman Can Uzun o zaman iptal olur. Öyle evet. bir oyuncu alınmaz.
1: Evet.
0: Ya da işte sola koyduğunuz Barış Alper Yılmaz'ın yedek olmaz. Kalacağı bir senaryo olmaz, olur. Evet. Onu olmaz. İdare etmek de kolay değil. Bunların hep işte takım mühendisi dediğimiz şey bu. Mimar dediğimiz şey. Bunların da iyi konuşulması gerekiyor ama tek başına baktığımız zaman bunlardan bağımsız. Dediğim gibi Galatasaray'ın sistemi ve Okan Hoca'nın isteklerini direkt karşılayacak bir isim.
2: Yani, ya, tabii şöyle bir durum da var. Şimdi Mısır milli takımında da Marmuş Dünya evet, Kupası doğru. oynuyor. İki maçta da çok
1: doğru,
2: iyi oynadı.
1: Evet, doğru.
2: Ve Mısır'ın grup lideri olarak Belçika'nın bulunduğu grupta Belçika, İran, Yeni Zelanda. Evet, Mısır'ın evet. şu anda çok ciddi bir avantajı evet. var. Yani grup lideri çıkarlarsa biraz daha devam edebilirler. Ki burada hem süre uzayabilir hem de oralarda gol ya da asist katkısı yaparsa bu transfer bence daha da zora tabii. girebilir.
1: Ya City'de Onur'un söylediği gibi süre yani yeni sezonda çok fazla süre alamayacağını biliyor. Zaten geçen yılda çok fazla süre aldığı söylenemez. Burada bu haberi yaparken yani yaklaşık 6 aydır Ocak ayından beri bu Marmuş haberlerini yapıyoruz. Burada gerekçe olarak İlkay Gündoğan'ı gösteriyoruz. İşte Frankfurt'tan gittiğinde yarım sezon birlikte oynadılar orada. İşte takım arkadaşı, işte aracılık yapar. Yani öyle bir şey yok aslında. Onu da söyleyeyim. Tabii ki çok yönlü bir oyuncu. Kanatta oynatırsın ama kanatları Galatasaray'ın dolu. Forvet arkada yani Osimhen'in arkasında oynatabilirsin ama Can Uzun ciddi anlamda düşünülüyor. Marmuş pahalı bir oyuncu. Kiralık verirler mi bilmiyoruz. 27 yaşında daha işte Dünya Kupası'nda gösterdiği performans, bundan sonra göstereceği performansa
2: Dünya
1: bakarsak
2: Kupası'nda en uçta oynuyor, arkasında Salah oynuyor.
1: City tutabilir. Yani oyuncuyu tutabilir. 27 yani
0: tutmasa
1: yaşında
0: bile
1: daha,
0: 5 büyüklükten yani, çok sayıda talibi çıkacaktır.
1: Talip de çıkar. Artı kiralık zor. Yani Galatasaray 6 aydır bir çalışma yapıyor. Ocak ayından beri almaya çalışıyor. İzliyor. Yakından takip ediyor ama Marmuş transferi bence zor. Yani öyle görünüyor.
0: Yönetim şöyle düşünüyor bence. Hani bir fırsat çıkarsa bizim elimizin altında olsun. Eğer ki işte tabii. Ağustos tabii. ayı başında ya City derse ki ya ben oyuncuyu göndermek istiyorum. Evet. Orada transfer dönemi kapanır. Oyuncu bir yere gidemez. Bir fırsat doğar Galatasaray'a. O zaman hani şöyle ihtimali artabilir.
1: Aynen. Şöyle bir şey işte John Duran'ı biliyorsun hani 5 milyon euroya çok daha maliyetsiz işte menajeri yalvarıyor Galatasaray'a. Alın oynasın Galatasaray'ı istiyor. Ama Okan Hoca da biliyorsun disiplin problemi olan takımın ahengini bozacak oyuncuları hep takımdan uzak tutmak ister. Yani kafasında soru işareti var öyle söyleyeyim. Yani tutunamıyor herhangi yani yetenek olarak iyi ama oyuncunun kendisiyle ilgili problemler var.
2: Hoca hemen Zaha'yı bir yıl sonra hemen takımdan
1: aynen Zaha gibi bir isim ki Zaha'yı alırken ne kadar zorlandılar. Yani Fenerbahçe'de çok bastırmıştı o dönem hatırlayın. Evet, evet. Son anda menajere değişiyor. Garip garip şeyler oluyor. Gidiyorlar menajere, menajer anlaşmaya yok ben menajerliğimi ona devrettim, ona devrettim. Çeteler, meteler biliyorsun. Bir sürü kriz oldu orada. Yani John Duran bilmiyorum nasıl ikna eder, Okan Hoca nasıl ikna olur, Okan Hoca prensiplerini bozar mı bu konuda? Çok katıdır yani. Doğru olanı yapıyor. Yani oyuncunun yeteneğinden önce formayı sahiplenmesine, aidiyet duygusuna çok baktığı için, daha önce ağzı yandığı için Galatasaray'ın şu anda kapısında yatan, adeta kapısında yatan diyeyim, John Duran konusunda soru işaretleri var. Ama Galatasaray başkanın deyimiyle yani iyi bir santrafor olacak. Hani orada Icardi konusu sorulunca B planımız hazır. Aslında Icardi kalsa da bence iyi bir santrafor transferi. Bunun nedeni de şu, takımın yüzünü eskitmek istemiyorlar. Forma satışı, işte sponsorluk gelirleri. Çünkü şunu söylüyor başkan. Bizim 450 milyon euroluk bütçemiz var. İşte Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını artıracağız. Divan Kurulu'nda da söylemişiz. En güzel transferleri yapacağım diye. Evet. Yapıyor. O dediğini gerçekten yapıyor. Acele etmiyor. 600 milyon euroya çıkaracağız dedi. 450 milyon eurodan bütçeyi. Bunun için çalışma yapıyorlar. Yani ve ya, hepimiz biliriz ki taraftarı en çok coşturacak transfer her zaman golcü transfer, santrafortu. Yani Van Dijk alsan hani ismi nedeniyle belki heyecanlandırır ama.
0: Orta saha transferi de heyecanlandırır bu sezon.
1: 10 evet, numarayla
2: Kamalinga konuşuluyor.
1: 10 numarayla santrafor transferleri her zaman heyecan yaratır. Ratingi yüksek olur. Stoper transferi, kaleci transferleri. Abi,
2: Van Dijk da bu arada.
1: O tabii o ayrı. O başkanın
2: yaratır ya.
1: Başkanın istediği özellikle başkanın hani benim kontenjanımdan

0: bu işi bitirmek istedim dedi yani. Başkanın özellikle yapmaya çalıştığı bir transfer. Ama hani Marmuş ya yazıyoruz yani, haber çıkıyor ama City cephesinden en ufak bir açıklama yok. Galatasaray cephesinden en ufak
1: bir açıklama. Zor yani o transfer. Yarın olacak bir şey değil. Bir de Ömer, şu harcama süreç limitleri alakalı bilgi verelim istiyorsan izleyicilerimize çok net. Hani çünkü kafalar biraz karıştı. Şu dendi işte, bu kadarlık transfer mi yapabiliyor kulüpler? Bu kadar harcama yapabiliyor? Hayır. Mesela örnek verelim, Galatasaray konumuz olduğu için işte 9 milyar TL'lik değil mi?
2: Açıklandı.
1: 160 milyon euro civarında. Doğru. Bir harcama limiti var Galatasaray'ın. Bu şu anlama geliyor. Bir sezon boyunca yani 26-27 sezonunda Galatasaray'ın tüm transfer operasyonunda kullanacağı para. Yani bunun içinde şu var. Bir sezon boyunca oyuncuların tamamına verilecek maaşlar.
0: Aynen. Teknik heyet,
1: bonusları,
0: hepsi.
1: Bonusları artı primleri. Teknik heyetin maaşları, bonusları. Hatta şöyle bir
0: yedek
1: şey söyleyeyim.
0: Futbolcular hepsi
1: örnek
0: var.
1: Verdim. Osimhen'in evi var. Evinin kirası. Hepsi. O da bunun içinde. Osimhen'e araba kiralandı.
0: Aynen.
1: Bunun içinde. Hepsi.
0: Uçak biletleri hepsi
1: var. Uçak biletleri. Her şey bunun içinde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi şu da akla gelebilir. Ya işte Galatasaray'ın şu anda 120 milyon euro bir maaş bütçesi var. Ne kaldı elimizde? Hayır, bu artacak.
0: Tabii.
1: Nasıl artacak?
0: Sponsorluk.
1: Bir, sponsorluklar gelecek. İki, oyuncu sattığın zaman tabii parası gelecek.
0: Oyuncudan
1: ki
0: çıktığında.
1: Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un şöyle bir avantajı var. Bankalar Birliği'nden çıkıldığı aynen için gelirin %100'ü artık kasaya
0: tabii,
1: girecek.
0: %50'si giriyordu.
1: Artı burada. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray adım attığı anda o gelir gelecek. Tabii. O da eklenecek.
0: 35
1: yani,
0: milyon euro eklenecek.
1: Bir çarpı 2 gibi düşünebiliriz bunu aynen yani. 160 milyon eurodan bir 300 milyon euro civarına çıkacak bu limitler.
2: Geçen yıl Galatasaray'ın maaş yükü 99 milyon euro. Tabii. Bonuslar hariç.
1: Hayır, evet. Burada ama vergi yok. Bir de vergi
2: evet,
1: var.
2: Vergisiz,
0: %40 tabii vergisi.
1: Bir vergi dediğimiz zaman işte 120 milyon euro civarında evet, bir Galatasaray'ın maaş maliyeti var, maaş yükü var. Ama dediğim gibi günün sonunda sponsorluklar, oyun satışları, Avrupa gelirleri derken tabii 300 milyon euro civarına çıkacak bu harcama limiti.
2: Söyledi zaten 11-12 milyar civarına çıkacak dedi. Avrupa'dan tabii, gelen
0: daha
2: paralar
0: da fazla artı %20 bu açıklanmamış gerçi, baktım sapma payı var.
1: Bence
0: yani
1: sapma payı içinde bunun.
0: Olabilir. Belki de öyle. Çünkü yazmadıklarına göre sapma payı.
1: Çünkü herkes onu
0: olabilir
1: kullanıyor zaten. Bir anlamı
0: tabii
1: yok ki. Herkes sapma payını kullanıyor.
0: %25 sapma payıyla birliktedir o. Ama başkan o konuda çok hassas. Asla o limitleri aşmazlar ama yeterli. Yani Galatasaray çok transfer yapmayacak mevcut kadroyu korursa. 3-4 oyuncunun
1: ama iyi,
0: alamaz.
1: İyi para harcayacak, sağlam tabii oyuncular alacak.
0: Artı 4 için başkanın söylediği, biz en çok parayı bu genç oyunculara harcayacağız dedi. Yani bu kural değişmezse biz en çok zorla, bizi en çok zorlayacak transferler artı 4 transferler olacak dedi. Çünkü dedi iş olsun diye o transferleri yapmayacağız. Aldığımız oyuncuyu oynatacağız ve bu oyunculardan biz para kazanmak zorundayız dedi. Çünkü genç oyuncu ve takımlar elindeki genç yetenekli oyuncuları bırakmıyorlar. Yani öyle normal rakamlara bırakmıyorlar. Galatasaray talip olunca zaten Galatasaray Fenerbahçe talip olunca ücret 4'se 8'e çıkıyor.
1: Bir de Ömer şöyle bir şey var. Tabii taraftar hiçbir oyuncunun gitmesini istemez takımdan. Ama artık Galatasaray'ın bu oyuncu satışı konusunda bazı şeyler yapması gerekiyor. Ya yani artık burada dengenin sağlanması lazım.
2: Son yıllarda o noktada zayıf kaldı evet Galatasaray.
1: Yani al al i̇şte al güzel taraftar ama istiyor ama.
0: Onu başkan açıkladı. Doğru söylüyorsun. Bana göre de öyle. İşte hem takımın yüzü eskiyor hem oyuncuların heyecanını belki azalıyor
1: bir
0: ki
1: ekonomik
0: bu sezon,
1: denge adına önemli.
0: Bu sezon mesela biraz daha heyecanı, hani çok puan kaybolduğunu Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyoruz ama Torreira'nın düşüşü, Davinson Sanchez'in performansının düşüşü, yani bunlara baktığında bir doymuşluk da olabilir. Taraftar kesinlikle yeni heyecan isteyebilir ama başkan da şunu söylüyor. Bizim 4 yıl üst üste şampiyonluğumuzun sırrı şampiyon kadroyu korumamız diyor. Hani riske atmıyorlar. Yani gönderip alabilirler. Mesela Neon kulübüne Barış Alper Yılmaz'ı verebilirler değil
1: yani
0: mi?
1: Göndermek yeri zeki abi. Değeri yani varsa bir oyuncunun, değeri bulunmuşsa.
0: Belki oradan para kazanacak.
1: Gabriel Sara. Bence şu anda değerini bulmuş durumda. Şampiyonlar Ligi oynadı. Brezilya milli evet takımın kadrosuna girdi. Doğru. Süre aldı. Şu anda bence değer anlamında güzel bir durumda.
0: 30'un altına bırakmak ya istemiyorlar.
1: Varsa
0: işte
1: bir teklif değerlendirilmeli. Roland Çalay'ı, Singo. İşte varsa kullanılmalı. Davinson Sanchez bence varsa değerlendirilmeli. Yani kötü oyuncular olduğu evet için söylemiyorum ama bir şekilde o alt-sat dengesinde ekonomik anlamda sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte heyecan kısmında güzel bir örnek. Davinson Sanchez'in performansını gördük geçen sezon. Evet. Bence son derece kötüydü. Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış durumda. Niye heyecan?
0: Tabii.
1: Motivasyon.
0: Dünya Kupası
1: agresiflik başka. Yani Galatasaray'da aynen o heyecanını son dönem aynen kaybetmişti.
0: Aynen.
1: Kabul etmek gerekiyor
2: hani
1: bunu.
2: Yani aşağı yukarı aynı hani örnek değil ama Juventus 9 yıl üst üste şampiyon olurken kadroda sabit kalan bir oyuncu varmış sadece. O da ki